sözüme çok dikkat edin. Nefsinizin talepleri istikametinde kullanacaksınız. Allah size o parayı, onun gerekli kesimini başkalarına yardım edesiniz diye verdiği halde onu yapmayacaksınız. Bütün kazandıklarınızı Allah'ın ne birini ne zekatını yerine getirerek bütün kazandıklarınızı kendi hasis menfaatleriniz için, nefsinizin o kötü iptilaları için harcayacaksınız. Ondan sonra diyeceksiniz ki Allah Teala bana böyle emir vermiş, ben gereğini yaptım. Dünya malını kazan ve harca dedi bana. Allah Teala dünya malını kazanmanıza müsaade etti. O dünya malını Allah yolunda olanlara hasretmeniz için. Onları Allah'ın yolunda Allah'a itaat eden, Allah'a sevgili olan kullar yapmanız için. İşte Allah'ın söylediklerinden sakın ters manalar çıkarmayın. Allah Teala şu dünya malına karşı çıkıyorsa dünyada, bahsettiği altına ve başka şeylere karşı çıkıyorsa, burada nefsinizin afetlerinin bunları elde etmenizde yardımcı olması söz konusu. Ve onları elde ettiğiniz zaman onları nefsinizin istikametinde kullandığınız söz konusu. O zaman Allah'ın emirlerine ters davranan birisiniz. Hem gireceğiniz yer cehennemdir, hem de onların asla sizi mutlu etmesi mümkün değildir kazandığınız şeylerin. Ferid'in sorduğu sualler, dikkat edin, dünya malının bir insana nasıl engel teşkil ettiği, dünyaya dönük sevginin onun Allah ile olan ilişkilerinde nasıl engel teşkil ettiği konusu. Bu dünyaya dönük sevgi aslında bir sevgi değildir, bir arzudur. Dikkat edin, sevgi ruhun bir hasretidir. Onlara karşı sevgi duyamazsınız. Nefsinizin istediği ne varsa o bir sevgi değildir. Orada sadece arzu vardır. Dünya malına karşı duyduğunuz arzu, nefsinizin afetlerinin belki de en şiddetlisi arzudur. Sizi Allah'ın yolundan ayıran, Allah'ın yoluna yaklaşmaktan men eden en büyük afetlerinizden bir tanesidir arzu. Ona dikkatle bakın. Ne zaman Allah-u Teala'ya teslim olursanız, teslimiyetinizden sonra arzunuzun kalmadığını göreceksiniz. Allah size o zaman daha fazlasını verecek. İstediğiniz şeylerin. Eskiden istediğiniz şeylerin daha fazlasını verecek. Çünkü onların gelmesi artık sizi sevindiremez. Ne zaman dünya malının sizi sevindiremediği bir noktaya ulaşırsanız, o zaman bilin ki Allah-u Teala onları size daha çok verecektir. Çünkü Allah-u Teala biliyor ki onları artık kendinizin nefsani istikametinde kullanamazsınız. Olayları yerli yerine oturttuğunuz zaman farklı şeyler göreceksiniz. Görüntüyle Allah'ın söylediklerinin iç dünyanızla beraber yerli yerine oturması lazım. Görüntülerin iç dünyanızla beraber değerlendirilmesi lazım. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyen Allah. Bu çalışmanın dünya kanadını ele alıyoruz. Dünyadaki altınlara, mal mülke, atlara, develere, çocuklara, eşlere sizi yoldan çıkarıcı şeyler olarak Allah'ın bakması, bu ikisini nasıl telif edeceksiniz? Onları elde etmek için çalışmak mecburiyetindesiniz. Dünya için de çalışmak mecburiyetindesiniz. Sanki Tevhid'in söylediği ayetler dünya için çalışmayın gibi bir mana içeriyor birçoklarına. Bu yüzden bir lokma bir hırka zihniyetini çıkarmışlar. İslam'da bir lokma bir hırka diye bir şey yoktur. Dünya için çalışacaksınız. Hem kendi geçiminizi temin etmekle mükellefsiniz, hem de kazandığınız fazladan başkalarına vermekle mükellefsiniz. Allah Teala birinci alternatifte diyor ki, beş parmağın beşi bir olmaz. İnsanların, biz insanları para kazanmaları açısından birbirinden farklı kıldık. Bazı insanlar çok kazanacaktır, bazı insanlar az kazanacaktır. Hikmetini söylüyor. Çok kazananlar ellerindeki fazlayı yatırımlarda kullansınlar da
başkalarına iş sahası açsınlar diye diyor. Aynen Kur'an-ı Kerim hükmü bu. Ellerindeki fazlayı kullansınlar da çalışmayanlara iş temin etsinler, onları iş sahibi kılsınlar diye diyor. Devam ediyor zaten, başka alternatif de var. Bu adam çalışıyor, o kadar çok kazanıyor ki, hepsini yatırımda kullandığı halde gene de kendisine kalanlar o kadar çok ki, Allah-u Teala diyor ki, o zaman da diyor, başkalarına dağıtsın diye diyor, eşitlik sağlansın diye diyor. Bunların anlamını dünya için çalışmamak olarak değerlendirebilir misiniz? Dünya için kazanıp da kazandığınız şeyleri nefsiniz istikametinde kullanırsanız dünya hayatı size bir zehirdir. Ahirette nasibiniz yoktur. Gideceğiniz yer cehennemdir. Dünya hayatı sizi Allah'tan uzaklaştırırsa, Resul'den uzaklaştırırsa, mürşitten uzaklaştırırsa, Allah'ın emirlerini hiçe sayarak tamamen kendinizi dünya işlerine daldırırsanız, o zaman Allah'ın bu konudaki talebini gerçekleştirirken büyük bir yanlışlığa düşmüş olursunuz. Sakın hatalara düşmeyin. Allah çalışmamanızı emretmiyor. Çalışacaksınız. Allah çalışıp çok para kazanmanızı engellemiyor. Çok para kazanacaksınız. Kazandığınız zaman kazanmayana göre kazananın durumu nedir? Daha çok zekat vermek, daha çok bir vermek ve ne diyoruz? Sahabe ne yapardı? Zekat ve birri verdikten sonra daha da ötesini verirler. Yani en az iki kat zekat, onun da daha ötesi. Anlamı ne? O zaman çalışmayanla çalışanın farkını anladınız mı? Çalışan kişi başkalarına da Allah yolunda hizmet eden, onları Allah yolunda teçhiz eden insandır. Çalışan ve dünya malını kazanan insan. Şimdi burada dikkat edin. Asıl önemli olan konuya geliyoruz. Dünya malını kazanırken siz acaba bu dünya malına dalıp da Allah'ı unutuyor musunuz? İbadetlerinizi unutuyor musunuz? Özellikle zikrinizden bahsediyorum. En büyük ibadetiniz zikirdir. Ne sizi zikirden men ediyor? Dikkat edin. Diyorum ki her şey size Allah'ı hatırlatmalı. Çalışırken de Allah-u Teala'yı zikredebilirsiniz. Dünyanın en güzel ibadetini yapmış olursunuz. İşte bana sordukları zaman, madem ki Allah-u Teala Necm suresinin 39. ayet-i kerimesinde diyor ki insan için çalışmasından bir şey yoktur. Siz bize daimi zikri emrediyorsunuz. Kur'an-ı Kerim böyle söylüyormuş diye. Allah-u Teala çalışmayı emrediyor. Bu ne deriz? Bu ne lanet türküsü diyorlar. Bu bir perhiz değildir, lanet uçsuz da değildir. Allah yolunda çalışırken, eğer o çalışmayı zikirle yaparsanız, bütün çalışmanız ibadettir. Çünkü zikir en büyük ibadettir. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Ne söylüyor? Utlu uhiye ileyke minel kitabı ve ekumus salat. İnne salatı tenhevne ane fahşâ iben yünkeri ve alâ zikrullâhi ekber diyor Allah-u Teala. Habibim diyor, o sana vahyettiğim Kur'an-ı Kerim var ya, onu onlara oku, tilavet et, anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama bunların arasında en büyüğü diyor, zikrullah'tır diyor. Namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim tilavet etmek ve zikrullah yapmak. Bu üç arasındaki en büyük zikrullah'tır diyor. Öyleyse zikir yapıyorum ben, onun için namaz kılmam diyemezsiniz. Beş vakit değil, üstelik yedi vakit namaz kılacaksınız. Kılmak durumundasınız. Namazın bir gün zevk olduğunu yaşayacaksınız. Ve o zaman namaz kılmayı bir zevk olarak yapacaksınız. Allah'ın büyük bir zevkini yerine getiren bir insan olacaksınız. O zaman o hedefe ulaştığınız zaman dünya malı namaz kılmanıza hiçbir zaman mani olamaz. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. İçinizdeki ses kalbinizin her çift atışında Allah demek konusunda sonsuz bir nizamla devamlı çalışacak. Ve işte o zaman sonsuz zikrin, daimi zikrin sahibi olacaksınız. Dünya çalışmaların hiçbirisi sizi zikirden men edemez. İbadetten, namaz kılmaktan men edemez.
Allah'ın güzelliklerinden men edemez. Allah'ın bütün ibadetleri birer güzelliktir. Onları sizi mutlu etmek için koymuş. Birçok insan, Allah bizi imtihan etmek için yaratmış, namazı vermiş ki acaba kulum bundan yıllarda ya Rabbi ben bu namazı hiç sevmiyorum, beni bağışla deyip bu işten kaçmaya mı çalışır? Bir gün namazın doyulmaz zevk olduğunu yaşayacaksınız. İşte Allah Teala namazı onun için koymuş. O büyük zevki yaşamak için, Allah'tan talepte bulunman için. Ya Rabbi hemen bir sığınacak bir yer bulayım da şu namazımı kılayım diye. Öyleyse sizin için davranış biçiminizin ne olması lazım diye baktığımızda tercihlerinizi buna göre sıralayın. Bütün güzellikler Allah'ın emirlerinin arkasında saklı. Ne yazık ki bunu iradenizle kendinizi zorlayarak yapmak yerine onun bir zevk olduğunu yaşayarak henüz yapamayan pek çok insan var. Öyleyse Allah'ın hepiniz için hedef gösterdiği şeylere dikkatle bakın. Bütün güzellikler sizin için. Ve birbirine ters gibi görünen ayet kelimelerinin hiçbiri birbirine ters değildir. Tam bir uyum halindedir. Öyleyse Allah Teala dünya malına değer vermemenizi söylerken niçin söylüyor bunu? Dünya malına değer vermeyin diyor çünkü nefsiniz. O dünya mallarına tabi olur ve siz Allah'ın yolundan uzaklaşabilirsiniz. Nefsinizi dünya mallarının sahibi kılmak hedefinizse o zaman yandınız. O zaman bütün yanlışlıkları yapacaksınız demektir. Dünya malını Allah için kazanmak ve Allah'ın yolunda sarf etmek istiyorsanız o zaman hiç korkmayın, atılın. Allah Teala bunu yönetmiyor. Bunu yapmanızı istiyor. Allah yolunda kazanmanızı ve Allah yolunda harcamanızı. Niçin Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra o devre en çok sevdiği insandı? Hatırlıyorsunuz olayı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben savaş yapacağım, bana para lazım. Verin bakalım, getirin paraları diyor. Herkes getiriyor. Hazreti Ömer getiriyor, Hazreti Osman getiriyor, Hazreti Ali getiriyor. Herkes bir miktar para veriyor ona. Hazreti Ebu Bekir'e geliyor sıra. Çıkarıyor cebinden evinin anahtarını. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e teslim ediyor. Ey Allah'ın Resulü, bugünden itibaren diyor bana ait hiçbir şey kalmadı diyor. Hepsi senin. Biliyor musunuz ki bir gün Hazreti Ebu Bekir de namaza gidememiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber gönderiyor ne oldu diye. Bu olayın arkasındaki gün. Sadece bir tek yorganları kalmış. Bir tek battaniyeleri. Ya eşi sarılıyor ya o sarılıyor. Ve Hazreti Ebu Bekir daha kendisine o istikamete elbise temin edemediği için gidemediği rivayet olunuyor. Ve ondan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ona hırkasını verdiği rivayet olunur. Öyleyse neler görüyoruz? Şu dünya malı var ya, onu kazanmanıza engel değil. Allah-u Teala. Hazreti Osman için de bu konuda güzel bir şeyler söylemiyor. Yani gelen bir kervanın açlık, kıtlık devresine gelen bir rızık kervanı bu, giyecek kervanı ve tüccarlar hemen etrafını kuşatıyorlar. Bazen Hazreti Osman üzerinde bu söylenir, bazen Hazreti Ebu Bekir üzerinde söylenir. Kimse, isim önemli değil. Ama her gelen daha fazlasını teklif ediyor. Vermiyor o kişi. Diyor ki vermem diyor. Daha çok veren var. Daha çok veren 10 katı diyorlar, vermem diyor. 20 katı diyorlar, vermem diyor. Daha çok veren var. Daha çok veren yok diyorlar. Sen diyorlar şey yapıyorsun. Ne diyorlar adına? Kara borsa yapıyorsun diyorlar. Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne şikayete giriyorlar. Şikayeti, onların şikayeti üzerine o da çağırıyor huzuruna. Ya Hazreti Osman'dı ya Hazreti Ebu Bekir'di. Onu diyor ki
Sen diyor o 20 katını verdikleri halde vermiyor musun diyor. Neden böyle yaptın? Daha çok veren var diyor ve diyor zaten verdim diyor daha çok vereni. Kim diyor? Allah diyor. Ne kadar veriyor diyor? Herkesin huzurunda 700 kat diyor. Herkese dağıtmış. Herkes kimi temsil ediyor? Allah'ı temsil ediyor. İşte Allah'ın söylediği şey bu. Hanginiz benim için bir borç verir ki bu karz-ı hasen olsun diyor. Borçlarım ahsen olanı, en üstün olanı olsun. Nasıl bir borç bu? Veriyorsunuz, defterden siliyorsunuz borcu. Allah Teala bir sebep halk eder defterden silmeniz için. Ve silersiniz. İşte sildiğiniz zaman ne oluyor? Onu Allah'a vermiş oluyorsunuz. Geriye istemediğiniz an onu Allah'a vermiş oluyorsunuz. İşte bütün güzellikler bunların arkasında. İnsanları tanıdıkça Allah'ın dostlarıyla, Allah'ın dostu olmayanları davranış biçimleri itibariyle hemen ayırırsınız. Allah'ın dostları Allah'ın emirlerine itaat edenlerdir. Hazreti Osman gibi, Hazreti Ebu Bekir gibi. Ötekiler de kendi nefslerinin talepleri istikametinde Allah'ın bütün verdiklerini kullananlardır. Paranın kazanılmasına Allah'ın bir söylediği yok, engel yok, hatta teşvik ediyor. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur diye. Çalışmanızı da diyor, dünya çalışmasını da yapmak mecburiyetindesiniz ama zikirle yaparsanız onu da ibadet haline getirirsiniz diyor. Hadise dikkatle bakın. Alimlerin uykuları adamın ibadetlerinden daha hayırlıdır. Hayır ne demek? Derecat kazanmak demek. Daha çok derecat kazanırlar diyor. Neden? Çünkü uyurken de zikrediyorlar. Ama ötekiler namaz kılıyorlar. Namaz kılırken dünyadaki her şeyi düşünüyorlar. Kafalarından geçiyor. Buradan çıkarsam namazım bitsin falan şeyleri yapacağım. Onun hesabını ondan soracağım. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. Kafasında hep dünyaya ait olan şeyler var. Ben nefsinin istikametinde şeyler ben daha kötüsü. Dünyaya ait olan şeyler ona da dikkat edin. Eğer sizin niyetiniz halisse onlar da Allah'ın katında değerlidir. Yani ben buradan çıkacağım, falanca yere gideceğim, hani bir ihracat konusu vardı onu halledeceğim. Bir para kazanırsam ondan herkesin faydalanmasını temin edeceğim. Bu tarzda da bir düşüncenin sahibi olabilirsiniz. Unutmayın namaz kılarken sadece fizik vücudunuzun filmi çekilmiyor. Düşüncelerinizin de filmi çekiliyor. Neden münafıklar namaz kıldıkları zaman derecat kazanıyorlardı ama kaybettikleri kazandıklarından her zaman fazla olduğu için her namazı derecat kaybediyorlardı. Görüntünün bir mükafatı vardır. Namaz kılan kılma görüntüsünün ekranda yansıdığı anda ki kiramen katibin melekleri devamlı filmini çekiyor. Namaz kılarken sizi çekiyorlar. Ama düşüncelerinizi de filme çekiyorlar. Acaba o düşüncelerde nefsiniz ne kadar duruma hakim? İşte o zaman eğer nefsiniz duruma hakimse Allah yolunda değil şeytanın yolunda nefsinizin yolunda bir gayretin içindesiniz demektir. İşte güzellikleri yaşamak istiyorsanız Allah-u Teala'dan hep isteyin. Size en güzelini verecektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediklerindeki inceliklere bakın. Yani Tevhid'in söylediklerini böyle kelime kelime yaptığınız zaman, tercüme ettiğiniz zaman sanki sakın eşinizi sevmeyin, sakın çocuklarını sevmeyin, sakın dünya malını sevmeyin. Onları severseniz Allah-u Teala'nın yolundan soğursunuz gibi bir mana çıkıyor. Hayır öyle değil. Allah-u Teala Allah'ın sevgisini önde tutmak kaydıyla onları sevmenize engel değil. Hatta bunu teşvik eder. Eşinizi çok sevmenizi ister. Çocuklarınızı çok sevmenizi ister. Bir küçücük kaydı var. Allah'ın sevgisi ve Resul'ün sevgisi önde olmak üzere. İşte oradaki sevgiyle arzuyu birbirinden ayırmanız lazım. Dünya malına karşı arzu duyuyorsanız bu nefsinizin bir afetidir. Sizi haramın ötesinde, helalin ötesinde harama götürebilir. Her zaman bu tehlikeyle karşı karşıyasınız. Öyle bir yer eder ki dünya sevgisi, dünyaya ait malların sevgisi, helal derken harama kaçarsınız.
sakın nefsini

Yani insanlar Allah Teala'nın bir tek ayet-i kerimesine bakıp hüküm veriyorlar, ötekini atlıyorlar. Aynı Allah Teala diyor ki insan için çalışmasından bir şey yoktur diyor. Çalışmasından başka bir şey yoktur diyor. Bu sefer de onu yanlış anlıyorlar. Yalnız dünya için çalışacaksın. İkisi de yanlış. Ne yalnız dünya için çalışmak doğru, ne de çalışmamak doğru. Doğru olan Allah için çalışmak. Allah'ı ön planda tutarak çalışmak. Allah'ın emirlerini şeytanın emirlerinden daima üstün tutarak çalışmak. Para kazanmak. Allah için harcamak üzere, Allah yolunda harcamak üzere para kazanmak. Dikkat edin. Allah'ın dostları ne yapıyor? Onlara para gönderiyor Allah Teala. Ne yapıyorlar onu? Harcıyorlar. Niçin harcıyorlar? İnsanlara iş temin etmek üzere harcıyorlar. Allah Teala'nın emrine çalışın diyor, kazanın. Kazancınız başkalarına iş temin etmek için kullanmak üzere size veriliyor. Öyleyse nerede başka insanları hizmete değer görüyorsanız, nerede onlara Allah'ın size verdiklerini kullandırmak yetkisini veriyorsanız, nerede Allah yolunda kazandığınız parayı Allah için sarf ediyorsanız, işte orada Allah sizi över, Allah sizi sever. Çünkü siz Allah'ı sevdiğiniz için böyle yapıyorsunuz. Yunus insanları seviyor. Hiç düşmanı yok. Niçin seviyor? Allah'ı çok sevdiği için seviyor. Öyleyse Allah Teala eşinizi sevmeyin mi diyor? Çocuklarınızı sevmeyin mi diyor? Tam aksini söylüyor. Onları sevin ama sakın, ama sakın, ama sakın Allah'ın yolunda olmak yerine şeytanın yolunda olmayın diyor. İkisi birbirinden çok ayrı faktörler. Bu noktaya kadar farklılıkları inşallah anladınız. Allah Teala'nın söyledikleriyle şeytanın sizlere verdiği şeyler arasındaki farklılıkları Allah'ın birbirine zıt gibi görünen ayetleriyle vermeye çalıştık. Hiç zıt değiller. Gördünüz ki aralarında hiçbir zıddiyet söz konusu değil. Şimdi düşünün ve bu konuda başka sorunuz varsa onu bana iletin. Evet, şimdi biraz kapat. Ah. Ruhani. Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'nın indinde sadece iki tane kaynak var insan için. Bir nefsi, bir de ruhu. Gene insan için iki tane kaynak var. Bir şeytan, bir Allah. Şeytanla nefs arasındaki ilişki, Allah'la ruh arasındaki ilişki. İkisi birbirinden tamamen ayrı olan şeyler. Ruhun bütün talepleri Rabbani'dir. Nefsin bütün talepleri zırmani'dir. İşte şimdi güzel bir misal. Bakınız ne getirdiler? Tatlı var burada. Bu tatlı Allah Teala tarafından bize verilmiş olan bir nimet. Bir de tuzlu bir şey var burada. O da Allah Teala'nın bir nimeti. Bu nimeti Allah Teala yememiz için verdi bize. Çünkü hayatımızın devam edebilmesi için bunları yemek mecburiyetindeyiz. Başka bir alternatif yok. Bunları yemek mecburiyetindeyiz. Yemediğimizi düşünün, o zaman açlıktan ölürsünüz. Ve Allah Teala ne hastalığınızı, ne de ölmek üzere ölüm orucu tutmanızı istemez. Böyle bir talebi yoktur. O yaşarken bunları size hediye ediyor ki, damak zevki vermiş ki, bunları yerken yediklerinizin zevkine varın da Allah Teala'ya hamd edin ve şükredin diye. Öyleyse hamd ve şükre dikkat edin. İkisinde de aldıklarınızın başkalarına

0: Öyle Allah Teala para vermişse paradan bir miktarını mutlaka başkalarına vermekle mükellefsiniz. Allah Teala mal vermişse malın bir kısmını başkalarına vermekle mükellefsiniz. En az 40'ta birlik bir değer. Peki Allah Teala manevi değerler vermişse size, onları da başkalarına devretmek mecburiyetindesiniz. Tabi bu arada çaylarınızı ve Allah Teala'nın bu insanlarını eğer zamanında içmezseniz soğuk çaylar içmek mecburiyetinde kalırsınız. O zaman nimetin de şükrünü eda edemezsiniz. Allah'ın bütün fizik nimetlerine şükredilir. Nasıl şükredilir? Ya Rabbi sana şükürler olsun bana bunları verdin diyerek mi? Bu yetmez. Elzemdir ama yetmez. Ne yapmak lazım? Mutlaka şükrünüzü eda etmek mecburiyetindesiniz. Size Allah'ın ihsanlarından bir kısmını başkalarına infak ederek. İşte Allah Teala'nın verdiği fizik nimetler söz konusuysa, para söz konusuysa, mal söz konusuysa, paradan ve maldan da bir miktarını başkalarına vermekle mükellefsiniz. Ama eğer manevi değerler söz konusuysa, Allah'ın ilmi ve irfanı söz konusuysa, Allah'tan gelen nurlar söz konusuysa, bunları da başkalarına aktarmak mecburiyetindesiniz. Neden bir mürşidin başına gelen feyz oradan hepinizin kalbine dağılıyor? Onun Allah'a hamdini eda etmesidir bu. Kendine gelenlerin dışında size geliyor. Sadece sizler için. Sadece sizler için geliyor. Adı feyz. Allah'tan gelen nurun hepinizin kalbine değişik kılınlıklarda ulaşması söz konusu. Mürşit bu sebepten kimin hangi derecede olduğunu en iyi bilendir. O nuru her zaman gördüğü için. Bu Allah'ın bir ihsanıdır. Bize olan bir ihsanı değil. Size olan bir ihsanı ama bizim vasıtamızla veriyor. Bizden gelerek size ulaşabilir. Biz olmazsak ulaşamaz. Öyleyse biz Allah-u Teala'ya o size ulaştırdığımız şey sebebiyle, feyiz sebebiyle ne yapmış oluyoruz? Hamdimizi eda ediyoruz. Hem Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, Ya Rabbi sana hamdlar olsun diye, hem de bu hamdin asıl manasını gerçekleştiriyoruz. O nuru size göndermeye vesile olarak yetmez. Allah-u Teala kimsenin bilmediği Kur'an hakikatlerini öğretiyor bize. Biliyorsunuz dünya üzerinde size anlattığımız şeyleri kimse bilmiyor. Sadece bu akşam anlattıklarımızı da. Hep ayetler tek başlarına ele alınıyor ve oradaki manadan hareket edilerek ötekine zıt bir hüküm çıkarılıyor. Kur'an-ı Kerim hercümerç edilmiş. Parça parça edilmiş. Aynı Kur'an-ı Kerim içinden yüzlerce ters mana çıkarılmış birbirine. Halbuki anlattığım standartlarda bir terslik kaldı mı? Her şey yerli yerine oturuyor. İşte Allah-u Teala'dan aldığımız bu manevi bilgiyi adına irfan diyor Allah-u Teala. Biz size ulaştırdığımız zaman ne yapıyoruz? Yalnız Allah-u Teala'ya hamdolsun Allah-u Teala, Yüce Rabbimiz bana bunları veriyorsun demekle kalmıyoruz. Onun bize verdiklerini sizin seviyenize göre sizlere aktarıyoruz. Hamdimizi o zaman eda etmiş olabiliyoruz. Gerek feyiz, gerek Allah-u Teala'nın bize verdiği cezbenin sizlere aktarılması. İşte burada birçok insan var cezbeli. Çoğunuz cezbelisiniz. Neden cezbelisiniz? Bizden aldınız o cezbeyi. Biz o cezbenin size ulaşması için bir vasıtayız. Öyleyse o cezbeyi size ulaştırabildiysek bu da hamdimizin bir işaretidir. Cezbe Allah'ın katından gelen özel bir işarettir. Vasıtalı olarak ulaşır. Hamdin bir işaretini taşır. Öyleyse Allah'ın bize verdiği manevi bilgiyi, manevi ilmi yani irfanı sizlere anlatmak, sizlere öğretmek hamdimizin edası için elzemdir. Siz olmasaydınız ben tek başıma Allah-u Teala'dan bunların hepsini öğrenseydim ve bütün bu ilim bende kalsaydı ne olurdu? Ben hamdimi eda edemezdim. Sadece Allah-u Teala'ya hamd olsun Ya Rabbi bana bu bilgileri vermişsin diyebilirdim. Ama bunları sizlere aktarmadıkça hamdimi eda edemem. Hamd Allah'ın manevi değerlerinin karşılığında o değerleri başkalarına ulaştırmakla gerçekleşen bir faktördür. Şükürse maddi değerleri. Öyleyse Bir başka açıdan değerlendirin. Şu dünyaya yetişen şeyler şükrü gerektirir. Bunun ötesine geçtiniz mi? Kainat giriyor devreye. Fizik alemimizin dışındaki 6 tane başka alem giriyor devreye. Ne zaman başka alemler varsa o zaman Allah-u Teala'ya hamd edersiniz. Bu fiziğin ötesini temsil eder. Başka alemler. Onun için hamd bu alemin Rabbinedir diyemezsiniz. Hamd alemlerin Rabbine demek mecburiyetindesiniz. Hamd alemlerin Rabbinedir. Çünkü bütün fizik ötesi değerler bu aleme ait olmayan değerlerdir. Fizik aleme ait olmayan değerlerdir. Bu değerleri Allah Teala size verecek. Siz de bunlara sahip olacaksınız sonra. Başkalarına onları intikal ettireceksiniz. O zaman hamdinizi eda etmiş olursunuz. Hem Allah Teala'ya sana sonsuz hamd ederim demek suretiyle hem de bu hamdin gerçek anlamını gerçekleştirmek suretiyle başkalarına onları ulaştırarak her nevi cereyanın Allah Teala'dan gelen cereyanlardan bahsediyorum. Başkalarına sizin vasıtanıza ulaştırılması hamdinizin bir işaretidir. Kimde cezbemiz teşekkül etmişse biz o kişide hamdimizi teşekkül ettirmiş oluruz Allah Teala'ya. Allah hamdimizin bir nişanesidir. Hepiniz onun bir nişanesisiniz. Öyleyse dikkat edin Ali İmran Suresinin 261. ayet, Bakara Suresinin 261. ayet-i kerimesine Allah Teala bir kişiye 7 kattan 100 kata çıkarmak için ve 700 kata çıkarmak için 2 tane şart koşmuş. Birinci şart Allah'ın yolunda olmak. Yani ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmış olmalı. İkinci şartta dikkat edin. İnfak etmek diyor. İnfak etmeyenler Allah-u Teala'ya şükredemezler. Allah-u Teala'ya hamd edemezler. Etseler de o makbul bir hamd ve şükür olamaz. Öyleyse hamdin ve şükrün eda edilebilmesi Allah'ın verdiği bütün bu nimetler karşılığında o nimetlerin başkalarına infak edilmesiyle gerçekleşir. Rızk Allah'ındır. Rızkı sadece Allah verir. Siz Allah'tan aldığınız rızkı başkalarına ulaştırabilirsiniz. Bunun adı rızık vermek değildir, infak etmektir. Öyleyse rızık veren sadece Allah'tır. Siz Allah'ın verdiği rızkı başkalarına verdiğiniz zaman onu rızıklandırmış olmazsınız. Onu infak etmiş olursunuz. Nafakalandırmış olursunuz. Allah'ın size verdiği rızkı siz başkalarına ulaştırdığınız için bir vasıtasınız. O kadar. Veren mi? Sadece olur. Öyleyse nereden anlarız neyin Rabbani, neyin Zünnani olduğunu? Son derece basit. Bir şeyi kendiniz için istiyorsanız bu zünnani bir olaydır. Nefsinizin orada talebi vardır. Ama onu Allah için istiyorsanız bu Rabbani bir olaydır. İşte sevgi duyuyorsanız bu Rabbani'dir. Arzu duyuyorsanız bu zünnanidir. Öyleyse arzunun ve sevginin var olduğu sistemleri yerlere oturun. Sevgi ruhunuzun bir hasretidir. Arzu nefsinizin bir afetidir. Pozitif yolda kullanabilirsiniz. İkisi de Allah-u Teala'nın yolunda olur. Öyleyse bütün güzellikleri Allah-u Teala sizin için vermiş. Ölçüleri çok iyi bileceksiniz. Bu ölçüleri yerlerine oturtmakla mükellefsiniz. Aynı zamanda Allah-u Teala'nın verdiği bu güzel nimetleri yemekle mükellefsiniz. Öyleyse biraz kapatıp bu nimetlerden rızkımızı inşallah alalım. Neyin nefsinizin talebi, neyin ruhunuzun talebi olduğunu anlamakta Allah-u Teala'nın size deliller, beyineler gönderdiğini görüyoruz. Nerede bir şeyi elde etmek isterseniz ondan sonraki durumunuza bakın. Eğer nefsani bir talebin sahibiyseniz, yani bir arzunuz varsa ve bu arzunuz yerine geldiyse bu nefsani bir şeyse sonunda mutlaka huzursuzluk duyacaksınız. Ama nerede Rabbani bir talebiniz varsa, bu talep gerçekleşirse arkasından mutlaka mutluluk ve huzur duyarsınız. Öyleyse bir hırsız bankanın paralarını çalıyor ve arkasından mutlu. Ne oluyor? Seviniyor. Bu parayı çalmış, harcayacak diye. Ama her bu paranın harcanışında onun içinden bir şeyler hep kopar. Arkasından mutlaka huzursuzluğu yaşar. Haksız bir kazancın sahibi olmanın huzursuzluğunu. Dikkat edin, bütün sevgiye dayalı şeyler size hep huzur verir. Ne zaman bir olay sizde bir huzursuzluk yaratıyorsa arkasına bakın. Orada mutlaka nefsiniz devreye girmiştir. Ve siz bir hareket yapmışsınızdır. Başkalarına karşı olan bu davranışınız arkasından size bir huzursuzluk gelmişse bilin ki bu nefsinizin bir afetiyle alakalıdır. İşte bir şey hakkında duyduğunuz sevgi, arzu, arzunun son kademesi iptila, bunlar hep bir ayrıcalığın ifadesidir. Kişi beyaz zehre müptela olmuş. Allah'ın yasak ettiği bir şey. Nefsin bir afeti iptila. İptila arzunun en üst dereceye ulaşmış şekli. Vazgeçilemeyecek dereceye ulaşmış şekli. Yasak olduğunu, Allah'ın onu sizlere haram ettiğini bildiğiniz şeyler konusunda eğer bir talep duyuyorsanız, bu talep arzudur. Asla sevgi değildir. Şarap sevgisi diye, rakı sevgisi diye, eroin sevgisi diye bir sevgi söz konusu olamaz. Bunlar iptilalardır. Arzunun negatif faktörlerinin en üst boyutuna gelen şeylerdir. Dikkat edin, sevgi sadece huzur verir, mutluluk verir. Eşinize karşı duyduğunuz sevgi eğer sevgi ise onu sevmek sizi huzurlu kılar. Çocuklarınıza karşı duyduğunuz şey sevgi ise onları sevmek sizi huzurlu kılar. Paraya karşı duyduğunuz şey sevgi ise ne zaman huzurlu olursunuz? Ne zaman o parayı Allah yolunda harcamak için kazanıyorsanız, iş dünyanın size bunu şöyle söylüyorsa, bu parayı Allah için kazandığınızın işaretinin sahibiyseniz, o zaman orada durun. Bir defa şunu unutmayın. Allah-u Teala çok para kazanmanıza asla engel değil. Yetmez. Allah-u Teala kesin şekilde çok para kazananların başkalarından daha güzel bir hayat yaşamalarını da asla karşı değil. Allah'ın istediği şey hangi seviyede temin ediyorsa o seviye o kişinin optimaldir. Eğer Allah-u Teala size belli aşamada para vermemişse bilin ki eğer siz o parayı kazansaydınız ya haram yoldan kazanacaktınız, mutlaka haram girecekti işinizin içine veya o parayı harcarken haram yollarda harcayacaktınız. Her ikisi de geçerli. Allah her zaman optimaldir. Bütün devrelerde optimaldir. Ne zaman size para veriyor, Allah'ın yoluna girdikten sonra da neden vermiyor? Daha bir süre eski itilalınız devam edeceği için. Ama bir gün verecek. Ne zaman verecek? Siz onları Allah'ın yolunda sarf etmeye hazır olduğunuz için. Hazır olduğunuz zaman. Peki Allah'ın yolunda olmayanlara niye veriyor? Onlar yollarını kendileri seçmişler. Haram veya helal farkı tanımadan Allah'tan sadece para istiyorlar. O da onlara o parayı veriyor. Ama kim Allah'ın yoluna girecekse, kim ileride Allah'ın bir sevgilisi olacaksa ve Allah onlara para vermiyor diye onlar sakın üzülmesinler. Gelecek günlerde Allah'ın onlara çok para vermesi söz konusu. İşte farklılık burada. O zaman o para onları sevindirmeyecek. Ne zaman para sizi sevindirmez bir noktaya, Allah sizi ulaştırırsa paranın sizi sevindirmediği bir noktaya, o zaman çok para verecek demektir. Ve verir ama onlar sizi sevindirmez. Çünkü hayatınız daima para kazanan bir hayat olacaktır. Çünkü hayatınız asıl sebep kazandığınız parayı hep Allah yolunda harcayan bir adam olacak. Kazanacaksınız yeni yatırımlar, yeniden Allah'ın dostlarının iş sahibi kılınmaları, onların da kazandıkları parayla yeni yatırımlar yapmaları, böylece büyüyen bir yatırım hamlesi. Allah'ın istediği şey bu. Diyor ki kim paralarını kasalarda saklıyorsa altınlarını, o altınlar cehennemde onların vücutlarına ateşten parçalar olarak yapıştırılacaktır diyor. İstemiyor para biriktirip de o paraları yastığın altında saklamanızı. Parayı biriktirdiniz mi hemen götürüp yatırıma sevk edeceksiniz. Yatırıma sevk edeceksiniz ki çalışmak durumunda olup da çalışamayan insanlar çalışmaya başlasınlar. Onların aralarında da bir kısım insanlar başkalarından çok para kazanacaklar. Onlar da yeniden yatırım yapacaklar. Yatırım yapmaya başlayınca yeniden her yeni yatırım yeni istihdam alanları açmak demektir. İşte ülkemizin en büyük problemi işsizlik problemidir. İşsizlik problemi kesin bir problemdir. Çünkü sistem bütünüyle yanlış. Hem özel sektöre onun ihtiyacı olan krediler verilmekte bütün güçlükler gösterilir. Hem bu sebebe dayalı olarak yalnız devletten iş istenir. Ve de insanlar Allah-u Teala'nın yolunda çalışmak istedikleri halde, helal çalışmak istedikleri halde bu imkandan mahrum edilirler. Öyleyse bizim ülkemizdeki tersliklerde işte birçok devlet ricalinden şunu işitmişimdir. Biz devlet eliyle fert zengin etmeyiz. Şimdi Amerika'dayız. Amerika diyor ki ben devlet eliyle fert zengin ederim. Özel sektör eliyle de fert zengin ederim. Herkesi zengin etmek emelimdir. Arkasında ne var? Daha çok vergi almak var. Devletin gayesi daha çok vergi alıp insanların refahına daha çok katkıda bulunmak. Burada hangi belediyeleri gördük? Burada Amerika'da belediyeler çok para kazanıyorlar. O kazandıkları paraların hepsini sarf ediyorlar adamlar son kuruşuna kadar. Hiç kimse kendi cebini doldurmak için devlet işi yapmıyor. Öyleyse yanlışlıklar nereden kaynaklanıyor? Ülkemizdeki her şeye baktığımız zaman her şeyin ters olduğunu görüyoruz. Hani deveye sormuşlar, ya demişler senin boynun eğri. O da şöyle bir bakmış kendine, ya demiş benim nerem doğru ki demiş. Boynum eğri olsun, olmasın. Her şeyimiz ters. Eğer özel sektör yeterli boyutta yatırım yapamıyorsa ve devlet paraların, kaynakların büyük kısmını kendi elinde tutuyorsa ve devlet diyorsa ben özel kendi elimle, devlet eliyle fert zengin etmem, insanların refahını kısmaktan başka bir şey ifade etmiyor bu. Burada ne yapmışlar? Burada adamlar size kredi vermek için çalışıyorlar. Eğer güvenirlerse mutlaka bu krediyi veriyorlar. Gayeleri ne? Sizin para kazanmanız. Para kazanırsanız ne olacak? Ne kadar para kazanırsanız o kadar vergi vereceksiniz. O kadar ülkenin refahını arttırmakta siz de gayret edeceksiniz. Özel sektör menfaatine düşkün bir sektördür. Bunun için optimaldir daima. İşte en çok zarar ettiğimiz yerler kitler, kamu iktisadi kuruluşları. Neden? Bir kişinin çalışarak vücuda getireceği üretimi 3 kişi çalışarak vücuda getiriyor. 2 kişi fazladan işsiz. İşli görünüyor, çalışıyor görünüyor ama aslında işsiz. Eğer bir iş bir kişi tarafından yapılıyorsa, siz oraya kadroyu 3 kişi koymuşsanız, 3 kişi çalışıp da 1 kişilik iş üretiyorsa, 2 kişi çalışır vaziyetteki işsiz demektir. Ve Türkiye böyle yüz binlerce işsiz barındırıyor bünyesinde. Öyleyse konulardan bir gün tamamen iktisada ayıralım inşallah. Ve ülkemizdeki yanlışlıkların neler olduğunu bütün boyutlarıyla anlatmaya çalışalım. Bugün küçücük bir kesit verdik konumuzla alakalı diye. Öyleyse konumuzun ağırlık noktasına tekrar dönüyorum. Ne zaman nefsimizin davranışları içindeyiz, ne zaman ruhumuzun davranışları içindeyiz. Son derece net olarak göreceksiniz. Allah'ın yasak kıldığı bir şeye karşı arzu duyuyorsanız, bu şeytanın size hazırladığı bir tuzaktır. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir istikamette arzu duyuyorsanız, bu aslında sevginin bir işaretidir. İşaretler son derece açık. Allah'ın emirleri de belli, Allah'ın yasakları da belli. Eğer duyduğunuz sevgi Allah'ın emirleri istikametindeyse ve Allah'ın yasaklarını yapmamak istikametindeyse bu Rabbani'dir, ruhunuzun talebidir. Eğer duyduğunuz talep Allah'ın yasak ettikleri istikametindeyse ve Allah'ın yaptıklarını, emirlerini yerine getirmemek istikametindeyse, burada duyduğunuz arzu sadece nefsinizin bir afetidir. Öyleyse ayıraçlarınızı buna göre dizayn edin. Sonuçlar itibariyle düşünüyorsanız her zaman Allah'ın bir emrini yerine getirmek size huzur verecektir, mutluluk verecektir. Allah'ın yasak ettiği bir şeyi yapmaksa size huzursuzluk ve sıkıntı verecektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmek mutluluk verici, Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmemek huzursuzluk verici. Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek huzursuzluk verici, işlememek mutluluk verici. O zaman hangi arzunuzun Rabbani, hangi arzunuzun zürmani olduğunu anlamamak söz konusu değil. Bazı konularda karmaşık gelirse size, onu sadece bize ulaştıracaksınız, soracaksınız. Biz de inşallah size bu konuda cevap vereceğiz. Sanıyorum Serdar'da da bir sual var. Sual mı var elindeki? O zaman sorun da.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, kin duymak nefretin bir sonucumuzdur. Kin ve nefret iki uç nokta. Kötülük yapmak istemiyorsunuz. Onun kötü bir duruma düşmesini de istemiyorsunuz. Hatta böyle bir şey başına gelmesin diye dua ediyorsunuz. Ama o kişiyle birlikte olmak isteği duymuyorsunuz. Bu nefret midir? Sevgi var mıdır yoksa nedir? Kendimizi mi kandırıyoruz? İçimizdeki esas güçlü olan duyguların farkında değil miyiz? Sevgi konusundaki eksiğimizi anlayabilmek için kendimizi ve çok kestekmeliyiz.
0: Güzel, hay Allah razı olsun. İnsanlar cemiyet halinde yaşamak mecburiyetinde olan mahluklardır. Biz insanız. Öyleyse mutlaka toplum içinde yaşamak mecburiyetindeyiz. Ve toplumda bir yerimiz var. Başka bir ifadeyle etrafımızda hep insanlar var. İş yerinde insanlar var. İstirahat sırasında insanlar var. Her zaman başka insanlarla beraber olmak mecburiyetindeyiz. Etrafımızdaki insanlara dikkatle bakın. Bir kısmına karşı sempati duyacaksınız. Bir kısmına karşı antipati duyacaksınız. Bu eşyanın tabiatına son derece uygun bir sonuçtur. Nereye kadar uygundur? İhlasa kadar. İhlasta bunu duyamazsınız. Herkese karşı duyduğunuz şey yalnız sevgidir. Artık hiç kimseye karşı antipati duyamazsınız. En az sevdiğinizden en çok sevdiğinize doğru bir spektrum oluşur. Ama herkesi mutlaka seversiniz. Öyleyse bir insana karşı sevgi duymuyorsunuz, onunla beraber bulunmak istemiyorsunuz. Başka bir ifadeyle ona karşı antipati duyuyorsunuz. Şimdi burada dikkat edin. Her şeyin derece derece hudutlarını tayin etmek mecburiyetindesiniz. O insanın kötülüğünü mü istiyorsunuz? Buna çok dikkatle bakın. Acaba o insana kötü bir şey olması sizi sevindirir mi? Üzer mi? Buna dikkatle bakın. Eğer başka bir insana bir kötülük gelmesi, onun üzüleceği bir olayın oluşması size sevinç veriyorsa o kişiden nefret ediyorsunuz. Eğer sadece o kişiyle beraber olmak istemiyorsanız onu sadece sevmiyorsunuz. Sevmemek ve nefret etmek aynı şey değildir. Öyleyse nefretin muhtevasına beraberce girer. Nefret nedir? Bir kişiye karşı sevgi duymamanın ötesinde onun kötü olmasını istemek, onun bir takım olaylarla yaralanmasını, manevi olaylarla yaralanmasını, maddi olaylarla yaralanmasını, onun kötü bir sonuca ulaşmasını İçinizden geçiriyorsunuz. Böyle bir şey varsa o kişiden nefret ediyorsunuz. Bir insanı az sevmek, o insanı sevmemek nefrete kadar ulaşmayabilir. Onun kötülüğünü istemediğiniz sürece nefret olayı yok. Şimdi nefretin daha ötesine geçelim. Kine ulaşalım. Kin nedir? Kin alınamamış olan intikamdır. Birisi size kötü bir davranışta bulundu. İçinizdeki intikam afeti hemen harekete geçer. Ve içinizdeki bir şey şiddetle o size nasıl onu yapmayı reva gördüyse aynı şeyi sizin de ona yapmanızı içinizden geçen bir şey emreder. İşte o şeytandır. Nefsinize direktif veriyor. Muradı ne? Bütün insanları birbirine düşman etmek. Madem ki diyor o sana bunu yaptı, şimdi diyor sen ona yapacaksın. Aynı hatta daha beterini yapmalısın ki ona herkesin içinde ait olduğu dersi veresin. Ama karşınızdaki insan o kadar güçlü ki ondan intikam alamıyorsunuz. İşte alınamamış intikam kinin oluşması demektir. Kime karşı alınamamış bir intikamınız varsa ona karşı kin besler insanoğlu. İşte bu kin intikamınızı aldığınız gün belki yok olacaktır. Belki tekrar intikam almayasını götürecektir. Ama intikamınızı alamadığınız sürece o kişiye karşı kin besliyorsunuz. Öyleyse kin nefretin ötesinde ama intikamla alakalı bir konu. Nefret size karşı olan davranışların sebebiyle veya başkalarına karşı olan davranışları sebebiyle ama bir kişiye karşı duyduğunuz sevgisizliğin ötesidir. Nefrette sevgi sevmemenin ötesinde onun zarar görmesinden hoşlanmanız da yatar. Onun zarar görmesi size sevinç verecekse, sizi huzursuz etmek yerine size sevinç verecekse o zaman o kişiden gerçekten nefret ediyorsunuz. Eğer bunu mutlaka ondan intikam alarak gerçekleştirmek istiyorsanız bunun adı kin oluyor. O kişiye karşı mutlaka intikam almak üzere bir şeyler besliyorsunuz. Nefret de, kin de, sevgisizlik de nefsinizin afetlerindir. Her sevgi ruhunuzun bir hasretidir. Evet. Alo, bir sualı var. Arzu diyorlar. Allah-u Teala'nın istikametinde de olabilir. Şeytanın istikametinde de olabilir. O zaman arzu hem nefsimizin bir afeti hem de ruhumuzun bir hasretimizdir. Burada bir farklı kelime kullanmak mecburiyetindeyiz. Bir insan Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Ya Rabbi diyor. Sen diyor bunu falancaya verdin. Bana da ver. Ben de istiyorum. Bunun adı gıptadır. Başkasındaki bir güzelliği kıskanmamak ve kendisini de Allah-u Teala'nın vermesini istemek. Bunda hiçbir sakınca yok. Allah-u Teala falancaya tayı mekan vermiş. Ya Rabbi bana da ver. Ben de istiyorum bu tayı mekanı. Bana layık olmam için, bana gereken güzelliklere ulaşmam için gereken emirlerini diliyorum senden. Ne yapmam lazımsa ben hazırım. Ben oraya ulaşmak istiyorum. Bana ver şartları. Ne yapmam lazımsa benden o gayretin sahibi olduğumu göreceksin. Bu negatif istikamette kullandığımız bir kelime olan arzuyu ifade etmiyor. Ruh, nefsin afetleri olan arzu dediğimiz zaman bunu hudutlayın. Nefsimizin arzuları. Dikkat edin, eğer bir şeyi talep etmek ruhumuzdan geliyorsa ki hemen belli eder kendini, Allah'ın yasak ettiği şeyleri istiyorsak bu arzu nefsimizin arzusudur ve arzuyu tam olarak temsil eder nefsimizin arzusunu. Ama Allah'ın bir güzelliğini Allah-u Teala istiyorsak, ne istiyorsak, mesela tayy-i mekan istiyorsak, Allah-u Teala ne yapacaktır? Bizi o tayy-i mekana ulaştırmak için her geçen gün biraz daha olgunlaştıracaktır bizi. Ve bir gün ona sahip olacağız. Öyleyse Burada nefsimizin bir arzusu mu var? Allah Teala'nın bizi velayetin en üst kademelerine ulaştırmasını istememiz, şiddetle bunu istememiz, devamlı Allah Teala'dan talepte bulunmamız, bunun için gece gündüz Allah Teala'ya yalvarmamız nefsimizin bir arzusu mu? Hayır. Ruhumuzun bir arzusu. Öyleyse buna arzu meclisinin ötesinde bir isim koymak mecburiyetindeyiz. Bu bir taleptir. Negatif talep de olabilir, pozitif talep de olabilir. Biz arzuyu nefsimizin bir afeti olarak değerlendirdiğimiz için, nefsin afetleri arasında Kur'an'da yer aldığı için onu arzu kelimesi olarak kullanıyoruz. Ama talep dediğimiz zaman bunun pozitifi de olabilir, negatifi de olabilir. Pozitif talepler ruhumuzun talepleridir. Negatif talepler, negatif istekler nefsimizin istekleridir. İşte iki tane kesin sağlam anahtar, altın anahtar size. Bir, eğer bir arzu ruhun istikametindeyse o pozitif bir taleptir. Nefsin istikametindeyse negatif bir taleptir. İki nevi işareti vardır. Allah'ın emrettiklerini yapmak istikametinde bir talep duyuyorsanız bu ruhunuzun bir talebidir. Allah'ın emrettiklerini yapmamak istikametinde bir arzu duyuyorsanız bu nefsinizin bir afetidir. Gelelim yasaklara. Allah'ın yasak ettiği şeyi yapmak istikametinde bir arzu duyuyorsanız bu nefsinizin bir afetidir. Allah'ın yasak ettiği şeyleri yapmamak istikametinde bir talep duyuyorsanız bu da ruhunuzun bir afetidir. Öyleyse ya ruhunuz istikametinde bir talebin sahibisiniz ya da nefsiniz istikametinde bir arzunun sahibisiniz. Öyleyse sorulan şekilde cevaplandırırsak negatif arzu, pozitif arzu olur mu? Eğer arzu kelimesini mutlaka kullanmak istiyorsanız olur. Ruhunuzun arzusu pozitif bir arzudur. Nefsinizin arzusu negatif bir arzudur. Ama eğer kelimesel yapı olarak bunu ruhani veya nefsani istikametli kullanmak istiyorsanız ruhunuzunkine talep deyin. Nefsinizin gene afetlerin oluşturduklarına arzulayın. Daha güzel bir sonuca ulaşmış olursunuz. Öyleyse biz insanlar için söz konusu olan şey nefsimizin talepleri istikametinde, nefsimizin arzuları istikametinde bir arzuysa bunun adı nefsin bir arzusudur, negatif bir olaydır. Öyleyse ruhumuzun pozitif leri istikametinde bir talebimiz varsa bu ruhumuzun bir hasretidir. Afetlerle hasretler burada kesin şekilde birbirinden ayrılır. Ama siz isimleri nasıl kullanırsanız kullanın. Önemli olan bu ayrımı kesin şekilde yapabilmeniz. Sadece iki tane kutup var. Allah ve ruhunuz, şeytan ve nefsiniz. Şeytan ve nefsiniz bütün negatif olan şeyleri, Allah ve ruhunuz bütün pozitif olan şeyleri temsil ederler. İsimlendirmek size ait. Hangi ismi kullanırsanız, bu isimleri bize de sorarsanız biz sizi o istikamette de inşallah aydınlatırız. Öyleyse insanların muhtevaları itibariyle sonuçlarına baktığımız zaman şunu görüyoruz. İsimleri nasıl kullanırsanız kullanın. Kalın çizgilerle bir pozitifler var, bir de negatifler var. Negatif tarafın kumandanı iblis. Pozitif tarafta Allah'a ait. Allah'ın ve iblisin yansıma vasıları Allah'ınki ruhunuz, şeytaninki nefsiniz. Ama Allah'ınki devamlıdır, şeytaninki geçicidir. Neden? Çünkü herkes bir gün nefsini ruhiyetine sokabilir. Şeytanın hakimiyeti sıfırdır. Ama hiç kimse ruhunu nefsiyetine sokamaz. Allah'ın hakimiyeti sonsuzdur. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Bütün güzellikler Allah'tadır. Bütün çirkinlikler şeytanlıdır. Bir başka ayraç, hangi olay sizi mutsuz ediyorsa, huzursuz ediyorsa o şeytani bir olaydır. Nefsinizin bir oyunudur. O olaya kurban gittiniz demektir. O olayda. Hangi olayı vücuda getirdiğiniz zaman bundan bir iç huzuru, bir mutluluk duyuyorsanız Orada da Allah'ın bir ihsanıyla karşı karşıyasınız. Bu ruhunuzun bir talebinin yerine getirmesine kaynaklanan güzel bir olaydır. Öyleyse olayları değerlendirirken kalıcı olanına dikkat edeceksiniz. Ne zaman biri size bir hakaret etmek istese, şeytan derhal devreye girip sizin de ona aynı şekilde hakaret etmenizi, hatta onu dövmenizi ister. Diyelim bunu yaptınız. Yaptığınız zaman şeytanın sesini duyacaksınız. Oh olsun. Bana layık olduğu dersi verdin. Herkesin gözünde de birer kahraman, bir kahraman oldun. Aferin, işte böyle yapacaksın. Ama buradan duyduğunuz memnuniyettir. Bu memnuniyet çok kısa sürelidir. Bir süre sonra nefsinizin kalbinde bir ızdırap duyacaksınız, huzursuzluk duyacaksınız. Allah Teala size yaptığınızın yanlış olduğunu, size verdiği eza ile sizin duyduğunuz huzursuzlukla anlatacak. İşte kalıcı olan ikincisidir. Ne zaman ruhunuz istikametinde bir güzelliği vücuda getirirseniz, bir hayır işlerseniz, duyduğunuz şey huzurdur. Bu huzur devamlıdır. Ve hep mutlusunuz. Hep hayır işleyen bir kişi her zaman mutludur. Her zaman huzur içerir. Öyleyse davranışlarınızın başlangıcıyla sonucu arasındaki farklılığa dikkat edin. Eğer yanlış bir iş yaptıysanız, nefsinizin bir talep, nefsinizin bir arzusu istikametle harekete geçtiyseniz, öyle bir hedefe ulaştıysanız, o hedefin yerine getirmesi sırasında duyduğunuz zevk bittiği andan itibaren huzursuzluk meselesi derhal kendisini gösterir. Anlarsınız ki yanlış bir şey yapmışsınız. İşaret kalbinizdedir. Kalbiniz Allah-u Teala'nın bütün işaretlerine açıktır. Ve nerede, hangi olayda huzursuzluk duyarsanız, bilin ki orada nefsinizin bir afetine kurban gittiniz. O olayda derecat kaybettiniz. Nerede olayı işlediniz, mutluluk duydunuz ve mutluluğunuz devamlı? Orada ruhunuzun mutlak bir talebini yerine getirdiniz. Bir hayır işlediniz. Hayır nedir? Size derecat kazandıran bütün işlemler. Bütün hayırlarda yalnız huzur duyarsınız. Mutluluk duyarsınız. Bütün şerlerde evvela başkasının bir aksiyonuna, bir karşı aksiyonsa yaptığınız geçici bir zevk duyarsınız. İblisin sözlerini işitirsiniz. Aferin, çok iyi yaptın, ona lazım gelen dersi verdin der ama arkasından huzursuzluğu yaşarsınız. İşte o huzursuzluğu hangi olayda yaşarsınız bilin ki nefsinizin tesirinde bir olay yaptınız, bir olayı vücuda getirdiniz ve bu yalnız nefsani bir arzunun gerçekleşmesidir. Öyleyse ikisi arasında başlangıçlar ve sonuçlar itibariyle de farklar var. Her açıdan farklar var. Allah ile olan ilişkilerinizde siz güzele doğru yaklaştıkça ruhunuzun bütünüyle nefsinize hakimiyetini sağlamaya çalıştıkça üst noktalarda her geçen gün günün büyük boyutunda, daha büyük boyutunda, daha büyük boyutunda mutluluğu yaşayacaksınız. Nefsinizin afetleri yok oldukça sizin bütün davranışlarınızın arkasından gelen şey mutluluk ve huzur verici olacaktır. Çünkü hep hayır işlemeye yönelik o noktaya doğru yaklaşan bir gayretin içinde olacaksınız. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey mutluluğu ve huzuru yaşamaktır. İşaretler kesindir. Hangi olayın arkasından önce memnuniyet, ondan sonra da huzursuzluk duyuyorsanız o zülmani bir olaydır. Şeytan size tesir etmiş ve nefsinizin afetleri dolayısıyla bir yanlış iş yapmışsınız demektir. Hangi olayın arkasından hemen huzur duymaya başlarsanız ve bu hep devam ederse işte o bir hayırdır. Ha unutmayın, şeytan her hayrın arkasından devreye girip size bir an bir fit sokmak mutlaka ister. Zekat verdiğiniz mesela der ki çocuğunun nafakasını sen ne sonuçta başkasına veriyorsun ama o sizin üzerinize şu kadarcık iz bırakmaz. İz bırakan yaptığınız hayrın iç dünyanızdaki mutluluk verici tezahürüdür. Yalnız mutluluk ve huzuru yaşarsınız. Öyleyse iki olay şekli birbirinden tamamen ayrı hüviyetidir. İşte Allah-u Teala'nın yolunda bütün güzelliklerin yaşanması sizlerin gayretine bağlı. Her geçen gün ruhunuzun size hakimiyetini sağlamak mı istiyorsanız çok zikir yapacaksınız, zikrinizi artıracaksınız, zikrinizi artıracaksınız. Unutmayın, 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikrin sahipleriydi. Kim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduysa, tabi olanların hepsi daimi zikre ulaştılar. 14 asır sonra bugün sizler hayattasınız. Hepiniz için hedef odur. Bir gün hepinizin inşallah ulaştığını görmek istiyorum. Ve bunu yapabilecek olan yapıdasınız hepiniz. Hepiniz bunu yapabilecek olan standartlarla yaratıldınız. Fıtratınızda daimi zikre ulaşmak var. Öyleyse Allah'ın size verdiği imkanı kullanın. Her akşam düşünün, ben bugün ne kadar zikir yaptım diye. Bunun manası şudur. Şeytan bana ne kadar süre hakim olamadı. İkisi aynı şeydir. Zikir yaptığınız sürece şeytanın size hakim olması mümkün değildir. Çünkü yolu kapattınız. Karanlıkların nefsinizin kalbine gönderemez. Sizi negatif istikamette kullanamaz iblis. Zikir yaptığınız sürece şeytana bütün kapılarınızı kapatmış olursunuz. Yapmadığınız sürece bütün boyutlarıyla şeytana açık verdiniz. Fırsat bulursa, size kabul ettirebilirse talebini, mutlaka bunu arzuya dönüştürecektir ve sizi o hedefe yöneltecektir. Yaptıktan sonra da yanlışı, hep huzursuz olacaksınız. Evet, suallerinizin daha ötesine geçmek için gene sizden sual gelmesi lazım. Detaylara daha çok girdikçe daha çok cevap alacaksınız. Sakın birbirine karıştırmayın. Karıştırdığınız yerde gene bana sorun. Allah-u Teala mutlaka sizi aydınlatmak ister. Görüyorsunuz ki detaylara girdikçe aslında konular aydınlık kazanıyor. En azından ne öğrendiniz? İki tane kutbun var olduğunu. Bir, şeytanın kutbu nefsinizle beraber. İki, Allah'ın kutbu ruhunuzla beraber. Bir, her zaman huzur duyduğunuz olaylar. İki, sanki başlangıçta bir zevk alıyormuş gibi oldunuz ama arkadan huzursuzluğun içine yuvarlandınız. Nefsinizin afetleriyle alakalı olaylar. Öyleyse her yerde bütün güzellikleri yaşayabilirsiniz. Bu imkanın sahibisiniz. Bu akşamki sualler burada galiba bitiyor. Eğer sualler bitiyorsa yeni sualler için yarın akşama konuşalım. Sual var mı? Yok. Namazımızı kılalım inşallah. Evet. Hepinizin cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsunlar. Fatiha ve az salavat. Allah'a salavat. On.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühe. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz. Allah'tan bahsetmenin, Kur'an'daki bir kavramdan bahsetmenin mutluluğu içerisinde. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın öğretisini dinlerken kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bu sohbet sizi sıkıyor mu? Bizi size istemediğiniz şeyleri yaptırmak isteyen bir zorba gibi mi görüyorsunuz? Yoksa sözlerimiz şurada kalbinizde bir sıcaklığı oluşturabiliyor mu? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o sıcaklığa dikkatle bakın. İşte o sevgidir. Biz sizi, sizleri, hepinizi çok ama çok fazla seviyoruz. Allah Teala ise sizi, biz netice itibariyle sadece bir insanız, bir yaratıkız. O bir yaratan olarak, kainatın her şeyin tek yaratıcısı olarak yarattığı sizleri tahmin edemeyeceğiniz kadar fazla seviyor. Hele onun sevgisine layık oldukça artan sevgisini bir bilseniz, onun nuru içinde kendinizi kaybederdiniz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, onunla beraberseniz. Eğer huzursuzsanız, mutsuzsanız, sıkıntılıysanız, bir yanlışlık var sizde. Allah'la beraber değilsiniz. Şeytanla berabersiniz. İşte o huzursuzluktan, mutsuzluktan sizi alacak şey gene sizin iradenizle vücuda getireceğiniz bir istektir. Allah'a bir dilekçe yazacaksınız. Kalbinizde, Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu, öldükten sonra zaten sana dönecek olan ruhumu, ben senin emrin üzere ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bu hayatı yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Ben senin Allah'ımın, Rabbimin evliyası olmak istiyorum. Evliya olmak mı? Dünyadaki en zor şeylerden biri zannedilir. Biz de tam aksine diyoruz ki dünyadaki en kolay şeydir Allah'ın evliyası olmak. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Bu evliya oldunuz manasına gelir. Biliyoruz ki birçok kişi bize şimdi, hadi canım sen de Allah'a ulaşmayı dilemekle evliyalığın ne alakası var? Evliyalık eskiden varmış. İşte o türbelerde gördüğümüz adamlar, onlar evliya. O zamanlar evliyalar varmış. Allah'a çok yakınmışlar. Bu zamanda da evliyalık mı olurmuş yani? Diyen insanların her zaman çok büyük bir kısmıdır. Her devirde yaşayanlar kendilerinin evvelki devrelerde evliyaların olduğunu ama o devirde bunun pek mümkün olmayacağını düşünürler. Bugün de öyledir. Oysa ki her devirde evliya vardır ve kainat var oldukça hep evliya olacaktır.
Bir dilek Allah'a ulaşmayı dilemek ve evliya olmak. Öyleyse bir insanın evliya olmasındaki hareki unsur, onu harekete geçirecek olan unsur acaba nedir? Bu unsurun adı tevekküldür. Tevekkül kelimesi, vekil kelimesi, müvekkil kelimesi, vekalet kelimesi, tevkil etme fiili hepsi bu aynı kökten gelir. Tevekkül. Öyleyse Allah'a tevekkül etmek acaba ne demektir? Kelimenin üzerinde zaten manası Allah'ı vekil etmek demektir. Neye vekil etmek demektir? Mutluluğa. Sevgili kardeşlerim, nefsinizde afetler olduğu cihette ve afetler şeytanın taleplerine bütün gönülleriyle itaat edecekleri için daima insanlar yanlışlık yaparlar. Şeytan için insanları yanlışlığa sevk etmek hiç de zor değildir. Çünkü şeytanın bütün talepleri zaten nefslerinizin talebidir. Şimdi düşünün, bir ülkede yaşıyorsunuz, Allah'ın emirleri mi var? İnsanların %90'dan fazlası Allah'ın emirlerinin önemli olanlarını yapmıyor, hatta bilmiyor. Allah'ın yasakları mı var? Yasaklarsa herkes tarafından çiğneniyor. Böyle bir ortamda aklınız şuur kazanmışsa, Allah'ın yasak ettiği fiilleri herkes işliyorsa, aklınız da bu ortamda şuur kazanmışsa, o zaman nefsinizin taleplerine hep evet diyecektir. Ruhunuzun taleplerine hayır diyecektir. O zaman mutsuz bir insan olmaya mahkumsunuz. Ne zaman bir insan nefsinin taleplerine esirse, o zaman o kişi mutsuz bir insandır. Çünkü her an Allah'ın yasaklarını işlemekte, arkasından Allah Teala'nın azabına maruz kalmaktadır. Her zaman Allah'ın emirlerini yerine getirmemekte, gene Allah'ın azabına maruz kalmaktadır. Ruhun nefs üzerinde verdiği huzursuzlukta cabası. Öyleyse mutlulukla mutsuzluk arasında Allah'ın hedeflerine doğru yol alan bir gemide olmak veya şeytana yaklaştıran bir gemide yol almak. Bu ikisinden birinin tercihiyle hedefe gidilir. Bu Allah'ın gemisinde olmaktır. Nuh'un gemisinde olmaktır. Kimdi Nuh'un gemisinde olanlar? Hazreti Nuh'a Allah'a ulaşmayı dileyerek tabi olanlar. Unutmayın, hepimiz Hazreti Nuh'un gemisindeki insanlardan türedik. Hazreti Adem'den o güne kadar gelen Nuh'un gemisinin dışındaki bütün insanlar bütün dünyayı
dağların tepelerini de aşacak şekilde su basması sebebiyle yok oldular. Sadece onlar kaldı, hepimiz onlardan türedik. Öyleyse Allah'ın gemisi Nuh'un gemisidir. O geminin içinde olanlarız.

İradeyi Allah'a teslim etmek. Öyleyse dört tane teslimin ruh, fizik vücut, nefs ve irade Allah'a teslim edilmesi hepsi tevekkül adı verilen bir müesseseyle gerçekleşir. Hepsinde tevekkül kesin olarak vardır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı kim dilemişse o kişi tevekkülün sahibidir. Mutlaka tevekkülün sahibidir. Kim Allah'a ulaşmışsa o kişinin vasıflarına gelin beraberce bakalım. Allah Teala'nın 12 defa üzerimize farz kıldığı ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak yani vuslata nail olmak müessesesi visal, vuslat Allah'a tevekkülle mümkündür. Kimdir Allah'a tevekkül eden kişi? Ruhunu Allah'a ulaştıracağına, ölmeden evvel ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracağına, Allah'ın ruhunu kendisine ulaştıracağına kesin olarak, yakin hasıl ederek, muhakkak surette inanan kişidir. Öyleyse, hadi gelin sizinle Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerine bakalım. Ne diyor Allah Teala orada? Vestainu bis sabrı ve salatı. İnneha lekebiratun illa alel haşiin. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Buradaki ifadeye ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ifadesine dikkatle bakın. Hepsini açıklayalım. Sonra gelelim onun üzerinde temerküz edelim. Merkezileşelim. Onun üzerinde ağırlaşalım. Ne diyor Allah Teala? Allah'tan sabırla ve namazla, bu namaz hacet namazıdır, istianeyi isteyin. Mürşidinizi isteyin. Sabırla ve namazla isteyin. Neden acaba sabırla demiş? Ayetin sonunda belli olacak. Çünkü sadece Allah'a ulaşmaktan emin olanları Allah kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese bu inancı verense gene Allah'tır. Öyleyse sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi yani mürşidinizi isteyin diyor Allah Teala. İstihane hangi mürşide tabi olacağımızı Allah'tan sorma işleminin adıdır. Kılınan namazın adı hacet namazıdır. Hacet namazıyla Allah'tan istihane istenir. Yani mürşidin kim olduğu sorulur. Ve bu zor bir iştir, kebiretin büyük bir iştir diyor Allah Teala. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla mürşidi sormak, mürşidi istemek zor bir iştir, büyük bir iştir. Sonra ama diyor huşu sahipleri için zor değildir. Öyleyse huşunun inanç kanadına ulaşıyoruz. Bu kanatta inanç kanadında, iman kanadında bir unsur var. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbuhum. Onlar muhakkak şekilde, kesin şekilde inanırlar

Rablerine mülaki olacaklarına. Burada yakin kıdemesinde bir inanç vardır. Kesin şekilde, muhakkak surette Allah'a mülaki olacaklarına inanırlar. Ve ennehum ileyhi raciun. Ve gene muhakkak surette inanırlar ki ölümden sonra da ruhları Allah'a rücu edecektir. Ruhlarının Allah'a rücu edeceğine de muhakkak surette inanırlar. Yani ölümden sonra yeniden Allah'a döneceğine. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman huşu sahibi değil. Onu huşu sahibi yapan, ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracağına inanca ulaştıran Allah'tır. Başlangıçta kişi sadece dileğin sahibidir. Ve dileğin sahibi olan kişi de imanı yerleştiren Allah Teala ne yapıyor da o kişiye imanı yerleştiriyor? Kişi sadece bir dileğin sahibi başlangıçta. Böyle bir imanın mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracağına dair bir imanın sahibi değil. Yakin hasıl ederek, muhakkak surette ben ruhumu Allah'a ulaştıracağım şeklinde bir imanın sahibi değil bu kişi. Bu kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş. İşte sevgili kardeşlerim, Allah o kişinin bu dileğini onun kalbinde görür görmez o kişiyi tevekkülün sahibi yapmak için, bu imanın, bu seviyede bir imanın sahibi yapmak için harekete geçiyor. Ne diyor Allah Teala Enam suresinin 36. ayet-i kerimesinde? Sadece işitenler davete icabet eder diyordu. Davete icabet etmek demek, Allah'a ulaşmak konusunda harekete geçmek, Allah'a yönelmek demek. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmenin başlangıç noktası. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı diliyor. Birinci adım. Allah Teala o kişide rahim esmasında tecelli ediyor. Bir. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestürenin kalkmasına sebebiyet veriyor. İki. Kulaklarındaki vakranın alınmasına sebebiyet veriyor. Üç. Kalbindeki ekinnetin alınmasına sebebiyet veriyor. Dört. O kişinin kalbine ihbat konmasına sebebiyet veriyor. Yani o kişi körken, sağırken, dilsizken, Allah'a yönelmek istikametinde körken, sağırken, dilsizken, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah Teala onu görebilen, işitebilen, idrak edebilen bir insan haline getiriyor. Bu idrak o kişiyi huşu sahibi kılıyor. Burada kalmıyor Allah Teala. Ondan sonra o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Ondan sonra o kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Ondan sonra o kişi zikir yapıyor. Kalbine %2 rahmet birikimi geliyor, yerleşiyor. İşte o kişinin kalbine %2 seviyesinde rahmet nuru yerleştiği zaman o kişi huşu sahibi olmuştur. Huşu sahibi olan kişi kalbi Allah tarafından
Allah'a çevrilen kişidir. Öyleyse kalbi Allah'a çeviren Allah'tır. Hangi talep üzerine? Allah'a ulaşmayı dileme talebi üzerine. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği noktada huşu sahibi değildir. Ama bu muhtevada mutlaka huşu sahibi olacaktır. Ve irşat makamına Allah onu ulaştıracaktır. Allah onu huşu sahibi kılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi o kişi huşu sahibi değilken Allah huşu sahibi kılıyor. Gaybta Rahman'a huşu duyan bir kişi oluyor. Bu huşu pekişiyor. O kişi zikre başladığı zaman nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimiyle işte o kişi Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştıracağına kesin bir inanç sahibi oluyor. Muhakkak ruhunu Allah'a ulaştıracağına muhakkak surette, kesin surette bir imanın sahibi oluyor kişi. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu kişiyi bu imanın sahibi yapmıştır. Allah bu imanın sahibi yapmıştır kişiyi. İşte bu iman Allah'a mutlaka ben mutlaka ruhumu Allah'a ulaştıracağım tarzında bir imanın sahibi olan kişi biliyor ki ruhunu o ulaştırmayacak. Allah ulaştıracak. Ruhunun ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaşacağına kişi kesin bir imanın sahibi. Muhakkak bir imanın. İnne. Muhakkak. Kesinlikle. Böyle bir imanın sahibi olduğunuz gün siz bu imanın üzerine bina ettiğiniz bir tevekkülün sahibisiniz. Bu tevekkül sizde var olduğu an Allah-u Teala sizin iradi yapınızı, iradenizi aklınızın kumanda ettiği bir sistem olmaktan çıkarır. Aklınızın emrinde bir irade olmaktan çıkarır. Allah'ın emrinde bir irade yapar. Sizi bu imanın sahibi yapan Allah'tır. Ve bu imanın sahibi olduğunuz zaman Allah sizi tevekkül sahibi yapar. Yani siz Allah'a karşı artık tevekkül sahibisiniz. Allah'ı kendinize vekil etmişsiniz. Vekaleti Allah'a verdiğiniz nokta Allah'ın sizi ruhunuzu mutlak olarak Allah'a ulaştırdığını, ruhunuzun Allah'a mutlaka ulaşacağına dair sizi kesin inancın sahibi yaptığı noktada tevekkül oluşur. Bu tevekkül Allah'ın iradenizi aklınızın emrinden alarak kendi emrine tahsis etmesidir. Artık iradeniz sizi Allah'a ulaştıracak istikametteki iradeniz sizin emrinizde değildir. O tevekkülün sahibi olduğunuz için Allah'ın emrine girmiştir. Peki sizi tevekkül sahibi yapan kim? Allah. Ama
Siz Allah'a ulaşmayı tevekkülün sahibi olmadan evvel Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için bu onun mükafatıdır. Allah Teala sizi Allah'a ulaşmaya mutlak olarak inanan, Allah'a ruhunun mutlaka ulaşacağına inanan birisi hüviyetine getiriyor sizi, huşu sahibi yapıyor. Bu inancın sahibi yapan Allah, o inancın sahibi olduğunuz için de Allah'ı o inancın sahibi olmakla vekil yapan sizsiniz. Bu Allah'a tevekkülünüzün kesin işaretidir. Tevekkülü sizde oluşturan o imanın sahibi ise, sizde o imanı oluşturan ise Allah'tır. Birinci etap siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. İkinci etap Allah derhal müdahale ediyor. Sizi huşu sahibi yapıyor. Ruhunuzun mutlaka Allah'a ulaşacağına kesin şekilde inanç, iman sahibi kılıyor. Bu imanın sahibi olduğunuz anda tevekkülün sahibi kılındınız. Artık siz Allah'a ulaşacağına kesin inanan birisiniz. Öyleyse sizin için tevekkül oluşmuştur. Siz Allah'ın sizi mutlaka kendisine ulaştıracağına inanan birisiniz. Allah'ı bu inancın Allah-u Teala tarafından inancın sahibi kılındığınız andan itibaren Allah'ın sizi kendisine ulaştıracağına kesin imanın sahibi olduğunuz cihetle artık tevekkülün sahibisiniz. İradenizin kontrolü aklınızdan alınıyor. Allah'ın emrine tahsis ediliyor. Bu iradi yapıyla mürşidinize ulaşıyorsunuz. Tabi oldunuz. Ne olur? Bakınız ne diyor Allah Teala? Bakara 156-157. Kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman biz muhakkak ki Allah için yaratıldık. Mutlaka ona ulaşacağız. Mutlaka ona rücu edeceğiz. Ruhumuz mutlaka Allah'a ulaştırılacaktır diyenler var ya diyor Allah Teala. İşte hidayete erecek olanlar onlardır. Hangi noktadaki olay bu? Mürşidinize ulaştığınız noktada Allah Teala sizi yeni bir imanın sahibi kılıyor. Bu imanda gene mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyen birisiniz. Ama bir takım musibetlerden geçtikten sonra buraya ulaşmışsınız. Ve o güne kadar nefsinizin kalbine rahmetle fazl gelirken sadece Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine göre bu noktadan itibaren rahmetle fazl ve rahmetle salavat beraberce gelecek. Öyleyse 12. basamaktasınız, 14. basamaktasınız ve bu noktadasınız. Kendilerine rahmetin ve salavatın geleceği insanlardan birisiniz. Burada ikinci defa huşu sahibi oldunuz. Allah-u Teala sizde yeni bir iman husule getirdi. Buradaki iman birinci kademedeki imandan daha ötede bir iman olarak size ulaştı. Huşu müessesesi bir kat arttı. Ölçü birinci huşuda size sadece rahmetle fazlın gelmesi söz konusuyken ikinci huşuda rahmetle fazlın ötesinde rahmetle salavat da ulaşıyor. Burada Allah'ı kendinize bir defa daha vekil tayin ediyorsunuz. Fizik standartlarda artık ruhunuzun Allah'a ulaşması için
harekete geçmek üzere bir vekil tayin etmek. Birinci vekalet hazırlanma safhasında, Allah'a yöneldiğiniz safhada, ikinci vekalet Allah'a ulaşma safhasında, fiziksel alanda bir huşunun, bir tevekkülün sahibisiniz. Allah Teala sizi orada tevekkül açısından yeni bir noktaya ulaştırıyor. Öyleyse tevekkül müessesesine dikkatle bakın. İkinci safhadaki tevekkülünüz bu işi sonuca ulaştırmak için kesin bir imanı ifade eder. Ve bu tevekkül üzerine Allah Teala zaten iradenizi kontrol altına almıştı. Yeni bir nur daha vererek size bu kontrolünü daha üst seviyeye çıkartıyor. Ve siz buna layık olduğunuz için liyakatinizin başında gene Allah var. Sizi daha üst seviye bir imanın sahibi kılan o Allah. Ve bu daha üst seviye imanla ikinci defa Allah-u Teala'nın size daha üst seviye bir tevekkülünüzün karşılığı olarak, Allah'a vekil tayin etmenizin karşılığı olarak Allah-u Teala nefsinizin kalbini %49 faziletlerle süsleyecek, %2 rahmetle zaten daha evvel birinci safhadaki tevekkülünüzle %2 rahmete ulaşmıştınız. %49 faziletle birlikte Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda diledikten sonra ne demek bu? Yani kişi Allah'a ulaşmayı dilerse derhal birinci tevekkül devreye giriyor. Allah Teala o kişinin kalbine öyle bir iman müessesesi veriyor ki kişi kesinlikle emin ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağını. Bunun üzerine Allah Teala onu mürşidine ulaştırıyor. Ulaştığı zaman o kişinin zikrinde yeni bir nur vererek daha üst seviyede bir tevekkülü ulaştırıyor onu. Bu tevekkül ise Allah Teala'nın o kişiyi kendisine ulaştırması için kesin bir ölçüdür. Allah Teala bir defa daha vekalet almıştır kulundan onun ruhunu kendisine ulaştırmak için. Allah buna kendisini vekil kabul eder. Siz Allah'ı vekil olarak düşünüyorsunuz. Allah'ın ruhunuzu kendisine mutlaka ulaştıracağından emin olarak, siz de ruhunuzu Allah'a ulaştıracağınızdan emin olarak.

Rabbe münaki olmak, Rabbe rücu etmek, her ikisi de aynı şeydir. Ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşması. Kişinin ruhunun Allah'a ulaşacağına inanması ve kişinin ben ruhumu mutlaka Allah'a ulaştıracağım demesi. Allah'ın kendisiyle beraber olduğunun bilincinin kesin işaretini taşır ve vuslattan sonraki mürşide ulaştıktan sonraki bir vetireyi ifade eder. Burada Allah Teala rahmet ve fazla rahmet ve salavatı da ilave ediyor. Kişi ikinci defa Allah Teala'yı tevekkül etti, vekil tayin etti. Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bu kişinin ruhu Allah'a ulaştı. Allah Teala o kişiye yeni bir tevekkülü sağlayacak olan bir inancı o kişinin sahip olması için ona sunar. Bu inanç fizik vücudunu Allah'a teslim etmek inancıdır. Allah herkese inancı sunar. Sadece inanabilenler fizik vücutlarını Allah'a teslim edebilirler. Öyleyse Allah'ın verdiği imanı kuvvetlendirmek ve ona sahip çıkmak o bizim işimiz. İmanı veren Allah, imanı kuvvetlendirmek, yerlerine oturtmak, sağlam kılmak ve o inançla mücehhez olmak, fizik vücudunu da Allah'ın kendisine teslim alacağını, Allah'ın açısından fizik vücudunu Allah'a mutlaka teslim edeceğini kendi açısından kişinin yerli yerine oturtmasıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen kişidir. Ama huşu sahibi kişi, Allah'ın mutlaka buna gerçek, aslında Allah'ın bunu mutlaka gerçekleştireceğine inanan kişidir. 14. basamakta yeni bir huşu, Allah'ın mutlaka ruhunu kendisine ulaştıracağına yeni bir imanla imanına iman katarak arttıran kişinin tevekkülü. Her 7 basamakta tevekkül müessesesine Allah Teala yenilikler katıyor. 3. 7 basamakta da ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra kişi Allah'ın fizik vücudunu da teslim alacağına ve Allah'a fizik vücudunu teslim edeceğine bir imanın sahibi ise Allah mutlaka onun fizik vücudunu kendisine teslim alır. Fizik vücut Allah'a ulaşmaz. Ama Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanacaktır. Öyleyse ilk 7 basamaktaki ve ikinci 7 basamaktaki tevekküller mutlaka olgunlaşan birer meyvedir. Çünkü Allah söz vermiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka
ben o kişiyi kendime ulaştırırım diyor. O kişinin ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Garanti etmiş bunu. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Kişi bu garantinin ışığında kesin iki kademede öyle bir imanın sahibi oluyor ki bu iman onu Allah'a tevekküle otomatik olarak götürüyor. Ve bu tevekkülün neticesinde kişi Allah'a ruhunu teslim etmiş oluyor. Daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ama Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de kim fizik vücudunu bana teslim etmek isterse ben onun fizik vücudunu mutlaka teslim alırım ifadesi yok. Ama Kur'an-ı Kerim bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini söylüyor. Öyleyse burada tevekkül müessesesinin yeni bir cephesiyle karşı karşıyayız. Burada Allah'ın garantisi yok. Her ruhunu Allah'alaştıran kişiyi ben mutlaka fizik vücudumu, fizik vücudunda onun teslim alırım diye Allah'ın bir garantisi yok. İşte tevekkülün gerçek anlamda kişide var olup olmadığı burada ortaya çıkar. Burası fizik vücudun teslimi tevekkül açısından bir mihenk taşıdır. Bir ölçümleme noktasıdır. Bu garanti olmadığı halde kişi bir imanın sahibi olabilirse ancak o zaman Allah'ı kendisine vekil tayin edebilir. Burada iki hüviyete beraberce bakalım. Bir tarafta Allah var, bir tarafta kul var. Allah'ın kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım sözü üzerine kişide mutlak bir kanaat husule gelmiş. Mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracağından emin. Kesin şekilde buna inanıyor kişi. Muhakkak suretine inanıyor. Allah da bunun karşısında iki tevekkül olayıyla bu kişiyi kendisine ulaştırıyor. Birincisinde hazırlık safhası, yönelme safhası, ikincisinde ulaşma safhası, iki tane tevekkül giriyor devreye. İşte insanlardan her kim bu iki tevekkülü yaşayıp da arkasında yatan gerçek faktörü keşfedebilmişse, eğer ben Allah'a ruhumu ulaştırmaya kesin şekilde inanmışsam Allah Teala benim ruhumu kendisine ulaştırıyor. Allah ulaştıracağına dair garanti vermiş ama benim üzerimde bu tevekkülü sağladı. Ben o tevekkülün sahibi oldum ve Allah Teala ruhumu kendisine ulaştırdı. Öyleyse Allah Teala'nın o verdiği sözü yerine getirmesinde benim tevekkülüm birinci derecede rol oynadı. İşte kişi bunu idrak edebilirse, o zaman şu noktaya ulaşacaktır. Öyleyse ben, Allah Teala madem ki beni buraya ulaştırdı, farz kıldığı bir husus bu, ben bu dileğin sahibi olarak kesin şekilde iman edersem ki Allah Teala fizik vücudumu da teslim alacaktır. Öyleyse Allah Teala mutlaka bunu gerçekleştirir. Bu noktadaki bir imanın sahibi kılmak için Allah Teala daima hazırdır. Kişiyi bu seviyede bir imanın sahibi kılmak için Allah Teala daima hazırdır. Onun düşünce yapısının
böyle bir seviyeyi bulmasını ister sadece. Ne zamanki kişi Allah-u Teala fizik vücudumu Allah'a teslim etmeyi farz kılmış mı? Kılmış. Öyleyse ben bir kulum. Ben sadece bir yaratıkım. Ve ben bu işi kendi başıma yapamam. Ama Allah-u Teala bunu farz kılmışsa, bunun mümkün olması gerekir. Bu mümkün olma da, madem ki Allah'a tevekkül etmekle meyvelerini veriyor, öyleyse ben ne yapmıştım? Emindim ki Allah-u Teala ruhumu mutlaka kendisine ulaştıracak. Çünkü sözü var, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bu sözün dayanağı ise Allah'ın bunu 12 defa üzerime farz kılması. Öyleyse Allah-u Teala madem ki farz kıldığı bir hususu ben o imana sahipsem gerçekleştiriyor, fizik vücudumu da Allah'a teslimi Allah-u Teala farz kılmış. Öyleyse ben fizik vücudumu Allah'ın teslim edeceğine dair, teslim alacağına dair ve ben gerekli imanı oluşturabilirsem, fizik vücudumu Allah'a teslim edebileceğime dair bir imana sahip olduğum gün mutlaka Allah-u Teala benim fizik vücudumu da teslim alacaktır. Dolaylı olarak da ben fizik vücudumu Allah'a teslim etmiş olacağım. Ve biliyorum ki bunu ancak Allah'a tevekkül ettiğim takdirde Allah-u Teala tamamlayacaktır. Öyleyse yolu ne? Yolu daha çok zikretmek. 33 bin zikrin ötesine geçmek, zikirden vazgeçmemek. Tevekkülün anahtarı, tevekkülün müşebbik unsuru, tevekkülü harekete geçirici faktör zikirdir. Zikir, insanın Allah'a olan tevekkülünü arttırır. Ruhun Allah'a ulaştırılmasında ne yapmıştır kişi? Allah'ı vekil tayin etmiştir. Ve Allah, onun aklının kontrolünde olan iradesini Allah'ın kontrolüne almıştır. Ve şeytanı kesinlikle müdahale etmenin dışında tutarak Allah kendi kontrolünde o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Şeytanın müdahale edememesinin arkasında Allah'a tevekkülün kesin sonucu var. Allah o kişinin şeytanın tasallutuna açık olmasına müsaade etmiyor. Çünkü kişinin iradesi Allah'ın kontrolünde. Bu irade yapı şeytanla her seferinde şeytana galip gelecek bir savaşın içindedir. O iradeyi, o seviye bir irade yapan, iradenin Allah'ın kontrolünde olmasıdır. Daimi zikirde olan bir kişinin iradi yapısı gibi, o iradi yapı kişiyi negatif faktörlerden korur. O kişiye bu iradi yapıyı teslim edense ya da onun iradesini teslim alıp da onu bu hedefe götüren ise Allah'tır. İşte her kim madem ki Allah-u Teala bunu benim üzerime farz kılmış ve ben eğer gerçek anlamda inanırsam ki bu imanın sahibi olursam ki Allah mutlaka benim fizik vücudumu da teslim alacaktır. O zaman kişi böyle bir düşünceyle imanın sahibi olur. Buna iman ettiği zaman Allah-u Teala tarafından derhal işitilir, bilinir ve görülür. O zaman Allah-u Teala o kişinin iradesini vuslata ulaştıktan sonra kendisine teslim etmişken, Allah'ın kontrolünden çıkarıp kişiye iade etmişken,
tekrar Allah vekalet almıştır kişiden bu iman sebebiyle ve o kişinin zikrini arttırmasına yardımcı olarak Allah Teala onun fena makamından beka makamına geçişini, beka makamından züht makamına geçişini, zikrini günün yarısından öteye çıkarmasını hep sağlar. Ve sonra da onun fizik vücudunu teslim alır 25. basamakta. Sadece tevekkül edebilenler için ruhun tesliminden sonra fizik vücudun teslimi asıldır. İki teslim arasında birincinin garantide olması, ikincinin garantide olmaması gibi büyük bir fark vardır. Kim bu imanın sahibi ise, bu iman seviyesine ulaşmışsa, nasıl Allah Teala benim ruhumu, benim imanım üzerine teslim almışsa, kendisine ulaştırmışsa, bunu bana garanti etmişse, fizik vücudumu da Allah'a teslim etmemi farz kıldığına göre, ben buradaki bilmeceyi çözersem, buradaki imanımı güçlendirirsem, farz kıldığına göre Allah Teala ruhumu teslim aldıktan sonra mutlaka fizik vücudumu da teslim alacaktır. Beni oraya da mutlaka ulaştıracaktır. İmanının sahibi olursam Allah beni mutlaka oraya ulaştırır. İşte iman hüviyeti. Bu böyle bir imanın sahibi olan kişi Allah Teala yeniden tevekkül etmiştir. Bu tevekkülün neticesinde Allah tekrar iradi yapıyı kontrolüne alacak, kişiyi fizik vücudun teslimine götürecektir. O noktadan itibaren kişi Allah Teala daimi zikri farz kıldığına göre ve benim fizik vücudumu teslim aldığına göre ruhumdan sonra, öyleyse ben bu inancın sahibi olursam daimi zikre ulaşmak konusunda mutlaka Allah Teala beni daimi zikrine de ulaştıracaktır. İmani yapısına sahip olan bir kişi bu imana Allah Teala tarafından ulaştırılır. Böyle bir imanın kökleşmesini isteyen kişi Allah'tan mutlaka imanının yerleşmesi için, kökleşmesi için mutlak olarak yardım alacaktır. Burada söz konusu olan şey kişinin temayülüdür. Hangi istikamete yönelmesidir? O kişi daimi zikre ulaştıktan sonra da devam ederse aynı düşünceye, Allah Teala irşada ulaşmamı da farz kıldığına göre beni mutlaka irşada ulaştıracaktır. İman seviyesine ulaşan kişiyi Allah Teala mutlaka gene iradesini, serbest bıraktığı iradesini gene kontrolüne alarak onu irşad da ulaştıracaktır. Sonra Allah Teala beni irşada ulaştırdığına göre, iradenin tesliminde farz kıldığına göre ben mutlaka irademi Allah'a teslim etmek istiyorum diyen kişi de 4 kademe atlatacak Allah Teala ve onun iradesini kontrol altına alarak kendi iradesine bağlayacaktır. Böylece kişi ruhunu da, beçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiş olacaktır. Allah'ın vekaletiyle. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Eğer inanıyorsanız bana tevekkül edin. Eğer tevekkül ederseniz en kuvvetlisisiniz. Eğer diyor bana tevekkül ederseniz sizi yenecek yoktur. Bütün dünya düşmanınız olsa, eğer siz bana tevekkül ediyorsanız galip gelecek olan biziz diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, tevekkülü
sağlayan müessese imandır. Tevekkül imanın fonksiyonudur. İman tevekküle mutlaka ulaştırır. Ve sadece madem ki Allah ruhumu Allah'laştırmayı farz kılmış, öyleyse ben ruhumu Allah'laştırmayı dilersem mutlak olarak Allah Teala benim ruhumu kendisine ulaştıracaktır. İmanının sahibi olan kişiyi nasıl Allah Teala onun ruhunu kendisine ulaştırıyorsa mutlaka Allah Teala beni fizik vücudun teslimine de götürecektir. Madem ki ruhumu teslim aldı, ispat etti ki bana, ben istersem, ben dilersem Allah beni buna ulaştıracaktır. Böylece kişi ruhun teslimini, fizik vücudun teslimini, nefsin teslimini, irşada ulaşmayı ve iradesinin de Allah'a teslimini, imanının ona sağladığı tevekkülüyle oluşturacaktır. Allah, unutmayın, sizin yardımcınız, ama yardımlarını imanınız üzerine kurar. İman seviyeniz tevekkül seviyenizi arttırır. Artan tevekkül seviyeniz yeni bir teslime, Allah'ın sizi ulaştırması için kesin bir bazdır, sağlam bir dayanaktır. Varsa tevekkül, ruhunuzdan sonra fizik vücudunuzda nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim etmeniz mutlak olarak gerçekleşecektir. Öyleyse ne yapıyor Allah Teala? Vekilin vekaletini kullanıyor. Sizin aklınızın kontrolünde olan iradenizi oradan alıyor, ta sizi fizik vücudun ruhunuzun teslimine kadar, fizik vücudunuzun teslimine kadar, nefsinizin teslimine kadar, iradenizin teslimine kadar devam ettiriyor. Her teslimden sonra iradeniz serbest bırakılır. E zaten düşme olursa burada olur. Kişi böyle bir inancın sahibi değilse, Allah beni mutlaka fizik vücudun teslimine de ulaştıracaktır inancının sahibi değilse, o kişinin zikri 33 binde kalır ve bir kısmının da yavaş yavaş aşağı doğru inmeye başlar. Onlar tevekkül sahibi olmayanlardır. Tevekkül sahibi olan, mütevekkil olan bütün insanlar için Allah onların dostudur. Allah mütevekkilinin, Allah'ı kendisine vekil edenlerin dostudur. Vekil nasıl? Müvekkil, yani vekil edilen, nasıl vekil eden kişinin bütün işlerini onun dışında, vekil edenin dışında bir hüviyette, kendi iradesiyle derüfte etmişse, onları sonuçlandırıyorsa, Allah da vekil olarak aynı şeyi yapar. Söylediği şey kesindir. Allah vekil olarak yeter. Kafidir diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a tevekkül, bütün merhaleleri aşabilmeniz için, bütün safhaları aşabilmeniz için Allah'ın bir muhteşem nimetidir sizler için. Bu müvekkilliği kainatta en üstün şekilde yapan Allah'tır. Allah'a inanıyorsanız mutlaka ona tevekkül edin. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: O sabikunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Evvelki sabikun, müsabakalarda, hayırlarda yarışan, hayırlarda yarışma müsabakalarında en üstün seviyede olanlar, sabikun. Onlar evvelki sabikunlar. Peki, sabikunel ahirin kim? Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Sabikunel evvelin kimler? Onlar sizlersiniz. Mihir Vakfı'nın, International Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, bize tabi olanlar. İşte o sabikunel evvelin, onlar sahabe, sabikunel ahirin de sizlersiniz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gözleri nemlendiği bir sırada sahabeden bir kısmı soruyor, ey Allah'ın Resulü, ne oldu? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, kardeşlerimi özledim diyor. Sahabe diyor ki, işte biz senin kardeşlerin değil miyiz? Siz de diyor kardeşlerimizsiniz. Ama onlar daha gelmediler diyor. O gelmeyen kardeşleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de kardeşlerisiniz. Sizler bu devrin sahabelerisiniz. Öyleyse hiç unutmayın. Allah-u Teala'nın bu devirde de sizleri irşat makamına ulaştırması beklenir. Adım adım bu hüviyete doğru yaklaşacaksınız.
2: Sadece sevgisini gönderir. Allah'tan bir insanlara, bir çağlayan kişiyi her zaman Allah'ın sevgisi hafızlıktır. Ve Allah Teala'nın bize yapacağı şey, bizden de çevremize aynı sevginin akmasıdır. Nasıl yüce yaratıcımız olan Allah bizlere sevgi gönderiyorsa, bizi çok seviyorsa ve her an Allah'ın bize karşı sevgisi ondan bize doğru söylediğim gibi bir çağlayan gibi akmaktaysa, bizden de çevremizdeki insanlara sevgi yayılmasını istiyor Allah-u Teala. Sevgi, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın ihsanıdır. Ve ruhumuzun en değerli hasreti sevgidir. Nefsimizin nefretine karşılık, nefsimizdeki sevgisizliğe karşılık, öfke, gayz, nefret, kin, haset nefsimizin afetleridir. Ruhumuzda ise bütün boyutlarıyla sevgi vardır, bütün boyutlarıyla sevgi hakimdir. Öyleyse sevginin hakim olduğu bir ruha dikkatle bakın. Bütün ruhlar programlandıkları gün, Allah Teala tarafından programlandıkları gün ahsen olmuşlardır. Ahsen bir şeyin en güzeli demek. Ondan daha güzel olmayan demek. Öyleyse bütün insanların ruhları ahsendir. Çünkü ruhun 19 tane hasletinin hepsi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapacak şekilde dizayn edilmiştir. Yasak ettiği fiillerden hiçbirini işleyen bir şekilde dizayn edilmiş. İşte ahsen olmanın birinci kesiminde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek var. Ve yasak ettiği hiçbir fiili işlememek var. İkinci kesiminde güzellerin en güzeli olmak var. İşte siz de Allah'a karşı güzellerin en güzeli olmak istiyorsanız, o zaman sizden çevrenize nefret değil, sevgi artmasını sağlayın. Başka insanlar size karşı buğz edebilirler, sizi sevmeyebilirler, size öfke duyabilirler, nefret duyabilirler. Ama siz onları sevmek mecburisiniz. Eğer tasavvuf erbabıysanız, tasavvuftan birisiniz, onları yardım edin. Sevmek mecburisiniz. Evet, sözlerimin geri kalanı namazdan sonra, çünkü vakit geldi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerine sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bulunmak için Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Sohbetimizin başlangıcında sevgiden bahsetmiştik. Sevgi bütün kötülüklere mani olabilecek olan en büyük silahtır elinizde. Allah-u Teala da size doğru çağlayan gibi akan bu sevgiyi sizin de başkalarına devretmeniz, yönlendirmeniz gerekli. Bunlar 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'in bizlere örnek gösterdiği sahabe öyle yapmışlardı. Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, ey sahabe, onlar o düşmanlarınız olan kafirler size buğz ettikleri halde, size karşı öfke duydukları halde, kin duydukları halde siz onlara karşı gene de sevgi beslersiniz, muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe tabi olursunuz. Kitabın bütününe tabi oldular hepsi. Daimi zikrin sahibi oldular. Kitabın bütünü çok yönlü bir olaydır. Kitabın bütününe tabi olmak, zamanın bütününü zikirle geçirmek anlamına gelir. Zaman açısından kitabın bütününe tabi olmak. Çünkü Allah Teala daimi zikri farz kılmış. Vücutlarınız açısından üç vücudunuzu da Allah-u Teala'ya teslim ettiğiniz zaman kitabın bütününe tabi olursunuz. Yalnız ruhunuzu teslim etmeniz yetmez. Fizik vücudunuzu da teslim etmeniz gerekir. En son nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim etmeniz gerekir. Kur'an-ı Kerim'in bütününü yaşayacaksınız. Yani Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayet-i kerimeler sizler için geçerli olacak. Allah'ın farz kıldığı her şey. Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olmakla kalmayacaksınız, onun ötesine taşıyacaksınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini tatbik edeceksiniz hayatınızda. 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılacaksınız. Ramazan ayının ötesinde her perşembe günü oruç tutacaksınız. Kandil günlerini tutacaksınız, zekatınıza en az 2 kat vereceksiniz. Ve her açıdan Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olmayı öğreneceksiniz. Daimi zikrin ötesinde zikri külliye geçmeniz lazım. Bütün huzurlarınızın Allah'ı zikretmesi gerek. Yani ister zaman açısından, ister mekan açısından, ister vücutlarınız açısından, ister Kur'an-ı Kerim'in bütün ayet-i kerimeler açısından, ama Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olmakla mükellefsiniz hepiniz. Onlar gibi. Biliyorsunuz ki zamanımızda Kur'an-ı Kerim'in bütünü tatbik edilmiyor. İnsanlar Allah'a ezelde verdikleri yeminlerini, misaklarını ve ahdlerini unutmuşlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de üzerlerine farz kıldığı halde unutmuşlar. Sonra Allah'ın daimi zikir farzını, irşad farzını ve teslim farzını unutmuşlar. Artık bunların ne olduğu bile bilinmiyor. Değil insanlara farz olarak öğretilmek, farz olarak tatbikatını yaptırmak, artık bunların ne olduğu bile zamanımızda bilinmiyor. Allah Teala ile olan ilişkilerinize dikkat edin ki o Kur'an-ı Kerim'in bütününü emreder. İşte Kur'an-ı Kerim'in bütününü tatbik ettiğiniz zaman en üst boyutta olan bir hususa tabi olacaksınız. Ruhunuzun en üst boyutta olan hasreti, sevgi. İşte bu sevgiyi had safhada kullanmak mecburiyetindesiniz. En üst boyutta sevginin sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Ve başka insanların size karşı buğz etmesi sizi yolunuzdan ayıramamalı. İnsanlar size karşı merhamet etmeyebilir. Size karşı zulüm yapabilir. Size karşı hakarette bulunabilir. Her türlü yanlış davranışı söylerler, iftira atarlar. Bunların hepsi geçerlidir. Ama siz bunlara rağmen onlara kızmamayı, onları sevmeyi öğrenmek mecburiyetindesiniz. Yunus diyor ki, biz kimseye kin tutmazız. Ayar bile dosttur bize. Ayar dediği herkese kötülük yapan insan. O bile Yunus'a dost olmuş. Niçin dost olmuş? Çünkü Yunus Allah-u Teala'nın o mürşit talibine giren en önemli konulardan birinin sahibiydi. Kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek. İşte hepinizin şiarı bu olmalı. Sevginin sizi götüreceği yer orasıdır. Kötülüğe karşı iyilikle mukabele edeceğiniz bir yer. Oraya ulaşacaksınız. Allah-u Teala Fussilet Suresinin 33. ayet-i kerimesinde bir mürşit tarifi veriyor. Diyor ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim vardır? Dikkat edin, bu tarif sahabeye tam olarak uyuyor. Hepsi Allah'a çağırıyorlardı. Çağırıyorlar mıydı? Evet, Yusuf Suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Habibim, de ki benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bütün sahabe Allah'ı görmüş ve Allah'a çağırıyorlardı. Siz de Allah'a çağıracaksınız.

İnsanlar var, çok konuşurlar. İrşad makamının önüne geldikleri zaman iki dakikada anlatılması mümkün olan şeyleri yarım saatte anlatırlar. Böyle yaptıkları zaman irşad makamının o zaman içerisinde onlara vermesi mümkün olan bütün güzelliklerden kendilerini mahrum ederler. Eğer susabilselerdi irşad makamı konuşacaktı. Ve hem onlar faydalanacaktı hem de başkaları faydalanacaktı. Öyleyse ne demek istiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bir edep müessesesini kuruyor. Susan kazandı. Öyleyse irşad makamına ulaştığınız zaman anlatmanız lazım gelen şeyleri kafanızda evvela derleyin, toparlayın. En kısa sürede ama anlatmak istediklerimin hepsini hocama nasıl anlatabilirim diye bir düzeninde bulunur. 5 dakikada anlatacağınız şeyleri yarım saat anlatmaya kalkmayın. Bu zamanın sizin tarafınızdan alınması ve kullanılması ama o zamanın başkalarına faydalı olmasına mani olmanız anlamını taşır. Hamdolsun ki artık bugünlerde bu konu layıklı biçimde yerlerine oturmuş görünüyor. Çünkü kardeşlerimiz gerçekten en kısa sürede lazım gelenleri artık anlatmaya başladılar. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu emretmiş o zaman. Susan kazandı diyor. Yani en kısa sürede hemen anlatıp dinlemek vazifeniz. Dikkat edin, irşad müessesesinin var olmasının sebebi Allah'ın söylediklerini onun anlayarak sizlere anlatmasıdır. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim Arapça dili üzerinden indirildi. Bütün sahabe Arap'tı. Selman-ı Farisi hariç, o Fars'tı, Farisi'ydi. Yani İranlıydı. Onun dışındaki bütün sahabe Arap'tı. Yani ana dilleri Arapçaydı. Kur'an-ı Kerim de Arapça indi ama onlar Kur'an-ı Kerim'in ruhunu bilemezlerdi. Ancak lafzını o da kısmen bilebilirlerdi. Onu da anlayamazlardı. Çünkü anlayabilmeleri için kavramların ne olduğunu bilmeleri gerek. O kavramlar ki asırlar boyunca öyle yanlış sonuçlara ulaşmış ki bugün insanlar bütün kavramları yanlış değerlendirmelere tabi tutuyorlar. Sahabenin ise hiç kavram bilmemesi söz konusuydu. Öyleyse onlar kavramları yani Kur'an-ı Kerim'in lafzını ruhundan vazgeçti. Lafzını da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmek mecburiyetindelerdi. İşte bu lafzı öğrenmelerine dikkatle bakın. Lafzın öğrenilmesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından gerçekleştirildi. Daima bir dinleyen bir de anlatan var. Daima bir öğreten bir de öğrenen var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başka bir hadisi şerifi mümin kulağından sulanır diyor. Mümin kulağından sulanır. Nasıl bitkileri onların köklerine su dökerek büyütürseniz sizin de kulaklarınıza Allah'ın sözlerinin ulaşması söz konusu. Bunu sadece o sözleri ulaştırabilecek olan yetkililer ulaştırabilirler. Öyleyse Kur'an-ı Kerim boyunca İnsanların Allah'ın merdivenlerinde yükselmeleri, 28 basamağı aşmalarının işaretlerini taşıyan bütün ayetlere bakın. Hep bir anlatandan, bir de dinleyenden bahsediyor Allah-u Teala. İşte 3 ayet-i kerime. Birincisi Ali İmran, Bakara 151. Kema erselnâ fîküm resûlen mülküm. Yetlû aleyküm ayetina ve yüzekkîküm ve yuvalimüküm. Mülk kitabe ve yuvalimüküm mâlem tekûnû tâlimûn. Böyle diyor Allah-u Teala. Ey sahabe, sizlere sizin aranızdan birisini peygamber olarak gönderdim. Ne yapsın diye gönderdim? Anlatıyor şimdi. Size Allah'ın ayetlerini okusun ve anlatsın diye. Kur'an-ı Kerim Allah'ın ayetleri. Ama burada yalnız lafzı var. Lafızdan Allah-u Teala'nın muradı kavramlar. Kelime kavram kelimelerin ötesinde Kur'an-ı Kerim kavramlarının Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından öğretilmesi. Bugün ne yapıyoruz biz? Aynı görevi yapıyoruz. Kavramlar 14 asırda tamamen şeklini değiştirmiş. Asli raylarından çıkmışlar, sapmışlar. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bütün insanlara ulaştırmak istediği kavramlar onlar değil. Onlar sapmış ve bugün insanların insanlara öğrettiği Kur'an-ı Kerim'in için içinden çıkılmaz bir hale getiren yanlış kavramlar. Yolları sapıtan kavramlar halini almış. İşte bunları düzeltmek bizim üzerimizde vazife. Bu kavramların

0: anlatılmasından bahsediyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri ama lafzı lafzi standartlarda ruha girmeden anlatılması. Lafzın aslı ve lafzın kavrama müteallik açıklamaları. Sonra sizin nefsinizi tezkiye etsin diye diyor. Bu kavramların anlatılması boyunca El Efendi sahabeyi emmare, levvame, mülkime, mutmaine, radiye, madiye ve tezkiye kademelerinde tezkiye etmeye vesile oluyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tezkiye tamamlanıyor. Ondan sonra kitabın öğretilmesine geçiyor. Artık ruha giriliyor. Evliya oluyor bütün sahabe. Kimin nefsi tezkiye olursa o Allah'ın evliyası olmuştur. Bu noktadan itibaren ruha girebilecek özelliğin sahibidir. Kitabın birinci ruhu fena makamı, ikinci ruhu beka makamı, üçüncü ruhu zühd makamı, dördüncü ruhu musunlar makamı. Fizik vücudunda teslim edildiği, ruhun ve fizik vücudun teslim edildiği iki evre arasındaki zaman bu. Bu devre içinde Kur'an-ı Kerim'in dört ruhunu öğretiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devamlı öğretiyor. Sahabe devamlı öğreniyor. Yetmez. Bir öğretmenin yaptığı şey öğretmektir. Ama bir mürşidin yaptığı şey öğretmek ve yaşatmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabeye bunları öğretiyor ve yaşatıyor. Kur'an-ı Kerim dört ruhunu kitabın öğretilmesinde öğretiyor. Ondan sonra Allah Teala sahabenin kalp gözünü açıyor, kalp kulağını açıyor. Hikmet kademesine geçiyorlar. Ulul Elbab ve İhlas. Daimi zikrin sahibi olan sahabe 6. velayet makamına ulaşıyorlar. İhlas'ta nefslerindeki bütün afetler yok oluyor. Hikmetin 1. makamı Ulul Elbab. Daimi zikre ulaştığınız zaman Ulul Elbab olursunuz. Daimi zikir sizi nereye ulaştırır? Hikmetin 2. makamına. Burada aynel yakinin sahibisiniz. Ta Sitret-ül Münteha'ya kadar Allah Teala size bütün hakikatleri kalp gözünüze gösterecektir. Daha ötesinde ne var? Daha ötesinde tövbe-i nasuha çağrılmanız var ve salaha geçmeniz var. İşte Ali İmran, bu Bakara suresinin 151. ayet girmesi salah makamı için hikmetin ötesi diyor. Hikmetin daha ötesi. Size öyle şeyler öğretir ki hikmette olmanıza rağmen siz onları bilmiyordunuz. İşte hikmette olanların bilmedikleri şeyler hikmetin ötesidir. Salah makamının gereğidir. Allah Teala bir gün bir seher vakti tövbe-i nasuha çağırır. Tövbe-i nasuhun neticesinde insanoğlu başının üzerinde daire şeklinde bir nur olarak salahın sahibi olur. Bu onun Rabbin yakine geçişidir. Mutlaka Rabbini görür. İrşad makamına getirilecekse Allah Teala ona der ki irşada memur ve mezun kılındın. Böyle bir dizayn içerisinde kişi irşad makamının sahibi olur. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretim sistemine dikkat edin. Hep o konuşuyor, öğretiyor, sahabe öğreniyor ve öğrendiğini tatbik ediyor. Öyleyse sahabe Kur'an-ı Kerim'i Kur'an'dan öğrenmedi. Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrendi. Biz de Allah'tan öğreniyoruz. Ve size Allah'tan öğrendiklerimizi öğretiyoruz. Siz Kur'an'ı öğreniyorsunuz, Kur'an'dan değil. Bizden öğreniyorsunuz. Biz Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğreniyoruz. Aynı şeyler bütün zaman parçalarında tahakkuk etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bu açıklamaları yapan kimdi? Hazreti Ebu Bekir'di. Sonra Hazreti Ömer'di, Hazreti Osman'dı, Hazreti Ali'ydi. Sonra tabiine bütün sahabeydi. Tebe'a tabiine tabiindi. Öyleyse insanlık tarihi boyunca hep Allah'tan aldıkları ilmi daha bir adım atalım ve irfanı başkalarına öğretenler ve yaşatanlar var. Bunlar Allah'ın mürşitleri. Dikkat edin. Ne gördük? 28 tane kademeyi sahabenin nasıl açtığını gördük. Neyle? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretisiyle. Peki peygamberlerden evvelki ve sonraki devrelerde ne olmuş? Peygamberlerden evvelki devreler demekle neyi kastediyorum? Fetret devirlerini kastediyorum. Hazreti Musa ile Hazreti İsa arasında, Hazreti Davut arasında kaç bin yıl olduğunu bilmiyoruz. Ondan da Hazreti Zebur'dan sonra Hazreti İsa'ya kadar ne kadar süre geçti bilmiyoruz. Ama Hazreti İsa'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar 600 sene var. 600 seneden sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayata giriyor, yaşıyor. 1400 seneden beri de dünyada peygamber yok olması da mümkün değil. İşte bu devrelerde bu öğretim görevini Resuller yüklenir. Resuller, peygamber olmayan Resuller, peygamberlerin bulunduğu devrelerin dışındaki her kabilde bulunan Resuller. Cuma 2'de, Âl-i İmrân 164'te bu Resullerden bahsediyor. Âl-i İmrân 164'te de Cuma 2'de de aynı şeyleri söylüyor Allah-u Teala. Başlangıçları farklı. Cuma 2'de diyor ki Allah-u Teala ümmilerin arasında Resul bahseden hayata getiren, bütün kavimlerde hayata getiren o Allah'tır. Âl-i İmrân 164'te diyor ki müminlerin başlarının üzerine bir nimet olmak üzere bütün kavimlerde onların arasında, o kavimde yaşayanların arasında Resul bahseden hayata getiren odur. Demek ki bütün kavimlerde Resuller var. Peki bütün zaman parçalarında var mı? Bütün zaman parçalarında var. Çünkü Allah Teala bu son derece açık olarak söylüyor. Mü'min 40'ta biz Resullerimizi bütün kavimlere ard arda göndeririz diyor. Arası kesilmeden göndeririz. Bütün kavimlere gidiyor bir, arası kesilmeden gidiyor. Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde Allah Teala gene aynı şeyi söylüyor. Biz Resullerimizi ard arda göndeririz. Bütün kavimlere göndeririz. Hangi kavme Resul göndermişsek o kavimdeki insanlar, o Resuller onlara hoşlarına gitmeyen şeyler söyledikleri için onları ya inkar ettiler ya da öldürdüler diyor. Hangi kavme Resul gitmişse bütün kavimlere gitmiş, kaç tane Resul gelmişse gelmiş. Diyelim bir kavme 10 bin tane Resul gelmiş. 124 bin oldu söyleniyor bu Resullerin sayısını. Bu Resullerin hepsini yalanlamışlar. Ellerinden geldiği zaman da öldürmüşler. İşte görünen o ki bütün kavimlere ve hiç arası kesilmeksizin Allah-u Teala Resullerini devamlı gönderiyor. İşte bu gönderdiği Resuller ne yapıyorlar şimdi bakalım. Cuma 2'de de Âl-i İmrân 164'te aynı şey var. Allah'ın ayetlerini onlara okusunlar diye göndeririz onları diyor Allah-u Teala. Bakınız aynı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Onların nefslerini tezkiye etsinler diye aynı. Onlara kitap öğretsinler diye aynı. Dikkat edin. Ayetlerin öğretilmesi de kitap. Kitabın öğretilmesi de kitap. Ama ayetlerin öğretilmesi lafız ve kavramların öğretilmesi. Ama kitabın öğretilmesi ruh. Lafzın, sözün ötesinde o sözün ruhu, içeriği, iç dünyasındaki manalar. İşte kitabı öğretmek için diyor Allah-u Teala gene devam ediyor ve hikmetin öğretilmesi diyor. 6. velayet makamına kadar bütün resimler öğretebilir. Ama 7. velayet makamını bu resimlerden sadece halife öğretebilir. Zamanın halifesi peygamberlerle eşit mirasın sahibidir. O hikmetin ötesinde öğretmenin etkisine sahip kalınmıştır Allah Teala tarafından. Öyleyse bütün bunları söylemekten muradımız ne? Bütün bunları söylemekten muradımız var. Şimdi Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne dikkat edin. O sahabeyi sözleriyle onlara öğreterek ve yaşatarak en üstün velayet makamına ulaştırmış. Sahabe Peygamber Efendimiz Hazretleri'nden nefret mi ediyordu? Onu çok seviyorlardı. Hazreti Ali bir gün diyor ki Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e, ey Allah'ın Resulü, seni çocuklarımdan da eşimden de daha fazla seviyorum. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki hayır diyor, ey Ali olmadı. Bu konuyu diyor tekrar konuşacağız. Bir süre sonra Hazreti Ali geliyor, ey Allah'ın Resulü diyor, seni çocuklarımdan da karımdan da kendimden de fazla seviyorum diyor. Hah diyor Ali, şimdi oldu diyor. Beni diyor kendinizden de fazla sevmek durumundasınız. Sevmedikçe hedefe varmış sayılmazsınız. Hazreti Ali daimi zikrin sahibi olunca hakikati görüyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam öyle söylüyor. Seni diyor kendimden de daha fazla seviyorum diyor. İşte bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kendilerinden daha fazla seviyorlardı. Peki ya o Taif'te Peygamber Efendimiz Aleyhisselam üzerine atılan insan dışkısı, taşlar, her şey olmuş, ona alabildiğine hakaret etmişler, taşlamışlar, üzerine insan pisliği dökmüşler. Böylesine kötü davranan insanlara Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor biliyor musunuz? Ellerini açıyor, ya Rabbi diyor, sen onları bağışla diyor, çünkü onlar bilmiyorlar diyor. Bilselerdi ne olurdu? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la aynı saflarda olurlardı. Bugünün insanları da bilmiyor. Bilmedikleri için bir takım insanlar bizden nefretle bahsediyorlar. Onlar bizi sevemezler. Kulaklarında vakra var. Kalplerinde ekinnet var. Onlarla aramızda sevmeyi engelleyecek olan hicabı mestura adlı perde var. Onlar bizi sevemezler. Ama biz onları severiz. Biliriz ki hakikatleri öğrendikleri gün bizim saflarımızda olacaklar. Başka bir yerde olmaları mümkün değil. Öyleyse insanları düşünün. Allah'ın dostlarından bahsediyorsanız bilin ki onlar insanlar arasında birliği sağlamaya çalışırlar. Kavganın bitmesini, insanların hem iç dünyasındaki kavganın bitmesini sağlamaya çalışırlar, hem de dış dünyadaki kavganın bitmesini sağlamaya çalışırlar. Biz bu sevgi üzerine yaptığımız konuşmayla size neyi öneriyoruz? Hangi emrini öneriyoruz Kur'an-ı Kerim'in? İçinizde ve dışınızda sulhu ikame etmeyi. Bunun yegane çaresi sevgidir. Sevmek mecburiyetindesiniz. Severseniz mutlaka söylediğimi başarırsınız. Sevmeniz de daha çok zikretmeniz de mümkün. Bakınız ne diyoruz? Allah'ı en çok sevenler Allah'ı en çok zikredenlerdir. Allah'ın en çok sevdikleri gene Allah'ı en çok zikredenlerdir. Öyleyse daimi zikirden başlayın, sıfır zikre doğru indikçe Allah'ın daha az sevdiği insanlar vardır. Sıfır zikirden başlayın, daimi zikre doğru yürürseniz Allah'ın daha çok sevdiği insanları göreceksiniz. Dikkat edin ki sevgi karşılıklıdır. Allah Teala siz onu bir ünite seviyorsanız sizi sonsuz ünite sever. Basit rakamlarla konuşayım. Bunu 1000 kat olduğunu düşünelim. Siz 1000 kat Allah Teala'yı sevin, Allah da size 1000 kat sevsin. Aslında onun çok ötesinde ya, kolay anlayasınız diye böyle konuşuyorum. Eğer siz Allah'a karşı sevginizi 1 kattan 2 kata çıkarırsanız, 2 ünite severseniz Allah Teala'yı, Allah sizi 1000 bir sevmez, 2000 ünite sever. Sizin birer artan sevginiz Allah'ta biner kademelik, biner rakamlarla artar. Siz Allah'ı 3 ünite mi sevdiniz? O sizi 3000 ünite sever. Öyleyse onun sevgisi sonsuzdur. Ve sizden çok mu bir şey istiyor? Ben sizi sonsuz seviyorum diyor. Ey benim insan kullarım. Sizden de istediğim şey diyor. Benim bu sevgime dayanarak başkalarını siz de sevin. Hep bu kadar istediği şey. Severseniz Allah'ın o güzel emrine itaat etmiş olacaksınız. Unutmayın sevgi, zikrinizi arttırmanın en güzel metotlarından birisidir. Öyleyse başkası size bir kötülükte bulunmuş, siz de üzülüp duruyorsunuz. Hatta zikri terk ediyorsunuz, namazı terk ediyorsunuz. Neymiş falan da size hakaret etmiş, kötü davranmış vesaire vesaire. Oysa ki birisinin size kötü davranması halinde ne yapmanız lazım geldiğini defalarca anlattık. Eğer birisinin davranış biçimi sizi üzebiliyorsa bilin ki Allah'ın bundan 2 tane muradı var. Ama muradı asla sizi üzmek değil. Allah'ın muradı o sizi üzen olay için sizi üzmek değilse Allah'ın muradı istikametine hareket etmiyorsunuz. Şeytanın muradı istikametine hareket ediyorsunuz. Tuzağa düştünüz. Eğer bir olay sizi üzdüyse tuzaktasınız. Neden? Allah Teala o olayla birisi size bir hakarette bulundu ve siz üzüldünüz buna. Tuzaktasınız. Neden? Allah Teala'nın muradına dikkat edemedim. Birinci muradı o size yapılan hakaret sebebiyle size derecat kazandırmaktır. Sizi hayra ulaştırmaktır. O kişinin küfrü, o kişinin kötü davranışı, hakareti size hayrı nasip kılmak üzere Allah'ın sadece bir hediyesidir. Unutmayın kazandığınız derecelerin kazanılmasında başkalarının size olan zulmü de var. Ve bu zulüm de derece kazandırır size. Hayra vesile teşkil eder. İşte Allah'ın birinci muradı size yapılan bir kötü davranışla size derece kazandırmaktır. Birçok insan bize gelip diyor ki bu Bosna'da şehit olan binlerce insanın yazık değil mi onlara? Biz de diyoruz ki hayır yazık değil. Hiç yazık değil. Çünkü onlar şehit oldular. Peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraber olmak imkanının sahibi oldular. Yetmez. Allah'ın görünmez ordusuna katıldılar. Allah'ın ordularının içine katıldılar. Öyleyse sizlerin de en büyük dileğiniz bu olmalı. Bu salondan birçok insanın şehit olacağını biliyoruz. Öyleyse muradınızın bu olması lazım, şehit olmak. İşte Adlerya'yı korkutan, Barbaros'a karşı korkutan şey bu. Sen diyorlar onun üç katısın, Donalman da üç katı, rüzgarı da arkandan alıyorsun, daha ne istiyorsun onları tükürüyle yutarsın. Siz diyor, bilmiyorsunuz diyor bu Osmanlı'yı diyor. Sizin ölümden korktuğunuz kadar onlar ölümü koşanlar diyor. Şehit olmak diye bir saçmalıktan bahsediyorlar diyor. Neyse diyor, ne olduğunu anlayamadım ama diyor, o şehit olmak yüzünden diyor, bunların hepsi diyor ölüme böyle koşarak giderler diyor. Yaşamak için duyduğunuz o büyük sevgiyi onlar ölüme karşı, şehit olmaya karşı duyarlar diyor. İşte diyor bu beni korkutuyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın güzelliklerini yaşamak en üst seviyede şehit olmakla geçerli. Onun ötesinde bakın ihlasa ulaştığınızı düşünün. Bir adım daha atın, salaha ulaştığınızı düşünün. Salaha ulaşanlarla şehitler aynı seviyede mütalaa ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu hedeflerine dikkatle bakın. Birisi size hakaret etti, nefsiniz ne der? Sen ona, onun sana olan hakaretinin daha fazlasıyla hakaret etsin. Nefsiniz hep bunu ister sizden. Sakın bu tuzağa kanmayın. Belki de bu söylediğimi siz ona ondan daha sert bir cevap verdikten sonra eve akşam gidip de bu meseleyi düşündüğünüz zaman akıl edersiniz. Şeytan o anda bu muhakemeyi yapamamanız için her şeyi yapar. Muhakemeyi yapsanız orada duracaksınız, frenleyeceksiniz kendinizi. Evet. Hazır bir noktaya ulaşacaktı. Çünkü sebep teşkil edecektiniz siz ona. Size daha çok hakaret etmesi için, belki bir yumruk atması için. Ama o size hakaret ettiği zaman siz ona diyorsunuz ki, diyorsunuz haklısın. Mutlaka bu olayda kabahat bendedir. Kabahati kesin olarak kabul ediyorum. Demek ki ben bu hatayı işlemişim. Allah'ın huzurunda beni affetmeni rica ediyorum diyorsunuz size hakaret eden adama. Şimdi onun yerine kendinizi koyun bakalım. Siz birisine bir hakaret ettiniz, o da size bunu söyledi. Ne yapacaksınız? Hiçbir şey yapamazsınız. Yeni bir adımı atamazsınız. Çünkü adam sizin o ona hakaretiniz var ya, hakaretin sebebiyet verip hakarete sebebiyet verecek olan olay her neyse o olayı peşin olarak üstlenmiş. Evet diyor, kabahatli benim. Ve sizden diyor hatam içinde af diliyorum Allah'ın huzurunda. Bitti. İkinci adımı atamam. İşte taraflardan sadece bir tanesi bunu yapabildiği takdirde kavga başladığı yerde biter. Yoksa spiral mütemadiyen yukarıya doğru gelişir. Taraflardan biri hakaret eder, ikincisi de ona hakaret eder. Bir devre açmıştır spiral, daha yukarı çıkmıştır. Kavganın boyutu ateş. Sonra o da hakaret etmek etkisini kendine bulmuştur sizin hakaretiniz üzerine. Bir merdiven daha yükseldiniz öfkeden. Onun üzerine siz de kendinizi tutamadınız, siz ona daha beterini söylediniz. Bir merdiven daha yükseldiniz, bir daire daha. Böylece spiral giderek yükselir, öfke artar, taraflar birbirini yaralamaya, öldürmeye kadar giderler. Biri mezara, biri hapse. Harika bir süreç. Öyleyse Allah'ın dediklerine dikkat edin. Öfkelerini yutanlar var ya diyor Allah-u Teala, onları çok seviyorum diyor. Öfkelerini yutanlar. Öfkelendiğiniz zaman hemen sözlerimi hatırlayın. Deyin ki hocamız bize vaktiyle böyle söylemişti. Öfkemizi yutmamız lazım. Olayı yaşayıp da elinizden geleni ardınıza koymadığınız günün akşamında bunları hatırlarsınız. Sonra da kendi kendinize biraz hatırlarsınız. Ya gene hocamızın dediğini yapamadım. Aslında benim söylediğim değil bunlar. Bunlar Allah'ın söyledikleri. Ve yaparsanız düşmanlarınız değil, siz kazanırsınız. Yapamazsanız düşmanlarınız kazanır. İşte spiralin başlangıç noktasındayız. Birisi size hakaret etti. O noktadasınız. Ne yapacaksınız? Bir madde bir hemen zikretmeye başlayın. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye içinizden zikretmeye başlayın. O zikir onu sizin nefsinizin kalbinde oluşturduğu bütün tortuyu alıp götürecektir. Ondan sonra da o kişiden onun hiç beklemediği bir davranışla af dileyin. İşte o zaman o kişi size ikinci bir saldırıda bulunmayı imkansız kılan bir davranışın karşısındadır. Asla ikinci adımı atamaz. Öyleyse bunları ileride yapabildiğinizi göreceksiniz. Yapacaksınız. Ve en güzel bir şekilde hareket edeceksiniz onlara karşı. İşte eğer susmayı, zikir yapmayı ve affedilmeyi başarırsanız kavgayı bitirdiniz. Ne oldu acaba? Sonucuna beraberce bakalım. O kişi size o hakareti yapmakla derecat kaybetti. X kadar. Bunu 100 derece olduğunu düşünelim. 100 derece kaybetti. Kim kazandı? Kul hakkı doğdu. Size hakaret edildi. Yani başka birinin yaptığı fiil sizi zararlıydı etti. İşte kul hakkı doğduğu için onun kaybettiği derecatı siz kazanacaksınız. Bu nedir? Bunun adı hayra ulaşmaktır. Çünkü Allah Teala hayrı talep ediyor. Size derecat kazandıran bütün olaylar hayırdır. Size derecat kaybettiren bütün olaylar şerdir. Karşınızdaki kişi size hakaret ederek şer işlemiştir. Siz susmayı başardınız, affedilmeyi başardınız ve hayra ulaştınız. Zannetmeyin ki arkasından huzursuzluk duyarsınız. Hayır. Evvela şeytan gelip size şiddete çıkar. Bak, helalet sana herkesin içinde hakaret ediyor. Seni beş paralık ediyor. Senin hiç izzet nefsin yok mu? Sen susuyorsun. Bir daha üstelik hata sende olmadığı halde adamdan hata bir özür diliyorsun. Af diliyorsun. Bu yapılır mı? Bu aptalca bir davranıştır der. Ve hemen geçer onun. Ateşi hemen geçer arkadan. Allah'ın o teskin edici güzelliği gelir. Ve ferahladığınızı hissedersiniz işinizi. Halbuki siz ezilensiniz o sırada. Hakaret edilen sizsiniz. Ama şeytanın birkaç dakika süren başlangıçtaki salvosu top ateşi bittikten sonra içinizi bir ferahlığın, huzurun kapladığını duyacaksınız. İşte o yapılması lazım geleni yaptığınızın kesin işaretidir. Ve bu kalıcıdır. Bu huzur hep içinizde devam eder. Şimdi tersini düşünelim. O size bir tane hakarette bulunmuş, siz de orada bulunmuşsunuz. Rahatlığınızı hissetmişsiniz. Nefsinizdeki afet, intikam afeti harekete geçti. Rahatlığınızı düşündünüz. Ona yeni bir imkan verdiniz, o da size daha ağır söyledi. Siz ona daha ağır söylediniz. Daha öteye geçerseniz yumruklaşacaksınız, tokatlaşacaksınız. Geçmediğinizi düşünüyorum. Arkadan şeytan size der ki, o olsun der. İşte böyle olacaklar. O sana hakaret etti. Sen de onun ağzını payını verdin, anladın mı der herkesin içinde. Ve der, işte böyle intikamını al her zaman. Ama arkadan Allah-u Teala'nın sözleri gelince içinizi bir huzursuzluğun kapladığını göreceksiniz. Ve kalıcı olan ikincisidir. Hep önce şeytan gelir, saldırıya geçer. Arkadan da Allah-u Teala söylediklerini söyler. Öyleyse ne görüyorsunuz? İki davranış biçimi görüyorsunuz. Şimdi derecat açısından bakalım. O size hakaret etti, derecat kaybetti, siz kazandınız. Ama siz de ona hakaret ettiniz, kazandığınız dereceleri aynen ona iade ettiniz. Eski tat, eski ama derecat açısından sizin ikinize sıfıra ulaştınız. Birinci olayda o hakaret ettiği için derecat kaybetti, siz de onu kazandınız. Ama ikinci olayda siz de ona hakaret ettiniz, siz kaybettiniz, o kazandı. Öyleyse başlangıçtaki gibi. Kazançlarıyla kayıplarınız birbirini götürüyor. Kazançlarınızla kayıplarınız sıfır oluyorsunuz. Karşı tarafta sıfır oluyor. Ama ikiniz de birbirinizden hakaret yiyen birer insansınız netice itibariyle. Peki o size hakaret ettiği zaman susmayı başardınız. O kaybetti, siz kazandınız. O şerre ulaştı, siz hayra ulaştınız. İşte Allah'ın başkalarına size hakaret etmek imkanını vermesi bu asli sebebe dayanır. Sizin derecat kazanmanızı sağlamak için Allah-u Teala buna müsaade etmiştir. Derecatı kazandınız, yani hayra ulaştınız. Madem ki hayır derecat kazanmaktır, başka birinin yaptığı bu ters davranış size derecat kazandırdı. Sizi hayra ulaştırdı. İşte bu hayrı yerlerine oturttu. Allah Teala eğer içinizde sevgi varsa zaten sizin başkasına hakaretinizin mümkün olmadığını söylüyor. Gerçekten daimi zikre ulaştıktan sonra, hele zikri külliye ulaştıktan sonra başkaları size nasıl davranırsa davransın, onlara kızamadığınızı göreceksiniz. Diyelim ki birisi sizi zehirlemeye çalışıyor ya da öldürmeye çalışıyor herhangi bir şekilde. Ona kızamazsınız. Allah Teala asla kızmayı size kabul ettirmez. Hiçbir zaman sizi hangi şekilde olursa olsun öldürmeye çalışan bir insan için bir öfke duyamazsınız o makamda. Öyleyse onlar hep böyle düşündükleri için kaybedenlerden olacaklardır. Siz de hep kazananlardan olacaksınız. Allah Teala'nın indinde her şeyin en güzel olduğu bir noktaya mı ulaşmak istiyorsunuz? Öyleyse bunun merkezinde sevginin var olduğunu hiç unutmayın. Ruhunuzun en üstün hasleti nedir? Sevgidir. En zor oluşan şey. Çünkü göreceksiniz ki siz insanları sevmeye çalışırsınız ama sararsınız. Bu sizden ziyade onlardan kaynaklanan bir şeydir başlangıçta. Daimi zikre ulaşana kadar olay hep böyle devam edecektir. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman bakacaksınız ki herkesi muhteşem bir şekilde artık seviyorsunuz. İşte böyle bir sevginin sizlere ulaşması sizin için Allah Teala'nın sevgi hasretinin, ruhunuzdaki sevgi hasretinin üstün olmasını ifade eder. Böylece Allah Teala ve Tekat Hazretinin indinde bir hedefe ulaşırsınız. Sevmek. O zaman şöyle düşünün. Allah mı beni de seviyor, başkalarını da seviyor? Dikkat edin, Allah'ın buğz ettiği hiç kimse yoktur. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir muhteşem yelpaze açılır. Milyarlarca kanadı olan bir yelpaze. Allah'ın en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar. Öyleyse Allah-u Teala'yla insanların ilişkilerinde yalnız sevginin rol aldığını, sevgiden başka hiçbir şeyin mevcut olmadığını düşünün. Allah-u Teala size buğz eder mi? Etmez. Allah-u Teala sizi cehenneme atar mı? Atmaz. İnsanlar kendi kendini cehenneme atarlar. Allah-u Teala niçin atmaz? Çünkü atamaz. Kendi koyduğu kanunlar gereği bu mümkün değildir. Bir insan hiçbir şekilde başka birinin davranışları sebebiyle, yani kader sebebiyle derecat kaybedemez. Ne Allah'ın direkt olarak vücuda getirdiği olaylar, ne başkalarına müsaade edip de onların sizin üzerinize vücuda getirdiği olaylar size hiçbir şekilde derecat kaybedemez. Kaybettiremez. Öyleyse hiçbir zaman başkalarının yaptığı davranışlar sebebiyle bir insan cehenneme giremez. Böyle bir şey mümkün değildir. Bütün cehenneme giden insanlar bilerek, isteyerek yaptıkları kendi davranışlarının neticesinde cehenneme gitmişlerdir. Gideceklerdir. Yalnız kendi davranışları, üstelik de bilinçli olarak yaptıkları, farkına varmadan yaptıkları yine onlara ceza yüklemiyor. Öyleyse insanların derecat kaybetmesi sadece kendi davranışları sebebiyledir. Başkalarına sevgi duymadığınız sürece, insanlardan nefret ettiğiniz sürece devamlı derecat kaybeden bir insansınız. Çünkü nefsinizdeki öfke afeti, kin afeti, haset afeti, intikam afeti, gayz afeti size devamlı derecat kaybettirecektir. Ona tabisiniz. Ama sevgi bütün bunları perdelediği zaman, yok ettiği zaman, daimi zikre ulaştığınız zaman sevginiz afetlere ait bütün faktörleri devre dışına çıkarmıştır. Artık afetler yok. Sadece ruhunuzun hasretleri var daimi zikirde. Oraya ulaşacaksınız. Bunların en büyüğü de sevgidir. O zaman hiç kimseye karşı nefret, buz, intikam, haset, kin beslemek imkanının sahibi değilsiniz. O noktadan itibaren sadece en güzel hisler sizinle beraberdir. O noktadan itibaren artık insanları seven birisiniz. Onlar mı? Onlar size yanlış davranışlarda bulunabilirler. hakaret edebilirler, dövebilirler, öldürmeye çalışabilirler. Bu onların problemi. Ama siz onlara ne yaparlarsa yapsınlar, öfke duyamazsınız, kin duyamazsınız, intikam konusuna ise hiç giremezsiniz. Sadece Allah'ın emrettiklerini yaparsınız ve huzur içinde bir ömür geçirirsiniz. İnsan ömrü azdır veya çoktur. Düşünün bugüne kadar yüz binlerce nesil geçmiş Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa kadar. İster çok yaşadınlar, ister az yaşadınlar, hepsi toprak tutmuşlar, fizik vücutları. Hepsinin nefsleri berzah alemde yaşıyor. Sonsuz bir yaşantı kıyamete kadar. Öyleyse bu yaşantının dizaynı içerisinde insanlar göreceksiniz. O insanlar Allah'ın bütün güzelliklerini yaşayan az veya çok büyük bir süren insanlar. Ama ömrünüz az veya çok diye hiçbir zaman huzursuzluk duymazsınız eğer daim zikre ulaşmışsınız. Eğer Allah Teala size uzun ömür vermişse buna şükredersiniz. Allah'a daha çok hizmet edeceğiz diye. Kısa ömür vermişse gene şükredersiniz. Allah'ın o size verdiği imkan içerisinde en iyi hizmeti verebileceksiniz diye. Her ikisinde de insanları sevmeyi öğrenin. Davranışlarınızla sakın başkalarını bezdirmeyin. Sizden gelen davranışlar başkaları üzerinde o size kötü davranıyor şeklinde bir davranışın simgesini taşımasın. Hiç kimse sizden o bize kötü davranıyor diye bahsetmesin. Kimseye tahakküm etmeyin. İnsanları hükmünüz altına almaya çalışmayın. Hiç kimseye onların hoşuna gitmeyen şeyleri empoze etmeyin. Sonra yaptırmaya kalkmayın. Bilin ki bütün insanlar düşünme standartlarının sahibidir. Herkes kendi idraki kadar Allah yolunda hizmet verecektir. Onları teçhiz etmeye çalışmak var. Kimse sizden o bize kötü davranıyor diye bahsetmesin. Kimseye tahakküm etmeyin. İnsanları hükmünüz altına almaya çalışmayın. Hiç kimseye onların hoşuna gitmeyen şeyleri empoze etmeyin. Sonra yaptırmaya kalkmayın. Bilin ki bütün insanlar düşünme standartlarının sahibidir. Herkes kendi idraki kadar Allah yolunda hizmet verecektir. Onları teçhiz etmeye çalışmak başka şey, zorla hükmü altına almaya çalışmak başka şey. Eğer nefsinize tabi olursanız, insanları hep hükmünüz altına almaya çalışırsınız. Aksine nefsiniz müsaade etmez. Çocuklarınızı döversiniz. Onlar yanlış davranışlarda bulunuyorlar diye. Oysa ki göreviniz onları dövmek değil, onlara güzellikleri ve doğruyu öğretmektir. Öğretmeye çalışmak sizin vazifeniz. Çocuklar bunu algılayamazlarsa siz elinizden geleni gene de yapmaya mecbursunuz. Dayak hiçbir konuyu halledemez. Çocuğu sadece dayakla korkutursunuz. Ne yapar dersiniz? Aynı hatayı gene işler ama size söylemez. Hatanın arkasından bir de yalancılık istenir. Ama eğer onu yaptığı şeyin her neyse o hatası yanlış olduğuna ikna edebilirseniz bekçiyi çocuğun içine koyarsınız. O kendi içindeki bekçi sebebiyle aynı hatayı bir daha işlemez. Eğer eminse o yaptığı şeyin hata olduğuna o zaman o hatayı bir daha işlemeyecektir çocuk. Ona söz hakkı verin. Hayretle göreceksiniz ki bazılarında onlar haklıdır. O zaman da onların haklılığını kabul etmek mecburiyetindesiniz. Yani ben anneyim, ben babayım. Öyleyse benim söylediğim olur dediğiniz sürece yanlış şeyler yapmış olursunuz. Çocuk öyle bir konuda öyle bir müdafaa yapar ki bakarsınız siz haklı değilsiniz. Haklı olan o. Siz yanlış düşünmüşsünüz onu. Çocuk doğru düşünmüş. Mümkün. O zaman hatanızı kabul etmek mecburiyetindesiniz. Diyeceksiniz ki tamam. Bak burada sen haklısın. Bundan sonra hep böyle davranmanda hiçbir sakınca yok bana göre de. Ama ben başka sebeplerden dolayı senin şu sebeplerden dolayı yanlış yaptığını zannetmiştim. Sen de aynı sebepleri düşünürsen sen de onun yanlış olduğunu göreceksin. Ama senin mantığına göre ve senin içinde yaşadığın dünyaya göre gerçekten senin söylediğin gibi olması lazım. doğruyu yapmışsın demek mecburiyetindesiniz. Bütün insanlarla olan davranışlarınızda onları severseniz, onlara hakaret etmek değil, sevginizin görüntülerini sunarsınız. Hep elinizde bu güllerden olur. Onlara hep gül dağıtırsınız. Öyleyse insanları sevmek temel prensibiniz olmalı. 14. sırada bütün sahabenin yaptığı gibi, Cunus'un yaptığı gibi, Mevlana Celaleddin'in Rumi Hazretleri'nin yaptığı gibi, özellikle Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptığı gibi. Bakınız ne kadar açık ve net konuşuyor. Kur'an-ı Kerim'i tam olarak, neredeki bir insan olarak, taraftaki bir insan olarak anlatıyor size. 4 mısra. Görelim, Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Peki bunun başı nasıldı? Hak, şerleri hayır eyler. Bunu da anlamayacak bir şey yok. Hak, şer alan olayları hayra çevirir. Zannetme ki gayr eyler. Gayr başkası demek. Yani zannetme ki hayır eylemenin dışında başka bir şey yapar. Yalnız bunu yapar hep, şerleri hayır eyler. Zannetme ki gayr eyler, yönelip Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Başka bir size hakaret etmiş, güzel. Sizi övmüş, ne de güzel. Ama ikisi de güzel. Sizi zemmetmesi kötü de, sizi övmesi güzel değil. Zemmetmesi de güzel, övmesi de güzel. Öyleyse siz eğer o övmeye layıksınız, o sizi zemmetse de sizin umurunuzda olmaması lazım. Eğer anlasaydı sizi, zemmetmeyecekti. Sizi başkasına övecekti. Ama anlamamış, kalbinde hep haset var, kin var, nefret var, buğz var. Sizi anlayamıyor. Anlayabilmiş olsaydı size karşı sevgi duyacaktı ve sizden başkasına bahsederken de sahiçle bahsedecekti. İnsanların hatalar yapması her zaman mümkündür. Bu hataları evvela onlarla konuşacaksınız. Onun hata olduğunu ona söylemek durumundaysanız bunu söyleyeceksiniz. Ve eğer uslanmıyorsa ve davranışları etrafındaki insanları birer birer rahatsız etmeye başlamışsa, daha ötesi tasavvufa ters düşüyorsa, o zaman bunu başkalarına da söylemek mecburiyetindesiniz. O davranış biçiminde kendilerine ortak ettiği insanlara da söylemek mecburiyetindesiniz. Ve halka giderek büyür. Ne yazık ki insanlardan bir kısmı daha ilk söyleyişinizde yola girdikleri halde, Allah'a güzelliklerine döndükleri halde birçok insan bu istikamette kendilerini yapamıyor. Özellikle para ile ilgili konularda insanların hep yanlışlıklar yaptığını görüyorsunuz. Sizin kendisini ikazınıza rağmen sizin ilişki kurmaya çalışıp başkalarını da o parasal niyetlere ortak ettiği insanlara da konuşmanıza rağmen gene de insanların aynı hatayı işlemeye devam ettiğini görüyorsunuz. Bu sadece üzüntülü bir konudur. Meseleyi Allah çözecektir her zaman olduğu gibi. Öyleyse dikkat edin davranışlarınıza. Davranışlarınız asla başkalarını zararlıyla etmemeli. Böyle bir olaya girecekseniz mutlaka teyit almaya çalışın. Ola ki Allah Teala müsaade etmeyecektir. Allah Teala'nın söylediklerine dikkatle bakın. Hiç kimsenin hiç kimseye zarar vermesi Allah'ın emri değildir. Aksine zararlar varsa onların kapatılması istikametinde bir faaliyetin sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Allah'ın bütün güzellikleri sizin için unutmayın. Ama yolun gereklerine riayet edin. Öyleyse 14 asır evvele bakın, sahabe nasıl yaşamışlar. Onlar zengin olanın peşinde değillerdi. Onlar çok dar imkanlarla yaşadılar. Ama hepsi çok mutluydu. Saadeti bütün boyutlarıyla yaşadılar. Öyleyse her açıdan Allah'a karşı hesap vermek üzere hesap vermekte sorumlu olduğunuzu bilin. İnsanları parasal emellerinize alet etmeyin. Özellikle bu vakfın müteşebbislerini. Allah-u Teala muhakkak ki her şeyi bilendir. İnsanların kalbinden ne geçtiğinize. Hedefiniz oradan kazanacağınız paralarla yine vakfa ve Allah'a hizmet etmek olsa bile bunu başkalarına zarar vererek yapamazsınız. Aldığınız paraları ödemeyi usul haline getirin. Kimseye borçlu kalmayın. İnsanlar sizin için o parayı alır ama ödemez demesin asla. Böyle bir şeye hiç muhatap olmayın. Dikkat edin, bir tane ekmek 100 gram peynir sizi bir gün geçindirir. Ama başkalarından aldığınız ve ödemediğiniz her para sizi sorumlu kılar Allah'ın yolunda. Öyleyse sözlerimi dikkatle değerlendirin. Her açıdan siz tasavvufun örnek insanları olmak mecburiyetindesiniz. Daima verici olun. Daha çok verin. Ama daha çok alan asla olmayın. Öyleyse ne demek istediğimi yerli yerine oturtun. Allah'ın izniyle daha çok sevgili mi olmak istiyorsunuz? Daimi zikre ulaşmak mı istiyorsunuz? Külli zikre ulaşmak mı istiyorsunuz? Bütün davranışlarınızın içinde, parasal davranışlarınızın da Allah'ın söylediği biçimde olması lazım. Hiç kimse sizin için gidip bana Allah'ın evliyası böyle mi olmalıydı, benden aldığı parayı hala ödemiyor demesin. Ya da benden aldığı başka bir şeyi hala bana ödemiyor demesin. Üzerinizde vebal taşımayın. Bilin ki sizin mutluluğunuz hiçbir zaman başkalarından aldığınız paraların üzerine bina edilemez. Bu sizi ancak huzursuz daha kulak gördür. Sakın böyle bir davranışın içinde olmayın. Eğer olmazsanız Allah-u Teala'nın istediğiniz size başka yollardan daha çok verdiğini göreceksiniz. Paradan ne kadar elinize ettiğinizi çekerseniz o kadar para sahip olursunuz. Geçin derdi hayır. Böyle bir şey asla sizde tahakkuk etmez. Allah-u Teala'nın bereket adlı bir mefhumu var. Onu yaşarsınız. Özellikle sabit gelir olanlar bunu çok yaşamışlardır. Evinize misafir gelir. Siz de her ay aynı parayı alıyorsunuz. Misafir gelir günlerce sizde kalır kaç kişi de. Ama o ay bakarsınız başka aylardan daha bolluk içinde geçirmişsiniz. Onlar kısmetleriyle gelirler. Allah eğer sizin bereketinizi arttırmak istiyorsa siz Allah'ın yolunda o bereketin mutlaka arttığını göreceksiniz. Ama ben çabamla bu işi yapayım, başkalarının da konu adeti değil, ondan bundan paraları toplayıp bir bece istikameti yatırayım. Mutlaka buradan bir hedefe giderim derseniz gidemezsiniz. Bereket konusu böyle kazanılmaz. Siz paradan elinizi eteğinizi çektikçe Allah size beklemediğiniz kanallardan devamlı para gönderir. O zaman hiç paradan şikayet etmezsiniz. Size parasızlık hiçbir zaman yanaşmaz. Ve Allah bunu size verdiği bereketle sağlar. İşte burada her gece bir soframız kuruluyor, görüyorsunuz. İşte kardeşlerimizin karınca kadarınca verdiği 5-10 kuruşla bu gerçekleşiyor. Ama burada yüzlerce insanın yemek yediği geceler oluyor. Hiçbir sıkıntı çekmedik bugüne kadar Allah'a şükürler olsun. Bereket nereden geliyor? Allah'tan geliyor. Öyleyse hedeflere gitmeyi öğrenelim. Bu hedefler bizi mutlaka Allah'ın bütün güzelliklerine ulaştıracaktır. Sevmeyi öğrenin. Sevmek, üzerinden kalkamayacağınız veballer yüklenmemekten geçer. Yani hüsnüye sahibi olabilirsiniz. Ben bu paraları alayım, bir iş kuracağım, onunla mutlaka kazanç sağlayacağım ve borçlarımı ödeyeceğim diye düşünebilirsiniz. Ama evdeki hesaplar çarşıya uymuyor. o paraları yok etmeniz de mümkün. Elinizde olmayan sebeplerle geriye alamamanız da mümkün. O zaman nasıl hesap vereceksiniz Allah-u Teala'ya ve o paraları topladığınız insanlara? Öyleyse rızaları da olsa bu istikameti bir gayreti sahibi olmamız gerekir diye Allah-u Teala'nın düşüncesi var. Allah'tan isteyin. O size mutlaka verecektir. O verecektir. Evinizin bereketini arttıracak olan odur. Ve mutlaka bunu yapar. Ama siz ondan değil de ben kendimden bunları sağlarım diye düşünürseniz genellikle bu istikamette yanılırsınız. Bu konu kaç defa tatbikatını yaptık biz Mihir Vakfı olarak. Her seferinde şunu gördük. Allah-u Teala ticaretten yana bizim nasibimizi kesmiş. Ve her seferinde elimizdeki imkanları başkalarına kaptırdık. Böyle bir konunun oluşmasında falanca kardeşimiz suçlu mudur? Hayır, asla. Her seferinde bana sormuştur ne yapalım diye. Biz de Allah-u Teala'ya sormuştur. O sonuçla karşılaşmışızdır. Bu hepimizin alması lazım gelen bir ders. Bundan sonra öyle yapmayalım diye Allah-u Teala'nın bize dersi. Öyleyse hep helallerin içinde üzerinden kalkamayacağımız borçları yükümlenmeyerek hayatımıza devam edelim. Allah bize neyi nasip etmişse oradan elde ettiğimiz kazanç daima bizler için yeterli olacaktır. Allah her şeye kadirdir. Çözüm her zaman vardır. Allah'ın bereketi her zaman bizimledir. Öyleyse neyi görüyoruz? İnsanların mutlu olmaları her zaman mümkün. İşte mutluluk istiyorsanız söylediğim şartlara riayet edeceksiniz. Ve Allah'ın mutluluğunun ve huzurunun üzerinizde olduğunu hissedeceksiniz. Zaten örnek almanız lazım gelen insanlara dikkatle bakın. Onlar neden hep mutlu? Neden hiç mutsuz değiller? Onları öldürmek isteyen insanlar varken gene de mutlular. Öyleyse onların mutluluğunu temin eden bir faktör olması lazım. Sizde mevcut olmayan bir şey. Daimi zikir. İzmir'de bir kardeşimiz şöyle diyordu. Hocam ben tasavvufa girmeden evvel yüzlerce dua kitabı okudum. Her gece sabahlara kadar bu duaları okurdum. Şimdi de tasavvufa girdim. Siz bana diyorsunuz ki zikret Allah-u Teala'nın ismini içinden tekrar et. Ben onu tekrar etmeye çalışıyorum. Ama sabahları uyanırken Yasin okuyarak uyanıyorum. Sabahları uyanırken başka bir duayı, binlerce defa okuduğum bir duayı okuyarak uyanıyorum. Bu ne demek biliyorsunuz? Bu son derece önemli bir konu. Bu kardeşimiz son derece önemli bir şeyden bahsediyor size. Onlara konsantre olmuş. Senelerce duaları okumuş, binlerce defa. Ne olmuş? Girmiş şuur altına. O şimdi başka bir şey düşünürken de içinden mütemadiyen o dua tekrar ediyor o okuduğu dua neyse. Siz zikre konsantre olursanız bir süre sonra buraya ulaşacaksınız işte. Daimi zikrin sahibi olacaksınız. Siz istemeseniz de içinizdeki ses Allah Allah Allah Allah diye tekrar edecek. Öyleyse dualara konsantre olmak yerine Allah kelamına konsantre olun. Öyle bir alışkanlığın sahibi olacaksınız ki bu alışkanlık sizi bütünüyle kontrol altına alacak. Beklemediğiniz zamanlarda içinizdeki sesine Allah Allah dediğini duyacaksınız. Sonra bir teke takımız kalacak bunları birleştirmek. Diyelim 2 saat zikrediyorsunuz, içinizdeki ses devam ediyor. Sonra öyle bir olaya konsantre oluyorsunuz ki o sizi zikirden ayırıyor. Bunu daha önce... Hiç vazgeçmeyin. Devamlı Allah-u Teala'ya zikretmeye devam edin. Bu zikrin sonunda öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki o duaları o kardeşimizin tekrar ettiği gibi siz de Allah'ın ismini tekrar eder hale gelirsiniz. Gelir misiniz? Gelir bakalım. Öyleyse hep Allah-u Teala'yı zikretmeye çalışın. Hep en güzelini yapmaya çalışın. Unutmayın hangi seviyedeyseniz o seviyenin için siz optimalsiniz. Seviyenizi yükseltmek için yapmanız lazım gelen şeyler bir, az yemek yemek. Bir, az bulunmak. Bir, çok namaz kılmak. Özellikle dört, çok zikretmek. Zikre konsantre olmak mecburiyetindesiniz.
1: dua kitaplarında birçok arkadaşımız cinli olmuşlar. Yani dua kitaplarındaki duaları okurken o cinler mutlaka olmuş kardeşlerimizde. Onun için her dua geçerli değil. Biz onun için özellikle bir dua kitabı yazdık ki size o zararlı olabilecek ihtimali olanların hepsini orada vermektir. Ve böylece sadece faydalı olanlardan bahsediyoruz. Onları okumanızda zarar yok, fayda var. Ama konsantre olmanız lazım gelen şeyler o dualar değil. Konsantre olmanız lazım gelen şey Allah'ın zikri. Her an zikri hatırlamanızı istiyor Allah-u Teala. Her şey size zikri hatırlatmanı. Duadaki saate bakıyorsunuz, zikri aklınıza geliyor. Her şey. İnsanlar Allah'ın dünya üzerinde yürüyen vekilleri Allah'ın hatırlatmanı size. Takvir. Duvardaki Allah selamı, duvarın kendisi, perde, ne görüyorsanız, mikrofon, her şey size Allah'ı hatırlatmalı. Ve hemen kendinizi kontrol etmesiniz. Ben şu anda Allah'ın talebi söylüyorum, hayır. Hemen baktığınızı. Günde 100 defa, 1000 defa kendinize Allah'ı hatırlatan şeyleri prensip ediniz. Onları gördüğünüz anda zikretmeye başlayın. Bu sizi mutlaka hedefe götürecektir. İşte Allah-u Teala'nın daimi zikri hepiniz için mutlak bir ölçü olmalıdır. O daimi zikri bütün insanlar için bir hedeftir. Her şey Allah-u Teala'nın dilinde en güzel bir şekilde dizayn edilmiştir. O güzelliği yaşamaya çalışın. Güzelliği arttırmak istiyorsanız çok zikredin. İşte seneler geçmiş, zikri unutmuş insanlar, Allah-u Teala onlardan bahsediyor. Sakın diyor, siz de onlardan olmayın. Seneler geçmiş ve zikri unutmuş, bu yüzden Allah'ın yolundan çıkmış olan insanlar gibi olmayın. Sizin Allah'ın yolundan çıkmanız söz konusu değil. Ama zikrinizi azalttığınız sürece hep sizin için mutsuzluk tehlikesi vardır. Halbuki Allah-u Teala'nın size istediği şey, sizin mutlu olmanız. Eğer seven dediğiniz insanları, zikrinizin arttığını göreceksiniz. Eğer zikrinizi arttırırsanız, insanları sevdiğinizi göreceksiniz. Yani işte bu iki faktör birbirinin tamamlayıcıdır. İster bilimciler hareket edin, çok istedin, insanları sevmeye ulaşın. İster dolayın kendinizi insanları sevmek istikametinde, zikrinizin buna paralel olarak arttığını göreceksiniz. Öyleyse insanlar, riyazet yapıyorlarmış, insanlar mücahide yapıyorlarmış vaktiyle tasavvuf mensupları. Bunlar nefsi tesbih eder mi? Dolaylı olarak tesbih eder, riyazet yaparsınız ve mücahide yaparsınız. Birisi nefsinizi istemediği şeyi, Allah'ın emrettiği bir şeyi nefsiniz istemez, ona zorla yaptıracaksınız. İkincisi de nefsinizin istediği bir şeyi ona vermemek. Her ikisi de geçerli. Bunlar ne yapar? İkinizi arttırmaya vesile olur. İkinizi arttırsa ne olur? Daha çok nur gelir nefsinizin kalbine, nefsinizin kalbi nurlanır. İşte aklını yaptınız, daha çok zikretsiniz, ikisini de başar, daha çok başardığınızı göreceksiniz. Her riyazeti, her mücahideyi daha çok başardığınızı göreceksiniz. Nefsin mücahide deyince, nefsinin de cihazdır bu. Bunun hüviyetine, nefsinin bir şeyi yapmamak istiyor. Zorlayacaksınız, onunla savaş edeceksiniz, zorla yaptıracaksınız ona. Zikretmeyi istemezsiniz. O zaman onunla savaş edeceksiniz. Zikretmeyi ona zorla yaptıracaksınız. Sabah namazına kalkmak istemiyorsa zorla kaldıracaksınız. Hep zorlayıcı unsur olarak yemeye gidiyorsunuz. Başardığınız zaman zikrinizin aklını göreceksiniz. Aklını da söyleyelim. Nefsiniz bir şeyleri yapmak istiyor bu sefer de ona. O Allah'ın yasak ettiği şeyleri işlemek istiyor. Vermeyeceksiniz ona miktarı. Ve onu önleyeceksiniz. Bunun da zikrinizi arttırdığını göreceksiniz. Şimdi ikinci yolu deneyin. Zikrinizi arttırın. Bunları başardığınızı göreceksiniz. Peki zikrinizi arttırmak cihadeyi, yani cihadı nefsinizle yaptığınız cihadı kazanmanızı temin eder. Cihadeti de kazanmanızı temin eder. Neticede daimi zikre ulaşıyorsunuz. Bunları başarabilirsiniz, bunun zikrinizi arttırdığını yaşayacaksınız. Öyleyse her ikisi de güzel. Hepinizin daimi zikre ulaşmasını,

الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Bir zikir sohbeti ve beraberlik. Bir mutluluğu yaşamak birlikte. Konumuz İslami ve tasavvufi konulardan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetleri. Nedir farz? Hangi nesne Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala tarafından açık bir şekilde emredildiyse o bir farzdır. Ve nesiller boyunca farzların kıyamete kadar hep aynen devam etmesi lazım. Ediyor mu? Hayır, etmiyor. Bir sualimiz var. Zikir farz mı diye soruyoruz. Ve öğretim görevlisi kardeşlerimiz bize cevap veriyorlar. Hayır, farz değildir. Biz de diyoruz ki farzdır. İşte Allah Teala zikri farz kılıyor. Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime ve eski resmi Rabbike ve tebet edileyi teptila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Ne oldu? Olan belli değil mi? Allah Teala açık bir şekilde Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikret diyor. Bu bir kesin ve açık emir. Öyleyse zikir farzdır. Yetmez. Bir adım daha atalım. Ve bakalım ne diyor Allah Teala Ashab Suresi'nin 41. ayet-i kerimesinde? Diyor ki, ya eyyüellezine aminu zkurullâhe zikren kesîrâ. Ey amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, iman edenler, Allah'ı çok zikirle zikredin. Buradaki amini oluş, kişi Allah'ın zatında yok olmuş, fena makamının sahibi, arkasından kişi beka makamının sahibi ve beka makamının sahibiyken gelen bir emir bu. Ne zaman kişinin günü zikri günün yarısını aşarsa o zaman kişi zahit olacak. Zahit olmak odan evvel gelen Allah-u Teala'nın emri, Allah'ı çok zikredin, günün yarısından daha çok zikredin. Öyleyse çok zikir de farz. Peki daimi zikir farz mı? Ne demek daimi zikir? Bir insanın bulunabileceği bütün pozisyonlarda zikretmesi emrediliyorsa ona daimi zikir emredilmiştir. İşte Allah Teala Nisa 103'te emrediyor. Ayaktayken de, otururken de, yerin üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur veya yan üstü yatıyordur. Üçü de farz. Öyleyse kişinin zikirsiz geçen hiçbir saniyesinin olmaması lazım. Peki bu ne ifade eder? Bu daimi zikri ifade eder. Ve daimi zikir farz. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey zikirde farz, günün yarısından çok zikri ifade eden, çok zikirde farz,

Ayaktayken de, otururken de, yen üstü yatarken de zikredilmesi lazım gelen. Bütün zaman parçalarını zikretmek o da farz. Daimi zikir de farz. Ve şimdi beraberce bakıyoruz. 32 farza bakıyoruz. Zikir yok farzların arasında. 54 farza bakıyoruz. Farzların arasında zikir yok. Bilinmeyen eller bütün sahabeyi daimi zikir sahibi kılan, zikrin bütünüyle uygulandığı bir devreden bugüne gelinceye kadar deveyi hamuduyla beraber çalmışlar, zikri farzların arasından çıkarmışlar. Sevgili kardeşlerim, bugünkü din tatbikatıyla, İslam dininin bugünkü tatbikatıyla 14 asır evvelki tatbikatı arasında insanı cehenneme gidecekken cennete götürecek, cennete gidecekken cehenneme götürecek bir farklılık söz konusu. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe İslam'ın temel esaslarını yaşamışlar. Hepsi bir, Allah'a ulaşmayı dilemiş. Üçüncü basamak. Hepsi ihsanla kainatın en büyük mürşidine ulaşıp tabi olmuş. İkinci safha. Hepsi bundan sonra ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Üçüncü safha. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş. Dördüncü safha. Hepsi daimi zikre ulaşmış, nefslerini de Allah'a teslim etmiş. Beşinci safha, hepsi irşada ulaşmış. Altıncı safha, hepsi iradelerini Allah'a teslim etmiş. Yedinci safha. 14 asır sonra biz Allah'ın öğretisini sizlere Kur'an-ı Kerim'i esas alarak Allah'ın bize oradan öğrettiği bilgiyi size aktardığımız zaman bunların hepsinin farz olduğunu görüyoruz. Madde bir. Hepsinin sahabe tarafından tatbikata girdiğini görüyoruz. Madde iki. Hepsinin irşat makamının sahibi olduğunu görüyoruz. Madde üç. 14 asır sonra size saydığımız İslam'ın 7 safhasının da yok edilmiş olduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, iblis uyumuyor. Rahneler açmış İslam tatbikatında. Tatbikatın insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan temellerini, esaslarını gözümüzün içine baka baka yok etmeyi başarmış. Hamdolsun ki hepsi Kur'an-ı Kerim'de duruyor. Hamdolsun ki gene Kur'an-ı Kerim 14 asır evvel o Allah'ın temel farzlarının hepsini uygulamışlar. Onlar farz hükümler. Peki sünnet nedir? Kur'an'da Allah'ın farz kılmadığı ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından usul haline getirilmiş olan veya Allah-u Teala'nın ona emir vererek ona bir nevi farz kıldığı hususlar eğer usul haline getirilmişse bizlerin de üzerine sünnet olarak yerine getirilmesi uygun olan davranış biçimlerini oluşturuyor. Allah Teala İsra Suresi'nin 72. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki Habibim gece kalk da gecenin
en az üçte birini, en çok üçte ikisini teheccüd namazı kılarak geçer. Rabbinin seni makam-ı mahmuda ulaştırması yakındır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam dördüncü, yedinci rekatının dördüncü alemi olan o makam-ı mahmuttadır. Dört halife de oradadır. Sahabenin de hepsi oradadır. Sanki makam-ı Mahmud'da İslam'ın başlangıcını Allah Teala orada tamamlamış. Ondan sonra geleceklere ibret olsun diye Allah'ın gösterdiği bir tabloyu oluşturmuş Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, teheccüd namazı. Ne kadar zor bir namaz olduğunu biliyor musunuz? Ankara'daki mescidimizde 40 günlük bir itikaf devresi geçirmiştik. Yani erbayın çıkarma işi. Bu 40 gün süreyle birçok kardeşimiz bize eşlik ettiler. Bizimle beraber onlar da 40 gün Erbayin orucunu, Erbayin çıkardılar. 40 günlük bir orucu tamamladılar. Ama 41. günde Perşembeydi. 41 günlük oldu oruç. Bu oruçta sahabe gibi yaşamayı Allah Teala bize emretti. Kardeşlerimiz de biz de öyle yapmaya niyetlendik. Çok uzun, zikirli bir teheccüd namazı tatbikatı yaptık. On bir rekaptan oluşan bir teheccüd namazı tatbikatı. Sevgili kardeşlerim, değil kollarımızın üzerinde olmak, dirseklerimizin üzerinde secde ettiğimiz halde gene de onların yaptığı 4 saati bile tamamlayamadık. O zaman 4 saatten daha fazla namaz kılmanın nasıl bir beden cimnastiği olduğunu görmenizi isterdim. Yorgunluğu yaşıyorsunuz ve kollarınız dirseklerinizi de yere dayadığınız halde sizi taşımamaya başlıyor. Sonuna doğru o kadar süreyi tamamlamayı nasip kıldı Allah-u Teala. Ama sevgili kardeşlerim, öyle bir namazdı ki zevkine doyum olmazdı. İşte bütün güzelliklerin Allah-u Teala'nın emri gereğince yaşandığı bir dizayn. Allah-u Teala buyuruyor ki, ey amin olanlar, peygamberinizle Allah'a ulaşmayı dileyenler için ve Allah'ın zatında yok olmayı dileyenler için ahsen bir örnek vardır. Yani diyor ki Allah-u Teala, eğer peygamberiniz bir takım hususları biz farz kılmadığımız halde
yerine getirmeyi usul ittihaz etmişse, her zaman yapıyorsa, o zaman siz de yapın diyor Allah-u Teala.

Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birçok konuda sünnetleri var. Namaz konusundaki birinci sünneti sabah namazının sünneti. İkincisi kuşluk sünneti. Üçüncüsü öğle namazının ön sünneti ve son sünneti. Dördüncüsü ikinci namazının sünneti. Beşincisi akşam namazının sünneti. Altıncısı yatsı namazının ön sünneti ve son sünneti. Seyahati bitir, vacip. Sünnetlerin içinde değil. Peki sonra ve nihayet gece o zevkine payan olmayan en uzun süren dayanılması güç ama çok büyük bir zevk oluşturan teheccüd namazı. Gecenin üçte ikisini nasıl yapmışlar, onun ne kadar güçlü olmaya gerektirdiğini o zaman anladık. Anladık ki onlar bizim neslimizden çok ötede bir Rabbani gücün sahibiymişler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu olayları tabiatıyla biliyor. Ve diyor ki

Peygamberimiz de ahsen bir örnek vardır diyor. Örneklerin en güzeli Peygamberimizin davranış biçimleridir diyor Allah-u Teala. Kimler için? Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'ın zatında yok olmak isteyenler için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın evi küçük bir evdi. Ve herkesi almıyordu. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ne zaman teheccüd kılsa, lambanın ışığını gören bütün sahabe bahçede, içerisi herkesi almadığı için pencereden sızan ışığa uygun, mum ışığına uygun olarak ya da arabaya bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın gölgesine bakmak suretiyle teheccüd namazı kılarlardı. Allah Teala buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de, bu peygamberinize verdiğimiz emir, biliyoruz ki size ağır geldi diyor Allah Teala. Yüzleriniz sarardı. Rahatsızlıklar geçiriyorsunuz. Bu zaten sizin üzerinize farz değildi. Ama hacet namazını, affedersiniz, teheccüd namazını kılmak istiyorsanız o zaman kolayınıza geldiği gibi kılın diyor. Teheccüd namazı ya 11 rekatlık bir namazdır ya da 13 rekatlık bir namazdır. Affedersin, 9 rekatlık bir namazdır. Ama 11 rekat olsun, 9 rekat olsun, bunun 4 saat olduğunu düşünün, asgari 4 saat. 12 rekat olsaydı 4 saat, 1 saatte 3 rekat kılacaktınız. 3, 6, 9, 12. 1 saatte 3 rekat kılmak için her bir rekat 20 dakika oluyor. O zaman Fatiha'yı okudunuz, Zamm-ı Sure'yi okudunuz. Ne yapacaksınız? Zikir yapacaksınız. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye herkes zikir yapacak. İşte o zikirleri yaparken namaz doyumsuzlaşıyor. Hacet namazı doyumsuzlaşıyor. Affedersiniz, teheccüd namazı. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrimize, çağımıza, bugüne gelinceye kadar hep yenilikler bırakmış. Allah'ın emirlerini bizlere taşımış, tatbikatını öğretmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk namazı Cebrail aleyhisselamla birlikte kıldı. Yani Cebrail aleyhisselam imam oldu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tabi. Ve birinci gün 5 vakit namazın başlangıç dakikalarında kılınması söz konusuydu. İkinci günde son dakikalarında kılınması söz konusuydu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam o zaman ikindi namazının son yarım saatte kılınmayacağını öğrendi. Kılınmaması lazım geldiğini öğrendi Cebrail Aleyhisselam'dan. Ve onun sünneti olarak
bu konu devreye girdi. O gün bugündür ikindi namazının son yarım saatinde sünnet kılınmaz. Ama farz kılınır. Geç kalmışsanız farzı son yarım saatte kılabilirsiniz. Geç kalmadıysanız daha evvel kılmanız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uygun bir sonucu ifade eder. Peki teheccüde ne kılarsınız? Dört rekat, dört rekat, üç rekat. Mesela dört rekat öğle namazının sünneti, öğle namazının farzı, iki rekat sabah namazının farzı, evvela iki rekat sabah namazının farzı, sonra dört rekat öğle namazının farzı, sonra üç rekat da akşam namazının farzı olabilir. Ne kalıyor geriye? Dört rekat öğle namazının farzı, dört rekat ikindi namazının farzı, üç rekat da sıratı bitir. Biri 11 rekat oldu ikincisi, birincisi de 9 rekat oldu. İstediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Akşam kılınacak olan namazların bir cephede, gündüz kılınacak olan namazların ikinci cephede oluşması da söz konusu olabilir. Nasıl isterseniz öyle kılabilirsiniz. Üç rekatlık bir namazla bitirilmesi uygun diyor bu konuda. Bugüne haberleri ulaştıranlar, sünnetler böyle söylüyor. Nasıl dilerseniz öyle yapın. Ama eğer onun standartlarında kılacaksanız Kur'an'a uygun şekilde, o zaman 9 rekatlık bir namazında, 13 rekatlık bir namazında, 11 rekatlık bir namazında affedersiniz, 4 saatten fazla sürmesi hedefiniz olmalı. Bunu başaramasanız bile başarmak için sarf ettiğiniz gayret elbette Allah Teala tarafından takdir edilir. En azından çok büyük bir zevki yaşarsınız. Kendinizi o günlerde gibi hissedersiniz. Sanki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam önünüzde namaz kıldırıyormuş gibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetleri. Kur'an-ı Kerim namazların şeklini tarif etmez. Bütün namazların şekli Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetidir. Cebrail Aleyhisselam'dan ne öğrendiyse onu aynen tatbik etmiştir. Bugün de bizler aynını tatbik ediyoruz. Bütün dünyada İslam'ı yaşayanlar birbirine çok benzeyen standartlarda namaz kılarlar. Ayrı ayrı yerlerde namazlarda küçük değişiklikler görürsünüz. Onları dikkate almayın. Herkes kendi çevresinde öğrendiği namaz stilini tatbik edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyin en güzele ulaştığı bir dizayn Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetlerinin yapıldığı bir devredir. Onun çektiği gibi bir çekmek. Bembeyaz bir örtünün altında evvela 25 defa estağfurullah çekip sonra da Allah'ın zikrini yapmak. Ne kadar uzun yapabilirseniz
O kadar güzel. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o Allah'ın öğretisiyle bizlere kadar ulaşmış olan bir tarihi kültürün temelini oluşturdu. Kur'an onun kalbine Allah Teala tarafından kaydedildi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmiydi. Okuma yazma bilmiyordu. Ama kalbine yazılan Kur'an'ı bütün ömrü boyunca hep okudu. Kur'an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme 23 yılda indirildi. 23 yıl boyunca ayetler geldi ve 606 sayfalık bir kitap oluşturdu. ...114 sure ve 2600'den fazla ayet. Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine indirdiği bir mukaddes şeriat kitabıdır. Son nebisine, son peygamberine indirdiği son şeriat kitabı. İşte gördüğümüz o ki, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, o her şeyi usul haline getirmekten çekinirdi. Usul haline getirirsem sünnet olur diye o ayet indikten sonra peygamberimize sizin için ahsen bir örnek vardır ifadesinden sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam fazladan yaptığı şeylerin herkes tarafından farz gibi mütalaa edilmesinden hep çekinmiştir. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın farzları nasıl bütün sahabe tarafından aynen tatbik edildiyse sünnetleri de eksiksiz olarak o yaşadığı sürece aynen tatbik edildi. Ama sahabenin bir kısmı hacet namazına, hep hacet namazı diyorum affedersiniz, teheccüd namazına dayanamadılar. Allah-u Teala'nın üzerine bu namazı dedi, teheccüd namazını kolayınıza geldiği gibi kılın. Dört rekatlık bir namazı normal saatlerde 6-7 dakikanın içinde bitirirsiniz. Normal bitişi, normal bir okunuşla 7 dakika, 8 dakika sürer. İkinci bir dört rekat, birisi 8, birisi 7 desek 15 dakika. Ve üç rekatlık namazda 12 dakika varsayalım.

0: 7 dakika, 8 dakika, 15. 3 rekatlık bir namaz daha 5 dakika olsun, 20. Şimdi normal şartlarda teheccüd sünnetini kılanlar 20 dakikanın içinde namazlarını tamamlıyorlar. Allah Teala kolayınıza geldiği gibi kılın diyor. Öyleyse sünnetlere dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünneti hayattır. Hayata bağlar insanı. Öyleyse bu muhtevada her şeyin en güzele ulaşması söz konusudur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam farzların ötesinde ne zaman ne yapmışsa sahabe hemen onu kaparlardı. Ve tatbikatına hemen girerlerdi. Sünnet-i seniyeyi en güzel tatbik edenler ehli sufa olmuştur. Kimdir ehli sufa? Medine-i Mescid'in arkasında duvarları olmayan ama üstü kapalı bir sofa vardı. Arapçalığıyla sofa, Selman-ı Farisi'nin de dahil olduğu 30-40 kişilik bir grup burada yatarlardı. Bu verandada, bu kenarları açık, üstü kapalı bölmede yatarlardı. Tavşan uykusuna yatarlardı. Mutlaka gece kalkıp teheccüd namazı kılarlardı. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını kendilerine rehber edinmişlerdi. Hiçbir sohbetini kaçırmazlardı. Görevleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den her yeni öğrendikleri şeyi başkalarına hemen anlatmaktı. Kim neyi kaçırmışsa, hangi sohbeti kaçırmışsa, onlar onu, o sohbeti onlara aktarmak üzere her zaman hazırlardı. İşte ehli sufa tasavvuf kelimesinin varlığında ortaya çıkıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatını yaşamak, tasavvuf, sünnet-i seniyesini aynen tatbik mevkiine geçirmek. Onlar öyle yaptılar. Sünnetleriyle ve farzlarıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın tam bir taklidi oldular. Onu taklit ettiler. Onun kopyası oldular. İşte size sünnet-i seniyeyi en iyi yaşayanlar kimlerdir diye sorarlarsa ehli sufadır deyin. Mekke'den gelip de Medine'de o üzeri örtülü, kenarları açık mescidin içinde kalan 30-40 kişilik grup. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetleri bugüne kadar gelmiştir. Farzları herkes öğrenmiştir. Ama sünneti de riayet etmek aslında Allah-u Teala'nın temel olarak peygamberinizde ahsen bir örnek vardır demesiyle sünnetlerin de tatbikata girmesinin gerektiği ifade edilmiş oluyor. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatının aynını yaşamaya çalışmak çok güzel, çok mutluluk verici bir olay. Aynının en müsait ortamda bile yaşanamadığını gördük. Aynını başaramadık. Bütün şartlar pozitifti, her şey hazırdı, hiçbir engel yoktu. Ama herkes, hepimiz gördük ki bizim gücümüz ona yetmedi. 4 saatlik bir namaz devresini dirseklerimizi de yere dayamamıza rağmen, dirseklerimiz üzerinde namaz kılmamıza rağmen yine de tamamlamakta çok zorlandık. Ama hayatımızın en zevkli, en muhteşem 41 gününü orada geçirdik. Zaten her zaman oradaydık ama 41 gün oradan çıkmaksızın orada kalmak, o bizim için doyulmaz bir zevkti. Ervain çıkarmak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, yıl dostlarım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti nedir? Sofra adabından bahsediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 2 tane kaide veriyor, Kur'an'da yazılı değil. Ama bugünkü tıbbın bulabildiği bütün güzelliklerin muhasalası 2 cümlede. Birinci cümle, acıkmadan sofraya oturmayın. İkinci cümle, ikinci sünnet, doymadan kalkın. İşte sağlığınıza dikkat etmek mi istiyorsunuz? En güzel dizayn bu. Acıkmadan sofraya oturmayın. İkincisi birincisinden daha önemli. Doymadan kalkmak. Herkes doğruyu yaptığınızı ne der? Karnını doyuruncaya kadar yemek yer. Ve her zaman gerekenden daha fazlasını almış olur. Sevgili kardeşlerim, doyma hissi midemize yiyeceğimiz şeyler indikten sonraki 15-20 dakikada, en azından 10 dakikada bize ulaşan bir duygudur. Bu sebeple aslında sofraya oturduğumuzdan kısa bir zaman sonra doyduğumuz halde, yani kendimize yeterli kadar yiyecek aldığımız halde doymamış olduğumuzu zannederiz ve devam ederiz. Halbuki devam etmesek, birkaç dakika sonra, 10 dakika sonra hayretle karnımızın doymuş olduğunu görürüz. Onun için Sünnet-i Seniyye'nin tatbikatında bizim bir tavsiyemiz var. Ne kadar yemeği usul haline getirdiyseniz, bu gece veya yarın yemeklerinizi yerken tam onun yarısı kadar yiyin. Ve kenara çekilin. Evet, acıkırsanız tekrar yemek üzere kendinize bir imkan da verin. Ama göreceksiniz ki doymuşsunuzdur. İşte o doymayı hissedemediğimiz, o zaman parçasında yemeye devam ettiğimiz için vücudumuz toksin deposu oluyor. Yani yağlar. Hiç kimsenin yağa ihtiyacı yoktur. Vücudunuza yüklediğiniz yağlar bir zehir deposudur vücudunuzda. Onları eritmeye çalışın. O fazla yağlar sizin için her zaman hastalık kaynağıdır. zinde olmak için zayıf kalmalısınız. Vücudunuzun fazla yağlara ihtiyacı yoktur. Zaten yağlar şekilsizliğin temelini teşkil eder. Ve doymadan kalkmak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine, sünnet-i seniyesine gerçek anlamda riayet etmektir. Sağ olsaydı öyle yapmanızı emredecekti. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece iki sünnet. Bir, doymadan sofraya doymadan kalkın ama acıkmadan sofraya oturmayın. Acıkmak vücudunuzun gıdalar için, alacağınız gıda için elverişli bir noktaya geldiğini ifade eder. Yani o noktadan itibaren yiyeceğiniz yemek sizin vücudunuzun ihtiyaç duyduğu bir yemektir. İhtiyaç dışı yediği yemeği de hazmedecektir vücudunuz. Ama ondan sonra da onu yağ olarak depolayacaktır. Oysa ki acıkmışsanız eğer ihtiyacı vardır vücudunuzun. Ama ihtiyaçtan fazla yerseniz, yani doymadan sofradan kalkmazsanız, normal alışkanlığınızın yarısını yiyip deneyin, yeterli olduğunu göreceksiniz. İlk yemeğinizde o kadarının sizin için yeterli olduğunu, 10 dakika sonra doyma hissini duyacaksınız. O zaman göreceksiniz ki yediğinizin yarısı da size yeterliymiş. O zaman anlayacaksınız ki fazla kilolar hep bu doyma olayının arkasından depoladığınız yağlar sebebiyle vücudunuz fazlayı hepsini atamıyor. Bir kısmını yedek besin olarak herhangi bir tehlikeye karşı muhafaza ediyor. Bu ise şişmanlık adı verilen bir müesseseyi oluşturuyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir devrede şişmanlamamıştır. Her zaman çevikti, her zaman sağlıklıydı. Tutulduğu hastalık sebebiyle 63 yaşında rahmetli olmuştur. Öyleyse dizayna dikkatle bakın. Yemek. O zaman zamanımızın yemek kültüründe ne var? Çok kötü şeyler var sevgili kardeşlerim. Zamanımızda yemekler öyle bir müesseseyi ifade ediyor ki yemeklere yemeğinizi teşkil eden temel gıda maddelerinin çoğunda artık hormon var. Hormonlu gıdalarla beslenen tavukların yumurtaları, etleri, hormonlu gıdalarla beslenen hayvanların sütleri, etleri, hormonlu gübre verilerek yetiştirilen bitkilerin meyveleri, sebzeleri, hepsi vücudunuzda bir toksin birikimi ve kanser nedeni oluşturuyor. Öyleyse organik maddeleri yemeye çalışmalısınız. Bu da zamanımızda artık çok zor bir şey. Sevgili kardeşlerim, sağlıklı olmak için şişmanlamamak mecburiyetindesiniz. Peki kolayı yok mu? Ben çok yemek istiyorum ama şişmanlamamak istiyorum. Öyle mi diyorsunuz? Sünnete riayet etmeyeceğim diyorsunuz ve çözüm istiyorsunuz. Peki o zaman protein rejimi yapın. Çok yiyebilirsiniz ama şişmanlamazsınız. Nasıl? Şişmanlamayı tebliğ eden nesneler kolayca yağa dönüşebilecek olan vücudunuzda o toksin birikimini gerçekleştiren karbonhidratlardır. Şeker, un, pirinç, yani un dediğim buğday unu, pirinç, patates, nişasta, bunlar karbonhidratları ifade ederler. Et, süt, bütün hayvani maddeler proteindir. Sebzeler ise bu iki kategorinin arasında ama sizi şişmanlatmayacak olan nesnelerdir. Patates de bir sebze değil mi? Sebze. Ama o şişmanlatan cinsten. Kuru fasulyede, nohutta, mercimekte de karbonhidrat fazla. Böyle bir dizaynda eğer usul haline getirirseniz bir süre protein almak suretiyle sadece yemeklerinizi yerseniz fazla yeseniz bile şişmanlamazsınız hatta zayıflarsınız. Kim zayıflamak istiyorsa böyle bir yolu sağlıklı olarak deneyebilir. Ama vücuduna birçok vitaminler eksik girmektedir. Buna rağmen şişmanlamaktan çok daha iyi bir yöntem. Sevgili kardeşlerim, fazla kilosu olanlar telaşlanmasınlar. Bu bir çözümdür. Denendi ve başarılı sonuçlar. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun tatbikatında her şeyin güzeli sünnetiydi. Sözlerinden birisi, sünnetlerinden birisi, susan kazandı şeklinde ifade ediliyor. Susan kazandı. Hani bizim atalarımızın dediği söz gümüşse sükut altındır. Onun gibi. Susan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in meclisinde susan kazandı. Susan kazanırdı. Konuşmayan kişi kazanırdı. Şimdi bilelim ki Allah'ın en kıymetli hazinesi zamandır. Bu zamanı en iyi değerlendirmek herkesin hedefi olmalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için de zaman Allah'ın en kıymetlisi hazinesi, en kıymetli hazinesiydi. O zaman da öyle insanlar vardı ki sözleri uzatarak Allah'ın en kıymetli hazinesini boşa harcayan insanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sordukları sualleri uzatarak dolambaçlı yollardan cehaletleri sebebiyle böyle konuşuyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin susan kazandığı muhtevası neyle alakalı? Şununla alakalı. O hep cemaatin içindeydi. Cemaatin her alana ihtiyacı vardı. Toplumun malıydı. Ve konuştuğu zaman yüreklere ferahlık verirdi. Dertlere devaydı. Ve konu ne olursa olsun cevabını mutlaka Allah'tan alıp verirdi. Öyleyse ne oluyor? Uzun konuşanlar neye sebep oluyorlardı? O süreç içerisinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinin uygulanamamasına. Yani insanların ondan beklediği faydayı alamamasına. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerinden konuşma adabında bir tanesi başka birisi konuştuğu zaman susma adabını herkese öğretebilmek için birisi konuşmaya başladığı zaman kendisine bir şey söylediği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem susar ve dinlerdi. Bu neye sebebiyet verirdi? O kişi konuştuğu sırada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşmayacağı için onun söylediklerinden hisse kapacak olanlar, kendilerine faydalı paylar çıkaracak olanlar bundan mahrum kalırlardı. Ve eğer o kişi bu işi yaparken lüzumunun çok ötesinde zaman harcarsa mutlaka kayıpta olurdu. Ama susan kişi bu sebeple kazançlıydı. Çok konuşan ve lüzumsuz konuşan insanlara göre kızançlıydı. Kaybı olmadığı için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin sünnetine uyalım. Konuşma adabında en az konuşarak konularımızı öz olarak anlatmaya çalışalım. O zaman Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetine iştirak ederiz. Susan kazandıdan onun ne murad ettiğini de çok açık bir şekilde görürüz. Herkes meclise Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in söylediklerini dinlemek ve onlardan bir şeyler kapmak için gelirdi. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki, ey sahabe, hepiniz ölmeden evvel ölün ki Allah size 1'e 700 versin. Hem ölmeden diyor, hem de ölmekten bahsediyor. İlk bakışta anlaşılmaz gibi görünen bir konu. Herkes kendi cephesinden meseleyi dallandırıp budaklandırıp, kendi cephesinden nasıl anladığını, nasıl olması lazım geldiğini falan uzun uzun anlatmak yerine, herkes dinlese, bir kişi sağa sorup ne demek istediğinizi anlayamadık dese, konu bitecek. Herkes sualler soruyor. İşte o zaman susan kazandığının manası anlaşılır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem izah ettiği zaman hiç kimsenin suali kalmıyor. Ölmeden evvel ölmek, Allah'a ulaşmayı dileyerek ruhu Allah'a göndermek. Ruhunuz vücudunuzdan ayrıldığı anda ölmeden evvel öldünüz. Öldüğünüz zaman ne olacak? Aynı şey olacak. Eğer vücudunuzdaysa ruhunuz, öldüğünüz zaman mitokondriler elektrik üretimini durduracak. Çünkü böyle bir dizaynda ölümde ölüm meleklerinin yapacağı ilk şey kontağı kapatmaktır. Yani elektrik üretimi durdurmaktır. Elektrik üretimi durunca vücuttaki bütün fonksiyonlar otomatik olarak durur. Çünkü hepsini vücuda getiren enerjidir. Enerji yoksa ölüm vardır. Enerji var olunca elektromanyetik alanlar vücudunuzda görev yapar. Yani vücudunuzda görev yapan bu elektromanyetik alanlar vücudunuzun ruhunuzu çeken bir kutbuyla ve nefsinizi çeken diğer kutup elektromanyetik alanları devamlı canlı tutar ve ruhunuz vücudunuz tarafından şiddetli bir şekilde çekilir. Nefsiniz de fizik vücudunuz tarafından şiddetli bir şekilde çekilir. İkisi de vücudun içinde bu çekim sebebiyle kalabilirler. Ama ne zaman kontak kapanmışsa, fizik vücudunuz elektrik enerjisi üretmiyorsa mitokondriler yoluyla, artık manyetik alanlar da bitmiştir. Ne nefsinizin ne ruhunuzun fizik vücudunuza girmesi artık imkansızdır. Ve nefsiniz sol tarafınızda, ruhunuz sağ tarafınızda yere paralel olarak vücudunuzdan ayrılıp beklerler. Ruh Allah'a doğru yola çıkacaktır ölüm melekleriyle birlikte. 7 gök katını beraberce çıkacaklardır. Sitretin müddehaya kadar melekler eşlik edeceklerdir. Oradan da ruhunuz kendi başına Allah'a ulaşacaktır. Bunun manası nedir? Bunun manası ölünce ölmektir. Ruhunuz ölünce vücudunuzdan ayrılmıştır, Allah'a ulaşmıştır. Peki ölmeden evvel ölmek, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman 10 tane insanla Allah sizi mürşidinize ulaştıracak. Mürşidinize ulaştığınız zaman Furkan suresinin 71. ayet-i kerimesi gereğince tövbeyi müteakip ruhunuz tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde Allah'a dönecektir. Siz hayattayken. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesine göre ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. Kendisini Allah'a ulaştıran bir yolu itiraz edecek ve meaba sığınacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Bu da ölmeden evvel ölmek. Allah'ın zatı meaptır, sığınaktır. Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Vallahu indehu husnul meab." Ve Allah'ın katında Allah en güzel sığınaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, susan her zaman kazandı. Bize de susmak zamanı geldi, vaktimiz tamamlandığı için. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetini hem dünya saadetini yaşayacak vasıflarla donatmasını, o hedeflere ulaştırmasını, sizleri zülcenahin kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Zikir her şeyden evvel bir sabır işidir. Bütün işlerinizi bırakacaksınız ve Allah'ı zikredeceksiniz. Başlangıçta zikir böyle devreye girer. Ancak daimi zikre ulaştıktan sonra hem bütün işlerini yaparsınız hem de kalbinizdeki ses devamlı kalbinizin her çift atışında Allah'ı zikretmeye devam eder.
2: Kes. Es-sahâ ve lüküm mâ fîl semâvâti ve mâ fîl ardı cemî'en minhû. O Yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine müstahhar kıldı. Allah Teala'nın indinde demek ki bütün göklerde yaratılanlar, bütün arzlarda yaratılanlar, kısaca bütün kainatta yaratılanlar, her şey ama her şey sizler için yaratılmış ve sizlerin emrine sunulmuş. Her şey sizler için. Öyleyse Allah'ın katındaki en değerli mahluk sizlersiniz. İşte bunun için Allah-u Teala'ya çok şükürlüyüz ki bizi insan olarak yaratmış. Kainatta bizden başka ne yaratmışsa hepsini bizim emrimize vermiş. Her şey insan için yaratıldı ve insanın emrine verildi. Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse siz hak ettiğiniz zaman kainattaki her şeyin hakimi olabilirsiniz. Allah-u Teala bu istikameti sizi destekleyecektir. Her şeyin en güzel olacağı bir statüde yaşamak sizin de hakkınız. Öyleyse birçoklarınız bana şu sualı soracaktır.

Ama önce bana bunu yaptığı için mutsuzum. Eğer bana öyle davranmasaydı, şöyle davransaydı muhakkak ki ben mutsuz olmazdım. Hayır, öyle değil. Size olan davranışlardan hangi istikamete etkilenirseniz, o istikamette mutlu veya mutsuz olursunuz. Yani size yapılan bir kötülüğü, bir üzüntü vesilesi rahat rahat yapabilirsiniz. O sizi huzursuz kılar ve kabahati başkasına atarsınız. Yani onlar size öyle davrandığı için mutsuzsunuz diye. Oysa ki sizi mutsuz eden o olay değildir. O olayın sizin üzerinize vücuda getirebildiği tesir sizi mutsuz etmiştir. Eğer mutsuzsanız bir tesir aldınız. İşte bu tesir sizi mutsuz etti. Öyleyse böyle bir tesirin muhtevasına bakın. O tesiri sizin için Allah-u Teala yok etmek istiyor. Sizde olan başkalarının davranış biçimlerine dikkatle bakın. Onlar kendi nefslerinin gereğini yapacaklardır. Eğer size bir zarar verirlerse bunun bedelini derecat kaybederek ödeyecekler. Siz de onların size verdiği zararı derecat kazanarak telafi edeceksiniz. Öyleyse başka insanlar size bir zarar veriyor diye düşünüp de bunun üzerine üzülüyorsanız, bu sizin olaylardan aldığınız tesiri gösterir. Eğer tasavvuftaysanız bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman olayların üzerindeki tesiri bütünüyle yok olacak. Ve o zaman olaylar sizi hiçbir şekilde üzemeyecek. Bir de bakacaksınız ki o sizi eskiden üzen olaylar artık sizin üzerinize ulaşmıyor. Neden? Çünkü onlardan lüzum dersi aldınız. Allah-u Teala muhtemeldir ki artık sizin etrafınızda o olayları tekrar vücuda getirmeyecektir. Lüzum dersleri aldığınız için. Öyleyse mutluluk adı verilen bir müessese varsa, o sizin iç dünyanızdaki, dış dünyanızdaki ve Allah ile olan ilişkilerinizdeki sülh ve sükunu gösterir. Eğer siz sülh ve sükunun sahibi olmuşsanız iç dünyanızda, bunun anlamı nefsiniz ve ruhunuz arasında tam bir dengeyi kurdunuz, savaşı bitirdiniz. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşabilmek, güzellikleri yaşayabilmek. Sizler için söz konusu olan şey muhakkak ki mutlu olmak. Ve Allah-u Teala biliyorsunuz ki hepinizi sadece tek bir maksada yönelik olarak yarattı. Sizin mutlu olmanız. Ve istediği şey bu. Mutlu olmanızı istiyor. Eğer siz Allah'ın Kur'an'da verdiği tavsiyeleri, ki din alimleri bugün ne yazık ki bu tavsiyelerin ötesine geçiyorum, farz emirleri unutmuşlardır. Sizlere de bu itibarda öğretemiyorlar. Tatbik ederseniz mutlaka saadete ulaşırsınız. Şeytan insanın en büyük düşmanı, insanları mutluluğa ulaştıracak olan temel faktörleri 14 asırda devreden çıkarmış. Ne demek istiyorum? Eğer söz konusu olan şey insanların saadeti ise, söz konusu olan şey insanların mutluluğu ise, unutmayın ki iblisin bir tek hedefi vardır. Bütün insanları mutsuz edebilmek, bu dünyada bütün insanları mutsuz edebilmek ahirette. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey Allah'ın sizin mutluluğunuz için sizden ne istediğini bilmenizdir. Ve bu bildiğiniz şeyler sizin şu ana kadar öğrenmiş olduklarınız değildir. Onun ötesindedir. Sakın amaçlarla, hedeflerle

0: araçları yani vasıtaları birbirine karıştırmayın. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunların hepsi birer araçtır, vasıtadır. Bu araçlar sizi menzilinize götürecek, yani mutluluğa. Eğer buradan İstanbul'a gitmek istiyorsunuz, bir otomobile binip de denizden İstanbul'a gidiyorsanız, hedefiniz, amacınız İstanbul'a gitmektir. Araba, bindiğiniz araba sizi o hedefe ulaştıracak olan bir araçtır, bir vasıtadır. İşte namazlar, oruçlar, zekatlar, haçlar, hepsi o aracı, vasıtayı temsil ederler. Ama varmak istediğiniz yer, orası mutluluktur ve hedefiniz odur. Cennet saadeti ve aynı zamanda dünya saadeti. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey bu saadete ulaşmak. Bizim görevimiz size Allah'ın bize öğrettiği Kur'an-ı Kerim'deki temel esaslarla o esasları sizlere öğreterek ve sizlere yaşatarak oraya ulaştırmak. Bir, cennet saadetine ulaştırmak. İki, daha ötede dünya saadetine ulaştırmak. Cennet saadeti ve dünya saadeti, bunlardan birincisi önce kazanılır, sonra yaşanır. İkincisi sonra kazanılır, önce yaşanır. Yani 28 basamaklık bir olgunlaşma sürecinin içerisinde 21. basamakta cennet saadetine ödenersiniz. Ama yaşantınız, cenneti yaşamanız kıyametten sonradır. 21. basamakta bunu elde edersiniz, 27. basamakta dünya saadetini elde edersiniz ve dünya saadetinizi hemen yaşamaya başlarsınız. Nefsinizdeki afetler temizlendikçe dünya saadetindeki mutluluk standartınız her gün biraz daha büyür. Nefsinizin kalbinde %60 nur oluşmuşsa %40 karanlık vardır. Yani mutluluğunuz %60'a ulaşmıştır. Mutluluğunuzun %100'e ulaşabilmesi, yani olayların seyir sırasından tamamen dışa çıkışınız ancak daimi zikirde mümkündür. Ve Allah Teala sizi mutlaka saadete ulaştırmak sizin için zikri de daimi zikri de üzerinize farz kılmıştır. Şimdi bizim sevgili din adamlarına soruyoruz. Zikir farz mıdır? Bize diyorlar ki farz değildir. O zaman Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesine acaba ne diyor bu sevgili dostlarımız? Buyuruyor ki Allah-u Teala Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ne diyor, ne diyor? Vezkür ismi Rabbike. Allah'ın ismiyle Allah, Allah,
1: Allah, Allah, Allah, Allah, Allah
0: zikret diyor Allah Teala. Allah'ın ismiyle zikret. Nerede Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde bir emir Allah Teala'dan verin, Allah Teala tarafından verilmişse o bir farzdır. Kur'an'da bir emir olarak verilmeyip de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından usul haline getirilen faktörler ise adına sünnet diyoruz. Öyleyse eğer Allah Teala Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesiyle zikri farz hükümlerinin arasına koymuşsa zikir farzdır. Peki daimi zikir farz mıdır? Hadi gelin beraber bakalım. İza kadeytimiz salate feskülün Allah'a kıyamen kuden ve ala cunubi. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin namazınızı bitirdiğiniz andan itibaren. Peki namazınızda gene zikredeceksiniz. Zikirle dirdi birbirine karıştırmayın. Tesbihle yaptığınız ve vücudunuzun 7 bölgesinde dolaştırdığınız tesbihi dolaştırarak dağıttığınız Allah'ın özel titreşimlerini oluşturduğunuz sistemin adına virt diyor Allah Teala. Ama ne zaman kalbinizin sesine ayak uydurarak, kalbinizin her çift kuşunda, biliyorsunuz ki kalbiniz çift tecelli atar. Yani kalbiniz şöyle atmaz. Şöyle atar. Her bir hecede içinizde kalbiniz devamlı olarak Allah'ın ismini tekrar eder. Unutmayın, siz isteseniz de tekrar eder, istemeseniz de tekrar eder. İnsanlar var, ateistler, Allah'a inanmıyorlar. Onların da kalplerindeki bu çift dediğine işlerindeki ses sonsuz bir şekilde hep Allah'ı zikretmekte. Onlar bunu istemedikleri halde gene devam edecektir. Ama eğer siz bunu istemezseniz mutluluğa ulaşamazsınız. Hangi mutluluğa ulaşamazsınız? İkisine de ulaşamazsınız. Cennet saadeti de dünya saadeti de mutlaka ama mutlaka ama mutlaka zikre ihtiyaç gösterir. Zikirsiz bir teslim olayı hiçbir zaman mümkün değildir. Ve Allah Teala bir, ruhunuzu, önce ruhunuzu, iki, fizik vücudunuzu, ikinci olarak fizik vücudunuzu, üç, nefsinizi, üçüncü ve son olarak nefsinizi Allah'a teslim emrediyor. İşte Nisa suresi 58. ayet-i kerime. İnna Allaha ye'murukum en tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder. Hepiniz Allah'ın size verdiği, sizin zannettiğiniz ama aslında Allah'a ait olan ve size emanet olarak verilen üç emanetin sahibisiniz. Birinci emanet ruhunuz, ikinci emanet fizik vücudunuz, üçüncü emanet nefsiniz. Üçü de sizde bir emanettir. Öyleyse siz üç tane emanetin sahibisiniz. Üç tane emanetin bulundurucususunuz. Sahibi siz değilsiniz. Sahibi Allah. Niçin sahibisiniz dedim? Siz kendinizi sahibi zannettiğiniz için. Öyleyse Allah-u Teala'ya dikkatle bakın ki o emanetlerin ve sizin üstelik sizin sahip olduğunuz ne varsa dünya malı olarak, ahiret malı olarak hepsinin sahibi gene siz değilsiniz. Onun sahibi her zaman Allah. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde siz bir emanetsiniz. Ne diyordu İmam-ı Şafii Hazretleri kendisine bize zekatı anlattığı zaman? Diyor ki zekatın nesini soruyorsunuz? Nisabını. Bana göre mi diyor, Allah'a göre mi? Allah'a göre tabi diyorlar. %10'dur diyor. Biliyorsunuz Şafii mezhebinde teşhir geçerlidir %10. Peki diyorlar bize sana göre anlat bakalım. Sana göre değişiyor mu yoksa bu? Diyor ki ben kendim zekatım. Anlamı ne? Şu benim gördüğünüz fizik vücudum var ya demek istiyor. O. Onun içinde bulunan nefsim, Allah'a ulaştırmış olduğum ruhum, onların hepsi bana ait değil. Ben de bana ait değilim. Ben de dahil olmak üzere bana ait olan, bana ait olduğunu şimdiye kadar zannettiğim, eskiden zannettiğim her şey aslında benim değil. Allah'ım. İşte olayı buraya oturttuğumuz zaman bir muhteşem sanda görüyoruz. Burada bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'a köle olmaktır. Kur'an-ı Kerim'de bunun adı abd. Yani Allah'ın kulu olmak. Allah Teala bütün insanları başka bir şey için değil, Allah'a kul olsunlar diye yarattığını söylüyor. İşte Zariyat Suresi 56. ayet-i kerime. Ve ma halektel insi vel canlı illa leyabudun. Allah Teala buyuruyor ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye, abd olsunlar diye yarattık diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilminde insanoğluna dikkatle bakın. İnsan Allah'a kul olsun diye yaratılmıştır. Ve üç kulluk mevkii söz konusu. Hepsinin de arkasında temel faktör zikirdir. Bütün ibadetleri en üst boyutlarda yapacaksınız. Ama özellikle zikri. Çünkü zikirden daha büyük bir ibadet yok. İşte şimdi gene bizim sevgili dostlarımızla anlaşamadığınız bir konu. Hepsi bize aynı şeyi söylüyorlar. Hayır diyorlar. En büyük ibadet zikir değildir, namazdır. Biz de diyoruz ki güzel, siz bunu söylüyorsunuz, bize bir delil getirin bakalım. Getiriyorlar. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah Teala konunun açıkça cevabını getiriyor. Aynı ayet-i kerimenin içinde. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime. Zikir diyor, Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir diyor. Hadi beraberce bakalım bu ayet-i kerime Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde ne söylüyor? Utlu uhiye ileyke minel kitabı ve akumus salat inne salatu tenhenne anil fahşai vel münkeri ve la zikrullahi ekber. Allah Teala diyor ki Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, anlat, yani tilavet et. Kur'an-ı Kerim'i tilavet et. Bir, Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Sonra, ve namaz kıl. İki, namaz da bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim, hem Kur'an-ı Kerim tilavetinin hem de namazın zikir olduğunu açık bir şekilde ifade etmiş. Devam ediyor Allah Teala. İnne salate tenhevne anil fahşai vel münker. Çünkü namaz, namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor. Ve le zikrullahi ekber. Allah'ı zikretmek en büyüktür, en büyük ibadettir. Ne oldu? Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de zikir daha büyük bir ibadettir. Yani Allah'ın ismini Allah. Bunu şimdi duyduğunuz ses gibi, Özkan kardeşimizin sesiydi. Cezbe giriyor kendisine biliyorsunuz. Dilinizle, sesle söyleyebilirsiniz. Bunun adı cehri zikir. Açık zikir. Bir kısım tarikatlar açık zikir yaparlar. Allah'ın indi kıymetli midir? Elbette kıymetlidir. Hafî zikir ne kadar kıymetliyse cehri zikir de o kadar kıymetlidir. Bu kardeşlerimiz genellikle halka olurlar. Bazen karşı karşıya gelirler ayakta ama hep Allah-u Teala'yı zikrederler. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Sesle de söyletirler bunu. Cehri zikir olsa kıymetlidir. Hafif zikir olsa kalplerinin atışına paralel olarak içlerindeki sesle kalplerinin atışına iştirak etseler o da kıymetlidir. Bu iki zikrin ikisi de kıymetlidir ama bir tanesi devamlı olması mümkün olmayan bir zikirdir. Onun için onlar da yani cehri zikir yapanlar da sessiz zikir yapanlar da onun dışındaki zamanlarında hafî zikir yaparlar. Yani kalplerinin atışına paralel olarak iç dünyalarında sessiz sesleriyle Allah'ı zikrederler. Sözüme dikkat edin. Sessiz ses diyorum. Zaten biliyorsunuz bizim adımızı deliye çıkardılar. Bu adam hafif üşütük diyorlar. Tabii bu saçmalardan bir tanesi diyorlar. Bu sessiz ses diyorlar. Ne demek? Hem sessiz hem de ses. Evet. Hem sessiz hem de ses. Kimler bilir? O sesi işlerinde duyanlar bilir. Eskiler çok da doğru olmayan bir şey söylemişler ama hadi biz de söyleyelim, onların ekmeğine biraz yağ sürelim. Ne diyorsunuz? Diyorlar ki deli olmadan veli olunmaz. Bu gerçek değil tabii. Ya da onlara göre gerçek zannettikleri bir şey. Çünkü bizim akıl doktorlarına göre eğer bir insanın kalp gözü açılmış da hafazan Allah gök katlarını, melekleri falan görmeye başlamışsa bizim keskin doktorlarımız hemen bu kafayı sağlam üşütmüş, bundan daha deli olamaz kimse diye hükümlerini verirler. Eğer böyle bu standartlarda deli diyorlarsa, ki bizim deliliğimizin sebebi sok, niye bizi deli diyorsunuz ya diyorsunuz? Sen gök katlarını gördüğünü söylüyorsun be kardeşim diyorlar. Gök katları, melekler, Allah'a doğru yükselen her katta eğitim gören ruhlar, bunları herkes görmez. Yalnız deliler görür. İşte kendi dinlerinden, kendi kültürlerinden haberi olmayan zavallı insanların hüküm noktaları bu. Hele hele bizim Gözkan gibi böyle kesilen cezveye gelirseniz üç defa delisiniz. Yani sizi deli etmek için gerekli olan her şeyi yaparlar. Biz onlara demiştik ki bu delinin size bir suali var. Bakalım cevap verebilecek misiniz? Ne demiştik? Demiştik ki size bir cümle söyleyeceğiz. Biz bu cümleyi Allah'ın bize söylediğinden emin. O söylemiyor diye bir iddianız varsa o zaman siz de buna benzer bir cümle yapın bakalım. Hani herkes Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı Risalet Nurları isimli kitaba, bu kitabı sen yazdın efendi, bu bir uydurmadır diyorlar ya. Onlara hitap ediyorum şimdi. Kur'an-ı Kerim'e basmayı nasıl da cesaret edemiyorsunuz. Allah mı yazdırdı, biz mi yazdık o kitabı diye. Onun için bir sualime cevap verin bari. Naçizane bir sual bu. Çok basit. Cümle şöyle. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Dikkat edin. Severiz değil, re ile değil, Rasim'deki re ile değil. Seveniz ne harfiyle, Naci'deki ne harfiyle? Nesimi'deki ne harfiyle? Bunun manası ne dediğimiz zaman bize ilkin demişlerdi ki o hesabımızdaki kişiler, yani Allah seni en çok sevdiğini söylüyor. Yani sen kendi kendine Allah'ın seni en çok sevdiğini iddia ediyorsun. Hayır değil, bu tek taraflı bir olay değil. Allah Teala burada seni en çok seveniz dediği zaman seni birçokları sever, insanlar da sever, biz de severiz. Bu sevenlerin içinde, seni sevenlerin içinde seni en çok seven biziz. Seni en çok seveniz dediği zaman bizim sevdiğimiz birçok insan var. Bunların arasında en çok seni severiz diyor Allah Teala. Yani birincisinde sevenler arasında bir açıklama var. Sevenler için bir açıklama var. Bizi sevenler için de en çok seven Allah imiş. Bir de ikincisinde sevilenler için açıklama var. Allah bizimle beraber birçok kişiyi severmiş. Onların arasında en çok bizi severmiş. Sadece iki tane cümle. Hadri meydan. Hadi bakalım bu cümleyi biz uydurduysak eğer, siz de böyle bir cümle yapın bakalım. Yapabilecek misiniz? Bir deneyin. Daha cümleyi söylediğim zaman cümlenin mahiyetini keşfedemediniz. Düşünün bir hafta falan vakit var size. Haftaya cevabını isterim Allah'a. Öyleyse bir iddiada bulunmadan evvel bütün insanlar vicdanlarına danışmalıdır. Eğer bizim hakkımızda yaptığınız bir iftira yüreğinizi sızlatıyorsa onu yapmaktan kaçının. Çünkü cezalanırsınız. Biliyorsunuz ki birçok kişi bizim hakkımızda kötü şeyler söylediler. Ve bir kısmı bunu bizi çok üzen bir şekilde hayatlarıyla ödediler. Ve zannettiler ki biz onlar için beddua ettiğimiz için o insanlar ölmüşlerdir. Asla Allah'ın dostları hiç kimse için bedduada bulunmazlar. Biz de bulunmayız. Bize hangi fenalığı yaparsanız yapın, sizin için asla beddua etmeniz mümkün değildir. İşte o cezalandırılmadan korktuğu için bizim yaşayanları Öztürk kardeşimiz bir türlü bizim şiddet ısrarlarımıza rağmen Kur'an-ı Kerim'e el basıp da ikimizden birisi yalan söylüyor. Ben diyorum ki bu kitap senin tarafından uydurulmuştur. O da diyor ki hayır, bu kitabı bana Allah yazdırdı. İkimizden biri yalan söylüyor. Allah'ın laneti yalan söyleyenin üzerine olsun. Âl-i İmrân suresinin 61. ayet-i kerimesi hangi Kur'an-ı Kerim sayfasındaysa o sayfanın üzerine el basıp yemin edecektik. O gece belki 6-7 defa yaşandığı Öztürk kardeşimizi yemine davet ettik. Hiç yaklaşmadı. Dikkat ettiniz tabii. Çünkü biliyordu. Allah-u Teala'nın cezalandıracağını. Çünkü ölümden korkuyor. Herkes korkar diyecek. Hayır. Herkes korkar. Biliyor musunuz ki ölüm vadesi belli bir olaydır. O vade geldiği zaman ne bir dakika evvel ne bir dakika sonra olmaz. O dakikada, tam o dakikada ve Allah'ın sizin ölmenizi kararlaştırdığı yerde orada öleceksin. Birisinin sizi öldürdüğünü düşünün. Şunu kesinlikle bilmenizi istiyorum ki eğer o kişi sizi öldüremeseydi başka bir sebeple ama orada ve o dakikada ölmüş olacaksınız. Ayet-i Kerime son derece kesin. Diyor ki münafıklar eğer Uhud Savaşı'na iştirak etmemiş olsalardı bizim kardeşlerimiz, babalarımız, amcalarımız ölmeyecekti. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de cevap veriyor. Hayır, öyle değil. Onların hepsi sürüklene sürüklene evlerinden öldükleri noktaya getirilip o noktada ve aynı anda can verecekler diyor. Ne demek istiyor? Eğer orada savaşta düşmanları tarafından öldürülmemiş olsalardı ama gene savaşın olduğu yerde o savaşın hangi noktasında, hangi koordinatında, mekan koordinatında öldülerse o koordinatta, zamanın hangi koordinatında öldülerse o koordinatta o insanlar gene ölmüş olacaklardı. Eğer bunu biliyorsanız, buna inanmışsanız ölümden korkar mısınız? Düşmanını sizi öldürmek istiyor, öldürdü. Ama öldürmediniz, siz zaten ölecektiniz. Aynı anda. Yetmez, aynı sebeple öleceksiniz. Aynı anda, pardon, aynı zaman parçasında, aynı mekanda, aynı noktada öleceksiniz. Sebep değişecekti sadece. Hal böyleyse, buna kesin olarak inanıyorsanız, ya daha ötesini söyleyeyim, ya Allah-u Teala size ne kadar yaşayacağınızı söylediyse, ne yapar? Allah-u Teala'nın öyle dostları vardır ki Allah-u Teala onlara ne zaman öleceğini önceden haber verir. Öyleyse size sormaz mıyız? Neden biz mutluyuz da siz mutsuzsunuz? İnsanlar neden Allah'ın kendi mutlulukları için emrettiği şeyleri yerine getirmez de dini, Allah'ın dinini hiç bilmeyenlerden öğrenmeye kalkarlar. İşte 14 asır sonra din artık Allah'ın mutluluk için indirdiği Kur'an-ı Kerim'den öğrenilmiyor. İnsanlar dinlerini Kur'an-ı Kerim yerine insanların yazdığı kitaplardan öğreniyorlar. Dikkat edin, o kitapların yazılmasında asırlar boyunca şeytan parmağını karıştırmış işe. Sonuç bu, son derece kesin çizgilerle söylüyorum. Sonuç şu, insanları cennet saadetine ulaştırabilecek olan ne varsa, Kur'an-ı Kerim'de hepsi var. Bir insan nasıl cennete ulaştırıyor? Kesin, garantili. Onların hepsi Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmasına rağmen tatbikattan çıkartılmış. Artık İslam alemi kendilerini cennet saadetine ulaştıracak olan farzları yerine getirmiyor. Yetmez. Bir insanı dünya saadetine ulaştıracak olan farzlar hangileri ise onlar da Kur'an-ı Kerim'de var. Ama 14 asırda insanların yazdığı kitaplara çaktırmadan yaptığı müdahalelerle iblis dünya saadetine ulaştıracak olan bütün tatbikatı ortadan kaldırmış. Kur'an-ı Kerim'de hepsi duruyor ama Kur'an-ı Kerim'e bakan kim? Kur'an-ı Kerim'i insanlar ezberliyorlar. Allah'ın farzlarından haberleri yok. Ne diyor? Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. İşte bu Kur'an-ı Kerim ezberleyenler de ol mahiler ki Kur'an-ı Kerim zaten hafızalarında ama ondan haberleri yok. Bütün güzellikler sizler için. Ama ne olur? Ne olur Allah'ı ön plana alın. O sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Ve bunun için Kur'an-ı Kerim'ine temel hedeflerini koymuş. Nedir temel hedefleri? Sizin mutluluğunuz sağlayacak olan temel hedefler. Temel farzlar. Öyleyse nedir farzlar? Ne sizi mutlu edebilir? Cennet saadetine size götürecek olan unsurlara bakın. Birinci unsur. Bakın ne kadar basit şeylerden bahsediyorum size. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci ve sonuncu unsur bu. Çünkü böyle bir unsurun sahibiyseniz, Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı diliyorsanız, meseleyi çözdünüz. Siz mutlu olmaya layıksınız. Mutlaka mutlu olacaksınız. Çünkü Allah-u Teala bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse kurtuluşu mümkün değil diyor. Ve İslam'ın 5 tane şartının içinde de Allah'a ulaşmayı dilemek diyemiyorsunuz. Ne yazık ki yok. Dikkat edin, İslam'ın 5 tane şartı deyince bunların mutlaka yerine getirilmesi lazım geldiğini söylüyoruz. Daha ötelerde yerine getirilmesi lazım geldiğini söylüyoruz. Zekatın nisabı 1/40 ama bir meclisi de var. 1/40 daha en az 2 kat zekat vereceksiniz. Orucunuzu Ramazan ayı boyunca tuttuktan sonra her perşembe günü de tutacaksınız. Namazınızı 5 vakit farzı kıldıktan sonra kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti olmak üzere 2 sünnet de ona ilave edeceksiniz. 7 vakit kılacaksınız. Öyleyse İslam'ın 5 şartı bütün boyutlarıyla geçerlidir. Ama bir insanı cennete götürmeye hiçbir standart içinde yetmez. Öyleyse İslam'ın 5 tane şartının içinde Allah'a ulaşmayı dilemek var mı? Biz öyle bir şey bilmiyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek var mı? Bu 5 tane şartın içinde Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama dilemezseniz gideceğiniz yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah sana. Hadi gelin beraber bakalım. Yunus suresi 7. ayet-i kerime. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدِّنْيَا وَطْمَئِنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı, bize mülaki olmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olurlar ve bununla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Yunus 7. Yunus 8. Onların gideceği yer cehennemdir, ateştir. Neymiş efendim? Eğer Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemezseniz, yaşarken, hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemezseniz, gideceğiniz yer cehennemmiş. Biz mi söylüyoruz? Hayır, Kur'an-ı Kerim söylüyor. Bizim görevimiz sizi ikaz etmek.
1: Hayır.
0: Onun için Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Bütün sahabenin dilediği gibi. Dilediniz, yaşantınız devam ediyor. Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, biz de onu kendimize ulaştırmayı dileriz. Ve mutlaka ona hayat verirsek, kendimizi ulaştırırız. Manası ne? Hayatını yoldan evvel, bize ulaşmadan evvel alırsak, onu gene cennetimize alırız. Çünkü biz ona söz vermişiz. Sırf o bize ulaşmayı diledi diye, mutlaka biz o kişiyi kendimize ulaştırmaya söz vermişiz. Ve bunu mutlaka gerçekleştiririz. Öyleyse olay ne? Allah-u Teala'nın dininde Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın da bizi kendisine ulaştırmasını mutlaka gerektiriyor. Ve Allah-u Teala kimi kendisine ulaştırmayı dilerse mutlak olarak kendisine ulaştırıyor sözü var. Var mı? İşte Allah-u Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanları, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahiplerini, siz öyle istiyorsunuz diye yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi muhakkak ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Yaşarken, hayattayken. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey, hayattayken, yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Kim dilerse mutlaka Allah-u Teala'ya ruhu ulaşır. Hangi şartta? Hayatı devam ederse. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah gördü, işitti ve bildi. Üç tane tabir kullanıyorum. Allah-u Teala diyor ki, Allah kalplerde olanı bilir. Bir. Allah kalplerde olanı görür. İki. Allah kalplerde olanı işitir. Üç. Siz Allah'a ulaşmayı kalbinizle dilediğiniz anda kurtuldunuz. Çünkü Allah işitti, bildi ve gördü ki siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Öldünüz. Dilediniz ve hemen arkasından öldünüz. Sıfır amel. Hiç Allah'ın güzelliklerini işleyemeden, namaz kılamadan, oruç tutamadan gittiğinizi kabul ediyorum. Gene de kurtulursunuz böyle bir dileğin sahibisiniz diye. Ha, aranızda bir takım su kurnazları var, şimdi düşünüyorlar. E biz öleceğimiz sırada, ey Allah'ım biz sana ulaşmayı diliyoruz deriz, hop köprüye atlarız. Atlayamazsınız. Çünkü o anda yaptığınız talep bir defa kabul edilmez, madde bir. Daha önemlisi, Allah Teala sizin ağzınızdan çıkan cümlelere bakmaz. Alakadar bile olmaz onunla. O kalbinize bakar. Ve kalbinizde bunun yazması bu fikirde olan bir insan için hiçbir zaman mümkün değildir. Yani Allah'ı anlatabileceğinizi zannediyorsunuz. Eğer Allah'a ulaşmayı dileyecekseniz hemen dilemeye çalışın. Allah'ı hiçbir zaman aldatamayacağınızı, yani dilinizle ben ey Allah'ım ben sana ulaşmayı diliyorum, İşte gör beni demeniz yetmez. Gerçekten ulaşmayı dilemelisiniz. Bu da kalbi kaleminize bağlıdır. Kalbinizde ne olduğunu ise en iyi o bilir. Kalbinize bunu soktuğunuz an gerçekten Allah-u Teala'ya ulaşmayı diliyorsanız hiç korkmayın. Hiçbir kuvvet, hiçbir düşman sizi cennete ulaşmaktan men edemez. Allah'a ulaşmaktan da men edemez. Allah'a ulaşmaktan Allah men edebilir. Ulaşmadan evvel sizi öldürürse hayatınızın tayini ona aittir. Ölüm vakitleri belirli bir olaydır. koordinatları belirli bir olaydır. Allah Teala'sındaki emanetin dilediği zaman alır. İşte onun için sakın geç kalmayın. Burada bir takım kardeşlerimiz var. Buradaki üniversiteye gidiyorlar. Onlardan bir tanesi genç bir delikanlı. Hep aynı şeyleri söylerdi. Daha biz çok genciz. Elimizde uzun ömür var. Ve bir gün olur biz de Allah'a ulaşmayı dileriz. İnşallah Allah Teala bizi kendisine ulaştırır falan. Ama öldü. Bunların hiçbirini gerçekleştiremeden öldü. Belki de anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden bu dünyadan göçüp giderseniz kurtuluşunuz hiçbir şekilde mümkün değildir. Ve biz size neden her söylediğimizin arkasından onu ispat edildiğinde ayet veriyoruz? Aklını başına toparlayamayanlar o ayetlere baksınlar bakalım söylediğimiz doğru mu yanlış mı diye. Eğer doğruysa o zaman sakın başkasını suçlamayın. Bizim bundan haberimiz yoktu diyemezsiniz. Size belki 100. defa aynı şeyleri söylüyoruz. Hangi devirde yaşarsanız yaşayın mutlaka Allah Teala sizin kulağınızı da şu veya bu vasıtayla Allah'ın doğrularını iletecektir. Kabul etmek veya kabul etmemek sizin işiniz. Kabul etmezseniz o zaman gidiyle cehennemi kendiniz seçiyorsunuz. Allah'ın talebini kabul etmiyorsunuz. Peki de niçin kabul etmiyorsunuz? Sırf onu biz söylüyoruz diye mi? Bize inat olsun diye mi? Hani bir söz var papaza kızıp konuşmaz diye. Ne biz papazız, ne de zaten Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan oruç tutmanın zevkini yaşayabilir. Ama bu kadar kolay bir sebeple mutlak edinmede gitmeyi Allah Teala kabul etmişse o zaman bunu gerçekleştirmemek yaparımızda arzu bir tabir ama kullanmak mecburiyetindeyim. Enayilik olmaz mı? Bakınız tekrar ediyorum. Allah Teala size diyor ki ey benim aziz kulum ben seni yarattım ve mutlu etmek istiyorum. Mutlu olmanın da bir tane yolu var. Bana ulaşmayı dileyeceksin. Sadece bir dilek bu kadar zor bir şey mi? Neden Allah Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsunuz? Bakın kesin hüküm koymuş Allah Teala. Bana ulaşmayı dilemeyen mutlaka cehenneme gider, yeri ateştir diyor. Bana ulaşmayı dileyen de mutlaka kurtulur diyor. Diyor mu? Elbette diyor. İşte bakın ne kadar açık bir şekilde. Vel asr. Asr'a yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak hüsrandadırlar. Ne olur hüsrandaysa? Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onları cehenneme koyarız. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır. Kimmiş hüsranda olanlar? Cehenneme gidecek olanlar. Allah Teala diyor ki asla yemin ederim, zamana yemin ederim ki insanlar hüsrandadırlar. Yani insanların büyük kısmı aslında bunu tamamı diyor. Arkadan 4 tane istisna getirmiş. İnsanların hepsi hüsrandadırlar. Ama amin olanlar kurtulurlar. Mürşitlerine ulaşanlar kurtulurlar. Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, yeminli, tak ve ahlen yerine getirenler kurtulurlar. Üç vücutlarını Allah'a teslim edenler kurtulurlar. 4. Ne diyor Allah Teala? İllellezine amenu. Amenu olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyen inananlar hariç. Onlar hüsranlı olanlar değildir. Yani onların sevapları mutlaka günahlarını aşacaktır. Mutlaka biz onları cennete ulaştıracağız diyor Allah-u Teala. Sebep ne? Sadece bir tek sebep var. O kişiler Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Ve bu dilekleri yüzünden bu insanlar mutlaka kurtuluşa ulaşacaklar. Tabii bu incelikleri size bugüne kadar kimse anlatmadı. Siz de tabii bu istikamette tepeden tırnağa haklısınız. Ama şimdi biz bunu söyledikten sonra da bunu gerçekleştiremezseniz, o zaman haklı olduğunuzu sakın düşünmeyin ve iddia etmeyin. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilediniz, mutlaka kurtuldunuz. Bundan sonra öleseniz de gam yemezsiniz. Neden? Çünkü mutlaka Allah Teala sizi cennete göndereceğini kesinlikle ifade etmiş. Kim amin olursa o hüsranda olanlardan değildir. Gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Sonra ondan sonra mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Yaşarsanız zaten Allah Teala mutlaka sizin mürşidinize ulaştıracak. Ulaşmadınız. 10 tane ayeti kerime sizin dalalette olduğunuzu söylüyor. İşte bir tanesi Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki amirim, eğer senin davetine, yani Allah'a ulaşmaya olan davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar nefslerine tabi olanlardır. Kim Allah'ın davetçisine, Allah'a davet eden Allah'ın mürşidine veya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi Allah'ın peygamberlerine tabi olmazsa, onlardan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah'tan. Sadece iki alternatif var. Bir, davetçiye tabi oluyorsunuz, hidayetçiye tabi oluyorsunuz. İki, olmuyorsunuz. Eğer tabi olursanız kurtuldunuz. Hidayete adım attınız. Artık dalalette değilsiniz. Tabi olmadınız. Tabi olmadınız sürece dalalettesiniz. İşte Taha suresinin 123. ayet-i kerimesi. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak. Sizlere hidayetçilerimiz gelecek. Manası, nerede olursanız olun, hangi kavimde yaşarsanız yaşayın. Bir, iki, zamanın hangi parçasında yaşarsanız yaşayın, size mutlaka hidayetçilerimiz gelecek. Kim o hidayetçilere tabi olursa, onlar da dalaletten kurtulurlar. Sadece onlar da dalaletten kurtulurlar. Şakide olmazlar. Yani cennete, cehenneme de gitmezler. Mutlaka cennete giderler. Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın ki bu ilişkiler sizi mutlak saadete ulaştırabilir. Öyleyse sizin için söz konusu olan şey o saadete ulaşmak ve bunu mutlaka gerçekleştirebilecek olan vasfın hepiniz sahibisiniz. Demek ki kurtuluşun cennet saadetinin birinci standardı Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi? Ondan sonra hedeflerinize ulaşamazsınız da kurtuluyorsunuz. Neden? Çünkü Allah Teala dedi ki bu Allah'a ulaşmayı diledi. Ben sana söz verdim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendime ulaştıracağım. Ulaştığı zaman da cennetim ona açılacak. Ama o bana ulaşamadan evvel ben onun hayatına son verdim. Onu öldürdüm. O yüzden bunu söyleyen Allah-u Teala, yaşasaydınız mutlaka ona ulaştıracağı için sizi, Allah'ın sözü olduğu için bu, Allah-u Teala sizi o hedefe ulaşmış kabul ediyor ve kurtuluyorsunuz. Mürşidinize ulaşamadığınız zaman, ulaşamadığınız takdirde 10 ayet-i kerime sizin dalalette olduğunuzu söylüyor. Öyleyse insanlar için söz konusu olan şeye dikkatle bakın, mutlaka mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Üzerinize farz kılınmış ve tegû ileyhil vesileti buyuruyor Allah-u Teala Maide 35. Ona, Allah'a ulaşmaya kim size vesile olacaksa o vesileyi isteyiniz. Allah'tan o vesileyi İsteyiniz buyuruyor Allah-u Teala. İstemiyorsunuz, farz hükme riayet etmiyorsunuz. Allah-u Teala buyuruyor, bütün insanların üzerine zillet damgası vuruldu. Ama Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe sarılanlar hariç. Allah Teala Bakara Suresi'nin 256. ayet-i kerimesinde buyuruyor. Dinde zorlama yoktur. İrşad yollarıyla Allah'a ulaştıran yollarla gay yolları cehenneme ulaştıran yollar birbirinden ayrılmıştır. Kim şeytana değil de Allah'ın dostuna tabi olursa, kim şeytana tabi olmazsa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a amin olursa, onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulda sımsıkı yapışırlar diyor Allah Teala. Arkasında çok ibretli bir söz. Allah işitir ve bilir. Neyi? Kalbinizdeki sesi. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, Allah işitiyor. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, Allah biliyor. Ve Allah sinirlerde olanı görür. Câsir Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Ve Allah Teala aynı zamanda da görüyor, işitiyor, biliyor ve görüyor sinirlerinde olanı. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah'ın sözü var, mutlaka kurtuluşa ulaştınız. Yaşamadınız, öldünüz. Amene oldunuz, öldünüz, kurtuldunuz. Mutlaka cennete girersiniz. Devam ettiniz yaşantınızda, mürşidinize ulaşamadan öldünüz, tamam. Gideceğiniz yer cennet. Mürşidinize dikkat edin, Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Ve mürşit diye bir şey de tabii ulaşmayı gerektirmeden, ulaşmayı dilemeden öldünüz. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için mürşidinize ulaşmadan evvel ölmeniz sizi mutlaka cehenneme götürür. Aradaki farkı anlatabiliyor muyum? Allah'a ulaşmayı dileyen insan kurtulmuştur. Daha sonraki safhalara erişemediyse de kurtulmuştur. Ama hayatı müsait. Mürşidine ulaşmış. Bir defa daha kurtuldu. Neden? Çünkü mürşidinize ulaştığınız gün kalbinize iman yazılır. Kalbinize iman yazıldığı zaman mümin olursunuz. Ve Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesine göre gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Siz mürşidinize ulaşmak istemiyorsunuz. Hiçbir zaman kalbinize iman yazılmaz. Zaten Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Madde bir, buradan kaybettiniz. Daha ötede hiçbir olayı gerçekleştirmeniz zaten mümkün değil. Ama en azından mürşidinize ulaşmayı dilemediğiniz için hiçbir zaman mürşide ulaşamazsınız ve kalbinize iman da yazılmaz. Yani kendinizi sadece mümin zannedersiniz, hiçbir zaman mümin olamazsınız. Korkunun ecele faydası yoktur. Kendinizi mümin zannetmeniz hiçbir şey ifade etmez. Tıpkı bu söz gibi hiçbir şey ifade etmez, kurtulamazsınız. Yaşadınız, dikkat edin şimdi sözlerime, Allah'a ulaşmayı dilediniz, zaten kurtuldunuz. Hayatınız müsait, uzun hayat yaşayacaksınız, mürşidinize ulaştınız, zaten bu da kurtuluşunuzun bir nesnesi, çünkü mümin oldunuz. Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesine göre, bütün müminler Allah-u Teala diyor, kadın olsun erkek olsun mutlaka cennetimizi alırız. Öyleyse gideceğiniz yer zaten Allah'ın cennetidir. Sonra mürşidinize ulaştıktan sonra nefsinizi 7 kademede temizlediniz. Sizden ayrılmış olan ruhunuz da Allah'a ulaştı. Allah'a verdiğiniz yemini ve nisaki gerçekleştirdiğiniz için gideceğiniz yer cennettir. Âl-i İmrân Suresinin 76. ayet-i kerimesi ve 77. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, onlar ki Allah'a verdikleri yemini, nisaki ve ahdi gerçekleştirmezler. Onları tek ucuza satarlar. Az bir para karşılığı, az bir menfaat karşılığı, ücret karşılığı değiştirirler. Onların ahirette bir nasibi yoktur. Allah Teala diyor ki, kim diyor Allah'a verdiği yemini ve nisaki yerine getirirse, onlar diyor mutlaka kurtuluşa ulaşırlar. Çünkü onlar takva sahibi olurlar. Biliyorsunuz ki takva sahibi olanların mutlaka cennete ulaşacak kesin. Âl-i İmrân Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse ruhunu kim Allah'a ulaştırırsa, nefsini kim tezkiye ederse, fizik vücudunu kim Allah'a, kim Allah'a kul ederse böyle bir insan cennet saadetine mutlaka ulaşmıştır. Hayatı olanlar buraya kadar gelmiştir. Hayatı devam edenler bunu da gerçekleştirmişlerdir. Cennet saadetini elde etmenin kesin noktası burasıdır. Allah'a verilen yeminin, misakin rahatın gerçekleştirilmesi, yani 21. basamak. İlk 7 basamakta amel oluyorsunuz, Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, kurtuluşa ulaştınız. Yaşıyorsunuz, hayatınız devam ediyor. 14. basamakta yeni bir kurtuluşla karşı karşıyasınız, mürşidinize ulaştınız, zararetten kurtuldunuz ve hidayete adım attınız. Kalbinize iman yazıldı, mümin oldunuz, mutlaka cennete girersiniz. 21. basamak, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız için, nefsini tezkiye ettiğiniz için mutlaka kurtuluşa ulaşırsınız. Çünkü hem Ali İmran Suresi'nin 76-77. ayetleri gereğince sırf yeminlerinizi, misaklarınızı, ahdinizi yerine getirdiğiniz için kurtulursunuz. Tıpkı bunun gibi Hicr Suresi'nin 27-28-29-30. ayetleri gereğince yemininizi, mizakinizi, bahsinizi yerine getirdiğiniz için kurtuluşa ulaşırsınız, cennete ulaşırsınız. Hem de takva sahibi olduğunuz için mutlaka cennete ulaşırsınız. Çünkü bu üç tane yemini yerine getirmek sizi mutlaka takva sahibi kılar. Bütün takva sahiplerine gidecekler Allah'ın cennetidir. Daha öteye geçelim. Dünya saatinde istiyorsunuz. O zaman daimi zikre ulaşacaksınız. İrşadın sahibi olacaksınız, irşada ulaşacaksınız ve teslime ulaşacaksınız. Yani ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz 21. basamaktan sonra, 4 basamak sonra fizik vücudunuzu, 12 basamak sonra, yani 6 basamak sonra nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Daimi zikrin sahibisiniz, teslimlerinizi tamamladınız, irşada ulaştınız, cennet saadeti sizin olur. Ve bir gün tövbeyi de sonra davet edilirsiniz. İrşad makamına sahip edilirsiniz. Tahrim Suresi'nin 8. ayet kimesi gereğince. Bütün bu güzellikler cennet saadetini yaşamak ve dünya saadetini yaşamak Allah'ın sizlere mutlaka vermek istediği hediyeler. Bu hediyeleri alırsınız veya almazsınız. Alırsınız mutlu olursunuz, almazsınız mutlu olursunuz. Hediyelerin gereğini yerine getirirsiniz, cennet müjdesinin sahibi olursunuz, dünya saadetinin sahibi olursunuz. Getirmezsiniz, ne cennet saadetine ne dünya saadetine ulaşamazsınız. Ama bilin ki din Allah'ın bütün insanlara onların mutlu olması için indirilen kaidelerin bütünüdür ve Allah sizden yalnız mutluluğunuzu ister. Her ne kadar size öğretilen din sizi mutlu edebilecek hiçbir standardın sahibi değilse de söylediğimizin ışığı altında dininizi bir defa daha incelemeniz tavsiye olunur. Mutluluk sizin için. Mutluluklar üzerinize olsun diye diliyoruz. Bu vesileyle geçmiş olan regaib kandilinizi kutlamak istiyoruz. Yine geçmiş olan bugünkü cumanızı kutlamak istiyoruz. Hepinizin cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.
2: Sahip olduğunuz şeylerin yeri değildir. Her sözümü dikkatle not edin. Hepinize hitap etmiş olduğunu düşünün. Kitabın içinde hepiniz varsınız. Herkes ait olduğu kadarını kendisine alsın. Öyleyse yapmanız lazım gelen şeylere dikkatle bakın ve neyi ifade ettiğini yerlerine oturtmaya çalışın. Geleceğin mimarları siz olacaksınız. Onun için hepinizi ince eleyip sık dokuruz. O ait olduğunuz yerlerin sahibi olmanız için daha çok şeylerin geçmesi lazım gelecek. Hepiniz davranış biçimleriniz itibariyle neleri yaptığınıza dikkatle bakın. Hangi hedefe ulaşmak için neyi harcıyorsunuz? Ona dikkatle bakın. Eğer belli bir şeyi yapmak için insanlara onların layık olmadıkları davranışlarda bulunuyorsanız, ölçemiyorsanız bunu,

takacaktır. Bugün bunu yaptın ama bak şurada yanlış yaptın. Burada yaptığın hatayı dikkatle düşün ve onun sahibinden af diletecektir Allah-u Teala. İdrakinizde yoksa tekrar tekrar aynı şeylerle karşılaşacaksınız. İmtihan edileceksiniz, her seferinde kaybetmeniz söz konusudur. Makamınız ne olursa olsun bunun standartları içindesiniz. Öyleyse davranışlarınızı ait olduğu standartların davranışları olarak her gün değerlendirmek mecburiyetindesiniz. Ne yaptınız bir düşünün bakalım. Bugün ne yaptınız, dün ne yaptınız ve bu attığınız adımların içinde hangisi yüreğinizde bir küçücük sızlama vücuda getirdi orada durun. Orada hatanız var. Onu düzelteceksiniz. Ve o hatayı yaptığınız kişiden af dileyeceksiniz. Af dilemek mecburiyetindesiniz. Yoksa hep kaybedenlerden olursunuz. Öyleyse davranışlarınızın mahiyetine dikkat bakın. Herkesi ait olduğu yere oturtmak mecburiyetindesiniz. Allah'ın indinde herkes eşittir diyoruz. Irk açısından, renk açısından, insan olmak açısından tamam. Ama hiç kimse eşit değildir dereceleri açısından. Öyleyse herkese Allah'ın indindeki değeriyle davranmak mecburiyetindesiniz. Bu davranışlarınızda her zaman yanlışlık yapmanız mümkündür. Ama sadece siz kaybedersiniz. Yaptığınız her yanlışlıkta Allah'ın indinde derecat kaybedersiniz. Öyleyse davranış biçimlerinizi tazim ederken bu söylediğim şeye çok dikkat edin. Acaba siz falanca olayda nefsinizin tesiri altında başkalarını vasıta olarak mı kullandınız? Anladınız değil mi ne demek istediğimi? Bir hedefe ulaşmak için ne zaman başkalarını ve bizi vasıta olarak kullanmaya kalkarsanız, biz Allah-u Teala'dan aldığımız emir gereği onu yaparız. Ama siz kaybedersiniz. Her olayın arkasından benimle geçen bütün olaylarınızda bunu iyice düşünün. Ben bugün onunla ne yaptım? Acaba bu yaptığım olayda ne kadar hatam var? Acaba ben doğruyu mu yaptım? Bunu sık sık kendinize sorun. Benimle geçirdiğiniz her olaydan sonra. Sorun ve cevap alın Allah-u Teala'dan. Ve her zaman Allah-u Teala sizden hata yapmamanızı beklemez. Hata yaparsınız. Ama o hatadan gerekli ders almanızı mutlaka bekler. O dersi aldığınız zaman da bir daha tekerrür etmemesi asıldır. Eğer sizin yaptığınız gibi tevali ediyorsa, devam ediyorsa yanlışlıklarınız, o zaman ait olduğunuz yerin standartlarına bir defa daha bakın. Ve mutlaka Allah-u Teala'nın bir has kulu olmaya çalışın. Hedefiniz bu olmalı. Allah'ın has kulu olmak. Bir gün hepiniz oraya ulaşacaksınız. Daimi zikrin sahibi olacaksınız. Allah'ın sonsuz güzelliklerini yaşayacaksınız. Bunu daha çabuklaştırmak için yapmanız lazım gelen şey davranışlarınızı en dikkatli statüye oturtmaktır. Allah-u Teala'nın dininde güzel şeyler yapıp hep kazanç sahibi olmak her zaman mümkündür. Sizin davranışlarınıza bağlı, sizin kalbinizi mutlu hissetmenize bağlı. İnsanlar var, hata yaparlar, hata yaptıklarının farkında bile değillerdir. Umurlarında bile değildir. Onlar hep kaybedenler olmuştur. Ama sizin için önemli olan şeyler Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamaktır. Unutmayın, onun için buradasınız. Onun için buraya geldiniz. Güzellikleri öğrenmek ve yaşamak için yetmez. İleride yeni bir göreviniz olacak, yaşatmak için. Öğreneceksiniz, yaşayacaksınız ve yaşatacaksınız. Hiç kimse mürit olmadan, mürşit olmadan

0: hepiniz için bu standartlar geçerli. Sakın ola ki başkalarına olan davranışlarınızda nefsinizle davranmayasınız. Bütün insanların sizlerin hizmet etmesi lazım gelen kişiler olduğunu düşünün. Hep onu düşünün ve onları yerli yerine oturtun. Her güzel şey aslında sizin için. Biz bunları söylüyoruz ya, başkası için değil, gene sizin için söylüyoruz. Çünkü biz bunları söylediğimiz için düzeleceksiniz. Ve daha güzele ulaşacaksınız. Allah'ın da muradı zaten bu kadar. Sizi daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştırmak. Her güzel şey sizler için. Mutluluk sizin için, saadet sizin için, hepiniz için. Bütün güzellikleri siz yaşayacaksınız. Yaşamaya nazetsiniz ve ehilsiniz. Onun için buradasınız. Neden ehilsiniz diyorum? Allah hiçbirinizden vazgeçmiyor çünkü. Vazgeçmiyorsa ileride bir güzelliğe mutlaka ulaşacaksınız demektir. Yoksa uğraşmaz. Bırakır yakınızı, giderdiniz cehennemin dibine. Ama Allah Teala eğer sizinle uğraşıyorsa, o zaman sizin güzel bir yerlere ulaşacağınız kesindir. Çok dua edin Allah Teala'ya bunun için, sizi bırakmadığı için. O güzellikleri sizi mutlaka ulaştıracağı için. Evet, aslında her şey, belki de bana öyle geliyor ama çok güzel. Her geçen gün daha güzel olması için şartlar da her gün biraz daha gelişiyor. Öyleyse o gelecek güzel günlere Allah-u Teala'nın bizleri nasıl taşıyacağını beraber seyredeceğiz. Acaba kimler bizlere yardımcı olacak? Biraz böyle ufuk aydınlanacak, yardımcılar çıkacak ortaya. Ve onlar bizlere yardım ederek o hedeflere ulaşacağız. Hiç kimse yalnız başına hedefe gitmemiştir. Bütün liderler etraflarındaki insan kıymetiyle, o insanların gayretiyle hedefe ulaşmıştır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve etrafındaki bütün sahabe, onlar bir güçlüler, kuvvetliler. Bugün 14 asır sonra biz varız. Ve yeni bir devrin mimarı olmak için buradayız. Bütün dinlerin birleştirilmesi, savaş, arkasının asıl yaşanması bu bizim işimiz. Yalnız yaşamayacağız bunu. Sizlerle beraber yaşayacağız. Düşünün ki biz bundan yıllarca önce tutuklandık. 19 kişiydik. Ve onların orada verdiği bütün ifadeleri Allah-u Teala bana söylüyordu. Ben onun sonunda Allah-u Teala'ya sordum, ya Rabbi ben bunlarla mı yola çıkacağım dedi. Cevap, evet onlarla dedi. Onlarla yola çıktık. Onlardan bir tanesi de Cebbar'dı. Yola çıktıklarımızın bugün ne değerler olduğunu görüyorsunuz. Öyleyse bir kısmı aramızdan ayrıldılar. Unutmayın, iki tane alternatif var. Bu arabanın atlarıyız. Ya bu arabayı çekmekte devam edeceğiz veya vazgeçeceğiz. Ya bu arabayı çekerken irademizi kullanacağız. Allah'ın yardımı o zaman her geçen gün biraz daha artarak üzerimize gelecek. Ya da vazgeçeceğiz. Allah Teala bunu bizim savaşımız yaptı. Bu savaşta bize yardım edeceksiniz veya etmeyeceksiniz. Bu sizin seçiminiz. Ama savaş şu anda bizim savaşımız. Hep beraber bir arabayı çekiyoruz. Biz o arabanın vazgeçmez atlarıyız. Biz savaşımızdan vazgeçmeyiz. Allah-u Teala da bizden vazgeçmez. Öyleyse öneminizi ait olduğu yere koyun. Aklınızı o standartta içinde kullanın. Bugün 20. asrın bu noktasında benimle beraberseniz çok ağır bir görevi yüklendiniz demektir. Bu görevi taşıyabilecekseniz yola beraber gideceğiz. Eğer Bunun ısrarındaysanız hiç korkmayın. Allah Teala sizden vazgeçmez. Bunları niye söylüyorum? İradenin fizik standartlarının ne olduğunu size göstermek için söylüyorum. Eğer yaşadığınız bütün güçlüklere rağmen Allah-u Teala'nın yolunda ısrar ediyorsanız bu sizin iradenizin var olduğunu gösterir. O iradeye binaen Allah-u Teala size yardımda bulunacak. Çünkü iştiyakınızın mimarı iradenizdir. Eğer iştiyakınız varsa siz Allah yolunda alelade bir insandan, ordinary bir insandan farklı bir hizmet vermeyi amaçlamışsanız, bu hedefin içindeyseniz, o zaman iradeniz Allah'ın yolunda kullanılan bir iradedir. Şeytanın yolunda kullanılan bir irade değildir. Mutlaka Allah'tan yardım alırsınız. Söylediğim gibi her olayda mutlaka başarı kazanmak mecburiyetinde değilsiniz. Ama her olayda ben bu macerayı yaşarken, bu olayı yaşarken acaba Allah'ın bana emanet ettiklerinin hepsini o hedefe ulaşmak için kullandım mı diye sorun kendi kendinize. Her seferinde bunu sorun. Eğer size Allah'ın yardımcı olarak verdiği şeyleri sizin olduğunuzu zannettiniz veya zannetmediniz önemli değil. Hepsini o hedefe ulaşmak için kullandıysanız o zaman vazifenizi yaptınız demektir. Burada sadece bir farklılık oluşuyor. Sizin iradenizle Allah'ın iradesi farklı şeyleri talep etmiştir. Tabiatıyla sadece Allah'ın dediği olur. Ama bu sizi başarıya götürecek olan bir sihirli anahtardır. Altın bir anahtardır. Her olayda sizin emrinizde olan Allah'ın sizi başarıya ulaştırmak için size verdiği yardımcı olan her şeyi o hedefe ulaşmak için kullandınız mı? Yani iradenizi kullandınız mı? İşte Allah-u Teala'nın bunda başarıya yürümek için insanların hepsi Allah'ın kendilerine verdiği iradeyi Allah yolunda kullanmak mevkiinde olanlardır. Allah-u Teala diyor ki ben sizi evlatlarınızla, eşinizle, etrafınızdaki insanlarla imtihan ederim diyor. Her biri size Allah'ın yolunda hizmetinize mani olabilirler. O hizmete yardım ediyorum zannederek size Allah'ın yolunda değer kaybettirebilirler. Bunlara dikkat edin. Sizler herkesi Allah yolunda teçhiz etmekle vazifelisiniz. Bu teçhiz etmeye dikkatle bakın. Herkesi güzele yönetmeye çalışın. Herkes buna dahildir. Öyleyse bütün güzellikleri yaşarken acaba ben bu işi Allah için mi yapıyorum? Eşim için mi yapıyorum? Çocuklarım için mi yapıyorum? Tarzında bir suali hep kendinize sorun. Bunlardan sadece bir tek cevabı almak mecburiyetindesiniz. Ben bu işi Allah için yapıyorum. Eşim de, çocuklarım da Allah için hizmetin bir vasıtasıdır sadece. Ama Allah'ın yolunda hizmet ediyorum diye ben eşime hizmet ediyorsam, bu %100 yanlış olan bir şeydir. Allah'ın yolunda hizmet ediyorum diye ben çocuklarıma hizmet ediyorsam, bu yanlış olan bir şeydir. Herkes, önce kendimiz olmak üzere etrafımızdaki herkes, Allah için hizmet vermek mecburiyetindedir. Eğer bu yoldaysak, Allah'ın yolundaysak, herkes Allah'a hizmet etmekle mükelleftir. Bunların başında da biz geliriz. Her şeyimizde zekatız Allah-u Teala'ya. Hepiniz bu düşüncenin gerçek mimarı olacaksınız. Her şeyimizde Allah içiniz. Onlar öyleydiler. Bu harçanın sahipleri asırlar evvel, 5 asır evvel, 4 asır evvel 6 asır evvel, 7 asır evvel öyleydiler. Her şeylerini Allah için yaptılar. Onun için kazandılar. Şimdi öyle bir devrede yaşıyoruz ki bizim ülkemizde artık insanlar hiçbir şeylerini Allah için yapmıyorlar. Her şeyi kendileri için yapıyorlar ve hep kaybediyorlar. Ama yeni bir güneş doğacak. O zaman her şeyi kendisi için değil, kendisini de Allah için feda eden, kendisini de Allah için kullanan yeni bir dünya doğacak. İşte o günlere hazırlanın. O günlerde hepinizin büyük görevleri olacak. Etrafınızda güvenilecek olan insanlara dikkatle bakın, onları yakalayın. Onlardan vazgeçmeyin. Onlar gelecekte sizlerin ve bizlerin yardımcıları olacaktır. Zaten yaklaştığınız zaman hemen belli olur yapılarınlar. Ya sizi devre dışı bırakmaya çalışırlar, söylediklerinizi dinlemezler bile. Ya da yaklaşırlar size can kulağıyla, ne söylüyorsunuz diye onlara. Hiç duymadıkları şeyleri söyleyecek olanlar yalnız sizlersiniz. Kim bugüne kadar ne söylemiş olursa olsun sizin söylediklerinizi söyleyemez. Çünkü onlar bilmiyorlar. İşte son yüzümüzde Farakan'ı gördük ve ona teslimi sorduk. Teslimin ne olduğunu bilmiyor. Teslimin İslam'ın temeli olduğunu bilmiyor. Teslimi sadece secde etmekten ibaret bir olay zannediyor. Teslimin bütün dinleri birleştirecek olan temel mihrak olduğundan haberdar değil. Ben ise bu bir misal olarak söylüyorum. Liderlerden birisi bu. Ne demek istiyorum? Deminki sözümün güçlenmesi istikametle söylüyorum. İnsanların bugün hiç bilmedikleri gerçekleri onlara öğretebilecek sizden başka kimse yok dünya üzerinde. Allah'ın bize öğrettiklerini biz size öğretiyoruz. Siz de onlara öğreteceksiniz hepiniz. Yetmez. Öğretmek için her şeyinizi feda edeceksiniz. Savaşta sizden ölmenizi isteyebiliriz. Onu da feda edeceğiz. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bu kainattaki en büyük şereflerin sahibi olmak üzere hazırlanıyorsunuz. Hepiniz. O şereflere layık olmaya çalışın. Öyleyse Allah-u Teala'nın katında o şereflere layık olmanın irademizin kurtulmasıyla çok yakın bir ilişkisi olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Karşınıza her türlü güçlük çıkartabilir iblis. Başka insanları kullanabilir. Ama ne olursa olsun şunu bileceksiniz ki yenemeyeceğiniz bir kuvvet olamaz. Neden öyle söylüyorum? Çünkü sizin karşınıza kim çıkarsa onunla beraber olan şeytandır. Ama sizinle beraber olan daima Allah'tır. Öyleyse hakimiyet her zaman sizindir. Düşmanınız kim olursa olsun, size neye mal olursa olsun, siz galip geleceksiniz. Bunu hiç unutmayın. Eğer bir insanın yardımcısı Allah'sa, galip gelecek olan her zaman olur. Unutmayın ki, bütün grafiklerde trend önemlidir. Yani grafik böyle zikzaklar göstererek bir istikamet çizer. O istikamete dikkatle bakın. O istikamet yukarı doğruysa, yükseliyorsa, onun adı trenddir, kalın çizgi. O zikzakların kalın çizgisinin adına trend denir. O trende dikkatle bakın. Önemli olan o trend. O trend mutlaka yükselmeli, yukarıya doğru gitmeli. İşte bunun için siz Allah'ın size verdiği her şeyi sarf etmek mecburiyetindesiniz. Son noktasına kadar. Niye buradayız? Yeni bir dünya kurmak için buradayız. O dünyanın kurulmasındaki merkezde olan kişi biziz. Sizler de bizim etrafımızdaki kuvvetsiniz. Bizi buna göre değerlendirin. İradenizi Allah'ın aklınıza verdiği o yardımcıyı ait olduğu yere dikkatle oturtun ki ve bilin ki yardımcınız Allah'tır. Öyleyse sizin için söz konusu olan, o yüce Allah'ın standartlarını uygulamaktır. Her halükarda onu başaracaksınız. Allah'ın bütün güzelliklerinin sahibi olacaksınız. O size her şeyi ihsan edecek. Evet, bugünkü konuşmamız akıldı ve onun bir yardımcısı olan iradeden bahsettik size. Aklın fonksiyonları daha başka standartlar gösterir. Zeka onlardan bir tanesidir. Hadiseler karşısında ne yapacağımıza en süratle karar verebilme yeteneği ve sonuçlara ulaşabilmekte kullandığınız en büyük bileşke. Onun adı zeka. Akıl gene aynı akıl ama insanların o aklı kullanmasında zeka dereceleri hep birbirinden farklı. Sonuçlara hemen gidebilme kabiliyeti. Dikkat edin ki bütün zekalar zeka alabilmek için bir vasıta kullanırlar. Kullandıkları vasıtanın adı muhakemedir. Bir başka fakültesi aklınızın muhakeme. Olayları karşılaştırıp hüküm çıkarabilme kabiliyeti. Muhakeme kelimesi de, hüküm kelimesi de, mahkeme kelimesi de hep aynı kökten gelir. Ama hüküm çıkarabilme kabiliyetinin adı muhakemedir. Olayları karşılaştıracaksınız. Olayları değerlendireceksiniz. Bu olaylardan bir hüküm çıkaracaksınız. Yetmez. Sonra da Allah'a karar dönüşeceksiniz. Merak edeceksiniz. Benim aklımdan bulduğum hüküm bu. Bana verdiğin aklı, benim kullanabilme yeteneğim burada iflas ediyor. Arkası yok. Öyleyse ben sana müracaat ederim. Acaba ulaştığım netice değiştirilmesi lazım gelen bir netice midir? Emrimi bekliyorum. Unutmayın ki Allah bizim Efendimiz'dir. Biz onun, hepimiz, başta biz olmak üzere hepimiz kölesiyiz. Her şeyimizde kölesiyiz. O Efendimiz yolunda her şeyimizi harcamak için hazır olacağız. Öyleyse sanatları yerlerine oturtun. Ve Allah yolunda başkalarını değil, kendinizi harcamayı öğrenin. Başkalarını harcamanın da vasıta olarak kullanmayı sakın düşünmeyin. Her böyle düşündüğünüz an, başkasını her kullandığınız an kaybedenlerdensiniz. Çünkü o noktada nefsinizin tesiri altındasınız. Mahiyeti ne olursa olsun isteyin Allah'tan, onun size verdiğini göreceksiniz. Mutlaka ihsan eder. Yeter ki siz layık olun. En büyük hatası bir insanın layık olmadığı halde layık olmadığı şeyleri Allah-u Teala'dan istemektir. En büyük hatası demekle muradım ne? İstediği ve Allah-u Teala'nın vermediği halde o kişi sadece üzülür. Der ki kendi kendisine, ya demişlerdi ki bana, Allah'tan iste o sana verir. Mutlaka verir. Bir küçücük şartı var. Layık olmanız. Hem layık olmayı ben istiyorsanız, sizi layık olduğunuz seviyeye ulaştıracaktır. O seviyeye ulaşmak, gene zaman parçasını kullanarak sizin gayretinize, sizin iradenizin devreye girmesine bağlı. Görüyor musunuz? Her zaman top sizde. Bir hedefe ulaşmak mı istiyorsunuz? O konuda sizin işini yapmak mecburiyetlisiniz. İhtiyacın sahibi olmak mecburiyetlisiniz. Dikkat edin ki ihtiyacınızın arkasında en büyük destek iradenizdir. Aklın en büyük yardımcısı. O iradeyi şeytanın yolunda değil, Allah'ın yolunda kullanmak için buradasınız. Ve yaptığınız her yanlışlıkta iradenizi şeytanın yolunda kullanıyorsunuz demektir. Onu yerlerine oturtun. Eski günlerinize ibretle bakın. Bir gün gelecek ki şöyle düşüneceksiniz. Ben eskiden böyle yapmazdım. Ben eskiden menfaatimi bilirdim sadece. İnsanları bu konuda harcamaktan hiç çekinmezdim. Onları kendi menfaatim için kullanabilirdim. Şimdi diyeceksiniz ben değiştim. Ben Allah'ın emrindeyim. Bana ait olan her şeyi Allah'ın emrinde sonuna kadar kullanmakla yükümlü sayarım kendimi. Öyleyse her güzel şey bu istikamete bir değer taşır. Ve ben düşünmüştüm ki bir tane kasette bütün sözlerimi bitireceğim. Ama bitiremedim. Öyleyse biraz daha ikinci kasette de Osmanlı Arkası'nın önünde sözlerimizi devam edelim. Bu arada saat kaç oldu? Sadece 12 olmuş. Onlardan yeterli hükmü çıkartabilmek. Şimdi insanların yükseldikleri seviyeleri Allah-u Teala'nın tayinine ne dedik? Birinci kademe olayları yaşıyorsunuz. İkinci kademe olayları değerlendiriyorsunuz. İşte burada durun. Burada hakim unsur muhakemenizdir. Her türlü olayı karşılaştırırsınız. Onları değer hükümlerini yerine oturtarak değerlendirirsiniz. Ve bir sonuca gidersiniz. Gittiğiniz sonuç var ya, işte o hükümdür. Bütün muhakemeler hükümle neticelenir. Ya hükmünüz doğrudur ya da yanlıştır. Allah-u Teala'nın doğruları istikametine hareket edeceksiniz. Üçüncü basama ulaşırsınız. Ne o? Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte muhakemenizi yaptınız. Allah'ın size verdiği bütün akli melekeleri kullandınız. Olayları değerlendirdiniz. Hükmü verdiniz. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Aklınızı kullandınız. İşte bir insan aklını nasıl kullanırın? En güzel cevabı burada. Sıfırdan bir şeylere adım atmak veya adım atmamak. Hep sıfırda kalmak. Birinci kademe olayları yaşamak. İkincisi olayları değerlendirmek. Olayları değerlendirdiniz. Muhakeme ettiniz, değerlendirdiniz, hükme vardınız. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Anlamı sonsuza kadar aynı paralelindesiniz. Sıfır noktasında hep gidersiniz. Yere paralel. Ve gideceğiniz yerde cehennemdir. Bu dünyada da mutsuzluğu eline boyuna yaşarsınız sadece. Ama hükmünüzü Allah'a ulaşmak istikametinde verdiniz. O zaman Allah'a layıksınız. Ondan sonsuz yardım almaya ehil olduğunuz noktadan kapıdan içeriye girdiniz artık. Bundan sonrası ona ait. Öyle yardımlar yapacaktır ki ona çok şükredeceksiniz, çok hamd edeceksiniz ki o sizin Rabbiniz, siz de onun da ona lazım gelen hizmeti veriyorsunuz. Öyleyse burada aklınızı kullandığınız sonucuna ulaşıyoruz. Allah-u Teala diyor ki İnam Suresinin 36. ayet-i kerimesinde davet ediyor, işitenler icabet eder. Allah'ın bir daveti var size. İşitiyorsunuz. Yani aklınızı kullanıyorsunuz. Ne demiştim? Duymak kulağın vazifesidir. İşitmek aklın vazifesidir. İşitiyorsunuz. Allah-u Teala'nın bu istikametteki taleplerinizi en güzel şekilde değerlendirdiğini görecek ve yaşayacaksınız. Aklı saadeti, yani dünya saadetini yaşayacaksınız. Bunun için Allah-u Teala'nın size her şeyi adım adım hediye ettiğini görüyorsunuz. Neden? Çünkü siz aklınızı kullanan bir insan oluyorsunuz. Ve iradeniz bu konuda size en büyük yardımcı. Çünkü şeytan devamlı pozitif iradenizi sarsacak olan gayretler sarf eder. Sizi zayıflatmayı diler. Karşınıza çıkan en ufak bir güçlükte vazgeçmenizi ister. Sebep mi? Dünya kadar sebep buldurursun. Evet, ben o emri yerine getiremedim ama oho neler oldu. Falanca bana mani oldu, peşmeten şöyle söyledi. Falanca bana çelme taktı, benim işlerime mani oldu. Hep onun yüzünden bu başarısızlıklarım. Bunların hepsi masal. Aslında onlar değil. Siz sorumlusunuz kendiniz. Ve hesabı bize değil Allah'a vereceksiniz. O Allah'a verdiğiniz hesapta da onun her şeyi yani sizin içinizden geçen muhlebitlerini hiç unutmayın. O zaman aldanan o mu yoksa siz misiniz? Bir düşünün bakalım söylediklerimi ne demek istiyorum. Mazeretlerini geçersiz kılın. Hükümsüz. Onları kendinize de artık anlatamayacağını bir devre gelecek. Kendini de yutmayacaksınız makamları. Ama o gün mükemmele doğru en güzel istikametini görüyor olacaksınız. Her geçen gün daha sağlam, kendi ayakları üzerinde daha dik ama Allah'ın yardımıyla. Size safın verirsin derse ki kendine güven, ona diyeceksiniz ki ben diyeceksin arkadaş kendime güvenmem. Allah bana Allah'a güvenmeyi öğretti. Bakınız ne diyor Allah Teala? Eğer Allah'a tevekkül ediyorsanız, yani Allah'a güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Neden? Kainatı yaratan en kuvvetli olan sizinle beraber. Bütün yardımını size yapıyor. Yapmaz mısınız? Şeytanın gücü ne ki? Allah sizin tapınızdaysa o her zaman yenilmeye mahkum. Neden bu istikametteki tekamülü tamamlamış olanlara şeytan hiçbir şey yapamaz? Çünkü Allah bütün boyutları onunla beraberdir. Nerede kendini gösterir? Ruhunuzda. Eğer ruhunuz sizinle kaplamışsa hem nefsinizde Allah temsil ediyorsunuz, hem ruhunuzda Allah temsil ediyorsunuz, siz bir bütünsünüz. Aklınızı ve iradenizi Allah yolunda kullanıyorsunuz. Öyleyse şimdiden gelecek günlere, aklınızı bütünüyle kullanacağınız günlere bir selam verelim. Asr-ı saadeti selamlayalım. Yeni bir günün eşiğinde, saat 12 geçtiğine göre yeni bir günün eşiğindeyiz. Ve biz yeni 29 Kasım daha geçti. Neden tutuklandığından bahsetmiştim. Tam 29 Kasım'dı. Çok şeyler oldu 29 Kasım'larda. Güzel şeyler oldu. Bugün de güzel şeyler olacak. Bizlere Allah'ın mesajını iletti. Kalbimizde bu mesajın derin izler bırakmasını diliyorum. Sizi daha güzel ulaştıracak olan şey unutmayın bu izlerdir. Allah-u Teala diyor ki sakın şeytanın ayak izlerine tabi olmayın. Ben de size diyorum ki sakın şeytanın ayak izlerine tabi olmayın ve kalbinize Allah'ın bu mesajını bıraktığı izlere tabi olun. Hepinizin aklınızın ve iradenizin size gösterdiği yol içerisinde ve yardımı içerisinde başarıya ulaşmanızı, Allah yolundaki en değerli hadimler olmasını Allah-u Teala'dan dileyerek bu akşamki sözlerimi inşallah burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.
1: O sabikunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Evvelki sabikun, müsabakalarda, hayırlarda yarışan, hayırlarda yarışma müsabakalarında en üstün seviyede olanlar, sabikun. Onlar evvelki sabikunlar. Peki, sabikunel ahirin kim? Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Sabikunel evvelin kimler? Onlar sizlersiniz. Mehir Vakfı'nın, International Mehir Vakfı'nın değerli mensupları, bize tabi olanlar. İşte o sabikunel evvelin, onlar sahabe, sabikunel ahirin de sizlersiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözleri nemlendiği bir sırada sahabeden bir kısmı soruyor, ey Allah'ın Resulü ne oldu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kardeşlerimi özledim diyor. Sahabe diyor ki İşte biz senin kardeşlerin değil miyiz? Siz de diyor kardeşlerimizsiniz. Ama onlar daha gelmediler diyor. O gelmeyen kardeşleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de kardeşlerisiniz. Sizler bu devrin sahabelerisiniz. Öyleyse hiç unutmayın. Allah-u Teala'nın bu devirde de sizleri irşat makamına ulaştırması beklenir. Adım adım bu hüviyete doğru yaklaşacaksınız.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Ezzübillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin. Ehdinâ sırâtel müstakîm sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir gece sizlerle birlikteyiz. Ve bu gece sizlere gece namazlarından bahsetmek istiyoruz. Gece namazları. Geceliğin kılınan namazlar bir başkadır sevgili kardeşlerim. Özellikle herkes uykudayken gecenin bir vaktinde kalkarsanız Allah Teala diyor ki gece kalk da gecenin en az üçte birini, en çok üçte ikisini teheccüd namazı kılarak geçir. Rabbinin seni bir makam-ı mahmuda göndermesi yakındır. Teheccüd namazı konusunda Allah Teala İsra suresinin 79. ayet-i kerimesinde diyor ki gecenin bir kısmını teheccüd namazı kılarak geçer. De ki Rabbim beni sıdk ile bir yerlere girdir, bir yerlere dahil et ve sıdk ile oradan çıkar. Rabbinin seni bir makam-ı mahmuda göndermesi yakındır diyor Allah Teala. İsra 79. İşte makam-ı mahmuda beaz etmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, makam-ı mahmud 7. katın 4. alemidir. Oraya ulaştığınız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i arkasında 4 halifeyi göreceksiniz. Sahabenin ileri gelenleri de oradadırlar. Makam-ı Mahmud'da. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, acaba Allah-u Teala ne demek istiyor? Bunu söyledikten sonra 79. ayet-i kerimede, 80. ayet-i kerimede Ya Rabbi beni katından ilmi ledununu öğretecek olan bir sultanla teçhiz et diyor. Böyle de diyor Allah'a. Öyleyse İsra suresi 79 ve 80. ayetler birbiriyle yakından alakalıdır. 80. ayet-i kerimeye baktığımız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın şöyle dediğini görüyoruz. Ve kul Rabbi ethilni mütele sıdkın ve ahriçni muhrece sıdkın. Beni sıdk ile dahil et ve beni sıdk ile çıkar. Vec'al ve kıl
Min nedunke, senin katındaki gizli ilminden sultanen nasira, bir yardımcı sultan kıl bana. Sevgili kardeşlerim, ne olur böyle bir yardımcı sultan kişiye ulaşırsa? İşte o yardımcı sultan Muhittin Arabi tarafından kendisine ulaşılmış. Muhittin Arabi'ye o yardımcı sultan ulaşmış katından Allah Teala'nın ve fizik ötesi ilminden haberdar olmuş Muhittin Arabi Hazretleri. İşte sır bu ayet-i kerimede, İsra suresinin 80. ayet-i kerimesinde. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bir Hızır Aleyhisselam görürüz. Her devirde vardır, şu anda da vardır. Yani o sonsuz ömür verilmiş olan biridir. Ama bu ömrünü bir fizik vücutta mı geçiriyor? Hayır. Allah'ın katından rızıklandırıldığına göre o bir fizik vücut sahibi değildir. Ama ilmi ledunun sahibidir. Gece namazlarının yaptığı şey kişiyi ilmi ledunun sahibi kılmasıdır. Herhangi bir gece namazı değil, zamanında kılınan bir yatsı namazı değil. Mutlaka gece yarısından sonraki bir vakitte teheccüde kalkacaksınız. Ve geceyi, gecenin en az 3 saatini özel bir namaz, teheccüd namazı kılarak geçireceksiniz. Teheccüd namazını genel olarak ya 11 rekat ya da 7 rekat olarak değerlendirirler. Yani bir üçlüyle bitmesi asıldır. Veya 9 rekat olması daha uygun. 9 rekat veya 11 rekat ama en az 3 saat sürecek. Sevgili kardeşlerim, o Erbay'ın çıkarttığımız devrede hani 40 günlük oruç tutmuştuk demiştik. Kardeşlerimiz de iştirak etmişlerdi. Ve Erbay'ın çıkarma söz konusuydu. Oradan hiç 40 gün süreyle dergahımızdan hiç çıkmamıştık. Ama 41. günü de Perşembeydi. O gün de oruçlu olduk. 41 gün oldu. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum sevgili kardeşlerim. O zaman her gece teheccüd namazını gerektiği gibi kılmak istedik. Ama dayanamadık sevgili kardeşlerim. Değil, ellerimizin üzerinde olmak, dirseklerimizi de dayadığımız halde yere, dirseklerimizin üzerinde namaz kılmamıza rağmen o 3 saatlik namazı tamamlayamadık. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve sahabeye Allah'ın ne kadar güç verdiklerini gördük. O sahabe ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evi almadığı için onun mumundan bahçeye vuran ışıkta onun gölgesine bakarak teheccüd namazı kıldılar. Ama hepsi kıldı. Hep kıldılar. Öyle bir sonuç oldu ki artık buna dayanamıyorlardı. Allah Teala sanıyorum Fetih Suresinin son ayetiyle onlara şöyle seslendi. Teheccüd namazı ne kılmaktan
Yüzlerinizde renk kalmadı, rahatsızlandınız. Biz teheccüd namazını sizin üzerinize farz kılmadık. Ama sizi de onun kuvvetinde yaratmadık. Öyleyse buna dayanamayacağınızı Allah elbette biliyor. Bundan sonra teheccüd namazını kolayınıza geldiği gibi kılın. Ne demek kolayına geldiği gibi kılmak? Bir normal namazın, dört rekatlık bir namazın süresi 7 dakikadır. Bilemediniz, 8 dakikadır. Uzattınız namazı, 10 dakikadır. 11 rekatlık bir namaz, 110 dakika. 11 rekatlık bir namaz, 10 dakika olsa, 4 rekat 10 dakika, ikinci 4 rekat 10 dakika daha 20 dakika, 3 rekat daha 26 dakika. Uzun uzun 26 dakika. Yarım saatten evvel teheccüd namazı biter. Halbuki 3 saat kılıyorlardı en az. Nasıl kılıyorlardı? Zikirle kılıyorlardı sevgili kardeşlerim. Biz de öyle yaptık. Zikirle kıldık. Hayatımızda kıldığımız en güzel namazlardı. Bütün kardeşlerimizle beraber, onlar da bizimle beraber uyumadılar. Onlar da bizimle beraber geceler boyu namaz kıldılar. Muhteşem bir olaydı. Hayatımızın unutulmaz bir anısı. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Sonra sahabe nasıl namaz kılmaya başladı? Hacet namaz, teheccüd namazını. Bir kısmı gene uzun kılmaya devam ettiler. Ama bir kısmı kısalttılar. Normal namaz söylediğimiz gibi 7 dakikadır. Normali 7 dakikadır. 4 rekatlık bir namazın kılması. Bazı çok acelecilerin elinde belki 5 dakikaya da iner. Ama normal şartlarda kılıyorsanız 7 dakikada bitirirsiniz namazı. 7 dakika, 14 dakika, 4 daha, 18 dakika. En çok 20 dakika içinde 11 rekatlık bir namazı bitirirsiniz. İşte bu bir insanın kolayına geldiği gibi namaz kılmasıdır. Diğer namazları kılıyormuş gibi teheccüd namazını da kılmasıdır. Aslında güzeli nedir? Güzeli uzun uzun kılmaktır. Dirseklerinizin üzerinde bitkin düşene kadar kılmaktır. Sevgili kardeşlerim, gece namazlarının ötesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gene dizleri dirsekleri üzerinde secdeye kapanırdı. Ve secdeye kapanır ve öylece kalırdı. Saatlerce. Öyle ki bazen onu öldü zannedenler olurdu. Bazen uyuyor zannedenler olurdu. O ise çoktan dalıp gitmişti. Allah ile birlikte olmaya. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Allah'ın dizaynı en güzeli verir. Öyleyse acaba İsra Suresinin 80. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi sıdk ile ithal et, sıdk ile ihraç et diyor. Nereye ithal etsin? Nereden ihraç etsin? İşte ithal ettiği ve ihraç edeceği yer Makam-ı Mahmud'dur. Makam-ı Mahmud'u bir gün göreceksiniz. Ön tarafı bizim alemimizde cam denilen bir şeffaf
sistemle tamamen kapatılmış olan çok büyük bir salon. Yani belki 60 metre, belki 70-80 metre genişliğinde bir salon. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göreceksiniz. Hepsi ayakta duruyorlar. Bütün huzur namazının imamlarının nikahı orada kıyılır. Makam-ı Mahmud'da. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in marifetle, mucizeyle dizaynı orada gerçekleşmiştir. İlmi ledünundan bir sultan, yani Cebrail aleyhisselam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yardımcı olmuştur. Olmuşsa ne olmuştur? Olmuşsa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sütünü sağdığı bir tek keçiden bir ordu doymuştur. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mucize göstermiş midir? Göstermiştir. Ama bunu hep söylemiştir. Bu benden değildir. Bu Rabbimin bir hediyesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gece namazlarına dikkatle bakın. Gece namazları makam-ı mahmuda sizi dahil edebilecek sıdk ile ve sıdk ile oradan ihraç edebilecek olan bir özellik taşır. Orada ilmi ledun öğretilir. İlmi ledun Allah'ın gizli ilmidir. İşte Abdülkadir Geylani Hazretleri o ilmin sahibiydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in soyundan gelmekteydi. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le konuştuğunu söyleyince inanmadılar. Onun üzerine mezarına gittiler. O da kalk ey Allah'ın Resulü diye seslendi. Kün dedi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalktı. Konuştular. Sonra tekrar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam etti. Öyleyse neden bahsediyoruz? Öyleyse bu bir keramettir. Keramet Allah'ın ikramıdır. Peygamber olmayan velilere, peygamber olmayan resullere de Allah'ın ikramı keramettir. Ama huzur namazının imamları için bu keramet değildir. Mucizedir. Ve hiç kimse ne kerametin ne de mucizenin sahibi değildir. Mucizenin sahibi de, kerametin sahibi de Allah'tır. Öyleyse gece namazları, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gecenin bir vaktinde kalkın. Gece namazı kılın ve kıldıktan sonra bu ayeti okuyun. İsra 80. Allah-u Teala'nın size fiziğin ötelerinden bir şeyler göndermesi, yardımcı göndermesi söz konusu olabilir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bu güzelliğin içinde yaşamak, Allah'ın dostu olmak, biraz gayretinizle size çok şeyler kazandırabilir.
İşte o ilmin sahiplerinden birisi Hazreti Süleyman'dı. Hazreti Süleyman kuşlarla konuşabiliyordu. Ruh tayı mekanında, nefs tayı mekanında, fizik vücut tayı mekanında yapabiliyordu. Cinlere ve şeytanlara hükmediyordu. Allah Teala Kur'an'da birkaç yerde Hazreti Süleyman'ın tayı mekan olaylarını anlatır. Rüzgarı onun emrine verdiğini, yani havada onun yolculuk yaptığını ifade ediyor Allah Teala. Hızlı, çok hızlı veya yavaş bir gidiş. Öyleyse ilmi ledunun sahipleri kim bu insanlar? İşte Fatih Sultan Mehmet'in lalası, mürşidi Akşemseddin Hazretleri. Kubbe-i Altıvezirleri muhasırının kaldırılmasından yana Fatih Sultan Mehmet de İstanbul'u almadan gitmem diyor. Ya İstanbul beni alır ya da ben İstanbul'u alırım. Ama öylesine bunalıma girmiş ki paşalar, bu muhasırının kaldırılması lazım geldiği konusunda çok ciddi bir muhalefet oluşturmuşlar padişaha. Lala Akşemseddin Hazretleri o toplantıya iştirak etmiyor. Padişah haber gönderiyor gelsin diye, ama içeri kimsenin alınmamasını, padişah dahi gelse içeriye girmesine müsaade etmeyeceksiniz diye Akşemseddin Hazretleri nöbetçilere emir vermiş. Fatih Sultan Mehmet bunun üzerine nöbetçilerin göremeyeceği bir şekilde çadıra ulaşıyor. Hançeriyle çadırı ikiye yararak içeri giriyor ve bakıyor ki lalası, yani mürşidi Akşemseddin Hazretleri gözyaşlarından seccadenin altı çamur olmuş. Ama o secde vaziyetinde duruyor. Padişah geliyor, saygıyla bekliyor. Ve ondan sonra Allah Teala'nın emrettiği noktada Akşemseddin Hazretleri ona dönüyor. Evet diyor, 27 Mayıs sabahı inşallah zafer bizimdir. Ve tarif ediyor. Hangi surların altına kumbaracılar ne kadar barut yerleştirecekler, nerelere atacaklar, hangi surlar topla dönecek filan onun tarafından teslim ediliyor. Fatih Sultan Mehmet'e ve gerçekten 27 Mayıs sabahı 1453 Zafer Osmanlı'nın oluyor. İstanbul bir çağı kapatan, yeni bir çağı açan bir fetihle artık İslam'ın eline geçiyor.

tekrar altına alırsın diye. Ve ölmeden evvel son sözünü söylüyor. Diyor ki, sin şına girdiği zaman bu sır çözülür. Şimdi diyor beni idam edebilirsiniz, buyurun. İdam ediliyor. Sonra sin Yavuz Sultan Selim şına yani Şam'a giriyor. Ve Yavuz Sultan Selim aldığı emir üzerine derhal diyor ki bana onun o konuşmayı yaptığı yeri gösterin. Gösteriyorlar. Şimdi diyor burasını kazın. Kazıyorlar. Bir küp altın çıkıyor. Sevgili kardeşlerim anladınız mı? Taptıkları şeyin ne olduğunu paraya tapılıyor insanlar. Bu zamanda da öyle değil mi sevgili kardeşlerim? İnsanların çok büyük bir kısmı için para hayatlarının en önemli hedefi. Para da önemlidir. İnsanın hayatını idame ettirmesi için para kazanması gerekir. Elbette para kazanacaksınız. Ama para birçok insan için tapılmak kadar sevilen bir müessese. İşte Muhyiddin Arabi Hazretleri bunu söylemiş sevgili kardeşlerim. O Muhyiddin Arabi Hazretleri ki diyor ki ben o sırların dolabını açtım. Ve oraya bununla ulaştığını söylüyor. Sırlar orada, Makam-ı Mahmud'da. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey o kadar güzel ki. Allah-u Teala'nın ansızın size yeni ufuklar açtığını yaşayacaksınız. İşte biliyorsunuz Hazreti Musa Allah-u Teala'ya diyor ki beni öyle bir insanla tanıştır ki ben ondan senin ilmine dununu alayım. Allah-u Teala diyor ki ya Musa gerçekten istiyor musun? Hazreti Musa diyor ki evet. Eyse diyor git yanına birisini daha al. İki denizin birleştiği yerde onu bulacaksın. Ve bir delikanlı ile beraber yola çıkıyor Hazreti Musa. Yanlarına kuru balıklar almışlar. Onları yolda yiyerek gidiyorlar. Gitmişler gitmişler günlerce. Bir yerde durdukları zaman hadi diyor yemeğimizi yiyelim diyor Hazreti Musa. Delikanlı diyor ki yemek yok. Ne demek yemek yok diyor. Balıklarımız vardı. Balıklar diyor canlandılar ve denize girdiler. Hazreti Musa heyecanla soruyor. Nerede? O iki denizin birleştiği yerde. O zaman Hazreti Musa Allah-u Teala'nın sözünü hatırlıyor. İki denizin birleştiği yerde onu bulacaksın. Hemen aklına iki denizin birleştiği yerde onlar yemek yerken uzaktan onları seyreden ama hiç onlara yaklaşmayan bir ihtiyar adamın varlığını hatırlıyor. İşte odur diyor. Hemen koşalım. Koşuyorlar. Hazreti Hızır hala orada. Hazreti Hızır sabrıyla tanınır. İşte Abdülkadir Geylani Hazretlerine sabrı öğreten de odur. Abdülkadir Geylani Hazretleri hayatını anlattığı kitabında diyor ki onunla ilk karşılaştığımda beni şurada bekle biraz sonra geleceğim dedi diyor. Ama diyor beni 3 gün orada bekletti diyor. Ve gelmedi ama ben bekledim diyor. Hazreti Hızır ona

sabrı öğretmiş. Bilin ki ilmi de dünyanın birinci anahtarı sabırdır. Hazreti Musa'nın ilmi de dünyayı ona ulaşamadan kaybetmesinin arkasında da sabırsızlık yatar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ilmi de dünyayı kime vereceği Allah'a aittir. Hazreti Hızır bir peygamber değildi ama Hazreti Musa peygamberdi. Hazreti Hızır ilmi ledünün sahibiydi ama peygamber olan, Allah'ın katında ondan üstün olan, Nebi olması sebebiyle üstün olan Hazreti Musa, ilmi ledünün sahibi olmak şerefine ulaşamadı. Hazreti Hızır baş gözleriyle değil, kalp gözüyle Allah'ı yüzlerce defa görmüştü. Hazreti Musa bir defa bile göremedi. Ve onun yanına ulaştığı zaman Hazreti Hızır'ın dedi ki, beni Rabbim gönderdi. Senden ilmin adını öğrenmek için senin emrine girebilir miyim? Hazreti Hızır dedi ki, sen benimle sabredemezsin. Hazreti Musa dedi ki, beni sabırlılardan bulacaksın. Hazreti Hızır pekala dedi ama bu söylediğimi unutma. Beraberce yola çıktılar. Gide gide bir nehrin kıyısına ulaştılar. O nehrin kıyısında birçok gemi vardı. Bütün yemek isteme dileklerine rağmen hiçbir geminin içindekiler onlara yiyecek vermediler. Ama bir geminin sahibi onlara yiyecek verdi. Oturdular, yediler. Yemek bittikten sonra Hızır Aleyhisselam eline baltayı aldı. Geminin bordasını parça parça etti. Ve gemi karaya oturdu. Hazreti Musa dayanamadı. Senin bu yaptığın dedi Allah'tan reva mı şimdi yani dedi. Bu kadar insan bize yemek vermezken bu insanlar acıdılar da bize yemek verdiler. Sen de tuttun adamların gemisinin bordasını bu hale getirdin. Şimdi bu gemi yüzmez. Bu adamın ekmek parasıyla oynadın. Hazreti Hızır dedi ki, ben sana demedim mi dedi. Sen benimle sabredemezsin. Bak işte dedi, patladım bile. Sonradan gördüler ki diğer gemiler karşı sahile geçtiler ve oradaki zalim derebeyi tarafından onun gemilerince hepsi yakalanıp esir edildiler. Gemiciler de sahipleri de forsa edildiler. Ama bu gemiye hiç kimse dokunamadı çünkü gemi denize açılamamıştı, nehre açılamamıştı. Hızır Aleyhisselam anladın mı şimdi dedi. Ben bunları kendimden yapmıyorum dedi. Yaptırılıyorum. Bir köye gittiler ikisi beraber. O köyde gene yiyecek istediler. Sadece bir yerden kendilerine kaç kapıdan geri döndükten sonra yiyecek verildi. Ve Hızır Aleyhisselam o evin bahçe duvarının yıktığı o evde bir yardım edecek yerde onları zararlıymış gibi görünen bir iş yaptı. Hazreti Musa gene dayanamadı. Hazreti Hızır'ın aldığı cevap şöyle: bak bu ikinci oluyor. Ben sana sen benimle sabredemezsin demiştim. İkinci defa sabredemedin. Eğer bu üçüncü olursa beraberliğimiz biter. Bu evde yetimler oturuyor. Ve burada da bu toprağın altında onlara ait olan bir define var. Büyüdükleri zaman onlar kullanacaklar bunu. Başka gözlerden saklamak için böyle yaptım. Ve sevgili kardeşlerim,
Oradan da ayrıldılar. Ama bir pınar başında Hızır Aleyhisselam bir delikanlıyı öldürünce Kızılca kıyamet koptu. Hazreti Musa dedi bu kadarına dayanamam. Sen resmen şu anda bir katilsin. Sen bu çocuğu öldürdün. O da dedi ki bu çocuk evine ulaşsaydı annesi ve babasını öldürmesi söz konusu olabilirdi. Ben onu öldürdüm. Ama aslında ben yapmadım. Allah Teala tarafından bu işlev bana yaptırıldı. Ve Hazreti Musa ile beraberlikleri burada sona eriyor. Hızır Aleyhisselam'ın. Sevgili kardeşlerim, fiziğin ötesi Allah'ın büyük bir nimetidir. Kalp gözüyle, kalp kulağıyla başlar. Bir gün kalp gözünüz açılacak. Allah Teala size evvela yerin melekûtunu, devrin imamının dergahını gösterecek. Oradaki altın kapıyı göreceksiniz. Altın paralardan oluşan bir küme göreceksiniz. Sırada olan insanlar göreceksiniz. Cinler göreceksiniz. Cinleri nereden tanıyacaksınız? Bütün insan ruhlarının, yüzlerinin ve ellerinin rengi sizin ve benim gibidir. Ama cinlerin rengi yeşildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Hazreti Musa Firavun'a gönderildiği zaman Allah Teala dedi ki hiç onlardan korkma. O sihirbazlar toplanacaklar. Yere atacaklar ellerindekileri. Onlar yılanmış gibi görünecek sana. Hiç korkma. Sen de elindeki asaya at. Hazreti Musa o olayı yaşadıktan sonra o hareket halindeki yılanların üzerinde elindeki asayı atıverdi. Ne oldu? Asa öyle bir mahluk oldu ki bütün o yılanları hepsini yuttu. Hiçbiri kalmadı ortalıkta. Ne oldu? Senin sihrin bizden daha üstünmüş dediler. Hazreti Musa dedi ki o sihir değildi dedi. O Allah'ın bize olan bir nimetiydi. Biz sihir yapmayız. Sihir şeytani bir iştir. Sizin yaptığınız da yanlıştır. Sizi Allah'a teslim olmaya davet ediyoruz. Bütün büyücüler Hazreti Musa'ya tabi oldular. Firavun öfkesinden az kalsın çatlayacaktı. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde ilmi ledun bütün insanlar için Allah'ın bir gizli ilmidir. Herkese verilmez. Gizli ilmin verilmesi gece namazlarına sıkı sıkıya bağlıdır. Makam-ı Mahmud'a İthal ve ihraç söz konusudur. Yedinci katın üçüncü alemi. Hayır, dördüncü alemi affedersiniz. Birinci alem kader hücreleri, ikinci alem ümmül kitap, üçüncü alem kudret denizi, dördüncü alem de makam-ı Mahmud. Orada tanıdık birilerini göreceksiniz gittiğiniz zaman. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
Harut'la Marut isimli iki melek Allah Teala'ya dediler ki bu Adem Aleyhisselam'ı biz secde ettik ama senin emrin üzerine secde ettik. Aslında biz ondan üstünüz. Allah Teala dedi ki hayır, siz ondan üstün değilsiniz. Eğer siz ondan üstün olsaydınız ona sizi secde ettirirdim. Onu size secde ettirirdim. Ama o sizden üstün olduğu için ona secde ettiniz. Ey Allah'ım dediler, onu üstün kılan nedir? Onu üstün kılan nefsindeki afetlerdir dedi. Eğer o afetleri yenerse onu yenebilen insan sizden üstündür. Ama onu yenemezse sizden üstün değildir. Siz de ondan üstünsünüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Harut'la Marut ismindeki iki melek dediler ki eğer onu bizden üstün kılan şey nefse biz de onu isteriz. Biz ondan daha üstün olduğumuzu sana ispat etmek istiyoruz. Allah Teala dedi ki ondan üstün değilsiniz. Boşuna bir gayretin içine girmeyin. Onlar da ısrar ettiler. Biz istiyoruz. Üstün olduğumuzu ispat edeceğiz dediler. Allah Teala da onlara nefs verdi. Babil şehrine indirdi onları. Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde anlatılıyor kıssa. Babil şehrine inen bu iki tane melek orada sadece bir ay dayanabildiler. Bir ay dayanamadılar bile. Bir kadına çok kötü bir şey yaptılar. Büyük bir kötülük yaptılar. Kadının kocası benim karıma siz ben bunu nasıl yaparsınız diye öfkeyle onlara gelince bizim melekler fena halde içerlediler bu işe. Ve adamı orada öldürdüler. Hemen tekrar yukarı alındılar ama orada bulundukları süre içerisinde birçok insana zülmani ilimleri öğretmiş bulundular. Ama onlara diyorlardı ki, bakın bu zülmani ilimler yapılmaması lazım gelen, tatbik edilmemesi lazım gelen ilimlerdir. Bize sorarsanız bunları hiç öğrenmemeniz sizin için daha hayırlıdır. Ama yapmayacağım derseniz, öğreneceğim sadece yapmayacağım ve de bir vebalin altına girmek istemiyorum derseniz, biz bunu size öğretebiliriz. Ve pek çok insan orada Babil şehrinde büyüyü, hüddamı, zülmani ilimleri öğrendiler. Zülmani ilimler bir iradenin bir başka iradeye, ikinci iradenin rızası olmaksızın bir şeyleri ilimleriyle zorla yaptırması halidir. Cinleri insanların üzerine saldırtmak. Bu hüddam ilmidir. İnsanlara büyü yapmak. Bu sihir ilmidir. İnsanları hipnotize etmek. Zülmani vasıtalar kullanarak fal bakmak. İllüzyon. Yani bir şeyi mevcut değilken göstermek veya ölü bir şeyi hareket halinde gibi göstermek. Ve mesela şeytanın gösterilerinden bir tanesi boşlukta yatay vaziyette duran birisini yükseltmek. Olur mu? Evet olur. Ne zaman kişinin karşıt elektronlarının devir sayısını arttırırsanız elektron devir sayısına yaklaştığı bir yerde bu olay tahakkuk eder. Yer çekimi kuvvetinden daha hafif hale gelen vücut yükselir. Bunu şeytani ilimlerin sahipleri değil, şeytan yapar, onlar yapıyormuş gibi gösterir ve şeytan hep kendisini gizler. O insanlar da kendilerinin yaptıklarını zannederler.
Oysa ki Allah'ın dostları Allah'ın kendilerine ikram ettiği kerametle keramet ikram demektir. Fizik ötecisi bir şeyleri Allah yapmış ve onlara bunu kendisi tarafından yapıldığını söylemiş olduğu cihetle onlar bunun bilincindedirler. Ve herkese derler ki bu gördüğünüz bir keramettir. Ama bunu biz yapmadık. Bunu yapan Allah'tır. Biz sadece buna vasıta olanız. İşte Hazreti İsa diyordu ki ben abraşları normal saç rengi haline döndürürüm. Ama bunu ben yapmam. Allah yaptırır. Ölüleri diriltmiş görünürüm Allah'ın izniyle, ama yapan gene ben değilim, Allah'tır. Hastalıkları iyi ederim. İyi eder görünen benim, ama yapan ben değilim, Allah'tır. Beni konuşturan Allah'tır. Böyle diyor Hazreti İsa. Ve Hazreti İsa'ya Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala soruyor. Ey İsa, sen insanlara benim oğlum olduğunu söyledin mi? Sen benim oğlum musun? Hazreti İsa Allah Teala'ya cevap veriyor. Ya Rabbi diyor, böyle söylemediğimi sen benden muhakkak ki daha iyi bilirsin. Ben onlara her zaman Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir dedim diyor. Ama Allah-u Teala'nın müsaadesi üzerine Hazreti İsa fırtınalı denize ey deniz dur dediği zaman deniz duruyor. Hazreti İsa mı durduruyor? Hayır, Hazreti İsa durdurmuyor. Hazreti İsa'nın imanı öyle bir iman ki böyle söylediği zaman Allah-u Teala'nın ilahi iradesi denize hakim oluyor. Denizi kontrolü altına alıyor ve deniz sakinleşiyor. Biliyorsunuz Hazreti İsa'nın arkadaşları Maide suresinde anlatıldığı gibi sana daha çok inanmamızı istiyorsan ey İsa bize Allah-u Teala'nın katından bir sofra getir bakalım dediler. O da dedi ki ben sofrayı getiremem ama Allah-u Teala'dan talepte bulunurum. Eğer Allah sofrayı verirse o zaman bize tabi olacak mısınız? Hepsi dediler ki evet. Ve Allah-u Teala sofrayı gönderdi. Onlara göre Hazreti İsa indirdi sofrayı. Oysa ki Hazreti İsa tıpkı Yunus gibi talep sahibiydi. Biliyorsunuz bizim Yunus da kendisine şu miskin Yunus deden Yunus. Hani Allah'ı gören, Allah'la konuşan ve bunu da açık açık şiirlerinde yazan o Yunus, Kur'an'daki bütün işaretleri taşıyan Yunus. Mekansızlığa kavm olan Yunus. İki dervişle beraber yollara düşüyor Yunus. Taptık Emre'nin dergahından ayrıldıktan sonra ve bir mağarada bir gece birinci derviş dua ediyor. Ey Allah'ım diyor, bize bir sofra indir. Allah Teala bir sofra indiriyor. Hepsi karınlarını doyuruyorlar. Gece uzun uzun ibadetler ettikten sonra ertesi sabah tekrar yola koyuluyorlar. Ertesi akşam ikinci derviş dua ediyor. Gene bir tepsi geliyor Allah-u Teala'dan. Gene karınlarını doyuruyorlar. Ve üçüncü akşam Yunus korkuyor ki sıra kendisine gelecek. Gerçekten sıra kendisinde. Ve Allah-u Teala'ya diyor ki ya Rabbi ben senden şimdiye kadar hiç böyle bir şey istemedim. Ama onlar istediler ve verdin. Ya Rabbi
Bana da ver, yüzümü kara çıkarma. Allah Teala veriyor, 3 tane sofra veriyor. Her birine ayrı bir sofra geliyor. Tıka basa karınlarını doyuruyorlar. Ve dervişler soruyorlar Yunus'a, ey Allah'ın dervişi diyorlar, sen kimsin? Nasıl böyle bir şey yaptın? Kimin için dua ettin? Kimin yüzü suyu hürmetine bunu istedin de Allah verdi? Yunus diyor ki, önce siz söyleyin diyor. Kimin adına söylediniz de Allah Teala size o tepsileri indirdi? Ben diyor hayatımda ilk defa böyle bir şey yaptım. Onlar da diyorlar ki, bir derviş Yunus vardı diyorlar. Kendinin hangi seviyede olduğundan haberi yok. Biz hep onun adını kullanıp Allah-u Teala'dan defalarca bu sofrayı indirttik. İşte böyle sevgili kardeşlerim. O Yunus ki, kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah diyor. Hem ruh, hem nefs tayi mekanını, hem ruh tayi mekanını, hem de fizik vücut tayi mekanını gerçekleştirmişsiniz. Öyle söylüyor, kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah. Ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Gece namazlarına dikkat edin. Gece namazları Allah Teala'nın bir hediyesini, bir muhteşem hediyesini almak için bir vasıtadır. Allah Teala'nın sizi de oraya makam-ı mahmuda ithal etmesi sıdk ile ve sıdk ile oradan ihraç etmesi için Allah'tan talepte bulunun. O zaman çok şeyler yaşayacaksınız. Allah'a o kadar çok hamd edecek ve şükredeceksiniz ki o zaman bizi hatırlayacaksınız. Vaktiyle böyle söylemişti diye. Aranızdan bir kısmınız bir gün Hızır Aleyhisselam'ı mutlaka görecek. Giydiği elbiseye dikkat edin, kumaşı bu devre ait bir kumaş değildir. Size tarihten bir anısını anlattığı zaman o zaman aklınız başınıza gelsin. Nasıl olur diye sorun kendisine. Sevgili kardeşlerim, yoksa öyle bir hüviyette anlatır ki sanki o günün olayıymış gibi değerlendirirsiniz onu. İsimleri kullandığı halde, o devrin bütün esaslarını anlattığı halde sanki bugünkü olayları anlatıyormuş gibi gelir size. İşte böyle bir dizaynda bilin ki o Hızır Aleyhisselam'dır. Size onları anlattığı zaman bilin ki bütün anlattıkları doğrudur. Eğer Fatih Sultan Mehmet zamanındaki bilmem hangi olayda onun içinde yaşamış biri olarak size bir şeyler anlatıyorsa bilin ki odur. Karşınızdaki bir deli değildir. Odur. Sakın sonradan aklınız başınıza gelmesin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya çok hamd edin, çok şükredin ki bu yoldasınız. Allah'ın yolundasınız. İlmi ledün yolundasınız. Gece namazlarınızı sakın ihmal etmeyin. Allah-u Teala'nın hepinizi makam-ı mahmuda sıdk ile ithal etmesini ve sıdk ile oradan marifet edilmiş şekilde kendisine
ikram edilmiş şekilde, mükerrem kılınmış şekilde oradan Allah-u Teala'nın sizi ihraç etmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyoruz ki sonsuz mutluluklar sizin olsun. Hem cennet saadeti, hem dünya saadeti sizlerin olsun. Allah Teala sizleri mükerrem kılsın. El Fatiha ve as salavat Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Zikir her şeyden evvel bir sabır işidir. Bütün işlerinizi bırakacaksınız ve Allah'ı zikredeceksiniz. Başlangıçta zikir böyle devreye girer. Ancak daimi zikre ulaştıktan sonra hem bütün işlerini yaparsınız hem de kalbinizdeki ses devamlı kalbinizin her çift atışında Allah'ı zikretmeye devam eder.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Size mutluluktan bahsetmek istiyoruz. Allah'ın hepinizi görmek istediği statü. Allah yarattıkları içinde en çok insanı sever ve en çok sevdiğinin sadece mutlu olmasını ister. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de bu mutluluğu insanlara ulaştırmak üzere indirilmiştir. İlahi mutluluğa en sonunda ulaşılır. İradenin teslimiyle ulaşılan nokta Allah'ın sünnetullahının bizim üzerimize tam tesir icra etmesi halidir. Zikrimizin zikir olmaktan çıktığı, irademizin bizden alındığı, sünnetullahın Allah kelimelerinin kesintisiz olarak bize duyurmaya başladığı bir yeni dünyada yaşamaya başlarız. Orası yolun sonudur. Mutluluğun şahikasıdır. Allah Teala herkesin ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmesini ve bu muhteşem mutluluğu yaşamasını ister. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki bu dizaynda sadece Allah'a hayranlık duyabilirsiniz. İşte aziz kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz ona hayranız. Mutluluğu o öğretti ifadesi yetmez. Yaşattı. Bizi mutluluğun şaikasına çıkardı. Huzur bütün boyutlarıyla bizi kuşattı. Sevgili kardeşlerim, ne diyordu Yunus? Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun. Şunusun ballar balı dediği şey, ballar balı dediği nokta, o nokta. O nokta ki Yunus şöyle diyor. Bana bende demen, bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içer o. İşte Yunus'un o büyük sırrına Allah Teala bizi ulaştırdı. Ona hamd ediyoruz, şükrediyoruz Rabbimize ki bizi ona layık görmüş. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istemez misiniz? Bizim bildiğimiz herkes mutluluğu arar. Ama herkes mutluluğu kendi standartlarında arar. Yani insanlar zannederler. Ben
Eğer çok zengin olursam mutlaka saadeti yaşarım. Param çok olacak deme gitsin. Her şeyi şimdi dikkatimi çeken ama sahip olamadığım her şeyi satın alabilirim. Mutluluğun daha ötesi var mı yani diye düşünür insanlar. İsterdik ki kim bunu söylemişse, hani ben zengin olayım, zengin olayım da bu filmi bitireyim, zengin olayım da mutlu olayım, her istediğimi alabileyim, böylece benden daha mutlusu olmasın. Sevgili kardeşlerim, bunun mutluluk olduğunu zannedenlerin hepsinin çok zengin olmasını canı gönülden dileriz Allah-u Teala'dan. Neden dileriz? Anlasınlar diye dileriz. Zengin olsunlar da zengin olmanın onları mutluluk dedikleri o sahile ulaştıramadığını anlasınlar, görsünler. O zaman ayakları suya erecek ve araştıracaklar. Ha, demek ki bu mutluluk dedikleri şey parayla elde edilmiyormuş. Neyle elde edilir? Bir işaret verelim mi? Zikirle. Mutluluğun enine boyuna yaşandığı yer daimi zikirdir. Daimi zikre ulaşan insan ehli hayırdır. Kendisi istikametinde ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi her an zikreder. Bir insan Allah kelimesini tekrar ettikçe devamlı derecat kazanır. Derecat kazanmak hayırdır, derecat kaybetmek şerdir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, derecat kazanma eğer kesintisizse kişi gerçek anlamda hayra ulaşmıştır. Kesintisiz bir mutluluğu yaşar. Bu mutluluk neden kesintisizdir? Çünkü mutluluğu oluşturan şey Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurlarıdır. Bu nurları insan kalbine çekebilecek olan bir tek anahtar vardır, bir tek kelime vardır. Allah kelimesi. Allah'ın katından üç nur gelir. Rahmet nuru, fazl nuru ve salavat nuru. Bunlardan insan nefsinde kişiyi mutluluk denilen hedefe götürebilecek olan sadece bir tanesidir. O fazıldır. Bir insanın nefsinin kalbi mürşidine ulaşmadan evvel Allah o kişinin göğsünden kalbine bir yol açtığı zaman %2 nura kavuşur. En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, ona kendisine ulaştırmayı dilerse, onun göğsünü şerh eder, yarar ve teslime açar. Yani o kişinin ruhunu, o kişinin fizik vücudunu, o kişinin nefsini, o kişinin iradesini Allah'a teslim etmesini sağlar Allah Teala. Eğer kişi
gerekli iradi yapının sahibi ise, yani güçlükler onu yolundan saptıramıyorsa, zikir kendisine güç geldi diye zikri bırakmıyorsa, tam aksine, madem ki ben Allah'a ulaşmayı dilemişim, madem ki Allah-u Teala da bana garanti vermiş, eğer sen bana ulaşmayı dilersen, ben senin ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım. Böyle diyor Allah-u Teala. Öyleyse ben Allah'ın bana emrettiği şeyi yaparım ve zikrimi gün geçtikçe arttırırım. İşte zikirden başka hiçbir ibadet bir insanın nefsinin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştıramaz. Sadece Allah kelimesi. Allah kelimesinin geçtiği La ilahe illallah. Ve Allah kelimesinin geçtiği her yerde Allah-u Teala'dan nurlar gelir kişinin kalbine ama şarta bağlı bir oluyor. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olmak kaydıyla. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece o dileyen kişide tecelli eden bir muhteva görüyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için geçerli. O kişi zikir yaptığında Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli zikir veya diye sessiz zikir veya dilinde kımıldatmadan, sesle kullanmadan Allah kelimesini tekrar etmek. Hafî zikir. Sevgili kardeşlerim, manevi tekamülün anahtarı zikirdir. Hiç kimse zikirsiz Allah'ın ülkesine giremez. Allah'ın ülkesi mi? Mutluluk ülkesi. Allah herkesin o ülkeye girmesini ister. Son derece basit bir sebeple sadece Allah-u Teala bir insanın, Ya Rabbi, ben de senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum hayattayken. Beni de ermiş evliyalarından kıl Ya Rabbim. Sen demişsin ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte ben de sana ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi, benim de ruhumu sana ulaştır. Öyleyse sen Rab'sin, Allah'sın, benim sahibimsin. Mutlaka sözünü tutarsın. Ey Yüce Allah'ım, beni de lütfen, beni de kendine ulaştır. İşte Allah yakarma mahallidir. Yalvarma merkezidir. Sadece ona yalvarır Allah'ın dostları. Gözyaşları dökerek ona içlerini açarlar. Her an onunla konuşurlar, o da onlarla konuşur. Ne diyor Allah Teala da ulul elbab mertebesindekiler için? Li ulul elbab yeskurullaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbab kullarım ki
Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Zikretmek, Allah ile konuşmayı mutlaka ifade eder. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki sadece ulul elbab tezekkür edebilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Senden evvel biz hep kendilerine vahyettiğimiz rical gönderdik. Allah'ın vahyettiği insanlar. İşte bir yanlış anlaşılan konuda vahiy sadece peygamberlere gelir derler. Hayır, peygamberlere gelmez.

Allah Teala buyuruyor ki biz o insana da vahyettik ki o sonra yola çıktı, yoldan çıktı ve şeytanın dostu oldu. Allah Teala bırakınız Allah'tan başkasına herhangi bir insana Allah yolunda olan bir insana Allah'a vahyetmesini. Sonradan şeytanın hegemonyasına girecek olan birisine bile vahyettiğini söylüyor. Hatta insanların birbirine vahyettiğini söylüyor. Hazreti Zekeriya 3 gün konuşmama orucu emredilince kürsüden orada bulunanlara vahyediyor. Dilini de kıpırdatmadan, ses de çıkarmadan hepsine sözlerini ulaştırıyor. Elbette Allah'ın yardımıyla gerçekleşen bir olgu bu. Ama Hazreti Zekeriya'nın bunu gerçekleştirdiği Kur'an-ı Kerim'de yer almış durumda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, terazinin bir tarafında mutsuzluk var. Şeytanla beraber olmak var. Terazinin ikinci tarafında mutluluk var. Allah ile beraber olmak var. Ne yazık ki insanların %90'ından fazlası şeytanla beraber olmak yolunu tercih ederler. Kimisi bilgisizlikten, kimisi nefsinin kalbindeki afetler sebebiyle ama insanların büyük bölümü Allah'ın emirlerini yerine getirerek ruhunu, beçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edip mutluluğu daha üst, daha üst, daha üst boyutlarda yaşamak yerine bunların hiçbirini gerçekleştirmemek yolunu seçer. O da bir tek sebeple gerçekleşebilir ancak Allah'a ulaşmayı dilememek. Dilemeyenler için problem bütün boyutlarıyla ayaktadır. Dilemeyenler dalalettedir. Dilemeyenler cehenneme giderler. Dilemeyenler hüsrandadırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kapının var olduğunu hiç unutmayın. Kim ben Allah'a ulaşmayı diliyorum derse o kapıyı açacaktır. Açması için de o dileği gerçekleştirmesi söz konusudur. Yani Allah'a milaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi gerekir. Biz insanlar için dilemek yeterlidir. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allahu yeştebi Allah seçer. Men kişiyi ileyhi ona kendisine Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Men o kişi ki yeşâ'ü dilediği. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ve ulaştırır ileyhi ona kendisine. Men kişiyi yünip yönelen Allah'a ulaşmayı
dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah Teala Rahat Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette bıraktığı insanlardan her kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Onlardan, o insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın söylediği ne kadar net, ne kadar açık, öyle değil mi? Sadece bir dileğiniz, tek bir dileğiniz, Allah'a ulaşma dileği. Sizin mutluluğunuz için, en azından dünya mutluluğunun yarısı için garanti teşkil eder. 7-8 aylık bir süre içinde mutlaka nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşir. Günlük zikrinizde 2 saat, 3 saat civarındadır. Ede 3 safhada gerçekleştirirsiniz. 1. Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 1. safha. 2. 14. basamakta mürşidinize ulaşıp tabi olursunuz. 2. safha. Nefsinizin kalbi henüz sadece %2 rahmet birikimine ulaşmıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah ile olan ilişkilerinde bir hedefe ulaşması söz konusuysa, bu hedef o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlar. Bu başlangıç o kişiyi mutlaka Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştırmak suretiyle dünya saadetinin yarısını yaşamasına kavuşturur. Nefsinin kalbinde %51 nurlar var olduğu için. Aynı zamanda da 3. kat cennetin sahibi kılar. O kişi 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diler. Dilediği an 1. cennetin, 1. gök katındaki 1. cennetin 1. gök katına paralel bir seyir takip eder. Nasıl 7 tane gök katı varsa birbirinden sonsuz mesafelerde birbirinden ayrı uzak olan 7 tane gök katı dünyanın etrafındaki atmosferden, stratosferden, iyonosferden bahsetmiyoruz. Allah'a giden yolda 7 tane gök katı aşılır. O gök katlarına paralel başka bir seyir cennetler içinde geçerlidir. 7 cennet Allah'a daha yakın, daha yakın, daha yakındır. Yedi tane gök katıyla paralellik arz eder. Bir çizgi zemin katı olan dünyamızdan 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarını aşarak 7. gök katından sonra Sitre-i Münteha'dan Allah'a ulaştırır. İkinci çizgi, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. kat cennetlere ulaşır. İki yolun birbiriyle ilişkisi yoktur. Birisi Allah'a, ikincisi 7 kat cennetlerin her birine ulaştırır. Tıpkı bunun gibi
yedi kat cehenneme götüren yol, yedi kat cennete ulaştıran yolun zıttı istikamette ve yedi kat yerler zulmani alemin yedi katı. O da aynı yol, aşağı doğru bir yol takip eder ve aynı seviyelerde cehennemlerin karşılığında başka başka alemlerde bu olay yaşanır. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki. Düşünün bir defa, sadece bir tek dileğinizle Allah Teala sizi cehennemden kurtarıyor. Bu söylediğim husus çoktan insanlar tarafından unutulmuş. İnsanlar kurtuluş standartlarının hepsini kaybetmişler. Allah Teala bize bunları öğretmeseydi sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, hiçbirinizin haberi olmayacaktı.

Açıkladığımız Kur'an ayetlerini gözden geçirdikleri zaman bütün söylediklerimizin doğru olduğu kesinlik kazandı. Neden öyle? Biz söylemediğimiz için, Allah söylediği ve söylettiği için. Biz bir vasıtayız onun. Belki telefonuyuz sadece. Sevgili kardeşlerim, insanlara bu güzellikleri öğretmek, sonra da etrafınızdaki insanların bu güzellikleri yaşayarak gerçekten mutlu olduklarını görmek, bunu yaşayabilmek öylesine doyulmaz bir haz ki. Öylesine doyulmaz bir olay ki sevgili kardeşlerim. Hanginiz çevresine bunu anlatmış da işlerinden herhangi bir tanesi Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişinin Allah'a ulaşana kadar geçirdiği o mutlu dönem ona bu hakikati ulaştıran kardeşimizi kim bilir ne kadar mutlu ediyor her halükarda. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne kadar çok insana mutluluğu anlatabilirseniz, ne kadar çok insana bir tek dilekleriyle Allah'ın cehenneminden kurtulacaklarını, cennete gireceklerini hem de üçüncü kat cennete kadar onları götürecek olanın sadece bir tek dilek olduğunu onlara anlattığınız zaman ne yaptıklarını hatırlayın bakalım şimdi. Özellikle dini yüksek tahsil yapanlar kesinlikle inanmamışlardır buna. En kötüsü ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu inanmayan insanlar siz onlara ayetlerini söylediğiniz zaman arkalarını dönüp giderler. Ayetlere bakmayı bile düşünmezler. Onlar din tahsili yapmışlardır. Üniversite bitirmişlerdir. Asistan olmuşlardır, doçent olmuşlardır, profesör olmuşlardır. O kadar emindirler ki sahip oldukları ilmin onları kurtaracağını. O ilmin onları kurtaracağından hiç şüpheleri yoktur. Ve de zannederler ki İslam'ın beş şartını yaşamak öğretilmiştir onlara. İslam'ın beş şartını yaşarlarsa azıcık cehenneme gideceklerdir, birazcık kavrulacaklardır orada. Sonra da oradan çıkıp cennete gireceklerdir. Benim sevgili kardeşlerim, şeytanın onlara ne kadar büyük bir oyun oynadığını acaba ne zaman fark edecek bizim muhterem din adamlarımız? Onları kurtaramadığımıza yanıyoruz. Bir defa daha altını çizerek söyleyelim. Eğer Allah-u Teala bize bunları öğretmeseydi, şu anda bunu öğrenip de hayatlarına tatbik edenlerden hiçbirisi bunu yapamayacaklardı. Ve gidecekleri yer cehennem olacaktı. Sizlerin de, bizim de cehennem olacaktı. Ama tablo öyle değil ki. Allah Teala bizi seçmiş. Bu açıdan biz dünyadaki en bahtlı insanız sevgili kardeşlerim. Bahtımız da var. Allah Teala ne kadar hamd etsek şükretsek azdır. Bizi seçmiş. Bize öğretti ilmini. Belki de okyanustan bir damlayı verdi bize sadece. O bir tek damla bile hepinizi sonsuz bir cennet hayatının içine ulaştırmaya yeterli.

Bunları sizlere anlatabildiğim için Allah Teala bize Nur TV'den sizlere ulaşmak imkanını verdiği için ve şu anda bilgisayardan bütün dünyaya ulaşmamız mümkün olduğu için hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Sizlerin de Allah'a ulaşmayı dilediğinizi, o kurtuluşa erenler arasında sizlerin de bulunduğunu bilmemiz bize öylesine huzur, mutluluk veriyor ki sevgili kardeşlerim. Daha ötesi yok. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bu sebeple en asgari standartlarda hepinizin dünya saadetine, dünya saadetinin yarısı da olsa, günün sadece 12 saatinde de güzellikleri yaşasanız, bu da bir neticeyi işaret ediyorsa, sizin gideceğiniz yerin, kıyamet günü gideceğiniz yerin, ruhunuzu Allah'a ulaştırabildiğiniz takdirde ki ulaştırmamanız için hiçbir sebep olamaz. Üçüncü kat cennet olduğunu bilmenin mutluluğunu da yaşıyoruz. Nasıl, nerede böylesine üst seviyede bir yardım söz konusu olabilir ki sevgili kardeşlerim? Terazinin bir tarafına bakıyoruz. Bir tek dilek var burada. Kişi, Ya Rabbi demiş, Ey Yüce Allah'ım demiş, beni de ermiş evliyalarından kıl. Onca, milyonlarca ermiş evliya sana ulaşmayı diledi ve sen onların ruhlarını kendine ulaştırdın. İşte ben de öyle bir evliya olmak istiyorum. Bunu Kur'an-ı Kerim'inde son derece kolaylaştırmışsın. Diyor ki, bir tek talebiniz kafidir. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak ve senin ermiş evliyan olmak istiyorum. Diyorsun ki Kur'an-ı Kerim'inde, bunun için yapacağınız şey sadece bunu benden dilemektir. İşte diliyorum Yüce Allah'ım. Eğer dileğim kalbi değilse, bana kalbi dilek yapmayı nasip kıl. Allah'ım ben ruhumu sana mutlaka ulaştırmayı diliyorum. Böyle bir temenni, böyle bir dilek sizi Allah'ın de çok güzel noktalara ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yola çıkarsınız, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda gemi iskeleden açılmıştır. Yedi tane limana ulaşacak, yedinci limanda teslim gerçekleşecektir gemi yolculuğu için. Sizin de ruhunuzun Allah'a ulaşması için ana dergaha ulaşmanız tabiyetle birlikte, sonra ruhunuzun oradan birinci gök katına, daha sonra ikinci gök katına, sonra üçüncü gök katına, sonra sırasıyla dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katına ulaşması, yedinci gök katında yedi tane alemden geçmesi ve Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatında yok olması, ifna olması. Sevgili kardeşlerim,
Daha ötesi var mı? Tabii var. Nefsinizin kalbi %80'den fazla nur dolduğu gün, 80'i aştığı anda nefsinizin kalbindeki nurlar, fizik vücudunuzu teslim ettiniz. %100'e ulaştı, nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Tevbe-i Nasuh'a davet edildiniz. İhlas makamının sahibisiniz. Sonra Allah Teala sizin günahlarınızı örtecek. Başınızın üzerine salah nuru verecek. Sonra

iradenizi teslim alacak. Başınızda salah nurunu verdikten sonra örttüğü günahları bir de sevaba çevirecek. Sonra iradenizi teslim alacak. İrade teslimi gerçekleştikten sonra da sizi irşada memur ve mezun kılacak. İşte burası o cennetle başlangıçta ulaştığınız üçüncü kat cennetle, yani Allah'a ulaşmayı dileyerek ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınızda ulaştığınız cennetle çok farklı bir cennet söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve izzübillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve ileyke nestaîn. Sıratal müstakîm. Sıratal-lezîne Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Yüce Rabbimiz bizleri gene bir araya getirdi. Bir zikir sohbeti yapmak üzere. Sevgili kardeşlerim, konumuz Resuller. Bir kavram kargaşası ortalığı kaplamış durumda. Diyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebidir ve aynı zamanda da son resuldür. Kur'an-ı Kerim ise hiç öyle söylemiyor. Allah Teala buyuruyor ki Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Resullerin sonuncusudur demiyor. Nebilerin sonuncusudur diyor. Bir cehalet ülkemizin insanının hem de alim geçinen insanın üzerine çökmüş ve iskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çekip duruyorlar adamlar. Kur'an hakikatlerinden haberleri olmadan. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Resulse, Furkan suresinin 30. ayet-i kerimesindeki Resul kim acaba? Diyor ki Allah Teala Furkan suresinin 30. ayet-i kerimesinde ve kaller Resulü Ya Rabbi inne kavmittehazu hazel Kur'ane mahcura Ya Rabbi benim kavmim bu Kur'an'dan hicret ettiler. Uzaklaştılar. Kur'an'ı terk ettiler. Acaba bu sevgili kardeşlerimizden herhangi birisi çıkar da burada adı geçen Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyebilir mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kavmi Kur'an'ı terk etmek değil, Kur'an'ın bütününe tabi oldular. Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesi Kur'an'ın bütününe iman ettiklerini söylüyor. Diyor ki ey sahabe siz onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edenlersiniz. Kötülüğe karşı iyilikle mukabele ettiklerini söylüyor Allah Teala bu ayet-i kerimede sahabenin. Ve sahabenin kitabın Kur'an'ın bütününe iman ettiklerini söylüyor. Acaba bir tek kişi bile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin devrinde sahabenin Kur'an'ı terk ettiğini veya birilerinin Kur'an'ı terk ettiğini söyleyebilir mi? Öyle olsaydı zaten Allah Teala sen diye hitap edecekti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Resul dedi ki diyor.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yüzlerce sene sonra gelecek olan bir Resul diyor bunu. Benim kavmim Kur'an'ı terk etti. Soruyoruz. Bir iddia sahibi var mı? Bu Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir demeye cesaret edebilen birisi. Peki Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerine bakıyoruz. Hadi gelin beraber bakalım. Duhan 10. Fertekip bir yeme tetis semavi bir duhanin mübin. Göklerin açık bir dumanla kaplanacağı günü gözetle diyor Allah-u Teala.

Demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gösteriyor o gelecekteki günü. Gelecekte kıyamet alametlerinden birisi oluşacak. Göklerin dumanla kaplanması aslında Duhan ayı şu anda içinde yaşadığımız devredir. Bütün dünyayı bu kardeşlerimizin cehaletine paralel bir cehalet sarmış durumda. Bir fitne. İnsanların %90'ından fazlasının Allah'ın dininin dışında kaldığı bir dünya manzarası görünüyor. İşte Duhan dediği şey Allah-u Teala'nın Duhan 10, 11, 12, 13, 14, 15'te bu cehalet karanlığı, kapkaranlık bir duman, bir duhan, bir fitne dünyayı doldurmuş durumda. Müslümanlıkta da, Hristiyanlıkta da, Yahudilikte de hangi dinden olurlarsa olsunlar insanlar veya hangi inanç biçimine tabi olurlarsa olsunlar, bütün bu inanç biçimlerinin içerisindeki insanların %90'dan fazlası kainatın tek dinini, Arapça adıyla İslam dinini, Hz. İbrahim zamanındaki adıyla Hanif dinini, Allah'a teslim olma dinini unutmuşlar. Bu din hidayet dinidir. Ruhun ve için, nefsin, iradenin Allah'a teslimini içerir. İlk insan olan Adem Aleyhisselam'dan ve ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün Resullerin ve Nebilerin yaşadığı tek dindir. Bugün de Allah'ın Resulleri, bütün kavimlerde şu anda Resuller vardır ve aynı dini yaşamaktadırlar. Etrafında kendilerine tabi olanları birlikte kainatın tek dinini, Arapça adıyla İslam dinini, İslam'ı yaşadıklarını zannedenlerin yaşamadıkları İslam dinini. Öyleyse bana cevap verebilecek birisi var mı acaba beni dinleyenlerin arasında? Eğer bir Resul bir gün çıkıp da Allah-u Teala'ya ya Rabbi benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler diyorsa, Kur'an'ın unutulduğunu söylüyorsa bu Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olabilir mi? Hiç kimse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde Kur'an'ın unutulduğundan, Kur'an'ın terk edildiğinden bahsedilemez. Kur'an bütün boyutlarıyla en güzel şekilde o devirde yaşandı. Kur'an'ın temeli 7 tane safhadır. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safha. 2. safha irşat makamına ulaşıp tabi olmak. 3. safha ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 4. safha fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 5. safha nefsi teslim etmek. 6. safha irşada ulaşmak. 7. safha iradeyi de Allah'a teslim etmek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bütün sahabe bu 7 safhanın hepsini yaşadılar. 4 teslimi de gerçekleştirdiler. Ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiler. Hepsi Kur'an'ı yaşadılar. Hiç kimse Kur'an'ı terk etmedi. Terk etmek için kabul edip ondan sonra vazgeçmek söz konusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde sahabe Kur'an-ı Kerim'i kabul ettiler, yaşadılar, terk etmediler. Münafıklar zaten Kur'an'ı kabul etmemişlerdi ki terk etsinler. Öyleyse sözlerinize dikkat edin. Size yanlış şeyler öğretiliyor. Ve öğrendiğiniz bu yanlışlarla doğrulara kafa tutmaya çalışıyorsunuz. Kur'an'a karşı çıkamazsınız. Kur'an sizin bütün yalanlarınızı, yanlışlarınızı çatır çatır söker. Öyleyse
böyle diyor. Bu zamanda bir Resul çıkmış. Diyor ki benim kavmim Kur'an'ı unuttular diyor. Kur'an'ı terk ettiler diyor. Hanginiz iddia edebilir bu Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu? Öyleyse kabul etmek mecburiyetindesiniz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Resul değildir. Kur'an-ı Kerim'de onun son Resul olduğuna dair hiçbir işaret bulamazsınız. Ama son Nebi olduğu kesindir. Son Peygamber olduğu kesindir. Ve Resul ve Nebi kavramları üzerindeki bütün bilgileriniz ters. Kur'an'a ters düşüyor. Akaidin temel kaideleri ters. Şimdi beraberce Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerine bakıyoruz. Ve Duhan 10'a baktık. Sen o günleri gözetle ki diyor, o günlerde gökleri kesif bir duman kaplayacaktır diyor Allah-u Teala. O duhanın kapladığı gökleri kapladığı, her yeri kapladığı zaman parçası Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den çok sonra kıyamet alametlerinden bir tanesi. Ve duhan deyince insanlar kapkara dumanların yeryüzünü kaplayacağı bir devre düşünüyorlar. Böyle de düşünseler böyle bir olay da gerçekten zaten vücut buldu. Bırakın Kuveyt'i işgalinden sonra oradan çıkarılması sırasında Irak askerlerinin rafinerileri ateşe verdikleri ve bütün gökleri bir duvarın kaplaması da söz konusu. Ama Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetleri öyle bir duhandan bahsetmiyor. Bu bir cehalet dumanı. Bir fitne. Bütün dünyayı kaplayan bir fitne. Bütün insanlarda, bütün din inançlarında ki bu inanç biçimlerinin semavi kitapları 3 tane zamanımıza kadar ulaşabilen Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Onun dışında bütün peygamberlere Allah-u Teala şeriat kitaplarını indirdiğini söylüyor. İsimler geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Şeriat kitabı indirdiği bütün kişiler Kur'an'da Nebi adıyla geçiyor. Yani peygamber adıyla geçiyor. Ama akaidin temel kaidesi Nebiler peygamber değildir diyorlar. Nebiler kendilerine kitap verilmemiş peygamberlerdir diyorlar. Öyle değil mi? Akaidin temel direklerinden birisi bu. Nebiler kendilerine kitap verilmemiş peygamberlerdir. Yanlış. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesi Allah-u Teala diyor ki biz o zamanki nebilerden az aldık diyor. Misak aldık diyor. Onlara dedik ki ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik. Ne vermiş Allah-u Teala nebilere? Kitap vermiş. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de nebilere kitap verdiğini söylüyor. Bizim akaid diyor ki nebiler kendilerine kitap verilmemiş olan Resullerin kitaplarıyla amel eden peygamberlerdir. Kardeşlerim, kendimize gelelim. Allah'ın Kur'an'ından bahsediyoruz. Ve bir din öğretiyorsunuz insanlara. Bu öğrettiğiniz din Kur'an-ı Kerim'i vermiyor. Eğer Kur'an-ı Kerim'i esas tutmazsanız neye esas tutarak veriyorsunuz derslerinizi? Başka kitaplarla Kur'an-ı Kerim'i mi yargılayacaksınız? Her zaman Kur'an-ı Kerim sizi yargılar. Yanlış yapıyorsunuz. Ve bunları söyleyene de kızıyorsunuz. Bize olmadık iftiralar atıyorsunuz. Ayıp değil mi? Yalan söylemeye utanmıyor musunuz? Şimdi şu Kur'an-ı Kerim'e beraberce bakalım. Yanlış mı, doğru mu söylüyoruz?
Akaidin dört tane temel ayağından bir tanesi Nebiler, kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir sözü. Doğru mu yanlış mı? Bunu İlahiyat Fakültesinde, İmam Hatip liselerinde talebelere öğretiyorsunuz ve yanlış. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesi net olarak bunu söylüyor. Biz ey nebiler ben sizlere kitap verdik ve hikmet verdik diyor Allah-u Teala. Yetmez. Burada akaidin temel kaidelerinden birisini çiğniyorsunuz. Yeter mi? Yetmez. Dört temel kaideden bir tanesi doğru sadece. Diyorsunuz ki bütün nebiler resuldür. Aynen geçerli. Tamam. 12'den vurdunuz. Gerçekten doğru. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka resuldür. Ama ondan sonra da diyorsunuz ki bütün resuller nebidir. Hayır. Bütün resuller nebi değildir. Size bunu kaç defa ispat ettik? Kaç ayrı ayetle ispat ettik? Güneşi balçıkla sıvayamazsınız. Hakikatleri kabul etmek mecburiyetindesiniz. Biz size Kur'an'dan bahsediyoruz. Kur'an'ı değiştiremezsiniz. Siz yanlışları söylüyorsunuz diye Kur'an değişecek değildir. Siz değişeceksiniz. Değişmek mecburiyetindesiniz. Kendinizi ona uydurmak mecburiyetindesiniz. Doğru orasıdır. Siz Kur'an'ı yargılayamazsınız. Ama Kur'an sizi yargılar. Öyleyse birinci faktör %100 doğru. Gerçekten bütün nebiler aynı zamanda resuldürler. Tamam. İkinci ayağa bakıyoruz. Demin söylediğimiz olay, nebiler kendilerine kitap verilmeyen ve resullerin kitaplarıyla hükmeden peygamberlerdir diyorsunuz. Tam aksine nebiler kendilerine kitap verilen gerçek peygamberlerdir. Resullerin bir kısmı peygamberdir, bir kısmı velidir. Bu hakikatleri Kur'an söylüyor, siz de öğrenmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse iki oldu, bir tanesi yanlış. Gelelim üçüncüsüne. Diyorsunuz ki bütün resuller nebidir. Yanlış. Tam yedi ayrı cepheden bütün resuller nebi değildir. Ve bu kadar büyük yanlışları, gafları yapan sizler bundan utanç duymayacak mısınız? Biz sizin hatalarınızı düzelteceğiz diye göbeğimiz çatlıyor. Ve doğruya yaklaşmak, böyle bir civametliği gösteremeyecek misiniz? Neden korkuyorsunuz? Eğer söylediğiniz Kur'an'a ters düşüyorsa, bu yanlışınızı düzeltmek mecburiyetindesiniz. Bu üzerinize borçtur. Allah'a karşı borçlusunuz. Hiç kimse Kur'an'ı değiştiremez. 14 asırdır bir harfini bile kimse değiştirmeye muktedir olamamış. Kur'an asli hükmünü korur. Sizin yaptığınız bütün yanlışlıklar da önümüzdeki günlerde mutlaka düzeltilecektir. Öyleyse ne oldu? Akaidin dört temel ayağından üçü sakat. Ve siz bunları ilim diye öğretiyorsunuz. Biraz ayıp olmuyor mu? Bize sizin söylediklerinizin aksini söylüyoruz diye neden kızıyorsunuz? Bu kadar öfkelenmenizin sebebi ne? Allah'ın doğrularını söylediğimiz için mi? Hanginiz itiraz edebilirsiniz sözlerimize? Biz size örnekleri Kur'an'dan veriyoruz. Şimdi sonuca gelelim. Öyleyse düzeltelim akaidin evvela dört ayağını. Bir,
bütün nebiler Resul'dür. %100 tamam. İki, bütün Resuller Nebi değildir şeklinde düzeltmek mecburiyetindeyiz. Bütün Resuller Nebi değildir. Resullerin bir kısmı Nebidir, bir kısmı Nebi değildir. Yani peygamber değildir. Öyleyse bu ikinci faktör değişecek, değişmek mecburiyetinde Kur'an'a göre. Ve değiştirmediğiniz sürece mesulsünüz, sorumlusunuz. Kur'an hükümlerini insanlara yanlış öğretmekten sorumlusunuz. Üçüncü faktör, nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir diyorsunuz. Yanlış. Nebiler kendilerine tam aksine kitap verilen peygamberlerdir. Dördüncüsü, bütün Resuller Nebidir diyorsunuz. Yanlış. Bir kısmı Nebidir, bir kısmı Resuldür. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Yani bu kadar büyük yanlışlıklar üzerine bina edilen bir ilmi nasıl devam ettireceksiniz? Bunları bu kadar sizi ikaz ettiğimiz halde düzeltmemekte ısrar edişiniz acaba hangi anlama geliyor? Farkında mısınız?

Diyorsunuz ki Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Resullerin hepsi peygamber değildir. Şimdi konumuzun muhtevasına adım adım yaklaşalım. Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetleri. Diyor ki Duhan 10'da Allah-u Teala, Habibim gökleri bir kapkara dumanın kaplayacağı ilerideki o günü gözetle. Biliyorsunuz ki kıyamet alametlerinden bir tanesi. Yaşen nase haza azabın edeyim. Öyle bir duman ki bütün insanları saracak elin bir azaptır. Ne demek istediğini herhalde anlıyorsunuz. Bütün insanları saracak bir duhan, bir azap. İnsanların %90'dan fazlası ne yazık ki kainatın tek dinini unutmuş durumda. İslam, bir defa daha söyleyelim, yeni bir din değildir. Kainatın tek dinidir. Başka bir din zaten hiç olmadı. Hazreti İbrahim'in dinidir. Hazreti Davud'un dinidir. Hazreti Nuh'un dinidir. Hazreti Adem'in dinidir. Hazreti Musa'nın dinidir. Hazreti İsa'nın dinidir. Ve neticede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dinidir. Kainatın değişmeyen tek dinidir. Arapça adıyla İslam, Hazreti İbrahim'in diliyle Hanif. Bir tek din var olmuştur. İki tane hiç olmamıştır. İşte o tek din ve kainatın tek şeriatı söz konusu. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de sana ve sana tabi olanları da şeriat kıldık diyor Allah-u Teala. Size de şeriat kıldık diyor. Tek bir şeriat. Ne diyor? Onları davet ettiğin müşriklere ağır geldi. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır buyuruyor Allah-u Teala. Tek şeriatın temelinin insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması burada bir defa daha vurgulanıyor. O tek şeriatın bütün dünyayı kaplayan bu fitnenin içerisinde, duhanın içerisinde dünya insanının %10'undan daha azının yaşayacağı bir din halinde kalışı söz konusu. Onun için bütün insanları saracak elin bir azap diyor Allah-u Teala. Bu insanlar toplam insanların %90'ını her zaman aşar. Ve 12. ayet-i kerime Rabbena ekşif annel azabe inna müminun. Rabbimiz diyecekler, bu azabı bizden kaldır çünkü muhakkak ki biz müminleriz. Oysa ki müminler değiller. Bir insanın mümin olabilmesi için diyeceksiniz ki bana şimdi Allah'a ulaşmayı dileme, Allah'a inanması yeter. Öyle değil mi? Öyle zannediyorsunuz. Allah'a inanması yetmez. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse mümin olamaz. Onun için Allah Teala
Onlar böyle diyecekler bize diyor. Biz müminiz diyecekler diyor. Oysa ki mümin olmayacaklar. Tam şu andaki dünyanın durumunu veriyor. Kur'an şu anda mukaddes kitaplardan hiç değişiklik görmeyen tek kitaptır. 1400 sene evvel nasıl indiyse 606 sayfa aynı sayfanın yapısında, aynı standartlarda, sayfalarda hiçbir şey, bir harf bile değişmeden bugüne kadar ulaşmıştır. Onun dizaynında mümin Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilemeyenlerin mümin olması mümkün değildir. Ayrı bir konu, başka birçok dersimizde bunun böyle olduğunu göreceksiniz Kur'an ayetleriyle. Gerçek mi değil mi? İsterseniz bir inceleyin. Mümin olmak diye birçok ders verdik. Orada göreceksiniz ki hiç de zannettiğiniz gibi değil Kur'an. Siz Kur'an'dan bahsetmiyorsunuz. Siz kitaplarınızdan bahsediyorsunuz. Emaniyeden bahsediyorsunuz. O emaniyeyi yazanların kitabı bilmediğini söylüyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Onlar kitabı bilmezler diyor. İlle emaniye yazmış oldukları kitapları diyor ortalığa koyarlar. Ve onlar bugün bütün dünyada üniversitelerde ders kitabı olarak okunur. Bir sonuca ulaşıyoruz. Bütün insanları saracak olan bir duman. Yani bir fitne. İnsanlar artık mümin olmak kavramından başlayarak her şeyi unutmuşlar. Yedi tane safhası İslam'ın, kainatın tek dininin tamamen unutulmuş. Ve insanlar İslam'ın beş şartıyla kurtulabileceklerini zannediyorlar. İnsanlar bu konuda Allah-u Teala'dan talepte bulunuyorlar. Bu azabı bizden kaldır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu azabın içindedir. Ve azap onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onlardan kalkmaz. Küfürden kurtulamazlar. Allah Teala herkesi saran bir hüviyet diyor. Yani insanların çok büyük bir kısmını saran bir muhteva var. Ve diyor ki enna lehumu zikra ve kad ca'ahum resulun mubin. Onlar diyor öğüt almazlar. Onlar söylediklerimizi dinlemezler. Bize ulaşmayı dilemezler demiş oluyor Allah Teala. Onlara andolsun ki apaçık bir Resul geldi. Size bir sualimiz var. Bu kıyamet alametlerinden olan duhanın ortaya çıkışındaki Resul, onun da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu iddia eden bir sivri akıllı var mı içinizde acaba? Hiçbir asla esasa dayanmayan bir sürü iddianın sahibisiniz. Ve bize çatıyorsunuz. Son Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyorsunuz. Hadi cevap verin bakalım. Duhan suresinin 13. ayeti kerimesindeki Resul kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem midir? Ondan 13 asır sonra var olacak bir şey. 14 asır sonra var olmuş olan bir Resul. Çeşitli iddiaların sahibi olabilirsiniz. Ama burada Resul kelimesi geçiyor. Ve bu Resul kıyamet alametlerinden bir tanesinin
duhanın bütün dünyayı kapladığı, bir fitnenin bütün dünyayı sardığı, insanların Allah'ın dinini unuttuğu bir noktada ortaya çıkan bir Resul. Hiçbiriniz burada Duhan Suresinin 13. ayet-i kerimesine geçen Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu iddia edemezsiniz. Tıpkı Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesindeki Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olması mümkün olmadığı gibi. Diyorsunuz ki, hayır, o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah Teala kime hitap ediyor Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde? Nebilere. Kim bu nebiler? Misak aldığı nebiler Allah Teala'nın. Ey nebiler diyor, size kitap verdim ve hikmet verdim. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek diyor. Sizlerden sonra, nebilerden sonra bir Resulümüz gelecek diyor. O Resul'e yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair bana kesin bir söz, misak veriyor musunuz? Bunu dilinizde ikrar ediyor musunuz? Onlar da diyorlar ki, nebiler, evet, ikrar ediyoruz. O zaman birbirinize şahit olun, ben de sizinle beraber şahitlerdenim diyor Allah Teala. Şimdi diyorsunuz ki, buradaki Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Değildir. Çünkü Allah Teala Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki, o nebilerden biz o zaman misak almıştık ya diyor. İsim de veriyor. Hazreti Nuh'tan, Hazreti İbrahim'den, Hazreti Musa'dan ve Hazreti İsa'dan, Ulul Azm peygamberlerden. O zaman diyor, o Ulul Azm'ın içinde bulunan senden de misak aldık diyor Allah Teala. Hala iddia edebilecek misiniz? Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesindeki nebilerin içinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in olmadığını, nebilerin içinde ise Allah'ın söylediğine dikkat edin o zaman. Sizlerden sonra gelecek diyor. O nebilerin içerisinde ve kendisinden sonra bir Resul gelecek. Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini değiştirmeye mi çalışıyorsunuz? Nereye kadar gizleyebilirsiniz? Öyleyse demek ki Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesiyle Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesi bir araya geldiği zaman susmak mecburiyetindesiniz. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söz aldığı nebilerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de var ve ondan sonra gelecek olan bir Resul'den bahsediliyor. Aksini iddia edebilen birisi var mı acaba? Şimdi Duhan suresinin 13. ayet-i kerimesine geliyoruz. Kıyamete yakın devrede bir Resul'den bahsediyor Allah Teala. Onun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken onun gözetlediği bir zaman parçası, Allah Teala'nın ona gösterdiği bir devre, geleceği gösterdiği bir olay, kalp gözüne Allah Teala geleceği gösteriyor ve bir Resulü söylüyor ona. Onlara andolsun ki apaçık bir Resul geldi diyor. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Asıl şimdi geliyoruz asli unsura. Sümme tevellev anhu ve kâri muallemin mecnun. Sonra ondan yüz çevirdiler diyor Allah Teala. İşte sizler ondan yüz çevirenlersiniz.
Ve ona dediler ki muallimun mecnun, muallimun öğretilmiş, mecnun deli. Hatırlayın bakalım. Bir olay hatırlayacaksınız. Kanal 6'daki bir olay. Dört kişi el birliğiyle birisinin deli olduğunu iddia ettiler. Yetmez. Şeytan tarafından öğretilmiş olduğunu iddia ettiler. Ama onun bütün ısrarına rağmen Kur'an'a el basıp da yemin etmek cesaretini gösteremediler. Öyleyse acaba Allah Teala neden o zaman o Resulü konuşturmadı? Çünkü Kur'an'ın bu ayet-i kerimesinin vücut bulması söz konusuydu. Ve buldu. Aynen bunu söylediler. Şeytandan ilham aldığını, şeytan tarafından öğretildiğini ve deli olduğunu. Hatta o anda eğer bir nöbetçi savcı, tamam ben müzekkereyi kestim, onu tutuklayın deseydi, derhal onu tutuklayıp deliler evine sokacaklardı. Sonra soktular. Sonra da 13 tane profesör onun akıllı olduğu kanaatine vardılar. Sevgili kardeşlerim, güneş balçıkta sıvanmaz. Resuller bütün kavimlerde, bütün devirlerde yaşamışlardır. Ve kıyamete kadar da bütün kavimlerde Resuller yaşamaya devam edeceklerdir. Şu anda dünya üzerinde bir tek Resul yok. Bütün kavimlerde şu anda Resuller yaşıyor. O insanlar, onların etrafındaki insanlar hangi dinden olurlarsa olsunlar, o Resullerin etrafında ona tabi olanlar bu dini yaşarlar, kainatın tek dinini yaşarlar. Onun Allah-u Teala tarafından öğretilmiş sağlam kaleleridirler. Öyleyse muhtevayı gördük. Demek ki nebiler kendilerine kitap verilmeyen değil, kitap verilen peygamberlermiş. Şimdi akaidin bir iddiası, bütün Resuller nebidir. Değildir. Bakınız ne kadar çok delil var. Allah Teala Yusuf Suresi'nin 50. ayet-i kerimesinde diyor ki Firavun ona dedi ki git Yusuf'a ulaş, haber ver. Onu buraya getir. Resul Yusuf'a ulaştığı zaman diyor Yusuf Suresi'nin 50. ayet-i kerimesi. Bırakınız Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınan bir Resulü, alelade bir mümin bile olmayan Firavun'un alelade bir habercisi Kur'an-ı Kerim'de Resul diye geçiyor.

Hazreti Süleyman'a bir ulak göndermek istiyor Belkıs. Kur'an'da Nem suresinde muhteva tahakkuk ediyor. Ben ona bir Resul göndereceğim diyor. Belkıs bir ulak gönderecek hediyelerle Hazreti Süleyman'a. Ve bu göndereceği bir defa mümin falan değil. Ne Belkıs ne onun etrafındaki kişiler. Ve eğer Hazreti Süleyman söz konusuysa o bir Nebi Resul zaten. Acaba Belkıs'tan Hazreti Süleyman'a hediyeler götüren alelade bir ulak, bir haberci, bir elçi Allah-u Teala'nın peygamberi midir? Böyle bir iddiada bulunacak olan birisi var mı aranızda? Öyleyse Kur'an'da geçen Resul müessesesi, Risalet müessesesi iki ayrı veçe gösterir. Bir tanesi Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınmamış alelade haberciler ama Kur'an-ı Kerim'de Resul adıyla geçiyor. Hani bütün Resuller Nebi'ydi? Kulp takmaya çalışmayın. Vicdanınıza danışın. Doğruyu mu söylüyoruz? Yoksa eğriyi mi söylüyoruz? Bu o zaman yaptıklarınızdan utanç duymayacak mısınız? Alim geçinenler sizlere sesleniyorum. Allah'a karşı sorumlu değil misiniz? Bize attığınız iftiralar sebebiyle sorumlu değil misiniz? Devam ediyoruz. Demek ki birinci kademede bir müessese var. Risaletle de görevli olmayan alelade haberciler hediye taşıyan şu veya bu kişinin, sultanın adamları Resul olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Hani bütün Resuller Nebi'ydi? Geçtik. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de cin Resullerden bahsediyor. İki. Ama cin Nebilerden hiç bahsetmiyor. Siz cinlerden bir peygamber olabileceğine ihtimal veriyor musunuz? Üç. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de melek Resullerden bahsediyor. Hazreti Cebrail bir melektir ve Resuldür.

Meleklerden Resuller, cinlerden Resuller. Yeter mi? Hayır, yetmez. Resuller arasında fetret devirleri hiç olmamıştır. Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde, Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesinde, Hadid Suresinin 27. ayet-i kerimesinde, Allah-u Teala Resullerini bütün kavimlere ard arda arkası kesilmeksizin gönderdiğini söylüyor. Ama nebilere baktığımız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvelki nebi Hazreti İsa'ydı. Arada 600 yıl var, fetret devri. Ondan evvel Hazreti Musa 2000 yıl. O 600 yıl boyunca hiçbir peygamber mevcut olmamıştır. Ama bütün kavimlerde Resuller ardı arası kesilmeden yaşıyorlardı. Öyleyse demek ki kavimlerdeki Resuller arasında, peygamber olmayan Resuller arasında fetret devirleri yoktur. Hiçbir kavim Resulsüz bırakılmaz. Biz bir Resul göndermedikçe azap etmeyiz diyor Allah-u Teala. Bütün kavimlerde Resul bu sebeple mutlaka mevcut olmak durumunda. Çünkü bütün devirlerdeki insanlar ya cehenneme ya cennete girmek mecburiyetinde. Ve Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Esikallezine keferu ila cehenneme zümera." Kafirler zümre zümre cehenneme sürülürler. Hatta izâ câhe fütihat ebâbiha, onlar kapılara geldikleri zaman kapılar açılır ve kâle lehum hazinetuha elem yetiküm resulüm mümküm. Cehennem bekçileri onlara derler ki, size sizden resuller gelmedi mi? Yani hangi kareden olursanız olun, hangi milletten olursanız olun, hangi zaman devresinde yaşamış olursanız olun, size sizden resuller gelmedi mi? Bütün devirlerdeki insanlar mutlaka bu hesabı vereceklerine göre, ya cennete ya cehenneme mutlaka gireceklerine göre ve A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesine göre insanların çoğu, cinlerin çoğu mutlaka cehenneme gireceğine göre bütün devirlerde en ufak bir kareye kadar her yerdeki insanların büyük kısmı mutlaka cehenneme gireceğine göre o cehennemdekiler onlara diyor ki sizden resuller diyor. Size gelmedi mi? Size söylemedi mi buraya cehenneme geleceğinizi? Yettiğün aleyküm ayatü aleyküm, sizin üzerinize Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Size tilavet etmediler mi? Ve yüzürünekum nikâye yevmüküm hâzâ, bugün buraya geleceğinizi size geleceğiniz konusunda sizi uyarmadılar mı? İnzar etmediler mi? Gâlu velâ, dediler ki evet. Velâkin hakkat kelimetil azâbi alel kâfirin. Lakin azap kelimesi kafirlerin üzerine hak oldu. Öyleyse hangi devirde yaşarsa yaşasın insanlar, o nerede yaşarlarsa yaşasınlar, dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar, mutlaka cehenneme geldiklerinde bu sualle karşılaşacaklar ve bu cevabı verecekler. Evet, geldi. Bize söyledi. Cehenneme gireceklerine göre azap görecekler. Allah Teala diyor ki biz bir Resul göndermedikçe azap etmeyiz. İsra suresinin 15. ayet-i kerimesi ve ma künnâ muazibîne hattâ nebâse resûlâ, biz bir resul bahsetmedikçe azap edici olmadık diyor Allah Teala. Ama insanlardan günahları sevaplarından fazla olanlar,

nasıl ifadesini kullanalım? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların gidecekleri yer cehennem. Nerede yaşamış olurlarsa olsunlar, hangi devirde yaşamış olurlarsa olsunlar, mutlaka o devirde onların arasında Resul vardır. Ama Nebi her devrede olmamıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Nebi'ydi, Hatem-i Enbiya'ydı. Nebilerin Hatem'i, mührü, sonu, hitam bulduğu nokta. Ama Resullerin hitap bulduğu nokta demiyor Allah Teala. Öyleyse burada size yanlış öğrettiler diye neden ısrar ediyorsunuz yanlışta? Doğrular burada değil mi? Kur'an ayetlerinde değil mi? Neden Kur'an incelemiyorsunuz? Sadece karşı çıkıyorsunuz. Sadece yalanlıyorsunuz Kur'an hakikatlerini. Allah'ın önünde bu büyük bir günah değil mi? Ve biz size doğruyu söyledikçe bunları inkarınızla bize iftira etmiş olmuyor musunuz? Nereye davet ediyoruz sizi? Allah'ın Kur'an gerçeklerine davet ediyoruz. Ve siz onları inkar etmiş oluyorsunuz şu anda. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın.

Nebiler arasında fetret devirleri vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra dünyaya bir daha nebi gelmemiştir. Gelmesi de söz konusu değildir. Ve onun şeriatı kainatın son şeriatıdır. Kıyamete kadar değişmeyecektir. Kur'an'dan sonra bir şeriat kitabı hiçbir zaman inmeyecektir. Ama Resuller, bütün kavimlerdeki Resuller, dünya durdukça görev alarak hayatları kadar yaşayıp öleceklerdir. Ama ard arda geleceklerdir. İşte Mü'minun suresinin 44. ayet-i kerimesi. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz, ard arda göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek, o kavimlerdeki Resuller, o kavimlerdekiler o Resulleri mutlaka inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Mü'minin 44'teki gibi. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Ve hangi kavme Resul gönderdiysek onları inkar ettiler. Ondan sonra da Yahudilere sesleniyor Allah-u Teala. Size sizin hoşunuza gitmeyen şeyler, nefsinize ağır gelen şeyler söyledi diye o Resullerden bir kısmını öldürdünüz, bir kısmını da inkar ettiniz diyor. Öyleyse Resuller ard arda gelir. Birbirinin arkasından gelir, bütün kavimlere gelir. Bütün kavimlerde Resuller zamanın bütün parçalarında yaşarlar. Çünkü o Resuller olmasa Allah kimseye azap etmez. Hiç kimse azabın dışında kalacak değildir. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir. Mü'minun suresinin 103. ayet-i kerimesi gereğince. Kimin de sevapları günahlarından fazlaysa onların da hepsinin gireceği yer cennettir. Mü'minun suresinin 102. ayet-i kerimesi gereğince. Cennet ve cehennem insanların bütününü alacaktır. Hiç kimse dışarıda kalmayacaktır. Öyleyse iddialarınızı, asılsız iddialarınızı, insanları aldatmak istikametinde kullanmayın lütfen. Kur'an'a sarılalım. Mehmet Akif Ersoy, Kur'an'dan alalım diyor hakikati ve bütün insanlara Kur'an'la hitap edelim. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Asıl olan Allah'ın Kur'an'ıdır. Ve onun ötesinde öğrendiğiniz bütün yanlışları biz düzeltmek mecburiyetindeyiz. Siz bize öfkelenseniz de bunu yapmak zorundayız. Neden dostça bir araya gelmek, konuşmak varsa, varken neden bize düşmanlık ediyorsunuz? Hangi konuyu tartışmak istiyorsanız biz hazırız. Nerede istiyorsanız biz oraya ulaşırız. Kaç saat isterseniz beraber oluruz. Dilediğiniz yerde konferans veririz. Sizlerle beraber olmaya her zaman hazırız. Yeter ki hüsniyet sahibi olun. Gelin. Ne zaman nerede derseniz biz orada kurarız sistemi ve orada size 2 saatlik, 3 saatlik bir konferans veririz. Sualli cevaplı. Açarız kitaplarımızı, bakarız. Orası er meydanıdır. Eğer aranızda kendilerine güvenenler varsa buyursunlar. Bu söylediklerimizin hepsini zaten şu anda size anlattık. Var mı itirazınız? Kur'an-ı Kerim'e karşı savaş mı açtınız? Biz kendimizi saymıyoruz. Biz Allah-u Teala'nın naçiz bir kuluyuz. Onun emirlerini yapmaktan başka bir işimiz yok. Hayatımızı ona adamışız. Hayatımızın da gözümüzde şu kadarcık kıymeti yok. Öyleyse neyi paylaşamıyoruz? İnsanların yazdığı kitapların ışığında Kur'an'ı lütfen yargılamayın. Kur'an asıldır. Bütün o din öğrendiğiniz kitapların hepsi Kur'an'a uymak mecburiyetindedir. Öyle değil mi? Bir itirazı olan var mı?
Nail suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyor? Ve lekat be'asna fi külli ümmetin resule. Bütün ümmetlerin içinde resul bahsederiz diyor biz. En ibudullah ve işte nebut tagut. Allah'a ulaşsınlar diye ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar diye ve tağuttan iştinab etsinler diye, insan ve cin şeytanlardan kendilerini kurtarsınlar diye. فَمِنْهُمْ مَنْ هِدَ اللّٰهُ Onlardan bir kısmı hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الدَّلَالَةِ Ve bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu. Allah'a ulaşmayı dilemişler, hidayete ermişler, dilememişler, dalalette kalmışlar. Size soruyoruz şimdi. Şu bütün gün bizim aleyhimize bir sürü yazıyı, bizi hiç tanımadıkları halde hakkımızda bir sürü iftiralar uydurarak bilgisayarlarda yazanlar, sizlere sesleniyoruz. Ne diyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dilemekten haberiniz yok. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Ama dilemezseniz dalalette olduğunuzu söylüyor Allah Teala. Küfürde olduğunuzu söylüyor Allah Teala. Şirkte olduğunuzu söylüyor Allah Teala. Hidayet üzere olmadığınızı söylüyor Allah Teala. Ve Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesinde cehenneme gireceğinizi söylüyor Allah Teala. Sadece onu söyleyerek sözlerimi bitirmek istiyorum. Diyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنِّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارِ وَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar diyor. Onlar dünya hayatına, hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla iştigal ederler. Onlar bizim ayet dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar diyor. Dünya hayatı onları mutmain eder. Tatmin eder. Onlar diyor bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Kimler? Ölmeden evvel şu dünya hayatını yaşarken Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler, onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah Teala. Ve biz sizlere bir sual soruyoruz şimdi. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Eğer dilemiyorsanız, bir, sizler Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. İlim sıfatınız dünya üzerinde, dünya işlerinde ne olursa olsun, siz Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Bir ikinci husus, 8. ayet-i kerime ve gideceğiniz yer kazandığınız dereceler itibariyle ateş, yani cehennem. Sözlerimiz burada tamamlanıyor. Nerede isterseniz orada karşılıklı sual ve cevaplı bir konferansı her zaman vücuda getirebiliriz. Hanginiz bu konuda bir cesaretin sahibi ise buyursun, bize ulaşın. Derhal gereğini yapalım. Öyleyse efendiler, kendinize gelin. İftira atmak kimseye bir şey kazandırmaz. Allah yolunda dost olmak varken, birbirimize el uzatıp kucaklaşmak varken, Allah yolunda birbirimizi sevmek varken, siz bizden nefret ediyorsunuz.
Bizi hiç tanımadığınız halde nefret ediyorsunuz. Şeytanın sizi nasıl bir tuzağa düşürdüğünün farkında bile değilsiniz. Ve ilim sahibi olduğunuzu zannediyorsunuz. Hayır, ilmin sahibi değilsiniz. Siz Allah'ın ayetlerinden gafil olanlarsınız. Açık bir şekilde söylüyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramın Kur'an-ı Kerim'de var olduğundan bile haberdar değilsiniz. Çok büyük bir kısmınız, %90'dan fazlanız. Sözlerimiz burada tamamlanıyor. Bu sözlerimiz size bir ihtardır. Allah'ın huzurunda üzerinizde hakkımız var. Siz bize iftira ediyorsunuz. Ve Allah'ın huzurunda sorumlusunuz. Hakkımızı helal etmeyiz. Kim hakkımızda bir şey bilmek istiyorsa hacet namazını kılar, Allah'a sorar. O zaman gördüğünüz şey karşısında hayret etmeyin. O biziz. Allah-u Teala'nın huzurunda sizleri hidayete davet ediyorum. Ve sözlerim burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada da tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salatı Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Bizi Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyorum ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Böyle bir beraberliği, bu zevki yaşamak, bir defa daha yaşamak, hamdolsun ki hepimize nasip oldu sevgili kardeşlerim. Böylece bir aradayız. Yeni bir gün, yeni mutluluklara açılan bir kapı, hepimizle beraber. Her şeyin daha güzel olması için hep el birliğiyle gayret sarf etmek durumundayız. Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri insanlar için, yani sizler için. Öyleyse o güzellikleri yaşayabilmek söz konusu olan Allah'ın dizaynı, o dizayn, o hepinizden sadece mutlu olmanızı ister. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın dinden muradı sadece insanları mutluluğa ulaştırabilmek. Cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu Allah'ın temel ilkesi. İnsan olarak yaratıldınız, mutluluğa layıksınız. Ama layık olduğunuz nimete otomatik olarak erişmiyorsunuz. Size düşeni yapmadıkça, size düşen faturayı ödemedikçe hedefe ulaşamazsınız. Öyleyse mutluluk adı verilen müessese her halükarda bütün insanlar için açık bir kapıdır. O kapıdan geçmeyi isteyenler kapıdan geçmenin bedelini ödemek mecburiyetindedirler. İşte bir cennet sayesi diyorsanız adına mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dünya sayesi diyorsanız ruhunuzu da ve içinizi de nefsinizi de Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Allah-u Teala kanunlarını koymuş. Diyor ki iki tane uçak kalkıyor. Birisi cennete götürür, birisi cehenneme. Açıklamasını yapıyor Allah-u Teala. Ondan sonra da seçimi size bırakıyor. Neyi dilerseniz diyor, onun seçme hakkı sizin. İsterseniz cehenneme giden uçağa binin, isterseniz cennete giden uçağa binin. Kullanma sizin serbest iradenize bırakılmış. Öyleyse bu iradeyi yapının bizi götürebileceği yer başlangıç seviyesi itibariyle bizim seçimimize bağlı. Eğer hiçbir şey yapmamak kararındaysak, bize düşeni yapmak gibi bir niyetimiz yoksa, o zaman cehenneme gitmemiz söz konusu. Sorumlusu da başka birisi değil. Biz, bize düşeni yapmadığımız için. Tekrar edelim ki, cennet saadeti hemen elde edilen, bir niyetle elde edilen ama kıyametten sonra yaşanan bir beteredir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer.
Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi de Allah'ın cennetine giremez. Bu kadar basit bir yol ayrımı iradi yapınızı etkileyebilirse siz Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan olacaksınız demektir. Dilediğiniz ondan itibaren de Allah'ın cennetine girmeyi hak ettiniz. Ama bu istikamette sakın kendinizi aldatmayın. Dilemek veya dilememek sizin elinizde. Ama birçok insan dilediğini zannedebilir. Burada bir büyük yanılgı payının olduğunu unutmayın. Allah-u Teala söz veriyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Öyleyse göreviniz sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaştıran siz değilsiniz. Sizin ruhunuzu Allah'a ulaştıracak olan bizatihi odur, Allah'tır. Öyleyse siz sadece diliyorsanız, geri kalanını Allah yapıyorsa, burada siz Allah'ın bunu yapacağına inanç besleyen veya beslemeyen bir insan olarak ortaya çıkarsınız. Allah Teala buyuruyor ki Ankebût suresinin 5 ve 6. ayet-i kerimesinde فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَاءَ اللّٰهَ فَاِنَّا اَجَلَ اللّٰهُ لَعَدُ. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, kimin böyle bir talebi varsa, o zaman o kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelir. Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği insanlar var. Var mı? İşte Enam suresi 125. ayet-i kerime فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ diyor Allah-u Teala. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların göğsünü teslimi açar, İslam'ı açar, göğsünü şerh eder, yarar, açar. O kişilerin teslim olmaları için Allah'a, böylece İslam olmaları için onların göğüslerinden kalplerine bir manevi yol açar Allah-u Teala. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın açtığı o yol rahmetin, fazlın, salavatın göğsünüze kadar zikirle geldiği standartlarda göğsünüzden kalbinize ulaşmasını sağlayan bir yol. Ve zikir yaptığınız zaman bu yolun gerekleri açık bir şekilde ortaya çıkar. Öyleyse her güzel şey bu standartlar içinde mutlaka gerçekleşir. Allah'ın muradı sizi mutlu kılmaktır. Allah'ın ibadetlerinize ihtiyacı yoktur. Ama sizin ibadet etmeye ihtiyacınız var. Mutlu olabilmenin bir yolu ibadetten geçer. İbadet ettikçe rahatlama hissedersiniz. Huzur duyarsınız. Eğer Allah'a gerçekten ulaşmayı diliyorsanız. Böyle bir dileğiniz yoksa ibadetler size huzur veremez. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve özellikle zikir yapmak ibadetleri ya sizin için bir zevk kaynağı oluşturacaktır veya size bir angarya gibi görünecektir.
İşte ne zaman bunlar biraz zevkse, onları yapmaktan hoşlanıyorsanız, hoşunuza gidiyorsa, Allah ile meşgul olmak, onun emirlerini yerine getirmek, ibadetlerinizi yapmak, o zaman siz gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen birisiniz. Ve kurtuluşunuz kesindir. Bu meselemizin hallinin başlangıç noktası. Yol ayırımı Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Yani bir insan eğer Allah'a ulaşmayı dilerse o cennete götürecek uçağı seçmiştir. Ve otomatik olarak içine dahil olur. Eğer dilemezse o da cehenneme götürecek olan uçağı seçmiştir. Gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Evvela şu büyük hakikate söylemek istiyorum ki Allah-u Teala kimseyi cehennemine atmak istemez. Ama koyduğu kanunların uygulanabilmesi için bir cezalandırma sistemini getirmiş durumdadır. Niçin getirmiş? İnsanları mutlu etmek için. İkaz ediyor. Sadece bir dilekle cennetinizi elde edebilirsiniz diyor. Ama benim yolumda diyor, Allah'ın yolunda bu kadarcık bile bir fedakarlık yapmayan insanın da benim cennetimde yeri yoktur diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala isteseydi hepinizi cennetine alırdı. Ama o zaman adaletsizlik olmaz mıydı? Ayrıca herkesin cennete gitmesi halinde cennetin ne kıymeti kalırdı ki? Öyleyse serbest iradeyle yarattığı mahlukunu Allah-u Teala cennetine mutlaka ulaştırmak istiyor. O kadar çok seviyor ki bütün insanların cennetine girmesini istiyor. Ama seçim hakkını insanoğluna bırakmış. Ve insanoğlunun çoğu cehennemi seçiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dilememekle insanların çoğu ne yazık ki cehennemi seçiyor. Öyleyse Allah-u Teala şartları koyar. Farzlarını Kur'an-ı Kerim'e yazar. Bunlar der benim farzlarım. Bunlara itaat etmekle mükellefsiniz. Sizi yaratan ben olduğuma göre, sizi mutlaka mutluluğa ulaştırmak isteyen ben olduğuma göre, mutluluğa ulaşmanın vasıtaları bunlardır diyor Allah-u Teala. Eğer diyor cennet saadetini istiyorsanız bu son derece basit bir şey, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren benim cennetime mutlaka girersiniz. Eğer dilemişseniz, bir de sözlerime inandıysanız, yani kim Allah'a ulaşmayı bana ulaşmayı dilerse benim onu mutlaka kendime ulaştıracağıma inandıysanız siz mutlaka benim cennetime girersiniz diyor Allah-u Teala. Öyleyse insan ruhunun Allah'a ulaşması temel standart ve teslim olması. Daha ötede fizik vücudun Allah'a teslimi var. Daha ötede nefsin Allah'a teslimi var. Daimi zikir kademesinde. Hepsi Allah'ın hedef olarak gösterdiği skalanın içinde. Allah-u Teala hepimize yön gösteriyor.
ne yapmanız lazım geldiğinin kesin işaretlerini veriyor. Ve sizin iradenize bırakıyor. Dileyen bunun gereğini gerçekleştirir. Dileyen gerçekleştirmez. Böylece seçimini yapmış olur. Gerçekleştiren, gerçekleştirmeyi dileyen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaştıran uçağı seçer. Cennete ulaştıran uçağı seçmiştir. Dilemeyen kişi de cehenneme ulaştıran uçağı seçmiştir. Allah Teala Değer İnsan Suresinin 3. ayet-i kerimesinde diyor ki biz hidayeti ortaya koyarız, teklif ederiz. Dileyen bu teklife evet der, şükredenlerden olur. Dileyen hayır der, şükredenlerden olur buyuruyor Allah Teala. Gerçekten böyle mi olay? Evet. Kim dilerse Allah'a ulaşmayı, hidayete ermeyi kim dilerse o şükredenlerden olur. Neden şükredenlerden olur? Çünkü o mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Kıyamet günü cennete girdikten sonra, cenneti gördükten sonra cehennemden sonra cenneti gördükten sonra o kişi Allah-u Teala'ya çok şükredecektir. Kendisini cennetine kabul buyurduğu için. Çünkü cehennem birçok negatif faktörü beraberine almıştır. Ve o düzen içindedir. Böylece görüyoruz ki Allah-u Teala'ya kişinin kıyamet günü şükrünün arkasında cehennemi görmesi var. Meryem Suresi'nin 73. ayet-i kerimesi gereğince bütün insanların cehennem günü cehenneme gitmesi kıyamet gününde gerçekleşir. Allah-u Teala diyor ki cehennem var ya diyor, ikinizden hiçbiri yoktur ki kıyamet günü oraya uğramamış olsun. Hepimiz oraya uğrayacağız. Muhakkak cehenneme gireceğiz. Cehennemi göreceğiz o gün kıyamet günü. Ondan sonra diyor Allah-u Teala biz cennete gidenleri oradan alıp cennete ulaştırırız. Ama hepiniz diyor önce mutlaka cehenneme gideceksiniz. Allah-u Teala'nın bu işaretini birçok insan işte görüyor musun diyorlar. Allah-u Teala diyor ki önce cehenneme gidilir. Başka bir ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala diyor ki zerre kadar günahınız yoktur ki biz onu cezalandırmış olmayalım. Kim günah işlemişse onun cezasını mutlaka görür diyor Allah-u Teala. Bu cezalandırmanın bütün günahların cezalandırılmasının cehennemde olduğunu zannediyorlar. Oysa ki bu cezalandırma dünya hayatındadır. Dünya hayatında yaşarken yaptığınız her günahın bedelini iki defa Allah'a ödersiniz. Her işlediğiniz günahın arkasından Allah-u Teala size mutlaka azap eder. Ruhunuzla nefsinizi azap eder. Böylece işlediğiniz cürmün karşılığını iki defa azap olarak ödersiniz dünya üzerinde. Yaşarken yetmez. Öldüğünüz an küçük kıyametiniz kopar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tabiriyle bütün insanların küçük kıyametidir ölüm. Ne yapılır? Size hayat filminiz gösterilir. Hayat filminizdeki her negatif unsurunuzun karşılığı size 40 günlük bir zaman dilimi içerisinde mutlak olarak ödetilir. Yani açık bir şekilde manevi azap tatbik edilir. Allah size azap eder, ruhunuz nefsinize azap eder.
Öyleyse orada bu muhtevada manevi azabın tahakkuk edebilmesi sizin gayretlerinize bağımlı. Ya hayatınızı en güzel işlemlerle dolduracaksınız. O zaman kıyamet günü hayat filminizdeki kaybettiğiniz dereceler yerine kazandığınız dereceler olacak. O zaman kabir azabı diye bir olayla karşılaşmayacaksınız. Ama şurası muhakkak ki insanların çok çok büyük bir kısmı cennete dahi gitseler kabir azabına mutlaka muhatap olurlar. Yaptıkları günahların karşılığı onlara mutlaka kabirde ödetilir. Bu üçüncü ödetmedir. Birincisi, her yaptığınız günah sırasında Allah'ın size manevi azabı tattırması. İkincisi, her yaptığınız günahtan sonra ruhunuzun nefsinize manevi azabı tattırması. Üçüncüsü de, öldüğünüz zaman hayat filminiz gösterilirken her kaybettiğiniz derece için size bir manevi azap tatbik edilmesi. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği bütün günahlarınızın karşılığı size azap edilerek ödetilir ifadesi bunu içeriyor. Şimdi böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın söylediklerinin tam aksine olan şeytanın uydurduğu bir yalana insanlar inanmışlar. Neye inanmışlar? İnandıkları şey, bütün insanların önce cehenneme girecekleri, günahları kadar orada yanacakları, sonra da sevaplarının karşılığını almak üzere cennete gidecekleri. Oysa ki Allah-u Teala Mü'minin Suresinin 102. ayet-i kerimesinde diyor ki, kıyamet günü mizanlarımızı kurarız diyor. Yani hayat filmlerinizi gösteririz. Kimin diyor sevapları günahlarından fazlaysa onlar cennete girerler, ebediyen orada kalırlar. Bir sonraki ayet-i kerime Mü'minin 103, kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onlar da cehenneme girerler, ebediyen orada kalırlar, onlar hüsranda olanlardır diyor. Öyleyse hüsranda olanlar kimlerdir? Günahları sevaplarından fazla olanlardır. Öyleyse bir grup insan var ki onların günahları sevaplarından fazla. Başka bir grup insan var ki onların da muhtevasında tam tersi var. Sevapları günahlarından fazla. Bir kısım insanlar var, cehenneme giderlerken hiç sevapları yok. Sadece günah haneleri dolu. Bir kısım insanlar da bir başka hüviyette Allah'ın cennetine girerken ya da ilk anda cehenneme girerken hiç günahları yok. Tamamen sevaplardan oluşuyor hayat filmleri. Mümkün mü? Elbette mümkün. Normal bir insanın hayat filminde hem günahları vardır hem sevapları vardır. Kim bu insanlar? Bu insanlar Allah için ibadetler yapmışlardır ve Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Bu insanların bütün günahları mürşitlerine ulaştıkları gün sevaba çevrilir. Böylece o gün, mürşitlerine ulaştıkları gün
sadece sevaplardan oluşan bir amel defterine sahip olurlar. Ama bu nokta 7 kademede Allah'a ulaşmayı başlatan bir start noktasıdır. Böylece kişi Allah'ın evliyası olur. Ama ne yazık ki yolda da yine bir takım günahları mutlaka işleyecektir. Amel defterinin günahhanesinde bunlar oluşacaktır. Evliya olduktan sonra da bir takım hatalar işleyecektir. Onlar da amel defterinin günah tarafında olacaktır. Ama bu kişinin günahlarının sevaplarından fazla olması hali aşağı yukarı mümkün değildir. Çünkü Allah Teala ona evliyalık süreci boyunca bire evvelce bire 10 derecat kazandırmaktayken mürşidine ulaştığından itibaren derecat kazandırması bire 100'e çıkar. Ve bu emmare kademesi boyunca devam eder. Levame kademesinde 1'e 200 olur. Mülhime kademesinde 300 olur. Mutmainne, radiye, madiye ve teskiye kademelerinde 400, 500, 600, 700 kata kadar ulaşır. Bir derecenin karşılığında kazandığı dereceler. Bu kişinin cehenneme gidebilmesi için her gün kazandığı derecelerin 700 katından daha fazla günah işlemesi lazım. Çünkü her günahına karşılık, bir derecelik günahına karşılık amel defterine bir derece yazıldığı halde bir derecelik sevabına karşılık amel defterine 700 katı olarak sevap yazılır. Öyleyse bu insanın günahlarının sevaplarını geçmesi onun normal hayatını devam ettirecekse kişi devam etmek imkanına Allah-u Teala'nın sahip olacaksa imkansız gibidir. Günahların hayatının sonunda günahlarının sevabını aşması imkansızdır. Hiç kimse her gün kazandığı derecelerin 700 katından daha fazla günah işleyemez. Bir gün işler, iki gün işler, 100 gün işler ama bütün ömrü boyunca bunu yapamaz. Böyle bir şey hiçbir zaman mümkün değildir. Öyleyse Allah-u Teala Allah'ın yoluna girdiği andan itibaren kişinin cehenneme gitmesini imkansız hale getiriyor. Bunlar kimlerdir? Sevapları günahlarından fazla olanlardır. Günahları da var, sevapları da var ama sevapları günahlarından fazla olanlar. Allah'ın yoluna girmemiş olanların durumu ne? Allah'a ulaşmayı dilememişse bu insanlar mutlaka günahları sevaplarından fazladır. Neden? Çünkü nefsleri baştan aşağı afetlerle dolu. Böyle olunca Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorlar. Devamlı derecat kaybediyorlar. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyorlar. Devamlı derecat kaybediyorlar. Allah'ın emirlerini yerine getirmedikleri için kayıpları var. Allah'ın yasak ettiklerini işledikleri için kayıpları var. Ama kazançları yok veya az. Kişi Allah'ın yoluna girmeden mürşidine ulaşmadan ibadetlerini yaparsa 1'e 10 kazanır. Herkes kazanır. Kim olursa olsun her işlediği güzel amelin karşılığının 10 katına herkes alır. Ama bu insanlar Allah'ın emirlerini yerine getirmedikleri için yasak ettiği fiilleri de işledikleri için her gün bu işlemlerden dolayı o yaptıkları amelin karşılığından çok daha fazla günah işlerler. Ve gidecekleri yer kesinlikle cehennemdir. Kimdir bu insanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Peki daha kötü durumda olan insanlar var mı?
Evet var. Kim Allah'ın hidayetini ve Allah'ın ayetlerini inkar ederse, örterse, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Bu insanların amel defterlerinde çok az bir pozitif dereceler sistemi vardır. Neden çok az? Çünkü kendi amellerinin karşılığı silinmiştir. Onların amelleri boşa gitmiştir. Peki amel defterlerinde hiç mi kazançları yok? Var. Başkalarının onlara yaptığı kötülükler dolayısıyla onların kazançları var. O kötülükler kul hakkı doğduğu için kötülük yaptıkları kişinin amel defterine pozitif dereceler olarak, zahit dereceler olarak kaydedilir. Bu sebeple onların amel defterlerinde böyle bir az miktarda, onları kurtarması tabii mümkün olmayan miktarda, çok az bir miktarda derecat var. Bu insanlar cehenneme gidiyorlar ama kaybettikleri dereceler çok fazla, kazandıkları dereceler ise çok az. Peki kazandığı derece hiç olmayan insan olacak mı? Cehenneme gidenlerin arasında hiçbir derece kazanmadan cehenneme giden olacak mı? Amel defterinin sıfır göstergesi olan günahhanesi sonsuz, sevaphanesi sıfır olan insanlar olacak mı? Olacak. Kim bu insanlar? Allah'ın Resulleriyle ve Allah'ın ayetleriyle alay edenler. Onlar için mizan tutulmaz diyor Allah Teala. Kehf suresinin 103, 104, 105, 106 ayetleri bu konuya kesin ışık tutuyor. Allah Teala diyor ki Habibim de ki size bundan daha güzeline haber vereyim mi? Amelleri hasara uğrayanların durumunu size anlatayım mı? Onlar en güzelini yaptıklarınızda ne diyorlardı? İşte şimdi bizim zamanımızda İslam'ın 5 şartını yerine getirenler en güzelini yaptıklarını zannediyorlar. Oysa ki amel yaptıkları halde, namaz kıldıkları, oruç tuttukları, zekat verdikleri halde, hacca gittikleri halde, kelime-i şehadet getirdikleri halde Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, mürşitlerine ulaşmadıkları için, ruhlarını Allah'a ulaştırmayı gerçekleştirmedikleri için onlar ne yazık ki kurtulamayacak olanlar. Bundan haberleri olmadan bir ümitle yaşıyorlar. İşte böyle insanlar günahları sevaplarından fazla olanlar. İslam'ın 5 şartıyla amel edenler. Ama Allah Teala ayet-i kerimelerin gerisinde diyor ki kim Allah'ın ayetlerini örterse, gizlerse ve kim hidayeti örterse onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Ondan sonra diyor ki kim de Allah'ın resimleriyle ve Allah'ın ayetleriyle alay ederse onlar için mizan tutmayız diyor Allah Teala. Öyleyse bir kısım insanlar var dedik. Kazançları kayıtlarından daha fazla. Onlar cennete gidecek. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler, mürşitlerine ulaşanlar, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Bunun her kademesinde sonuç öyledir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi onun derecelerinin pozitif kısmı mutlaka ağırlık kazanır. Öyleyse
Resulullah Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn. İnsanlar Allah'a ulaşmayı bilemiyorlarsa kazandıkları dereceler itibariyle onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Bunun manası, eğer onlar Allah Teala'ya ulaşmayı dilerlerse o zaman onların kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olacaktır şeklinde. Mefhumu muhalifinden hareket ettiğimiz zaman bu sonuca ulaşıyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onların günahları sevaplarından mutlaka fazla olacaktır. Çünkü Allah Teala diyor ki onların kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Nitekim cehenneme gidenlerin hüsranda olanlar olduğunu söylüyor Allah Teala ve onların da kaybettikleri derecelerin kazandıklarından daha fazla olduğunu ifade ediyor Mümin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde. Öyleyse buradan çıkan bir sonuç var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o dileğinin amel defterindeki kazandığı dereceler mutlaka kaybettiği derecelerden fazla. Bu sebeple Allah Teala onu cennetine alıyor. Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Kazandığı dereceler itibariyle diyor. Yani kazandığı negatif dereceler kazandığı pozitif derecelerden fazla. Günahları sevaplarından fazla olduğu için bu insanların gidecekleri yer cehennem. Söylediğimiz gibi bir grup insanın amelleri tamamen boşa gidiyor. Ve geriye çok az bir kazançları kalıyor. Başkalarının kendilerine yaptığı kötülükler sebebiyle amel defterlerine pozitif olarak geçen kazandıkları dereceler sadece var. Onun dışında kendi amellerinin karşılığı kazanılmış hiçbir dereceleri kalmıyor. Onlar için Allah Teala bunu söylüyor. Onların amelleri boşa gitmiştir. Kim bu insanlar? Allah'ın ayetlerini inkar edenler. Kim bu insanlar? Hidayeti inkar edenler. Peki cennete sadece pozitif derecelerle giren var mıdır? Hiç negatif derecesi olmadan Allah'ın cennetine tamamen pozitif derecelere giren var mıdır? Vardır. Bu insanlar müşriklerine ulaştıkları gün bütün günahları sevaba çevrilmiş olanlardır. Salaha ulaştıkları zaman bu noktadan itibaren, yani mürşitlerine ulaştıkları noktadan itibaren işledikleri bütün günahları Allah-u Teala örteceğini söylüyor. Onların bu günahları örtüldüğü cihetle negatif unsurlar, bu negatif dereceler mevcut değildir. Günahların örtülmesi, onların sıfırlanması anlamına geliyor. Sevabı çevirmesi anlamına gelmiyor. Negatif derecelerin sıfırlanması anlamına geliyor. Öyleyse onlar kazançları tamamen pozitif derecelerden oluşan insanlar olmak şerefine eriyorlar. Salah makamının sahipleri. Öyleyse görüyorsunuz ki en alttaki grup hiç pozitif derecesi olmayan tamamen negatif derecelerden oluşanlar. Onun bir üstündeki grup çok az pozitif derecesi olan
başkalarının kendilerine yaptığı ameller dolayısıyla sadece pozitif derecesi olan, kendi amellerinin karşılığı tamamen Allah-u Teala tarafından silinmiş olanlar. Hiç değilse başkasının kendilerine yaptığı zulüm sebebiyle kazandığı dereceleri var. Ama birinci grubun hiç kazandığı derece yok. Bütün kazandığı dereceler yok olmuş. Başkalarının kendilerine yaptığı kötülükler dolayısıyla dolaylı olarak kazandıkları dereceler de onlar da sıfırlanmış. Hiç dereceleri yok. En alttaki grup bu. Onun üstündeki

Ulaşmadan ölmüşse gideceği yer cennettir. Mürşidine ulaştıktan sonra ölmüşse gideceği yer yine cennettir. Ama ikisi arasında derece açısından büyük bir farklılık var. Mürşidine ulaştığı anda bütün günahları kişinin sevaba çevirir. Bu onun derecelerini büyük ölçüde etkiler. Bu insanlar Allah'ın cennetine girdikleri zaman günahları sevaplarından az olan ya da sevapları günahlarından fazla olan insanlar. Peki sadece sevaplardan oluşan bir amel defteri olan insanlar var mı? O da var. Kim salaha ulaşmışsa Allah Teala onun mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahların üzerini örtüyor. Günahlarını sıfırlıyor. Böylece sadece sevaplardan ibaret bir mizanı kalıyor kişinin. Görüyorsunuz ki dört ayrı değerlendirme standardına Allah insanları tabi tutmuş. Böyle bir dizaynda Allah'ın ölçümlemeleri insanlar için bunları gerektiriyor. Ve insanlar görüyorsunuz ki kıyamet günü mizanlarına bakılarak cennete veya cehenneme girmeleri kesinlik kazanıyor. Amel defterlerinde pozitif dereceleri negatif derecelerinden fazla olan herkesin cehenneme kıyamet günü uğradıktan sonra gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Ve bir defa daha altını çizerek söyleyelim ki bu insanların cennete girmeleri halinde ebediyen kalacakları yer cennettir. Hiçbir zaman cennetten çıkıp da cehenneme gitmezler. Bunlar sevapları günahlarından fazla olanlar. Cehenneme girip de orada kalanlara gelince onlar da hiçbir zaman Allah'ın cennetine ulaşamazlar. Öyleyse Allah'ın cennetine girmeleri hiçbir şekilde mümkün olmayan bu insanlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. İşte halk arasında dinlerini bilmeyen insanların hurafeleri hala dolaşmaktadır. İnsanlar zannediyorlar ki insanların bir günahları var, belli bir miktarda günahı var, belli bir miktarda da sevabı var. İşledikleri yanlışlar dolayısıyla kazandıkları günahlar var. Bunun için mutlaka önce cehenneme girecekler. Günahlarının karşılığını ödeyene kadar cehennemde yanacaklar. Günahları bitince ne kadar derece kaybetmişlerse o kadar yandıktan sonra bu sefer de kazandıkları sevapların karşılığını almak için cennete girecekler. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine hiç uygun olmayan bir yanlışlık numunesi ve ne yazık ki Kur'an-ı Kerim öyle söylemiyor. Diyor ki Allah-u Teala kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların gireceği yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Müminin 103. Onlar hicranda olanlardır.

0: Ne yüzü ki kimin sevapları günahlarından fazlaysa onların girecekleri yer cennettir. Ebediyen orada kalacaklardır. Gerçekten cennete veya cehenneme giren insanlar ebediyen orada mı kalırlar? Evet, ebediyen orada kalırlar. İşte Nisa suresi 167, 168, 169. ayetler. Allah Teala buyuruyor ki: İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dalû dalâlen bâidâ. Onlar ki kâfirdirler, Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar uzak bir delalet içindedirler andolsun ki. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi liyâfire lehum. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Niçin zalimdirler? Başka insanlara zulmettikleri için. Onların Allah'ın yoluna girmelerine mani oldukları için. Onlara mağfiret etmez diyor Allah-u Teala. Ne demek bu? Mürşitlerine ulaşsalardı, onun önünde tövbe ettikleri an günahlarını sevaba çevirecek. Yani onlara mağfiret edecekti. Ama onlara mağfiret etmez diyor Allah-u Teala. Öyleyse onların günahları sevabı çevrilmez. وَلَا نِيَتِهِمْ tarika, onları Allah-u Teala tarika, tarik-ı müstakime, Allah'a ulaştıran yola ulaştırmaz buyuruyor Allah-u Teala. Nereye ulaştırır? اِنْ اِلٰى tarik-ı cehenneme. Onları sadece cehennem yoluna ulaştırır. Halidine fiha ebeda. Orada ebediyen kalacaklardır buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse cehenneme giren insanlar eğer cehennemliklerse ebediyen cehennemde kalacaklardır. Cennetten cehenneme kıyamet günü uğrayıp da cehennemin bütün katlarını gören, ondan sonra Allah-u Teala'ya sonsuz şükreden insanlar, cennete gidecekleri için Allah'a şükreden insanlar, cehennemden çıktıktan sonra Allah'ın cennetine ulaşırlar. Ve o cennette ebediyen kalırlar. Kur'an-ı Kerim'de tam 30-31 tane ayet-i kerime cennete girenin ebediyen cennete kalacağını, hiçbir zaman cehenneme ulaşmayacağını ifade ediyor Allah-u Teala. Aynı zamanda da cennete girenlerin hiçbir şekilde cennetten çıkıp da cehenneme gitmelerinin mümkün olmadığını. Yani bir süre cehennemde kalanların cennete gitmesi diye bir olay Kur'an-ı Kerim'de yok. Bir süre cennete girenlerin cehenneme gitmesi de diye de bir olay yok. Ama bir gün cennetin de cehennemin de gökleri çatlayacağına dair bir işaret koymuş Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'ine. Cennetin ve cehennemin göklerinin çatlaması halinde olay bitiyor. Hem cennetin hem de cehennemin gökleri çatlıyor ve insanlar bu noktada enerjiye dönüşüyorlar. Cennette cehennem de enerjiye dönüşüyor ve insanlar da enerjiye dönüşüyor ve yok oluyorlar. Cennet de yok oluyor, cehennem de yok oluyor. İnsanlar da yok oluyor. Öyleyse Allah-u Teala diyor ki her şey fani olacaktır. Zülcelal ve İkram olan senin Rabbin sadece O baki kalacaktır diyor. Öyleyse öyle bir gün gelecek ki cennet de cehennem de insanlar da her şey fani olacak, yok olacak. Hepsi enerjiye dönüşecek. Sadece Allah'ın zatı baki kalacak. Öyleyse bu ne zaman? Biliyorsunuz ki kıyametle beraber cennetle cehennem, bir de indi ilahi hariç bütün kainat, bütün galaksiler yok olur. Yani zaman başa doğru gider. Allah'ın yarattığı tek noktaya doğru kainat küçülerek geri döner. Ve o tek noktadan sonra da Allah-u Teala o son durumu enerjiye çevirir. Enerjiyi de yok eder. Nasıl enerjiyi yoktan var etmişse, enerjiden maddeyi yaratmışsa, bu maddede hidrojen atomlarıyla elementleri vücuda getirmişse, bütün kainatı böyle oluşturmuşsa, bunları nasıl enerjiyi maddeye çevirmişse, sonra da Allah-u Teala maddeyi enerjiye çeviriyor, enerjiyi de yok ediyor. Önce sadece Allah vardı. Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Allah yaratmayı diledi. Ve bu yaratma fiilinin sonunda bir işlemin cereyan ettiğini görüyoruz. Enerjiyi yaratıyor Allah Teala, enerjiyi maddeye çeviriyor ve bu maddeden de kainatı vücuda getiriyor. Ama bundan evvel sadece Allah vardı, Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Peki netice ne olacak? Neticede sonuçta Allah Teala kıyametten sonraki devrede geriye kalan cennet ve cehennemi de enerjiye çeviriyor. İçindeki insanlarla, içindeki cinlerle birlikte ve sonra da enerjiyi nasıl yarattıysa öyle yok ediyor. Ve yalnız Allah kalıyor. İşte böyle bir dizaynı Allah-u Teala vücuda getirmiş. İnsanların yanlış şeyler düşünmelerine de Allah-u Teala açık kapı bırakmıyor, yeşil ışık yakmıyor, doğru düşünmelerini istiyor. Herkesin Kur'an doğrularını öğrenmelerini istiyor. Şeytan da insanlara hep Allah'ın söylediği şey neyse onun tersini öğreterek insanları yoldan çıkarmaya çalışıyor. İşte bunlardan bir tanesi de bu cehennemden çıkıp da cennete gitme masalının insanlara kabul ettirilişi. Öyleyse 30'dan fazla ayet-i kerime bir insanın cennete girmesi halinde oradan çıkıp cehenneme gitmesinin mümkün olmayacağını söylüyorsa, eğer bu ayet-i kerimeler cehenneme giren bir insanın oradan çıkıp cennete girmesini mümkün olmadığını söylüyorsa, ne cennetten cehenneme bir gidiş ne de cehennemden cennete bir gidişin mümkün olmadığını söylüyorsa Allah-u Teala, insanlar istedikleri kadar hayır öyle değil desinler, son sözü Kur'an söyler. Ve Kur'an der ki Allah'ın cehennemine aldığı bir insan ebediyen cehennemde kalır. Allah'ın cennetine kabul ettiği bir insan ebediyen Allah'ın cennetinde olur. Birincilerin cennetten çıkıp da cehenneme girmeleri mümkün olmadığı gibi, ikincilerin de cehennemden çıkıp cennete girmeleri mümkün değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanlar Allah ile olan ilişkilerinde, Kur'an doğrularını öğrendikleri takdirde her şeyin en güzeline ulaşacaklardır. Sizler için de aynı şey söz konusu. Bakınız ne kadar kolay bir şartla Allah'ın cennetine mutlaka girmek imkanınız mevcut. Allah Teala kim bana ulaşmayı dilerse ve inanırsa ki ben onu mutlaka cennetime ulaştırırım, o zaman o kişi benim cennetime mutlaka girer. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki cennete ulaşmayı dileyen cennete girer. Kim cennete ulaşmayı dilemez ki diyor sahabe. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana ulaşmayı dilemeyen kişi cennete ulaşmayı dilemez diyor. Çünkü o insan kurtuluşu istemiyor. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemediği için. İşte böylece Allah'a ulaşmayı dilemek nedir? Bir dilektir. Cennete ulaşmayı dilemek o da bir dilektir. Öyleyse bir kişi cennete ulaşmayı diliyorsa tıpkı bunun gibi bir dileği sadece dilek olarak sahiplenmesi onun cennete girmesi için yeterli. Öyleyse cennete ulaşmayı dileyen kişi eğer Allah'a ulaşmayı diliyorsa mutlaka cennete girecektir. İkisi de sadece birer dilek olduğuna göre neden dilemesin kişi? Eğer şeytan onu aldatmışsa, dilemesine mani oluyorsa dilemeyecektir ve gideceği yerde cehennem olacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili Mihir Vakfı'nın mensupları, üniversitemizin mensupları, radyolarımızın ve televizyonlarımızın mensupları, sözlerimizi burada not alıyoruz inşallah. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Evet, muhterem dinleyiciler. Muhterem dinleyiciler, izleyiciler ve sevgili öğrenciler. Yine sizlerle birlikteyiz ve bir eksik dersiyle, bir eksik sohbetiyle daha muhterem efendimiz tasavvuf doktoru İskender Ali Mikel. Sizlerle birlikte olacaklar az sonraki eksik sohbetiyle. Ve ben hiç sohbetik kaydetmeden müsaadenizle muhterem efendimize dönüyorum. Muhterem efendimiz, öncelikle hayırlı günler diliyoruz. Ellerinizden inşallah fazla sünnet yapıyoruz. Çok kıymetli dualarınızı beklerken bugünkü vakit sohbetinize de zaten bizi muhterem dinleyici, izleyici ve de sevgili öğrencilerinizle taş taşa bırakıyor. İnşallah çok kıymetli dualarınızı bekliyorum muhterem efendimiz.
0: Allah razı olsun, Allah razı olsun Erhan. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salalı Muhammed Eylülillahimineşşeytanirracim. Bismillah.

Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bir defa daha Allah bizleri bir araya getirerek takdirimizi birleştirdi. Öyleyse bir mutluluğu yaşıyoruz. Beraber olmanın, Allah'tan bahsetmenin, aynı hedefe yönelmenin, Allah'la beraber olmanın, bir olmanın güzelliklerini düşünerek bir aradayız. Bu muhteva içinde Allah'a sonsuz hamd ve şükretmemiz söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dünyanın neresinde olursanız olun, şu anda bizimle berabersiniz. Hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimize. Bir defa daha bu güzelliği bizlere yaşattığı için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir düşünün. Mutlu olmak için ne kadar çok sebebiniz var. Allah sizin mutlu olmak için size bahşettiği sebepleri düşünmenizi ister. Ve onlar için Allah'a şükretmenizi, hamd etmenizi ister. Ve kısaca mutlu olmanızı ister. Allah'a göre dünya mutluluğu da sizin olmalıdır. Ahiret mutluluğu da, cennet mutluluğu da. Şeytan da bir şeyler ister sizden. Allah'ınkine tamamen ters bir hedefi gerçekleştirmenizi, yani mutsuz olmanızı ister. Sizin mutsuzluğunuz şeytanın hedefidir. Mutluluğunuz da Allah'ın hedefidir. Unutmayın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepiniz insansınız, kainatın en üstün mahlukları. Ve gene unutmayın, sadece mutlu olmaya yönelik yaratıldınız. Allah hepinizden sizin mutlu olmanızın dışında başka bir şey istemez. Allah'ın amacı, niyeti, hedefi sadece bir tek şeydir hepiniz için, sizin mutluluğunuz. Bunu hiç unutmamanızı Allah ister. İster ki bilmelisiniz ki, yerlerine oturtmalısınız ki, idrak etmelisiniz ki, Allah sizlerden, hepinizden sizin sadece mutlu olmanızı ister. Allah bizden ibadet etmemizi istemiyor mu? İstiyor. Dikkat edin. Namaz da, zikir de, oruç da, zekat da, hac da, aklınıza gelen bütün ibadetler sadece sizi mutlu kılmak için Allah Teala tarafından indirilmiştir. Sizi onlarla Allah Teala'nın vazifeli kılması, sizi yokuşa sürmek için, size zorla istemediğiniz şeyleri yaptırmak için değil sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hayatınızda öyle bir dönem yaşayacaksınız ki zikir yapmak en büyük zevkinizi teşkil edecek. Kalp kulağınız açıldıktan sonra Allah'ı her an işleyebildiğiniz zaman, her anının gösterdikleri kalbinizde görüldüğü zaman, sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman bütün ibadetlerin sadece ayrı ayrı zevklerin birer kapısı olduğunu yakalayacaksınız. Şimdi birçok insan için birçok konu bir angaryadır. İstemediği bir takım şeylerin yapılmasıdır. Ama düşünmektedir ki ben bu yola girdim, bunları yapmalıyım, kendimi zorlamalıyım. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın muradı o değil.
ne yapıyorsanız, ne yapmaktaysanız onların var olmasının sebebi, size görev olarak verilmesinin sebebi, o vazifeleri yaparak vazifelerin arkasındaki o büyük zevki yakalayabilmeniz. Bir gün oraya ulaştığınızda göreceksiniz ki Allah yolunda yaptığınız her hizmet, her ne yapıyorsanız, o yaptıklarınızın hepsi ayrı ayrı doyulmaz zevkleri oluşturur. Aslında Allah'ın penceresinden bakabilseniz olaylara, arkasında sadece zevki yakalayabilirsiniz. Ama İblis, kainattaki en kurnaz varlıklardan birisidir. Son derecede zekidir. Kuvvetli bir muhakeme kabiliyeti var. Ve bütün Allah'ın kendisine verdiği imkanları sizin mutsuzluğunuz için kullanır. Allah Adem Aleyhisselam'a secde etmeden evvel ona çok yetkiler vermişti İblis'e. Ve hiçbirini geri almadı. Yani gizli ilimler konusunda pek çok ilmin sahibi. Hepsini kullanır sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizi mutsuz etmek için. Bir, bu dünya mutsuzluğunu temin etmiştir. İki, sizi cehenneme kendisiyle beraber götürmek için. Ahiret mutsuzluğunuzu da temin etmiştir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, panorama böyle. Bir tarafta Allah var. Sadece ve sadece sizin mutlu olmanızı ister. Her şeyi bu hedefe yönelik olarak yaratmıştır. Sizi, size verdiği aklı, ibadetleri, şükretme vasıtalarını. Bilseniz ki ne kadar büyük bir standart içinde yaratıldınız. Ona çok şükrederdiniz. Ona çok hamd ederdiniz. Birçok insan yaratılışının farkında bile değildir. Düşünün bir defa sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, siz insansınız. Şu kainat var ya, şu koca kainat, o koca kainatta bir toz zerresi bile sayılmayacak olan, bir elektron kadar küçük olan dünya adı verilen bir gezegende gözlerinizi hayata açtınız. Kainatta sizin gezegeniniz gibi birçok gezegende hayat var. İnsan var. Yaşayan insanlar sizin gibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, düşünün ki sizden başka, insandan başka Allah kainatta neyi yaratırsa yaratsın, hepsini sizin için yaratmış. Bu bir imtiyaz değil mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bu imtiyazın farkında olmalısınız. Allah beni yarattı, kainattaki en üstün mahluk olarak. Böyle düşünmelisiniz. Bütün cinler, melekler, hayvanlar, bitkiler, canlı olan her şey ve cansız olan her şey diye düşünmeniz lazım. Benim için, bizim için, biz insanlar için yaratıldı. Ve Allah bizden sadece mutlu olmamızı istiyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu düşünceyi bir yerleştirin bakalım kafanıza, kalbinize. Ne hissedeceksiniz? Allah Teala diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda neyi yarattıysam, yarattığım her şeyi emrimden sizlere musahhar kıldım. Sizlerin emrine tahsis ettim. Sizlere sihrettim. Her şeyin, insandan başka yaratılan her şeyin hikmeti
sizin için yaratılmış olmalarıdır. Öyleyse bilin ki sizin için yaratılan her şeyin sizin için yaratıldığını bilmesi söz konusu. İç dünyalarında bu var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, unutmayın, insansınız. Müstesna bir yaratılışın sahibisiniz. Çünkü üç tane vücutla oluşabilen sadece sizsiniz. Eğer bir cin olarak yaratılsaydınız ve mürşidinizin önünde tövbe etmiş olsaydınız, başınızın üzerine bir cinin değil, devrin imamının, insanın ruhu gelip yerleşecekti. O zaman insanın üstünlüğünü çok daha iyi anlayabilirdiniz. Allah'a şükredecek o kadar çok şeyiniz var ki. Düşünün bir defa, aynada kendinize bakıyorsunuz. Bir tek kişi görüyorsunuz, o sizsiniz. Ama iç yapınıza döndüğünüz zaman eski açıklamalar 200 seviyen hücreden bahsediyordu. Gen haritası çıkarıldıktan sonra bunun 70 trilyon olduğu söyleniyor. 70 trilyon hücrenin sahibisiniz yaklaşık sayıda. Unutmayın, bu hücrelerinizin her birinde sizi temsil edecek her şeyinizle yeniden yaratmak istese Allah-u Teala, her biri sizi bütün boyutlarınızda bir defa daha vücuda getirebilecek olan 23 çift kromozom sahibisiniz. Her bir hücrenizde. Yani siz aynaya baktığınız zaman siz bir kişi, aslında 70 trilyon çarpı 46 adetsiniz.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer bir hücrenizdeki kromozom sayısı 100 olsaydı, 7 katrilyon siz olacaktınız. Demek ki yaklaşık olarak 1 milyar ise kadarsınız. Öyleyse siz bir tek insan, bir tek insan sizi saçlarınızın tellerinden ayak tırnaklarınıza kadar her şeyinizle yeniden vücuda getirebilecek olan, demek ki hesapları yanlış yapmadıysak 3,5 katrilyon civarında, 3 katrilyondan fazla bir temsilciler grubunun sahibisiniz. Biliyor musunuz? Saçlarınızın her telinde siz varsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Tırnaklarınızın, şu kesip attığınız tırnaklar var ya, onların her zerresinde gene siz varsınız. Onlar, bütün sahip olduğunuz her şey sizi temsil ediyor. Bir ayrıcalık bu. Siz bir şahsiyetsiniz Allah'ın huzurunda. Bunun kıymetini bilseniz de bilmeseniz de Allah'a göre öylesiniz, öyle yaratıldınız. Kainattaki en üstün mahluklar. Şimdi bir düşünün sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir ruhunuz var. Allah'tan size verilmiş, Allah'tan gelmiş. Ve tekrar Allah'ın zatına dönecek ve Allah'ın zatında kalacak. Bunun bu ne kadar muhteşem bir şey olduğunu düşünebiliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Ne kadar muhteşem bir şey. Sizde bir ruh var. Allah'tan gelmiş olan, Allah'a geri dönecek olan bir ruh. Şu anda beni dinleyenlerin, hamdolsun ki çoğunun ruhu hedefine ulaşmış durumda, Allah'a ulaşmış durumda. Ama bununla velayet payesine ermiş durumda. Kimin ruhu o hayattayken Allah'a ulaşırsa, Allah'a vasıl olursa, Allah'ın zatında ifna olursa, fani olursa, yok olursa sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu neyi sağlar? Bu. O kişinin evliyalardan biri olmasını sağlar. Veli olmasını sağlar. Türkçemizde evliya kelimesini tekil olarak kullanıyoruz. Evliya olmasını sağlar. Evliyalık müessesesi aslında çok abartılmış bir müessesedir. Bir insanın evliya olması hiçbir zaman zor bir şey değildir. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse evliyalığın ilk adımını atmıştır. Mürşidine ulaştığı zaman sona ulaşmasının ilk adımını atmıştır. Aksiyon adımı bu. Ruhu kendisini terk edecek, Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ve çok değil, 7 kademe ötede, 7 gökyüzünü aşarak Allah'a ulaşacaktır. Yani sevgili izleyenler ve dinleyenler, nereden baksanız 3-4 aylık bilemediniz, 5-6 aylık bir muhteşem serüven ruhunuzun siz hayattayken Allah'a ulaşması. Allah'ın evliyalarından, dostlarından birisi oluşunuz. Sevgili kardeşlerim, bu hepinizin elinde. Bu yola girmeden evvel hep türbeler gördünüz. Ve size hep dediler ki eskiden evliyalar varmış. İşte bu gördüğün türbe var ya, burası falanca evliyanın
türbesi o evliya olmak şerefine ermiş. Eskiden evliyalar varmış. Sonra mı? Artık yok diyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, olmaz mı? Etrafınız evliya dolu. Bir delikanlı tasavvufa yeni adım atmış. Demiş ki, bir defter alacağım, bütün evliyaları yazacağım demiş içine. Ve gidiyor bakkala, ikinci Murat evindeki bir olgu. Diyor ki, bana bir defter verir misin? Bakkal defteri veriyor delikanlıya ve gözlerinin içine baka baka diyor ki, o defter var ya diyor, o deftere diyor, beni de yaz diyor. Delikanlı hayretle bakıyor, nereden biliyor diye. Çıkıyor dışarıya, bakkalın bitişindeki kasap, o deftere diyor, beni de yaz diyor. Kasabın yanındaki manav, o deftere beni de yaz diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zamanlar Osmanlı bir evliyalar beldesi. Düşünebiliyor musunuz? Allah'ın güzellikleri, mutluluk, Allah'la beraber olmanızda, ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızda, hiç zor bir şey değil sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanlar mutlu olmak uğruna yogalarla, transandantal meditasyonlarla, ne kadar zulmani ilim varsa hepsiyle meşguller. Başlarının üzerlerinde olacak, yeni başlarında bulunan Allah'ın nimetlerinden haberleri bile yok. Şeytan öyle bir karmaşa vücuda getirmiş ki insanları bütün güzelliklerden mahrum etmiş. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Amerika'da okullarda din konusunda insanlara bir şeyler verilmiyor. Şimdi konunun en can alıcı noktasına geldik. Ama bütün okullarda insanlara, yoga öğrenmek isteyen herkese yoga öğretiliyor. Transandantal meditasyon öğretilmeye çalışılıyor. Yani şeytan bütün kapıları ele geçirmiş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Burada bunun yanlış olduğunu, öğretilmesi lazım gelenin zikir olduğunu söylediğim zaman burada da reddediyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytan nelerin sahibi olmuş? Allah'ın yolunda neler kaybedilmiş? Ve sevgili yöneticiler ve dinleyenler, tüyleriniz ürperiyor. Burada da hastanelerde insanların stres atması için yoga ve transandantal meditasyon birer vasıta olarak kullanılıyor. Zikirden dünyanın haberi bile yok. Bu muhteşem kainatın en çok rahatlatıcı ilmi şeytan tarafından insanlara çirkin gösterilmiş. Zaten yabancı ülkelerde İslam dediğiniz zaman sadece terör akla geliyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. İblis biliyor ki eğer insanlar
Allah'a teslim olma yolunu seçerlerse saltanatı sona erecek ki yakın gelecekte öyle olacak sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bunun son mücadelesini veriyor. Bu konuda kendisine uydurduğu hempalarıyla, yani insan şeytanlarla ve cin şeytanlarla beraber insanların da cinlerin de mutluluğunun altını oymakta. Bugünlerde bu tabir Türkiye'de çok kullanılıyormuş, öyle diyorlar bize. Kim devlet kademelerinde çalışıyor da tasavvufu yaşıyorsa, en azından namaz kılıyorsa, onlar devletin altını oymakta olan insanlar olarak vasıflandırılıyor birçok çevrelerde ve bu konuda demeç üstüne demeç veriliyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bütün güzellikleri dururken, onları yaşamak dururken, Allah'a ve onun dostlarına düşman olmak, bunun ne kadar yanlış bir şey olduğunun insanlar farkında bile değiller. Evvela kendileri mutsuzlar. Yetmez. Mutsuzluklarının, insan kitlelerinin, büyük kitlelerinin mutsuzluğunun onların dinlerine bağlanması, dini yaşamalarına bağlanması bir korkunç şeytani görüş olarak çıkıyor ortaya. İnsanımız genellikle mutsuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Artık Osmanlı'nın izleri adım adım silinmiş. Osmanlı'nın tasavvufu yaşadığı devrelerdeki cihan hakimiyeti tarihe karışmış. Biz dünya üzerinde artık küçücük bir ülkeyiz. Türkiye dendiği zaman dünyada hakkımızda pek az şey biliniyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, arkasında kim var? Sadece iblis. Korkunç bir mağlup. Ama onun size hakim olmasını sona erdirip sizin ona hakim olmanız her zaman mümkün. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, zikri daime, kalbinizin her atışında, içinizdeki ses, onun her çift atışında, çift eceyle Allah kelimesini kesintisiz bir şekilde söylemeye başlarsa, bilin ki o noktadan itibaren artık siz ona hükmedeceksiniz. Yani şeytan sizin gazoz ağacınız olacak sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hep size yanlış yaptırmak için gene telkinlerde bulunacaktır. Ama her seferinde o mağlup olacaktır. Sizin bir yanlışı yaparak derecat kaybetmenizi isteyen iblis size teklifte bulunacaktır. İç dünyanıza o mesajı verecektir. Eğer onun söylediğini yapmış olsaydınız, ne kadar derecat kaybedecek iseniz, yapmadınız, yapmamayı başardığınız takdirde o kadar derecat kazanırsınız. Yani iblis sizi tuzağına düşürmek isterken her seferinde kendi tuzağa düşecektir. Yılmaz, vazgeçmez. Hep devam edecektir. Hep yenilecektir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu anda kainat üzerinde iblisin en büyük düşmanı biziz. Ve hep yenilmek mahkumiyetinde, hep yenilmek mecburiyetinde. Bizden bütün gücüyle çalışıyor.
Son dönemlerinde sevgili izleyenler ve dinleyenler, herkesi Allah'ın yolundan saptırmaya uğraşıyor, mutsuz kılmaya uğraşıyor ve takımı da doğrusu iyi çalışıyor, başarılılar. Sevgili izleyenler, dinleyenler, ama top sizde her zaman. Siz dilerseniz ona hakim olmak imkanınız her zaman var. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda ilk yenilgiyi alır. Böyle bir dilek kalbinizde yerleşmesin diye aklınıza gelmeyen korkunç kurnazlıkları sergiler. Sırf Allah'a ulaşmayı dilemeyesiniz diye.

Bundan haberi olmayan insanlarla bir beraberliği zaten vardır. Onların beyinlerini yıkamamış olsaydı herkes Allah'ın yolunda olup bu muhteşem mutluluğu yaşardı. Hangi muhteşem mutluluk? Dünya saadeti. Eğer insanlar Allah'a ruhlarını, fizik bedenlerini ve nefslerini teslim edebilmiş olsalardı, hepsi dünya mutluluğunu bütün boyutlarıyla yaşamak imkanının sahibi olacaklardı. Bu kapı hepinize açık sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu saadeti hepiniz yaşayabilirsiniz. Ama biliyor musunuz? Şeytan size bunu yaşatmamak için her şeyi yapar. Bu saadet öyle bir mutluluktur ki iç dünyanızda mutluluğu yaşarsınız enine boyuna dört dörtlük. İç dünyanız haykırır mutluyum diye. Dış dünyanızda mutluluğu yaşarsınız. Başka insanlarla beraber olan hayatınızda onlar için yaşamaya başlarsınız. Hayatınızın her saniyesi, her dakikası kendinizi başkalarına hasrettiğiniz için, başkalarına adadığınız için, başkaları için var olduğunuz için, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yudum yudum hayatınızın her saniyesinde mutluluğu teneffüs edersiniz. Mutluluğu solursunuz. Solumak. Her nefes alışverişte içinizden bir sesin mutluyum diye size seslenmesi istemez misiniz sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler? Bu mümkündür. Allah'a teslim olduğunuz zaman, daim zikre ulaştığınız zaman teslimlerinizi tamamlarsınız. Evliya olmak, evliya olmak dedikleri şey, sevgili öğrenciler ve dinleyenler, 3 aylık, 4 aylık, bilemediniz 6 aylık bir betiredir. 33 bin zikre ulaştığınız zaman bu işi bitirmiş olursunuz. Ruhunuz Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki,

bu güzelliği sizlerin yaşamasını Allah öylesine istiyor ki onu layıkı ve çile tanısaydınız, sizi mutlu kılmak için ne kadar çok şey yaptığını bir bilseydiniz, bu mutlu olmanız için zaten yeterli sebep oluştururdu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, düşünün, sizi bir ruhla, bir fizik bedenle ve bir nefsle yaratmış. Bunlardan sadece ruhunuz hedefe ulaşmış. Yani ahsen. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek azminde olan, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemesi mümkün olmayan, Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir şeyi asla işlemeyen bir yapıda bir vücudunuz var, ruhunuz. Allah'tan gelmiş. Allah ruhundan size üfürmüş. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sakın ruhu Allah'ın bir parçası gibi düşünmeyin. Ruh Allah değildir. Ruh, yaratıcı olan, yegane yaratıcı olan Allah'ın bir mahlukudur, yaratığıdır. Onu üfürmüş, sizde bir emanet. Ruhlarını Allah'a henüz ulaştırmamış olan insanlara sesleniyorum. Yola çıkarmamış, tabi olmamış olan insanlara sesleniyorum. Ruhunuz hala sizde. Ama sizde olmaması lazım. Allah'a geri dönmesi lazım. Üzerimize Allah Teala bunu 11 defa farz kılmış. Hedefi mi? Bütün insanları Allah'ın dostu, Allah'ın evliyası yapmış. Kapıları ardına kadar açmış. Bütün kapılar açık. Her şey sizi bekliyor. Bir niyetinize bakıyor her şey. Bir niyet. Allah'a teslim olmayı dilemek. Ruhunuzu Allah'a teslim etmeyi dilediğiniz anda olay bitmiştir. Bu dilek kalbinizde yeşerdiği an, var olduğu an, kalbinizde yerleştiği an, Allah onu işitir, bilir ve görür sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala ruhunuzu Allah'a ulaştırarak teslim etmek isteğinizi, niyetinizi Allah işitir, bilir ve görür. Hep kalbinize bakar. Bu noktadan itibaren cehennem sizin için değildir. Hangi noktadan itibaren? Ne yapmışsınız? Sadece niyet etmişsiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sadece niyet etmişsiniz. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemişsiniz. Dilediğiniz anda kurtuluşa ulaştınız. Bir dilek, geri kalan Allah'ın işi. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemekle kapıyı açtınız. Allah derhal o kapıdan girecektir. Ard arda sizi mutluluğa hazırlayacaktır. Siz bir şey yapmayacaksınız. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz. Ne yaptı Allah Teala? Bakınız neler yapıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin bir, Allah kalbindeki hicab-ı mestur adlı bir engeli, bir perdeyi alıyor. Bu perde, gizli perde, hicab-ı mestur'a gizli perde demek,
irşat makamıyla o kişinin kalbi arasındadır. Ve irşat makamından nefrete sebebiyet verir. Mürşitlerden bu kadar çok nefret eden insanın var olmasının arkasında bu var kalplerinde, ekinnet var insanların. Kalplerinde hicab-ı mesure var. Sevgiyi önleyen, nefreti öne alan bir perde bu. Allah derhal alır onu. Ne zaman? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman. Arkasından kulaklarınızda, herkesin kulağında bulunan Allah'ın söylediklerini idrak etmemenizi, anlamamanızı, manasına varamamanızı sağlayan bir engel bütün insanların kulaklarında doğuşlarından itibaren mevcut olur. Bunu alır Allah Teala. İşitmeye başlarsınız, manasına varmaya başlarsınız Allah'ın güzelliklerinin. Kalbinizde ekinnet vardır. O kalbinize indirilen, anladığınız şeyin idrak edilmesini sağlayan bir müessese. İdrak edilmesini, affedersiniz, ters söyledim, önleyen, ona mani olan bir müessese, ekinnet. Allah-u Teala onu alır, yerine idraki sağlayan başka bir müesseseyi yerleştirir. O ihbattır. Siz ne yaptınız? Bir tek şey yaptınız. Allah'a doğru bir adım atmış oldunuz. Allah'a ulaşmayı dilemekle kalbinizde bu talep yeşerir yeşermez var olur olmaz. Allah-u Teala onu işitir, bilir ve görür. Öyleyse dikkat edin, bir talepten bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bu bir görüntüdür Allah için. Bu bir sestir Allah için. Ve bu Allah'ın bildiği bilme fiilinin karşıtı olan bir nesnedir. Bilmenin dizayn edildiği düşünce sistemimizdeki istek. Allah işitir, bilir ve görür. O söylediğim şeyle kalmaz. Üç ayrı hususu gerçekleştiren Allah-u Teala bundan sonra kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirecektir. Göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açacaktır. Bunları Allah-u Teala size hiç danışmadan

Ne yapar? İrşat makamı yerinizdeki icabı mesuleyi alır. Bir, kulaklarınızdaki vakayı alır. İki, kalbinizdeki ekinleti alır. Üç, yerine ihfat koyar. Dört, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Beş, göğsünüzden kalbinize nur yolu açar. Altı, sizi huşu sahibi yapar. Yedi, siz sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah bunları yaptı. Hangi duruma getirdi sizi? Mürşidine ulaşmaya hazır, mürşidine ulaşmayı dileyen birisi yaptı. Kulaklarınızdaki vakayı açtığı zaman işitmeye başladınız, manaya varmaya başladınız ve Allah Teala diyor ki davete sadece işitenler icabet eder. Mürşide ulaştığınız an davete icabet edeceksiniz. Çünkü ruhunuzun Allah'a ulaşmak üzere sizden ayrılması ancak o zaman gerçekleşecek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler ve öğrenciler, bir muhteşem olay yaşayacaksınız. Ulaştığınız zaman eğer ağlamışsanız, mürşidinize ulaştığınız zaman çok ağlamışsanız, bilin ki bu Allah'ın sevinç gözyaşlarıdır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, mürşide cehennem korkusuyla yaklaşılmaz. Cennet hedefiyle, dünya saadeti hedefiyle, Allah sevgisiyle yaklaşılır. Öyleyse gördünüz mü Allah Teala sizin için neler yapıyor? Siz sadece Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Geri kalan her şeyi O yapıyor. Ve Allah Teala garanti ediyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse insanlar ikiye ayrılıyor. Allah'ın kendisine ulaştırmayı diledikleri birinci grup, dilemedikleri ikinci grup. Allah Teala insanlara dilemeyerek, insanları kendisine ulaştırmayı dilemeyerek haksızlık mı yapıyor? Hayır, açıklamasını yapmış. Diyor ki ben sadece bana ulaşmak istemeyenleri kendime ulaştırmayı dilemem. Ama kim bana ulaşmayı dilerse dilediği an ben onun kalbindeki talebi işitirim, bilirim ve görürüm. Ve böyle olduğu için de artık benim elimde yoğrulacak olan bir hamurdur onlar. Yardımımı hiç esirgemem diyor Allah Teala. Gördünüz ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse 7 adımdaki 7 yardımla Allah Teala geliyor kişiye. Artık o kişi mürşidini seven birisidir. Zaten Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala garanti veriyor. Onları mutlaka mürşidine ulaştıracağına, onların ruhlarını mutlaka Sırat-ı Mustakim'e ulaştıracağına dair Hac 54'te garanti veriyor Allah Teala. Ve kişi mürşidine ulaştığı anda Allah Teala o kişinin kalbinin mührünü açıyor. Kalbinin içindeki küfür kelimesini alıyor, dışarıya atıyor ve kalbin içine imanı yazıyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu nokta üç hidayeti birden başladığınız noktadır. Ruhunuz Allah'a ulaşmak üzere sizi terk eder, yola çıkar. Gideceği her şey bellidir. Mürşidinizin bulunduğu dergaha ulaşacaktır. Birinci kata çıkmak etkisini kazandığı zaman devrin imamının ana dergahına ulaşacaktır. Ve oradan Allah'a doğru

çıkacaktır. 7 katlık bir yolculuğu tamamlayıp Allah'a ulaşacaktır. Bunların hepsini sevgili öğrencilerim, izleyenlerim, dinleyenlerim, siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Ve sizi mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştırarak evliya yapacak. Allah'ın evliyası olmanın o büyük huzurunu, mutluluğunu yaşayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki, bazen sizlere dayanamayıp soruyorum, her şey sahiden bu kadar güzel mi, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Allah Teala hepinizi mutlu kılmak için yaratmış. Ve kim mutsuzsa bilin ki o kişi mutluluğu dilemediği için mutsuzdur. Allah'a teslim olmayı dilemediği için mutsuzdur. Sadece dilese, bir tek dilek onu Allah'ın evliyası yapmak için yeterlidir. Allah Teala diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Allah ona kendisine ulaşması için yeterli süre olan 3-4 aylık bir hayat hakkı tanımışsa Allah'a ulaşmayı dilediğinden itibaren, o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracak ve Allah'ın evliyası olmayı mutlaka başaracaktır. Asıl ifadeyi kullanalım. O başarmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Allah yapacaktır bunu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Ve bunu garanti ediyor Allah-u Teala. Bütün insanlar için. Öyleyse bakınız ne kadar çok torpillisiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İnsan olarak yaratıldınız. Allah'ın kainattaki en torpilli, en imtiyaz sahibi sınıfı insan sınıfıdır. Meleklerden de, cinlerden de çok ötedesiniz. Allah'ın bütün güzellikleri için varsınız. Bu güzellikleri yaşamaya layıksınız. Sakın kendinizi huzursuz hissetmeyin, sıkıntılı hissetmeyin. Bu düşüncelerin baskısı altında huzursuz olmayın. Görmemeniz lazım gelen şeyleri değil, görmeniz lazım gelenleri görün. Neyi görmemeniz lazım? İnsanların size yaptıkları yanlış davranışları. Neyi görmeniz lazım? O yanlış davranışların arkasında onları öyle yapmaya iten sebepleri. Neyi görmeniz lazım? Size kötü davranmalarını engelleyecek olan sizin onlara yapacağınız güzel davranışlar. Birisi size bir kötülük yaptığı zaman düşünün, acaba ben ona ne yaptım ki bana bu tarzda bir davranışta bulundu? Mutlaka sizin bir tarafınız, yaptığınız bir hareket, bir ifadeniz, bir sözünüz, siz farkına bile varmadan o kişinin size bir beğenmediğiniz davranışta bulunmasını oluşturabilir. İnsanları bir kötülük makinesi gibi düşünmeyin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Onların size bir yanlış davranışta bulunmasına sebebiyet verecek olan davranışlar
sizden ona ulaşmış olabilir her zaman. O zaman size yapılan yanlış davranışın sebebi siz değil misiniz? Dikkat edin, etrafınızdaki bütün insanlar sizin için bir aynadır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın kanunu sevilen sevendir. Acaba anlatabiliyor muyum? Sevilen sevendir diyor Allah Teala. Öyleyse ilk fiil, sevme fiili sizden gidecek etrafınıza ve karşı tarafın sevgisini toplayacak. Etrafınızdaki herkese ulaştıracağınız sevgi dalgıcıkları oradan aynı dalgıcıkları çeker. Pozitif dalga boylarını size başkalarından sıcak sımsıcak bir şeyler geri döner. Sevgi geri döner. Sizden onlara giden şey sevgi ise, eğer değilse, sizden onlara negatif dalga boyları ulaşıyorsa, oradan size sevginin gelmesi mümkün değildir. Onun için hepinize diyorum ki, bir yarış içerisinde bulunun. Hayırlarda yarışın. Sizden etrafınızdaki insanlara her zaman sevgi dalgaları ulaşsın. Pozitif dalga boylarını etrafınızdakilere ulaştıran bir insan olun. O zaman etrafınızdaki herkesten size pozitif dalga boyları geri dönecektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler ve öğrenciler, siz bu tempoyu hiç bozmamalısınız. Bu iç dünyanızın mutluluğunun dışa yansıması olmalıdır. Allah'ın size verdiği iç huzurunu, mutluluğu başka insanlarla paylaşın. Onlar da kâm alsınlar. Sizin yaşadığınız mutluluğu onlar da görsünler. Onlar da yaşamak istesinler. Başkalarına nurlar ulaştırın. Her sevecen davranış, her başkalarına mutluluk verme çabası aslında sizden bir nurun, bir ışığın, bir pozitif dalga boyunun, bir güzelliğin aynı hedefi sağlamak üzere oraya ulaşmasıdır. Onlar, etrafınızdaki insanların hepsi birer aynadır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler, hepsi bir aynadır. O ayna olan insanlara reflekte edecekleri, aksettirecekleri şeyi siz ulaştıracaksınız. Ve düşünün, ışık olmazsa aynalar ışık aksettiremezler. Karanlık varsa aynalar karanlık aksettirirler. Öyleyse başkalarından size güzel şeylerin geri dönmesini, ulaşmasını istiyorsanız, siz o aynalara güzelliği ulaştırmakla vazifelisiniz. Bunu yapabildiğiniz zaman bir mutlu toplumun üyeleri olacaksınız. Böyle bir mutluluk gelecek yıllarda mutlaka yaşanacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dünya mutluluk kavramıyla yüzyıllardan beri daha yeni karşılaşıyor. Ve bunca yanlışın, transandantal meditasyonların, yogaların insanları mutsuz etmesini önleyebilecek olan yegane mekanizma, insanların Allah'ın yegane dinini,
Allah'a teslim olma dinini, İslam'ı öğrenmelerine bağlıdır. Bilmiyorlar ki din sadece bir mutluluk vasıtasıdır. Ama ehil olmayan ellerde din insanları adeta mutsuz kılan yetmez, bütün cennet imkanlarını yok eden bir hüviyet almış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Korkunç bir gidişat. Allah'ın insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmak üzere programladığı dini, din adı verilen sistem, insanları huzursuz eden, şu dünya üzerinde saadete asla ulaştırmayan ve cennet saadetine ulaştırması da hiçbir şekilde mümkün olmayan bir şekle bürünmüş. Birçok insan dinden nefret ediyorsa, bu etraflarında gördükleri dini uygulamanın yanlış standartlarda oluşundan kaynaklanmaktadır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, büyük bir hata içerisinde dünya insanı. Din adına insanları mutsuzluğa ulaştıracak ne varsa hepsi tatbik ediliyor. Onun yerine Allah'ın güzelliklerini ve Kur'an gerçeklerini insanlara öğretmekle vazifelisiniz sevgili kardeşlerim. Sizin yaşadığınız, yaşamakta olduğunuz bu müstesna mutluluğu onlar öğrenmeliler. Dinin bir umacı değil, insanları mutsuzluğa götüren, cehenneme götüren bir uygulama değil, insanları dünya saadetine ve cennet saadetine mutlaka ulaştıran bir vasıta olduğunu insanlar bilmeli. Dinin taassupla aslında uzaktan yakından bir ilişkisi olmadığını öğrenmeliler. Bir mutluluk vasıtası olarak bugün uygulanmakta olan dine değil, Allah'ın 14 asır evvel uygulanmakta olan, o insanları mutlaka saadete ulaştıran gerçeğine sahip çıkmak. İşte o gerçekle insanların her an etraflarına pozitif dalga boyları ulaştıran Allah'ın dostları olmasını sağlamak. İşte Allah'ın hedefi bu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Din taassupla uzaktan yakından alakası olmayan, içinde zorlamanın bulunmadığı, bütün insanları mutlaka kesinlikle cennet saadetine de dünya saadetine de ulaştıracak olan bir güzellikler ve mutluluklar demesidir. Sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, hiç unutmayın. Mutlu olmak hepinizin elinizde. Çünkü anahtar sizde, sevgili öğrenciler ve dinleyenler. Allah'a teslim olmayı dilediğiniz andan itibaren mutluluk pencereleri, kapıları ardına kadar açılır. Sizin bir şey yapmasınıza gerek yok. Ondan sonrasını Allah yapacak. Siz sadece Allah'a teslim olmayı dileyeceksiniz. Bu kadar kolay mı? Bu kadar kolay. Böylesine bir mutluluk, bütün bir kainat için açılmış, ardına kadar açılmış mutluluk kapıları, işte bunlar Allah'ın sizlere müjdeleridir, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler,
etmedin diyenler. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizin sonsuz mutluluğu söz konusu olsun. Allah sizinle beraber olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, bu akşamki konumuz yeminler. Allah ile olan ilişkilerimizde yemin, misak ve ahd isimli üç tane kavram görürüz. Aslında bu kavramlar, bu isimle anılan üç kavramı ifade ettiği gibi, aynı kavram bir başka hüviyete de daha kavuşabiliyor Kur'an-ı Kerim'imizde. Kalın bir çizgiyle bu konudaki terminolojiyi gözden geçirdiğimiz zaman bu terminoloji bizlere şunu veriyor. Yemin bizim nefsimizin Allah'a verdiği, Allah'a teslim olma konusundaki yeminin adıdır. Misak, ruhumuzun Allah'a ulaşma konusundaki Allah'a verdiği yeminidir. Ahd, fizik vücudumuzun Allah'a teslimi konusunda ona verdiği yeminin adıdır. Böylece üç vücudumuz var, ruhumuz, içimiz ve nefsimiz. Üçü de Allah'a yemin vermiş oluyor. Yemin, misak ve ahd. Bunlar ruhumuzun, içimizin ve nefsimizin Allah'a verdiği yeminler. Ama bir de irademizin Allah'a verdiği, Allah'ın ilahi iradesine verdiği yemin var. Bunun adı irademizin Allah'a verdiği, Allah'ın iradesine verdiği, ilahi iradesine verdiği misak. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bir de ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin ve irademizin hepsinin Allah'a verdiği yemin, misak ve ahdlerin bir toplamı olan ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de irademizi de muhtevasına alan, hepsinin birden yeminlerini ihtiva eden ahdimiz var. Biz insanlar cephesinden demek ki Allah'a verdiğimiz yemin var, misak var, ahd var. Bunlar ruhumuzu, nefsimizi ve veçimizi alakadar ediyor. Ama irademizin de Allah'a verdiği bir yemin var. Adı misak. Misak iki defa geçmiş oluyor. Yetmez. Bunların hepsinin birden ruhumuzun da veçimizin de nefsimizin de irademizin de Allah'a teslimini kapsayan bir yeminimiz daha var. Adı ahd. Hepsini birden ihtiva ediyor. Bu insanların Allah'a verdiği, insanların Allah'a verdikleri yeminler, misaklar ve ahdleri içeren bir tarif. Gelelim Allah-u Teala'nın cephesine. Allah-u Teala cephesinden bir Allah'ın ahdi var. Allah'ın ahdi sadece bizim misakimizi içeriyor. Ama meseleyi geniş açılı olarak düşünürsek, bizim irademizin misakini içerdiği için, irademizin misaki evvela
ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmeyi mutlaka gerektirdiği için irademizin misaki bunların hepsinin toplamı oluyor. Ama Allah'ın ahdi dediğimiz zaman bilelim ki bu sadece irademizin Allah'ın iradesine, ilahi iradeye verdiği yeminin adı. Allah Teala'nın ahdi bizim irademizin misakiyle aynı şey. Allah Teala Enam 152'de Allah'ın ahdini yerine getirin diyor. Ve bi ahdillahi efu buyuruyor. Ama olay orada bitmiyor. Allah Teala aynı ayet-i kerimenin içinde Allah'ın vasiyetinden de bahsediyor. Allah'ın ahdi sadece bizim irademizin misakini kapsadığı halde Allah'ın vasiyeti dördünü birden ihtiva ediyor. Yani hem ruhumuzun Allah'a verdiği misak, hem fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd, hem nefsimizin Allah'a verdiği yemin, hem de irademizin Allah'a verdiği misak, ve bunların hepsinin toplamı olan ahdimiz, Allah'ın bu vasiyetinde bir araya toplanıyor. Bu durumda ifadeler çok açıkça yer yerine oturuyor sevgili kardeşlerim.

Allah'ın adını yerine getirin diyen Allah-u Teala. Sonra da ...152. ayet-i kerimede Allah'ın vasiyetinden bahsediyor. Allah Teala size bunların hepsini yerine getirmenizi vasiyet etti diyor. Böylece hepsini birden bir araya toplayan bir sonuçla karşı karşıyayız. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala diyor ki işte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki başka yollara tabi olmayın ki bütün yollar sizi Allah'ın o yegane yolunun sırat-ı müstakiminin dışına çıkarırlar. Fırkalara ayrılmış olursunuz. İşte Allah Teala fırkalara ayrılmamanız için size vasiyet etti ki bununla takvaya ulaşasınız. Burada Allah Teala'nın vasiyet ettiği olay ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de irademizi de Allah'a teslim etmek ve hakkı tukatihi takvaya ulaşmak. Öyleyse Allah Teala cephesinden olaya baktığımız zaman sadece iki tane faktör var. Bir, Allah'ın ahdi. İki, Allah'ın vasiyeti. Aslında toplam sonuç itibariyle ikisi arasında fark yokmuş gibi görünüyor. Yani Allah'ın vasiyeti ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de irademizi de Allah'a teslim etmemiz. Hepsini birden teslim etmemiz. Allah'ın ahdi ise irademizi Allah'a teslim etmemiz ama irademizi teslim edebilmek için önce ruhumuzu teslim etmemiz lazım. Sonra fizik vücudumuzu, sonra nefsimizi, sonra irademizi. Biliyorsunuz ki bir insan 22. basamakta ruhunu Allah'a teslim etmiş olur. Ruh Allah'ın zatında yok olur. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Bu birincisi ruhumuzun Allah'ın zatında yok olması olayı bizim ruhumuzun misakidir. Peki daha ötesine bakalım. Daha ötesinde 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Ne zaman fizik vücudumuzu Allah'a teslim edersek bu bizim ahdimizi yerine getirmemizdir.

fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi. Sonra daha ötede nefsimizin Allah'a verdiği yemin var. Nefsimizin Allah'a teslim olması. Ve bu teslimden sonra da irademizin Allah'a teslim olması söz konusu. O da irademizin misaki. Demek ki hem ruhumuz Allah-u Teala'ya misak vermiş, hem de irademiz. Şimdi konunun başlangıç noktasına dönelim. Yeminler, misaklar, ahitler nasıl teşekkür etmiş? Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Biz Ademoğullarının sırtlarından onların zürriyetini çıkardık. Onların da sırtlarından kendi zürriyetlerini çıkardık ve hepsini huzurumuzda topladık. Ve onlara dedik ki: Elestü bi Rabbikum. Elestü bi Rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki: Bela, evet. Negatif suallerin pozitif cevabı, evet cevabı bela kelimesiyle ifade ediliyor. Galu dediler ki: Bela, evet. Sonra ne olmuş? Allah Teala diyor ki: Sonra ben kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesin diye nefsinize sizleri şahit tuttum diyor Allah Teala. Fizik vücutta ruh nefse şahit olmuşlar. Bu şehadetin bir yemine dönüştürülmesi olayı var. İşte bu Allah Teala'nın huzurunda bu olay yaşandıktan sonra hepimiz Allah'ın Allah olduğunu tasdik ettikten sonra, evet sen bizim Rabbimizsin dedikten sonra Allah Teala bizlere ne yaptığını, nasıl davrandığını Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde anlatıyor. Allah'ın üzerimize bir misak verdiğini, bizlerin de işittik ve itaat ettik dediğimizi anlatıyor Allah Teala. Bu işittik ve itaat ettik ifadesinden sonra Allah'ın bizden ağır bir misak aldığı beyan ediliyor. Allah Teala bize diyor ki: Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz diyoruz ki: Bela. Kâru dediler ki: Bela. Evet, sen bizim Rabbimizsin diyoruz. Bundan sonra Allah Teala ne yapmış? Bizlere demiş oluyor ki: Madem ki ben sizin Rabbinizim, öyleyse ey ruhlar, bana misak verin. Fizik vücutlarınız ölmeden evvel bana geri döneceğinize dair. Bir. Ey fizik vücutlar, bana ahd verin. Şu fizik vücutlarınızı bana teslim edeceğinize dair. Ey nefsler, bana yemin verin. Nefs olarak bana teslim olacağınıza dair. Yani nefsinizdeki bütün afetleri yok edeceğinize dair.
Ondan sonra bunları söyledikten sonra Allah Teala soruyor. Sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz diyoruz ki hepimiz aynı yerdeyiz. İşittik diyoruz, semina diyoruz. Öyleyse itaat edin diyor Allah Teala. Ruhumuz Allah'a misak veriyor. Fizik vücudumuz ahd veriyor. Nefsimiz de yemin veriyor. Üçü de Allah'a teslim edeceklerine dair yemin, misak ve ahdi veriyor. Ama Allah Teala bunun üzerine soruyor. Sözlerimi işittiniz mi'den sonra onlar yemin veriyorlar, misak veriyorlar ve ahd veriyorlar. Allah Teala bir de ikrar alıyor onlardan. Sözlerimi işittiniz mi diyor? Semina diyoruz. İtaat ettiniz mi diyor? Yemin-i misaki ahdi veriyoruz Allah Teala'ya. Onun üzerine itaat ettiniz mi diyor? İkrar alacak bizden. Evet, itaat ettik diyoruz. Ata'na diyoruz. İtaat ettik. Ondan sonra Allah'ın bizim fizik vücudumuzdan, ruhumuzdan ve nefsimizden aldığı bu yeminlerin, misakların ve ahdlerin ötesinde ilahi irade, cüz'i iradeden, bizim irademizden bir yemin istiyor. Bu yeminin adı misak. İrademizin de ilahi iradeye teslimini istiyor. İşte bu istediği şey bizim misakimiz. Öyleyse ruhumuzun Allah'a teslim olması üzerimize farz mı? Ruhumuzun Allah'a dönmesi üzerimize farz mı? İşte Müzzemmil suresi 11. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ve eskül ismi Rabbike ve tebettel ilahi tebtila Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine dön, Rabbine ulaş. İşte Allah Teala buyuruyor ki İrci'i ila Rabbiki ya eyyetü'n nefsül mutmainnetü İrci'i ila Rabbiki radiyeten vardiye fethuli fi ibadi fethuli cenneti. Allah Teala bunları söylüyor. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetleri. Öyleyse Allah Teala irci'i ila Rabbiki diyor. Ruhumuzu Allah'a açık bir şekilde davet ediyor. Zariyat 50'de Allah Teala fefirru ilallahi diyor. Öyleyse Allah'a firar et ve sığın diyor. Allah'a kaç, Allah'a firar et. Yani Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Allah Teala ruhumuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmanın üzerimize farz olduğunu, onun bir emir olduğu şeklinde kesinleştirmiş. Rad 21. Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar diyor. İşte bu Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şey ruhumuz burada onun bir farz olduğu, emir olduğu kesinleşiyor. Demek ki ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız üzerimize farz kılınmış.
Fizik vücudu Allah'a teslim etmek üzerimize farz mı? Fizik vücudumuz Adem oğulları. Bakınız ne diyor Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabidu şeytane. İnnehu lekum aduvun mübin. Ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Adem oğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Bütün Ademoğullarından, fizik vücutlarımızdan Allah-u Teala Allah'a kul olmamızı, yani Allah'a teslim olmamızı emrederek bizden ahd almış. Ben sizden ahd almadım mı diyor. Bu da Allah'a verdiğimiz, fizik vücudumuzun verdiği ahd. Peki nefsimizi de Allah'a teslim etmemiz üzerimize farz mı? Nefsimizi Allah'a teslim etmemiz daimi zikre ulaşmamız da mümkün. Nefsimizin bütün afetlerinden kurtulduğumuz zaman nefsimiz Allah'a teslim oluyor. Bu daimi zikre ulaşma müessesesi kişiyi ulul-elbab kılıyor. Allah Teala diyor ki li ulul-elbab yezkürallâhe kıyamen kuğuden ve alâ cenubihim. Ulul-elbab için ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de daima Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Ve üzerimize farz kılmış ulul-elbab olmayı. Nisa 103 Feskürunallâhe kıyamen kuğuden ve alâ cenubihim. Ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Öyleyse nefsimizin Allah'a teslimi de yani yeminimiz de üzerimize farz. İşte sevgili kardeşlerim, bu muhtevada olaylara baktığımız zaman yeminimiz var, misakimiz var, ahdimiz var. Misakimiz Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi gereğince ruhumuzun Allah'a teslimi. Ahdimiz Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimesi gereğince fizik vücudumuzun Allah'a teslimi ve nihayet nefsimizin Allah'a teslimi daimi zikre ulaşmamız üzerimize hepsi farz kılınmış. Burada Allah-u Teala bu muhtevanın ötesinde irademizin de Allah'ın iradesine teslim olmasını istiyor. Bu ise Allah'a irademizin verdiği misaki oluşturuyor. İşte bu konulara daha yakından bir bakış, Âl-i İmrân suresinin 76 ve 77. ayetlerinde konuyu bir defa daha tezekkür için masaya yatırıyor. Teşhis için bakacağız ne diyor Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesi. Allah Teala orada kim diyor Allah'ın ahdini ve yeminlerini yerine getirirse onlar felaha erenlerdir diyor. Onlar takva sahipleridir diyor. Ahdini,
Allah'ın ahdine. Yeminler dediğimiz zaman ne anlıyoruz sevgili kardeşlerim? Ruhumuzun Allah'a verdiği yemin, fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yemin, nefsimizin Allah'a verdiği yemin. Üç tane vücudumuz, üç ayrı türde yemin vermişler. Allah-u Teala'ya birisi yemin, birisi misak, birisi ahd. Ve Allah'ın ahdi, yemin, misak ve ahdimize ilaveten irademizin Allah'a verdiği misak. Böylece Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesinde hem Allah'ın ahdinin mahiyetini tam olarak açıklamış, hem de bizim yeminlerimizin mahiyetini, yemin, misak ve ahdimizin mahiyetini tam olarak açıklamış. Yemin, misak ve ahdimize ilaveten Allah'ın ahdi geldiği zaman o irademizin misak ile eşdeğer bir müessese. Âl-i İmrân suresinin 177. ayet-i kerimesinde ise, affedersiniz, 77. ayet-i kerimesinde ise Allah-u Teala Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahdin muhtevasını açıklamış. Kim ahdini ifa ederse onlar takva sahibidir diyor. Kim Allah'a verdiği ahdini ifa ederse. İfadeyi nasıl kullanmış Allah Teala? Onlar ki diyor 77'de Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir değere satarlar diyor. Bu 77'deki ifade 76'ya bakalım. 76'da Allah'ın kullandığı ifade. Kim ahdini yerine getirir de takvaya ulaşırsa o takva sahibidir diyor. Burada 76. ayette Allah-u Teala ahdini yerine getiren takva sahibidir diyor. Yani bir hakkın takvanın sahibi olan ahdini yerine getirendir. Burada 77. ayetten 76. ayete dönüş yapmamız lazım. 77. ayetteki ifade Allah'ın ahdini ve kişinin yeminlerini yerine getirmesi hakkında halinde takva sahibi olacağını söylüyor. Allah'ın ahdi ruhumuzun misaki, fizik vücudumuzun ahdi ve nefsimizin yemini. Bu üçü Allah'ın ahdi. Ve bundan sonra Allah'ın ahdini ve misakini yerine getirirse diyor, misakimiz de irademizin Allah'a verdiği misak. Öyleyse onlar da takva sahibi oluyorlar, bir hakkın takvanın sahibi oluyorlar. Allah'ın ahdini ve misaklerini yerine getirenler, Allah'ın ahdini ve misakini yerine getirenler. Sevgili kardeşlerim, olayları değerlendirdiğimiz zaman şunu görüyoruz ki bir tanesi sadece kim 76. ayet-i kerime kim ahdini yerine getirir de takva sahibi olursa diyor. Bu ahdini yerine getirmek ruhumuzun da veçimizin de nefsimizin de irademizin de Allah'a teslimini ifade ediyor. Yani hem üç yeminimiz var, yemin, misak ve ahd, hem de buna ilaveten irademizin misaki de var. Hepsini birden bir tek kelimede toplamış Allah Teala. Kim ahdini yerine getirirse, kim Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesine göre ahdini yerine getirirse,
ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ederse o bir hakkın takvanın sahibi olur. 77. ayet-i kerimeye baktığımız zaman Allah-u Teala Allah'ın kişinin dizaynına bakıyor. Kim Allah'ın ahdini ve yeminlerini yerine getirirse diyor. Olay ayrı bir cepheden ele alınmış. Yeminlerimiz üç vücudumuzun yemini. Ruhumuzun misaki, fizik vücudumuzun ahdi ve nefsimizin yemini. Bunlar yeminlerimiz. Geriye ne kalıyor? Allah'ın ahdi. Öyleyse yemin, misak ve ahdin ötesi irademizin teslimi. Allah'ın ahdi bizim irademizin misakiyle aynı şey. Sadece irademizin teslimini içeriyor. İki ayet-i kerimeden çıkardığımız sonuç kesinlikle bu. Ve ezeldeki Allah'ın bizden aldığı yemin, misak, ahdten sonraki ilahi iradenin bizden aldığı misak da tam bir denge halini oluşturuyor. Şimdi Allah-u Teala'nın olaya bir başka cepheden daha bakması söz konusu. Rad suresinin 20 ve 21. ayetleri. Allah-u Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقِ. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ve misaklerini bozmazlar. Öyleyse bu insanlar hem Allah'ın ahdini yerine getirmişlerse ve misaklerini de bozmamışlarsa, misaklerini de yerine getirmişlerse, öyleyse Allah'ın ahdiyle ruhlarını, veçlerini, nefslerini Allah'a teslim etmişler. Misaklerini bozmamakla da iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Bir full teslim olayı var. Öyleyse kim Allah'ın ahdini ve yeminini yerine getirirse o Allah'ın zatını görmeyi dileyip de bunu hak eden kişidir. Allah'ın zatını görmeyi dileyip de bunu hak eden kişidir. Şimdi Rad suresinin bu 20. ayet-i kerimesindekini ayet-i kerimesindeki اَلَّذ۪ينَ لَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ. Onlar ki misaklerini bozmazlar ifadesine girelim. Bir sonraki ayetiyle Rad 21 ile bağlayalım. Onlar misaklerini bozmazlar. Ne yaparlar? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse Rad suresinin 20. ayet-i kerimesindeki onlar misaklerini bozmazlar ifadesiyle 21. ayet-i kerimeyi birleştirdiğimiz zaman ruhumuzun misaki çıkıyor ortaya. Ruhumuzun Allah'a ölmeden önce ulaştırılması üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Ve olay son derece net olarak anlatılıyor. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ayet-i kerimenin devamına bakıyoruz. E yuhafune su'el hesap. Kötü hesaptan korkarlar onlar. Yani derecatının nakıs olmasından, günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. Ve yahşevne rabbehum. Rablerine karşı huşu duyarlar. وَالَّذ۪ينَ صَابَرْ اِبْتِغَاءَ وَجْهَ رَبِّهِمْ. Onlar sabırla Rablerinin
zatını dileyenlerdir. Burada duralım sevgili kardeşlerim. Bu Rablerinin zatını dileyenlerdir ifadesini eğer Rad suresinin 20. ayet-i kerimesine bağlarsak Allah'ın ahdini ve misaklerini yerine getirenler ruhlarını da veçlerini de nefslerini de iradelerini de Allah'a teslim edenler olduğuna göre onlar Rablerini sabırla dileyenlerdir ifadesi Rablerinin zatını görmeyi sabırla dileyenlerdir oluyor. Ama ne zaman Allah-u Teala Rad suresinin 20. ayet-i kerimesindeki ve misaklerini bozmazlar ifadesiyle 21. ayet-i kerimeyi bağlarsanız onlar da Allah'ın zatına ruhlarını ulaştırmayı dileyenlerdir oluyor. Allah'ın zatına ruhlarını ulaştırmayı dileyenler 21. basamaktaki bir kişiyi ifade eder. Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerse 28. basamağın ta 5. kademesini ifade ederler. Ondan sonrası da yok zaten. Nitekim bunu da içerdiğini Allah-u Teala onların gidecekleri yerin Adın cennetleri olduğunu

Eğer Allah Teala bütün bu konudaki yemin, misak ve ahdimizdeki sırları bize ulaştırmasaydı, biz de sizlere bu bilgileri veremezdik. Allah'ın zatını dileyenler, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler de Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatını görmeyi dileyenler de Allah'ı dileyenlerdir. Ama birisi 21. basamak ruhun Allah'a ulaşması herkes için geçerli. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan itibaren Allah Teala'nın garantisi altında o kişi 6 aylık bilemediniz 7 aylık bir süre içinde o kişinin ruhu mutlaka Allah tarafından kendisine ulaştırılır. Ne dedik ne dedik? O kişinin ruhu Allah tarafından Allah'a ulaştırılır dedik. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu konudaki açıklamayı getiriyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine hidayet eder, ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırdıkları Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Peki Allah'ın zatını talep edenler onlar da başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilememişler midir? Dilemişlerdir tabii. Dilemeselerdi daha üst makamlara çıkamazlardı. Her iki grupta Allah'a ulaşmayı dilemişler. Her ikisinde Allah kendisini ulaştırmış. Ama gruplardan bir tanesi ondan sonraki kademeye geçmiş fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş. Ondan sonraki kademeye geçmiş nefsini Allah'a teslim etmiş. Sonra ihlasa ulaşmış, irşad olmuş. Daha sonra iradesini de Allah'a teslim ederek iradesinin Allah'a teslimin de ulaşması lazım gelen yere ulaşmış. Allah'ın zatını görmeyi Allah Teala ona nasip kılmış. Öyleyse burası 28. basamağın 5. kademesi. Diğeri 21. basamak. Her ikisi de Allah'ın zatı ama 21. basamaktakiler Allah'ın zatına ulaşanlar, 27. basamağın 5. kademesindekiler Allah'ın zatını görenler. İkisi arasında muazzam bir farklılık var. Allah'ın zatını görebilmek için o kişinin daimi zikre ulaşmış olması lazım. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmaması lazım. Kalp gözünün açık olması lazım. Kalp kulağının açık olması lazım. O kişinin ehli tezekkür olması lazım. Ehli hayır olması lazım. Ve ehli hikmet yani ehli hüküm olması lazım. İkisi birbirinden çok büyük bir uçurumla ayrılmış iki tane faktör. Bir tanesi Allah Teala tarafından garanti edilmiş. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse Allah onun kalbinde bu talebi gördüğü anda onu kontrol altına alır ve mutlaka o kişinin ruhunu kendisine Allah ulaştırır. Bu herkesin rahatlıkla başarabileceği ermiş evliya olma vasfının Allah Teala tarafından garanti edilmesi halidir. Ama diğeri mürşit olma hüviyetidir ki kişinin ruhunu da veçini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmesi lazım. Yani Allah'a verdiği ahdi gerçekleştirmesi lazım. Allah Teala tarafından bu meseleye baktığımız zaman Allah Teala'nın ahdinin, Allah'ın ahdinin yemin, misak ve ahdimizin dışındaki kesimi kapladığını görüyoruz. İşte Ali İmran suresindeki ifade onu söylüyor.

Diyor. Allah'ın adını yerine getirenler. Kim Allah'ın adını ve kendine ait olan misaki gerçekleştirirse o bütünüyle teslimi külliyle Allah'a teslim olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala açısından durumda bir Allah'ın ahdi var, bir de Allah'ın vasiyeti var. Enam 153'te Allah'ın vasiyetinin bütünü kapsadığını görüyoruz. Yani ruhumuzu da ve içimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim edip bir hakkın takvaya ulaşmamız. Eğer diyor Allah Teala Allah'ın vasiyetini yerine getiremezseniz bir hakkın takvaya ulaşamazsınız diyor. Allah Teala size vasiyet etti ki takvaya ulaşasınız. Bir hakkın takvaya ulaşasınız. Allah'a ulaşmayı diliyor kişi başlangıçta. Bu dileğin arkasından Allah Teala onun ruhunu teslim alıyor. Allah'a ulaştırıyor kendisine. Ama bundan sonraki safhada o kişinin fizik vücudunun Allah'a verdiği ahdi gerçekleştirmesi o kişinin gayretine vabestedir. O kişi eğer zikrini devamlı olarak arttırırsa fizik vücudunu Allah'a teslim edebilir. Bu zikir süreci 12 saatten fazla bir zikirdir. Daha sonra ise kişi daimi zikre ulaşmadıkça nefsini Allah'a teslim edemez. Giderek daha dik bir yokuş oluşuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse böyle bir ortamda Allah ile olan ilişkilerimizde bir muhteva görüyoruz. Allah Teala'nın Kur'an açıklamalarını çok ciddi bir şekilde incelemek mecburiyetindeyiz. Ama şunu idrak ediyoruz ki biz ne kadar dikkatle incelesek, eğer Allah Teala bize yardım etmezse bu karmaşık muhtevanın içinden çıkmak mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, bu söylediklerimizi dikkatle yerlerine oturtun. Oturttuğunuz zaman başka bir kişinin bu tahlili normal standartlarda yapmasının mümkün olmadığını göreceksiniz. Her şeyin dört dörtlük olarak yerlerine oturduğu bir dizaynı, kaç tane ayet-i kerimenin birbirinden farklı dizaynları içinde yerlerine oturtabilmek, o ancak Allah'ın öğretisiyle mümkün olan bir şeydir. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kavramlarını açıklar. Bundan sonra size Allah'ın ahdi nedir diye sorarlarsa diyeceksiniz ki Allah'ın ahdi irademizin Allah'a teslimidir. Ama irademizin Allah'a teslimi ruhumuzu ve içimizi ve nefsimizi teslim etmeden gerçekleşemeyeceği için neticede dördünü de kapsar. Ama Allah'ın ahdini tek başına alırsak bu kesin olarak sadece irademizin Allah'a teslimidir. Çünkü Allah Teala kim Allah'ın ahdini ve yeminlerini yerine getirirse diye bir işaret koyuyor. Kim Allah'ın ahdini ve yeminlerini yerine getirirse. Yemin, misak ve ahd ruhumuzun ve içimizin ve nefsimizin Allah'a verdiği yemin, misak ve ahddır. Öyleyse kim Allah'ın ahdini ve yeminlerini yerine getirir dediğine göre Allah Teala geriye sadece irademizin teslimi kalıyor ki kesin olarak Allah'ın ahdi
irademizin Allah'a teslimini içerir. Oysa ki gene Allah'a ait olan Allah'ın vasiyetini incelediğimizde Allah'ın vasiyetinin bir hakkın takvaya ulaştırması lazım bize, bizi. O zaman Allah'ın vasiyeti ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de yetmez. İrademizi de kaplar. Allah'ın vasiyetiyle bizim ahdimiz birbirine eşit. Bu ahdimiz ruhumuzun ahdi değil. Bu ahdimiz bütün yeminlerimizin toplamı. Ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a verdiği bütün yeminler, onların hepsi bizim ahdimizi oluşturur. Ahdimizde ruhumuzun misaki, fizik vücudumuzun ahdi, nefsimizin yemini ve irademizin misaki hepsi bir arada. Bu bir arada oluş toplam olarak Allah'a verdiğimiz ahdimizi gerçekleştiriyor. Ahdimizi ihtiva ediyor. Ahdimiz, bizim ahdimiz, ruhumuz, veçimiz, nefsimiz ve irademizin toplam yeminlerini içerir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyi öylesine güzel bir dizayn içerisinde Allah Teala yerlerine oturtmuş ki incelediğiniz zaman ayetleri birleştirip de onların künhünü Allah Teala'dan öğrendiğiniz zaman çözülmedik bir bilmece kalmıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Yeminler, misaklar ve ahitler. El Fatiha me as salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İçimizdeki sessiz sesle yapmış olduğumuz kalp zikrinin muhtevasını açıklar mısınız? Daimi zikre yaklaştığınız zaman onu tercih edeceksiniz, içinizdeki sessiz sesi. O sesi hemen tanıyacaksınız ve içinizden başlatacaksınız. Dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan içinizden. İçinizdeki bir ses, o ses, bu benim şimdi konuştuğum gibi bir ses değil, sesli ses değil, sessiz ses. İçinizden şimdi bana, dilinizi kımıldatmadan Allah deyin. Dilerseniz birçok defa diyebilirsiniz, dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan. İşte bu içinizdeki sestir. Daimi zikre yaklaştığınız zaman dilinizle yaptığınız zikirden ona döneceksiniz. Kalbiniz Allah'ın zikrini tekrar edecek. O zaman hedefe ulaşacaksınız. Yapmış olduğum kalp zikrini çoğu zaman hissedemiyorum diyor kardeşiniz. Hissetmen gerekmiyor. Ve şu aşamada öyle bir zikre başlamasam da olur. Yaparken zorluk çekiyorum. Bu yüzden dil zikrine daha çok ağırlık veriyorum. Tamam. Bütün zikirlerin dil zikriyle yapabilirsin. Çok güzel. Acaba nasıl bir yol izlemeliyiz ki kalp zikrini içimize yerleştirebilirim? Kalp zikri şimdiden içinize yerleşmesi gerekmeyen bir zikir. Zaman içerisinde onun ustası olacaksınız. Öyle bir gün gelecek ki dille yaptığınız zikir size yetmeyecek. Ötesini istediğiniz zaman, yani günün yarısından daha fazla zikretmeye başladığınız zaman onun otomatik olarak yavaş yavaş size hakim olduğunu, kalp zikrinin, ve yerleştiğini göreceksiniz. Öyle olacak ki uyumaya başlarken zikredeceksiniz, kalkarken bakacaksınız ki uyandığınız zaman içinizdeki ses devam ediyor. O zaman çok mutlu olacaksınız. Allah razı olsun. Ankara'dan bir dinleyicimiz diyor ki, yemek yemede ifrat ve tefrit var mıdır? Eskiden evliyalar günde birkaç zeytine idare ederlermiş. Biz de mi öyle olmalıyız? Öyle olursanız tefrit olur bunun adı. Herkesin yaşaması için belli bir gıdaya ihtiyacı vardır. O asgari gıdayı almak mecburiyetindesiniz yaşayabilmek için. Eskiden evliyalar birkaç zeytinle İdare ederlermiş sözü de hakikatlere çok uygun değil. Onlar da bizim gibi yemek yerlerdi. Bütün dergahlar yemek çıkarırlardı, yemek verirlerdi. Ekmeğiyle, yemeğiyle yemek yenirdi dergahlarda. Dergah çorbası meşhurdur. Biz de senelerce dergahımızda o çorbayı içtik. Dergah çorbasını başka bir yemek yapmazdık. Bir yemek yapardık, bir çorba. Dergah çorbasını çok iyi bilir, tanır kardeşlerimiz. Ve herkesin karnı doyardı. Karnı doyardı dediğim sıkı basa yemek yemek değildi tabii. Ama aç kalmak da söz konusu değildi. Allah razı olsun. Öyleyse ifrat nedir? Karnınızı lüzumsuz olarak tıkı basa yemeklere doldurmak. Peki tefrit nedir? Üç tane zeytinle idare etmeye kalkmak. İkisi de yanlış. Birisi sizi lüzumsuz yere şişmanlığa götürür. Öteki de çok güçsüz yapar. Öyleyse siz Allah-u Teala'nın hizmetini yapacaksınız. Bu istikamette bir sistemin sahibi olmalısınız. Ne ifrata gitmelisiniz. İhtiyacınızdan daha fazla yemek yemeyerek ifrata gitmezsiniz. Ne de tefritte gitmelisiniz. Üç tane zeytine düşme öylesiniz. Öyleyse bunların ikisinin arasında bir orta seviye her zaman vardır. Bir insanın şişman olması Allah-u Teala'nın yolunda gerekmez. Ama hizmet edebilmesi için yeterli gıdayı alması da gerekir. Öyleyse tefrit lüzumsuz yere büyük ölçüde bir aşırı gıda kesme işleminin gerçekleştirilmesidir. Bunun çok geçerli olmadığı kanısındayım. Öyle olsaydı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sahabeyle beraber tefrite giderlerdi. Böyle bir şey olmamış hiç. Normal standartlarda yemek yemişler. Ama bir açlık devresi geçirmişler, bir imtihan devresi. Ambargo uygulanmış onlara gıda maddelerinin ulaşmaması istikametinde. Ve aç kalmış sahabe belki birkaç gün. Bu olay zorunlu olarak onların katlandıkları bir olgu. Yani onların dışında Mekke müşrikleri onları ambargo koyarak onların yiyecek maddelerini gıdasız bırakmak konusunda kararlıymışlar. Bunda da başarı kazandıkları günler geçmiş. Öyleyse gıda maddelerinde ne tefrit uygulayacaksınız, ne ifrat uygulayacaksınız. Yeteri kadar gıda alacaksınız. Asıl olan nedir? Şişmanlığa yaklaşmamanız.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, sizlere mutlu olmaktan bahsetmek istiyorum. Mutlu olmak. Mutlu olmak istemeyen acaba var mıdır bu dünya üzerinde? Ne diyorsunuz? Var mıdır? Bize öyle geliyor ki yoktur. Herkes bir tek amacın peşinde mutlu olmak. İnsanlar bugünlerde hep stres atmak diye bir şeylerden bahsediyorlar. Zavallılar tasavvufun tesisini bile bilmiyorlar. O aradıkları mutluluğa bunun dışındaki başka bir yolla ulaşmanın mümkün olmadığından haberleri yok. Bir kör dövüş içinde ömürlerini harcıyorlar. Cehenneme giden bir trene binmişler. Tren onları o hedefe doğru götürüyor. İnsan olduklarının, Allah'ın en sevgili mahlukları olduklarının farkında olmadan bu dünyada bir ömür geçirecekler. Sonra da ölecekler. Ne bu dünyada mutluluğu yaşayabilecekler, ne de kıyametten sonra cennete girebilecekler. Bir ömür böyle geçti olacak sevgili kardeşlerim. Bir ömür tüketecekler. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Kur'an'ı yaşamayan insanlara dikkatle bakın. Yüzlerinde kin okursunuz. Nefret okursunuz. Mutsuzluk okursunuz. Herkese çatmak için bahane arayan, mutsuzluğu yok etmek için başka insanları mutsuz etmeyi amaç edinen insanlar. Ne kadar korkunç bir durum. Hiç mi hiç haberleri yok Allah-u Teala'nın insanlık için çıkardığı fermandan, Kur'an-ı Kerim'den. Oysa ki tatbik etseler, dört başı mamur bir saadeti hangi seviyede bir insan olursa olsun hepsi yaşayabilir. Ama bilmiyorlar. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki sevgili kardeşlerim, ne din öğreticiler dinlerinin aslında mutluluğu sağlayan yegane din olduğunu farkındalar. Ne onun dışındaki dinlerini yaşamaya çalışan insanlar. Yani korkunç bir tuzak iblis tarafından kurulmuş. Önce Musevileri almış devreye, mahvetmiş. Sonra Hristiyanları almış devreye, iblis mahvetmiş. Mutluluğun bütün boyutlarını unutturmuş insanlara. Öyle ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisine öğrettiği dini etrafındakilere öğretirken Museviler ve İseviler, Yahudiler ve Hristiyanlar çok büyük oranda dinlerini kaybetmişlerdi. Allah'a ulaşmayı dinlemekten başlayan, mürşide ulaşmayı, ruhu Allah'a teslim etmeyi, fizik vücudu teslim etmeyi, nefsi teslim etmeyi, irşad olmayı ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi içeren kainatın tek dini, bir başka ifadeyle Hazreti İbrahim'in dini, önce
Musevilerde unutuldu. Sonra Hristiyanlarda unutuldu. İki dinde aslında birbirinin aynıydı. Hazreti İbrahim'in diniydi. Hazreti İbrahim'in dini de Hazreti Nuh'un diniydi. Hazreti Nuh'un dini de Hazreti Adem'in diniydi. Başka bir din hiç olmadı sevgili kardeşlerim. Ama şimdi konunun dikkat çekici noktası, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebligatını yapmaya başladığı zaman Museviler de İseviler de adlarına Kur'an-ı Kerim kitap sahipleri diyor. Çoktan dinlerini unutmuşlardı. Yani saydığım 7 safa artık büyük kitleler tarafından yaşanmıyordu. Yani insanların %99'undan fazlası Museviler arasında da İseviler arasında da artık dinlerini yaşamıyorlardı. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği şeyler onlara çok tuhaf görünüyordu. Dinin bir muhtevası olarak görmüyorlardı onun söylediklerini. Çünkü kendileri atalarının yaşadığı gerçek dini çoktan unutmuşlardı. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in karşısında oldular. Ama onların arasında küçük gruplar vardı. Hristiyanların da Yahudilerin de arasında küçük gruplar. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam'ın aynını yaşıyorlardı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ayetler indikçe, o da onları açıkladıkça gözyaşları döküyorlardı, sevinç gözyaşları. Aynı şeyleri söylüyor diye. Onların yaşadıklarının aynını söylüyor diye. İşte sevgili kardeşlerim, 14 asır sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bugün İslam alemi de dinlerini, dinin insanları cennet saadetine ve dünya saadetine taşıyacak olan bütün unsurlarını unutmuş vaziyetteler. Ve din adına bir öğreti yapılıyor. Alabildiğine geniş bir İslam hukuku, fıkıh öğretisi. Bu öğreti gerçekten başarılı. Ve fıkıh konusunda alimlerimiz gerçek bir bilginin sahibi. Ama gelin görün ki o öğrendikleri ilim, fıkıh öğretisi onları cennete ulaştıramaz, dünya saadetine hiç ulaştıramaz. Geri kalan kesimin tasavvuf tarafı da Kur'an'daki köklerle tasavvufu birleştirebilmiş değiller. Tasavvufu ayrı bir olay, Kur'an'ı ayrı bir olay olarak görüyorlar. Veya tasavvuf ve şeriat diye bir ayrım yapmışlar. Şeriatı yaşayanlar ve tasavvufu yaşayanlar diye ikiye ayırmışlar. Kur'an'ın tasavvufun ta kendisi olduğunun farkında değiller. Hangi açıdan şu mutluluk meselesine bakarsanız bakın, insanlar her şeyden önce dinlerini unutmuşlar. Din yok olmuş. İslam alimleri tarafından bitkisel hayata sokulmuş. Peki bunu kasten mi yapmışlar? Hayır, kesinlikle değil. Asla böyle bir olay yok. Özellikle dini yok etmek üzere bir gayret, dinin temel esaslarının unutulması konusunda bir gayret, kasıtlı bir gayret asla geçerli değil. Böyle bir olay yok. Ama insanlar şeytanın kendilerine öğrettiği şeyleri kendi düşüncelerinin mahsulü olarak değerlendirip adım adım Kur'an'daki İslam'dan bugün yaşanan İslam'a ulaşmışlar. Ve bugün yaşanan İslam hiç kimseyi cennet saadetine ulaştıramaz. Dünya saadetine hiç ulaştıramaz. Benim sevgili kardeşlerim,
Biz size Kur'an'daki İslam'ı anlatıyoruz ki bu Kur'an'daki İslam'ın bir kelimeyle anlatımı söz konusuysa onun adı mutluluktur. Allah Teala insan adı verilen mahlukunu kainatın en üstün mahluk olarak yaratmış. İşte Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Emrine hasrettim diyor. Sizlerin emrine amade kıldım diyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi. Yedi kat gökler, yedi kat yerler, hepsi insanlar için. Ve yarattığı bütün canlılarda, melekler de insanlar için, cinler de insanlar için yaratılmış. İblisin en çok içerlediği, öfkelendiği nokta burası zaten. Allah'ın yakınlarında biriyken, cin tayfesinden olan iblis, Adem Aleyhisselam'a secde edilmesi üzerine dehşetle itiraz ediyor. Ben onun önünde secde etmem diyor. Sen beni ateşten yarattın. Dumansız ateş yani enerjiden yarattın demek istiyor. Onu ise diyor çamurdan yarattın diyor. Ben onun önünde secde etmem diyor. Allah Teala da diyor ki öyleyse huzurumdan kovuldun. Ve diyor seni cehennemde cezalandıracağım. O da diyor ki bana kıyamet gününe kadar izin ver. Bütün bu insanları yoldan çıkarmam için bana yetki ver, müsaade ver. Allah Teala buyuruyor, atlılarınla, yayalarınla insanları nasıl kandıracaksan kandır diyor. Ama sen ve sana tabi olanlar, sana uyanlar, onların hepsini, hepinizi cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım diyor Allah Teala. Ve diyor sen benim ihlas sahibi kullarımı yoldan çıkartamazsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir macera ile yola çıktık. İblis bir tarafta, biz de onun tam terazinin karşı kefesindeyiz. Biz bütün insanları cennete çağırırız. İblis de bütün insanları cehenneme çağırır. Şimdi konunun can alacak noktasına ulaşmak istiyorum. İslam alemi dinlerinin yedi safhasını da unutmuş vaziyette. Şu anda bütün üniversitelerde öğretilen İslami ilimlerde, bütün İmam Hatip liselerinde öğretilen İslami ilimlerde yeter mi? Hayır yetmez. Bütün dünyada öğretilen İslami ilimlerde İslam'ın yedi safhası yok olmuş. Ve insanlar dünya saadetinden de mahrum, cennet saadetinden de. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram var Kur'an-ı Kerim'de. Adına amene olmak diyor Allah Teala bunun. Veya münip olmak diyor. Biliyorsunuz Arapçada bir kökten tam 28 tane kelime türetilebiliyor. Bu türetilen kelimelerden münip, münibine, yünip gibi kelimeler enibü de aynı kökten geliyor. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemek manasına kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir kelime daha var. Amenü olmak. O da Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümini ifade ediyor.
Öyleyse mümin demek iman eden demek. Allah'a iman eden demek. Bizim insanımız, bütün İslam alemimizden diyor ki, kim Allah'a iman ederse, inanırsa, Allah'a inanan herkes, kalbinde zerre kadar iman olan, Allah'a inanma konusunda zerre kadar iman olan bir kişi, yani zerre kadar inanan bir kişi, mutlaka cehennemde cezasını çektikten sonra cennete girer diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de girmez diyor. Ne dersiniz şimdi sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim girmez diyorsa, Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'i öğretmişse, bu insanlar da yani biz şimdi cehenneme mi gireceğiz deyince ne dememiz lazım? Onların hatırı için hayır siz cennete gireceksiniz diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Kur'an-ı Kerim bize Allah Teala tarafından öğretildi. Ve Kur'an-ı Kerim ne derse bütün şartlar altında biz yalnız Kur'an-ı Kerim'in söylediğini söyleriz. Ama bütün insanlara ters düşermişiz. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'e hepsi ters düştükten sonra ne yazar ki? Eğer biz Kur'an-ı Kerim'i temsil ediyorsak bugün, onlar da Kur'an-ı Kerim'in her şeyini unutmuşlarsa, insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün faktörlerini unutmuşlarsa, o zaman elbette bizi karşılarında göreceklerdir. Bu da eşyanın tabiatına uygun bir şey. Peki biz onları suçluyor muyuz? Neden yanlış öğrendiniz diyor muyuz? Hayır demiyoruz sevgili kardeşlerim. Bunu demeye hakkımız yok. Neden yanlış öğrendiklerini söyleyerek onları küçültmek gibi bir hedefin sahibi hiçbir zaman olmadık. Ve bu açıdan gayretlerini küçümsemiyoruz. Fakat bizi üzen şey hakikatleri Kur'an ayetleriyle onları açıklamamıza rağmen istiflerini bozmamaları. Yani söylediklerinin doğru olduğunu zannetseler de zannetmeseler de yanlışı söyledikleri için insanları gönderecekleri yer cehennem oluyor sevgili kardeşlerim. İşte onun için mutluluktan uzak bir toplumu yaşıyoruz. İslam'ın yedi safhası Allah'a ulaşmayı dilemek. Farz mı? Farz. Bütün sahabe yaşamış mı? Yaşamış. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cehenneme mi girer? Hayır, cennete girer. Cennetin birinci katı onlar içindir. Peki ikinci katı kimler içindir? Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah onları mutlaka mürşitlerine ulaştıracaktır. Mürşidine ulaşan ve tabi olan kişi, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp da tabi olan kişi, ikinci kat cennetin sahibidir tabi olduğu anda. Bütün sahabe, kainatın en büyük mürşidine ulaşıp tabi olmuşlar. Peki, üçüncü safhaya gidelim. Birinci safha, üçüncü basamakta yaşanır. Birkaç saniye içinde kişi yedinci basamağa ulaşmıştır. Allah-u Teala tarafından ulaştırılmıştır. Gözlerinde, kulaklarında ve kalbindeki engeller alınmıştır. Görme, işitme ve idrak etme hastalarındaki engeller alınmıştır. Ve o kişinin kalbine idraki sağlayan ihbap konulmuştur. Bu kişi bu noktada yedinci basamaktadır. Bundan sonra bu kişinin yapması lazım gelen şey mürşidine ulaşmak için Allah-u Teala'dan talepte bulunmaktır. Talepte bulunup da ulaştığı zaman kişi 14. basamaktadır. Kim Allah'tan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidini sormuş, ona ulaşmış ve tabi olmuşsa bu kişinin gireceği cennet
ikinci kat cennettir. Dünya saadeti başka insanlardan farklı mıdır? Farklıdır. Allah'a ulaşmayı diledikten itibaren üçüncü basamak, ruhunu Allah'laştırıncaya kadar, Allah'ın zatını da yok edinceye kadar 21 ve 22. basamaklar, o kişi müstesna bir mutluluğu yaşar. Neden yaşar? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o kişinin şeytanla olan ilişkisini bıçakla keser gibi keser. Şeytan o kişiye en ufak bir tesirde bulunamaz. Asla ona negatif bir tesir icra edemez. Kişiyi mutsuz kılamaz. Allah-u Teala o kişiye şeytanın ilkasını önlediği için o kişi mutsuz olmaz. Üçüncü basamaktan 22. basamağa kadar olay böyledir. Allah-u Teala bir koruyucu kalkanla o kişiyi şeytanın bütün ulaşmalarından engellemiştir, onlara mani olmuştur ve böylece kişinin şeytan sebebiyle yanlış fikirlerde donanarak mutluluğunun yok olması Allah-u Teala tarafından engellenmiştir. Ne zaman ki o kişi 21. basamakta ruhunu Allah'laştırır ve ruhu Allah'ın zatında derhal yok olur, burası 22. basamaktır. O zaman sevgili kardeşlerim, nefsin kalbindeki muhtevaya dikkatle bakın. Nefsin kalbi %51 nur ile dolar. 7 gök katını aşarken ruh, her seferinde %7 nur birikimi olur kalpte. Başlangıçta alınan %2 nurla beraber, o kişinin ruhu Allah'a ulaştığı zaman nefsinin kalbi %51 nurlarla dolar. Yani nurlar karanlıkları aşmıştır. Ruhu Allah'a ulaşana kadar bir kişi şeytanla ilişkisi tamamen kesildiği için mutlu bir hayat sürer. Bu 5-6 aylık bir süreci kapsar. Mutluluktur gerçekten. Bu devreyi geçirenler o devreyi hep en güzel devre olarak hatırlarlar. Çünkü vuslattan sonra ruh Allah'a ulaşıp da Allah'ın zatında yok olduktan sonra Allah'ın o kişi üzerindeki koruyucu kalkanı yok olur. Şeytan bütün hışmıyla tekrar devreye girer ve kişiyi Allah'ın yolundan çevirebilmek için olmadık yalanlar söyler ona. İşte herkesin mutsuz olduğu bir ortamda Allah'ın Kur'an'ını yaşayanlar mutlak saadeti yaşayanlardır. En az 6 aylık bir mutluluk. Üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci kat cenneti garanti eder. Bu kişi ya Allah mutlaka mürşidini sevdirecektir ve gösterecektir ona mürşidini. Mürşidine ulaşan kişi tabiyetini gerçekleştirdiği anda ikinci kat cennetin sahibidir. Dünya saadetinde bir değişiklik yoktur daha. O şeytanın hakimiyetinin önlenmesi sebebiyle mutluluğu üst seviyede yaşamasının dışında başka bir değişiklik yoktur. Nefs tezkiyesi diye bir olay daha hiç gerçekleşmemiştir. Ne zaman bu kişi ruhunu Allah'laştırırsa nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Nefsin kalbinde %100 afetler varken %51 nurla dolması o kişinin kalbinin o kişiye dünyada yarı yarıya %51 mutluluğu mutlak olarak sağlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman ne olur? O zaman kişi
mürşidine tabi olduğu noktadan ruhunu Allah'laştırdığı noktaya gelinceye kadar mutluluğu adım adım daha üst boyutta yaşar. Ama şeytanın müdahale edememesi sebebiyle kişi dünya mutluluğunu yeterli boyutta yaşamıştır. 5-6 aylık bir sürenin sonunda ruh Allah'ın zatında yok olur. Bu noktaya kadar mutluluğu yaşayan kişi, bu noktadan sonra mutluluğunu devam ettirebilir ama özel bir gayretin sahibi olmak kaydıyla. Yoksa mutluluğu devam etmez. E kişi bu noktadan sonra, bu noktaya kadar düşme konusunda, Allah'ın yolundan saptırılma konusunda, Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren, Allah-u Teala tarafından kabul gördüğü andan itibaren dilek, o kişiyi hiçbir kuvvet Allah'ın yolundan saptıramaz. Ne şeytan, ne onun yandaşları, ne insan şeytanlar, hiç kimse bunu başaramaz. Ama ruh, Allah'a ulaşıp da Allah'ın zatında yok olduktan sonra koruyucu kalkan devre dışı kalır. Allah sözünü yerine getirmiştir. Allah'ın sözü mü var? Evet, sözü var. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Neymiş neymiş? Allah dilediğini, yani insanlardan %90'dan fazlasını kendisine seçer. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, sadece onları Allah'a ulaştırır. Bu rakam da her zaman %10'un altındadır. Ve insanlardan Allah'a, Allah'a ulaştırdığı insanlar hiçbir devirde %10'u aşmamıştır. Sevgili kardeşlerim, sayı önemli değil. Çok küçük bir azınlık, yüzde rakamı önemli değil, çok küçük bir azınlık Allah'a ulaşmayı diler ve bu mutluluğu yaşar. Ama geri kalanlar yaşayamazlar. Ve bu mutluluk bütün insanlar tarafından belki hayatlarının en güzel devresi olarak hep anılarda yer alır. Kişi sevincinden mutluyum diye bağırmak arzusunu duyar. Bu noktaya kadar şeytanın o kişiye müdahalesi mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim, mutlu olmak isteyen için gayret bundan sonra gereklidir. Bu kişi şunu bilecektir. Allah-u Teala ruhunu Allah'a ulaştırdıysa, bunun arkasında kişinin talebi vardır, Allah'a ulaşma talebi. Ama Allah-u Teala da Zümer suresinin 13. ayet kelimesi gereğince ona söz vermiştir ki sen bana ulaşmayı dile, ben mutlaka kendime seni ulaştıracağım. Ve Allah-u Teala sözünü tutmuştur. Kişi bu sebeple bir hakikati görmüştür. Dört vasıfla harekete geçmiştir. Bir, bu kişi Allah'a inanmıştır. İki, Allah'a insan ruhunun o kişi hayattayken ulaşacağına inanmıştır. Üç, bunun üzerine farz olduğuna, bunun farz olduğuna inanmıştır. Kendisi için de farz olduğuna inanmıştır. Dört, bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın mutlaka kendisini Allah'a ulaştıracağına da inanmıştır. İşte Bakara suresi 46. ayet-i kerime Allah-u Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ
اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِ رَبِّهُمْ اِلَّا عَلَى الْحَاشِينَ diye başlıyor. İlla عَلَى الْحَاشِينَ اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Diyor ki Allah Teala, onlar Allah'a mülaki olacaklarına, yani yaşarken, hayattayken ruhlarını Allah'a ilka edeceklerine, ulaştıracaklarına kesin şekilde, yani yakin hasıl ederek inananlardır diyor Allah Teala. İşte bu kişi dört imandan yola çıkmıştır. Allah Teala onu kendisine, o kişi kendisine ulaşmayı dilediği için ulaştırmıştır. Dilemeseydi Allah Teala onu asla kendisine ulaştırmazdı. Şimdi muhtevaya bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden bahsediyor Allah Teala. Diyor ki onlar Allah'a karşı takva sahibi değildirler. Bir, onlar şirktedirler diyor. İki, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onlar diyor Allah Teala şeytanın kullarıdır. Üç, onlar diyor şeytanın dostlarıdır. Dört, onlar hidayete değildirler diyor. Beş, onlar hüsrandadırlar diyor. Altı, onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor. Yedi, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Sekiz, onlar dalaletedirler diyor. Dokuz, onların amelleri boşa gider diyor. On. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan bütün negatif faktörleri üzerinde topluyor. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren beklemediği bir muhteşem mutluluğu yaşıyor. Ta ki ruhu Allah'a ulaşsın. Ulaştıktan sonra da bu mutluluk devam edebilir mi? Devam edebilir. Ama kişinin bundan sonra Allah-u Teala devreden çıkacağı için, kendisini ulaştırmakla Allah-u Teala sözünü yerine getirdiği için, çünkü sözü nereye kadardı? Bir defa daha bakalım ayet-i kerimeye. Allah-u yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Bu Allah'ın sözüdür. Mutlaka yerine getirir. Getirdi Allah-u Teala. Kişinin ruhu mutlak olarak, o kişi hayattaysa, Allah'a ulaştı. Hayatta değil. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ertesi gün öldü. Birinci kat cennet onun. Mürşidine ulaştı. Tabiyetini gerçekleştirdi. Bu ihsanla tabiyettir. 12 tane insan almıştır. Ertesi gün öldü. İkinci kat cennet onun. Ruhunu Allah'a ulaştırdı, ertesi gün öldü. Üçüncü kat cennet onun. Peki kişi yaşıyor. Dördüncü kat cennete ulaşılması o kadar kolay değil sevgili kardeşlerim. Çünkü artık koruyucu kalkan kalkmıştır. Kişinin şöyle bir inanç sahibi olması lazım. Ya Rabbi, ben senin emrin üzere sana ulaşmayı diledim. Sen de beni sana ulaştırdın. Çünkü bu konuda sözüm vardı. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştıracağım diye sözüm vardı. Hakikaten bu sözü gerçekleştirdin. Öyleyse bu benim dileğim üzerine olan bir şey ve gerçekleştirmesini ben yaşadım. Şimdi ey yüce Allah'ım, ben sana fizik vücudumda teslim etmeyi dilersem, bu dileği sen benim kalbimde görürsen
beni gerçekten fizik vücudumda teslim alır mısın? Allah Teala'nın suali daima evettir böyle bir. Allah Teala'nın cevabı böyle bir suale daima evettir. Eğer kulun talebi varsa o kulunu mutlaka fizik vücudunda Allah'a teslim kılar Allah Teala. Böyle bir talebin sahibi üzerine düşen vazifeyi yaparak ispat edecektir. Bu talebin, fizik vücudunu teslim etme talebinin sahibi olduğunu. Bunun işareti ise zikrinin kişinin devamlı olarak artmasıdır. Eğer kişinin zikri geçen günlere, aylara, yıllara paralel olarak artış gösteriyorsa, ister yavaş olsun artış, ister hızlı olsun. Ama artış gösteriyorsa, o kişi hayatının sonuna kadar bu artışı yavaş yavaş da olsa devam ettirebiliyorsa, o kişi giderek daha üst cennetlere ulaşır. Nefsinin kalbindeki nurlar, 51'i bulan kişi dedik, ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. 7 kat gökleri aşması, %7 fazla, %49'dur. Önce kazandığı %2 rahmetle, bu kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51 olmuştur. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ve Allah'ın zatına yok olduktan sonra da kişi zikrini arttırmaya devam ederse, o kişiye bir taht ihsan edilir, zikri artar. O kişinin zikri daha sonra günün yarısını aşar. Kişi bu gayretin sahibi ise bunu gerçekleştirebilir. Mutluluğun gerçek anlamda peşinde ise bunu gerçekleştirebilir. Çünkü kişinin zikrini günün yarısından öteye taşıması, her gün 12 saatten fazla zikretmesi demektir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir şeyi bütün insanlar gerçekleştirebilirler. Ve Allah Teala o kişinin kalbindeki talebe bakar. Kişi bu inançtaysa, Ya Rabbi, sen bana dedin ki, sen bana ulaşmayı dile, ben seni kendime ulaştıracağım. Ben diledim ve gördüm ki sen gerçekten beni kendine, benim ruhumu kendine ulaştırdın. Bana bu büyük mutluluğu yaşattın. O zaman sen gene diyorsun ki, ben senin fizik vücudunu da teslim alırım. Yeter ki sen zikrini arttırmaya devam et. Bu talebin sahibi ol, benden iste. Fizik vücudumu da sana teslim etmek istiyorum. Ya Rabbi beni kendine, fizik vücudumu sana teslim al. Benim fizik vücudumu teslim al tarzında kişinin bir talebi, kalpten bir talebi Allah'a ulaşırsa, kişinin bu talebinin kalpten olup olmadığını Allah-u Teala tahkik eder. Kalpten olduğu, o kişinin zikrini giderek arttırmasından anlaşılır. Öyleyse ispat, Allah'a ait değildir. İspat, kulağa aittir. Kim, Ya Rabbi ben fizik vücudumu da sana teslim etmek istiyorum deyip de zikrini daha yukarılara doğru çıkarıyorsa, işte bu çıkış sevgili kardeşlerim, o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasından sonra geçen standardı ifade eder. Ve zikri o kişinin iradesiyle her geçen gün, ay, yıl yavaş yavaş artar. Bu noktaya dikkat edin sevgili kardeşlerim. Burada tehlike vardır.

Ve bu alemler aşıldığı zaman kişi 33 gün zikirle Allah'ın zatına ulaşır. Bu konuda geniş spektrumlu bir tatbikatı düşünelim. 7 tane alem geçmesi söz konusuysa, bu kişi burada daim zikirde, daim zikirde diyorum, bu konuda zikirlerini arttırırken yavaş bir seyir takip etti. O zaman yedi defa 2000 arttırdığını düşünün. 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 bin. Ağır bir gidişin insana ulaştırdığı yer orasıdır. Ama normal standartlarda 33 bin zikre ulaşan herkes ruhunu Allah'a ulaştırır.

Asıl ulaşma noktası 33 bin zikirdir. Öyleyse insanlar hangi açıdan düşünürlerse düşünsünler, ruhlarının Allah'a ulaştığı nokta, o insanlar için ermiş evliya oldukları noktayı ifade eder. Bu noktadan sonra düşmemek için her gün kişinin zikrini 33 binin altına düşürmemesi temel hedefi olmalıdır. Ve de zikrini arttırabilirse Allah-u Teala'nın ona gök katlarında özel hediyeleri olacaktır. Hedef daimi zikirdir. Kişi Allah'a ulaştı 33 bin zikirde, 33 bin zikrini devam ettiriyor. Bu onun yoldan düşmesine engel olacak olan kesin bir tatbikattır. 33 bin zikrin kesintisiz devamı o kişiyi asla yoldan çıkmayacak, devamlı Allah'ın velisi, ermiş evliyası kılacak olan bir tatbikattır. Ama böyle bir tatbikat insanı dereceye götürür. Bir süre sonra bu kişi de 33 bin zikir de çekmeme eğilimi oluşabilir. O zaman aşağı doğru bir iniş başlar ki sonuç düşmektir. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'ı ispat edeceğiz. Fizik vücudunu teslim etmek istediğimizi, biz Allah'a 33 bin zikrinin ötesinde artan zikrimizle ispat edeceğiz. Günün yarısından daha fazla zikre ulaştığımızdan kısa bir müddet sonra fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Nefsimizin kalbinde biz günün yarısından daha fazla zikre ulaştığımız, yani zahit olduğumuz zaman %71 nur birikimi gerçekleşmiştir. Bu bizim zikrimizin giderek artışıyla %81'e kadar ulaştığında fizik vücudumuz da Allah'a teslim olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizin bu dizaynına dikkatle bakın. Burada fizik vücudunuz Allah'a teslim olmuştur. Bu noktadan sonra çok kısa bir zamanda mutlaka daim zikre ulaşırsınız. Güç olan şey

zahit olmanın, günün yarısından daha fazla zikretmenin başarılması ve fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. Bu noktadan sonra daimi zikir kolay ulaşılan bir nesnedir. Çünkü kişinin nefsinin kalbindeki afetler %81 yok olduktan sonra zaten o fizik vücut %19 asi olan nefsin afetlerini dikkate almaz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesi ise o kişinin daimi zikre ulaşmasının sembolünü teşkil eder. Çünkü daimi zikre ulaşacağı yer orasıdır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili işlememek, kişinin daimi zikirle ulaştığı noktadır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir noktada hepiniz için daimi zikre ulaşmadan evvelki son durağınızın fizik vücudun teslimi olduğunu düşünün. Ondan sonra düşme olayı son derece nadir bir olaydır. Yok denilebilir. Çünkü kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ettikten sonra nefsinin kalbindeki afetleri zaten dinlemediği için alışacaktır Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği fiilleri işlememeye. Bu sebeple Allah'ın zikrini arttırmakta ona mutlaka yardımcı olacaktır. Ve de kişi daimi zikre ulaşacaktır. İşte asıl mutluluk oradadır sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah-u Teala'nın size ulaştırdığı birinci özellik daimi zikrin sahibi kılmaktır size. Zannetmeyin ki daimi zikre sadece kendi gayretinize ulaştınız. Allah'ın sizin gayretinize kattığı, sizinkinin kim bilir kaç katı sizi sonuca ulaştıracak yardımı söz konusudur. Fizik vücudun teslimini gerçekleştiren herkes Allah'ın yardımıyla bu noktaya çıktıktan sonra birazcık ömrü varsa mutlaka daimi zikre ulaşır, ulul elbap olur. O zaman dünya gerçekten yaşanacak bir yerdir sevgili kardeşlerim. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü bu noktada kişi daimi zikre ulaşmıştır. Birinci özellik. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Yani Allah'ın emirlerini yapma diyen bir afet, yasak ettiği fiilleri işle diyen bir afet artık yoktur. Allah'ın bütün emirleri otomatik olarak yerine getirilecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili işleyebilecek bir talep gelmeyecektir kişinin içinden. Bu kadar mı? Hayır, daha ötesi var. Bu iki vasfa sahip olduğu için kişi Allah onun kalp gözünü açar, kalp kulağını açar. Bu fiziğin ötesinin başlangıcıdır sevgili kardeşlerim. Kalp gözünüz açıldığı zaman Allah-u Teala'nın size hiç görmediğiniz alemleri gösterdiğini göreceksiniz seviyenize göre. Ve size bir şeyler söylediğini işiteceksiniz. Her zaman sizinle beraber olacak. Her zaman size bir şeyler söyleyecek sahibiniz. Allah Teala bizim sahibimiz. Her zaman hamdolsun ki bizimle konuşur. Bu mutluluğumuzun arkasında Allah var sevgili kardeşlerim. Allah'ın bize öğrettiği Kur'an var. Allah'ın bize ulaştırdığı, bizim gayretimizde oluşmayan, Allah'ın vehbi olarak ulaştırdığı bir daimi zikir var. Daimi zikre biz kendimize ulaşmadık sevgili kardeşlerim. Daimi zikre bizi Allah ulaştırdı. İstikak etmedik. O bizim için bir istikak değildi. Onu hak etmedik. Bir hakkın gayret ederek daimi zikre ulaşmadık. Bizi daimi zikre Allah ulaştırdı. Bu Allah'ın vehbi olarak bize hibe ettiği bir muhteşem hediyedir.
Bu sebeple Rabbimize sonsuz minnet ve şükran duyarız. İşte daimi zikrin sahibi olduktan sonra kainatın bütün güzelliklerini bize yaşatan Allah'ımıza hamd ve şükrederiz. Bize yerlerin melekutunu idik kat cehennemi birer birer gösterdi Allah Teala. Tüylerimiz ürpererek onları gösterdi. Korkuyla tüylerimiz dehşetten ürpererek sorduk. Yoksa buraya mı gideceğiz diye. Hamdolsun ki hayır. Ama bunu mutlaka görmen lazım. Öyle buyurdu. Her cehennem katı ayrı bir özellikteydi. Sevgili kardeşlerim, o zaman insanları gerçekten acımamanız mümkün değildir. Onların cehennemde hangi noktalara geldiklerini gördüğünüz zaman. İşte sevgili kardeşlerim, tam Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın açıkladığı gibi bütün söylediklerinin gerçek olacağı o gelecek günleri gösterdi. Cehennemdeki gelecekte olacak olayları. Sevgili kardeşlerim, Allah'a göre zaman yoktur. Zaman biz kullara göredir. Çünkü Allah Teala sıfır zaman aralığında kainatın ve yokluğun her noktasına ulaşabilecek olan sonsuz hızın sahibidir. Bu sebeple Allah zamandan münezzehtir. Zamandan münezzeh olduğu için mekandan münezzehtir. Öyleyse biz insanlar için mutluluk mu daimi zikirle başlayan bir vetiredir. Bütünlenmesi mutluluğunuzun. Orada Allah ile tezekkür etmek imkanının sahibi olursunuz, ehli tezekkür olursunuz. Orada da daimi zikrinin sebebiyle ehli hayır olursunuz. Ve Allah size Kur'an'ın her ayetini ayrı ayrı öğretir. Hangi ayete baksanız onun Kur'an'ın 20, 28 basamağından ve 7 kademesinden hangisine ait olduğunu bir çırpıda çıkartırsınız. Bu noktaya ulaşmış olan bir insan Allah'ın karar mekanizmasıyla hareket eder. Daima Allah'tan sorar, ehli tezekkürdür. Bu noktadan sonra burada yerlerin melekûtunu gösteren Allah Teala sonra göklerin melekûtunu gösterir. Birinci gökkatını, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gökkatını ve her gökkatındaki olayları, gökkatlarını anlattığımız o derslere yeniden göz atın. Özellikle yedinci kat birçok sırrı muhtevasında tutar. Yedi alem oradadır. Diğer katlarda sadece birer alem olduğu halde yedinci katta yedi alem vardır. Ve nihayet Sitre-i Münteha, oradan da Allah'ın zatına ulaşma. Ne zaman iradenizi Allah'a teslim ederseniz, o zaman Allah'ın zatını da görürsünüz. Son bulmaca orada çözülür. Mutluluk mu diyorsunuz? Saçlarınızın ucundan topuklarınıza kadar vücudunuzun her zerresi mutluluğu yaşar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olmak Allah'ın öylesine bir mazhariyetidir ki ona mazhar olan kişi Allah'a ömrü boyunca hep hamd ve
şükretmekle devam eder. Hele Allah-u Teala kendisine vehbi olarak vermişse, hibe etmişse bütün bu muhteşem güzellikleri, onu seçmişse, işte şu anda şu dünyada verilen gezegendeki en ağır görev bizim omuzlarımızda, ama bu bize hiçbir zaman zorluk vermez. Çünkü her şeyi ona havale etmek imkanını bahşetti bize. Bizim omuzlarımızda hiçbir şey kalmaz. Siz bize ulaştırırsınız dertlerinizi. O an biz de sizinle beraber hüzünleniriz. Ama Allah Teala derhal alır kalbimizdeki hüznü. Bizi bir iki dakika içinde her türlü hüzünden kurtarır. O zaman sevgili kardeşlerim, öyle mutlu bir hayatınız olur ki Allah'a her an hamd ve şükretmek sizin için doyulmaz bir zevk olur. Bir vazife değil, bir zevkten bahsediyorum sevgili kardeşlerim. O kadar çok güzellik yaşarsınız ki mutluluktan uçarsınız. Mutluluk bir uyum halidir. İç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk, üçünde de sizi sonsuz bir mutluluğun içine ulaştırır Allah-u Teala. İçinizde nefsinizle ruhunuzun kavgası bitmiştir. Dışınızda sizin başka insanlarla kavganız bitmiştir. Onların sizinle kavgası hiç bitmeyecektir. Ama sizin bitmiştir. Ve üçüncüsü, Allah ile olan ilişkilerde hem emirler cephesinde bütünü yaşarsınız, hem de nehirler cephesinde bütünü yaşarsınız. Allah'ın katında bütün güzellikleri yaşamak imkanının sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu musunuz? Eğer değilseniz arkasında sadece bir tek sebep yaşar. Allah'a ulaşmayı dilememeniz. Onun bütün kademelerini yaşamış ve şu anda dünyadaki insanların içinde en üst noktada bulunan biz konuşuyoruz. O en üst noktadaki görev, o görev bize verildi. Hidayete erdirme görevi. Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden bütün gönlümüzle dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Mutluluğunuz daim olsun. Cennet mutluluğu da, dünya mutluluğu da sizlerin olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Allah razı olsun. El Fatiha ve salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Allah-u Teala bizleri kainatta en çok seven, bizleri yaratan sahibimiz. O hepimizin mutlu olmasını istiyor. İstediği sadece tek bir şey var. Mutluluğumuz, tek bir şey var, saadetimiz. Bütün insanların hem cennet saadetinin sahibi olması, hem de dünya saadetinin sahibi olması Allah'ın temel hedefi. Kainatta en üstün varlık olarak yarattığı insanın mutluluğu Kur'an-ı Kerim'de hedef alınmış. Allah-u Teala Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesinde وَمَا حَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ İlla ne yapacağım? Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsun diye yarattık diyor. Kul olmak ruhun Allah'a tesliminde birinci kulluk gerçekleşiyor. Fizik vücudun Allah'a tesliminde ekber kulluk gerçekleşiyor. Nefsin Allah'a tesliminde azim kulluk gerçekleşiyor. Ve birincisi bizi cennete, ikincisi dünya saadetinin cennetin ötesinde %90'ına, üçüncüsü dünya saadetinin de tamamına ulaştırıyor ve zülcenaha aynı oluyoruz. Allah-u Teala farz kıldığına göre hepimizin Allah'a kul olmasını istediği şey, bu hedeflere ulaşalım da Allah'ın hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olalım. İşte bu minval üzere Allah-u Teala dizayn etmiş. Bu minval üzere Allah-u Teala her şeyin en güzelini koymuş ortaya. Ve insandan sadece bir tek şey istiyor. Sadece bir tek şey onun mutlu olmasını. Öyleyse çağrı hepinizdedir. Allah hepinizin Allah'ın hedef gösterdiği sonsuz mutlulukları yaşamanızı istiyor. Bu üzerinize hem bir vazifedir hem de bunun tabii neticesi olarak sizin hakkınızdır. Mutlu olmak bütün insanların hem hakkıdır hem vazifesidir. Öyleyse insanlar mutlu değillerse sadece Allah'ın kendilerine ihsan buyurduğu mutluluk reçetesinden haberdar olmadıkları içindir. Cennet saadeti daha Allah'a ulaşmayı insanoğlunun dilediği andan itibaren başlar. Dünya saadeti ise yavaş yavaş elde edilir. Ama bu dünya özelinde yaşanır. Cennet saadeti insanoğlu ölür. Kıyamete kadar nefsi ve zaliminde yaşar. Kıyamette fizik vücut tekrar dirilir. Yeniden nefse birleşir. Ve kıyamet gününden sonra bir cennet hayatı yaşanabilir. Öyleyse cennet ve dünya her iki açıdan da Allah Teala hepimizden sadece mutlu olmamızı istiyor. Sadece Allah'ın hedefi bizleri mutlu kılmak. Bu bakımdan, bu açıdan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in bütün insanlar için saadet açısından
bir saadet davetiyesi olduğunu görüyoruz. Bir saadet peçetesi olduğunu görüyoruz. Ve bir saadet garantisi olduğunu görüyoruz. Allah Teala saadetimizi garanti ediyor. Allah saadetinizi garanti ediyor. Şeytan da mutsuzluğunuzu. İnsanlar asırlardan beri şeytanın uydurduğu yalanlara hep inanmışlar. Çünkü bu yalanlar kitaplar marifetiyle ortaya çıkmış. İnsanların yazdığı kitaplar, Kur'an değil, kitaplar dine hakim olmuş. Ve insanlar La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen cennete girer. İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren cennete gider diye Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmayan şeyler söylemişler. Ve bunları daha da öteye getirmişler. Kim Allah'a inanırsa o mutlaka cennete girer diye şekillendirmişler. Kim Allah'a inanırsa o mutlaka cennete girer. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen mutlaka cennete gider. İslam'ın 5 tane şartını yerden getiren mutlaka cennete girer sözlerinin ifadelerinin hiçbirisi doğru değildir. Hiç kimse bu 3 hedefe yönelerek Allah'ın cennetine giremez. Öyleyse insanların, bütün insanların temel hedefi olan cennet saadeti çok zor mu bir şeydir? Çok zor mu elde edilen bir şeydir? Tam aksine inanılmayacak kadar kolay. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan itibaren cennet saadetini elde etmiştir. Yani kısaca şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Allah'ın kanununu. Kim cennete ulaşmayı dilerse mutlaka cennete ulaşır. Öyleyse bir insan cennete ulaşmayı diliyorsa cennete ulaşacak mı? Tabii. Cennete ulaşmayı dileyen kişi madem ki cennete ulaşmayı istiyor, o zaman Kur'an-ı Kerim'e bakacak. Kendisini cennete ne ulaştırır? Son derece basit bir talep. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse kim cennete ulaşmayı diliyorsa Allah'a ulaşmayı dileyecek. Bitti. Dilediği anda Allah Teala o kişinin kalbindeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Gördüğü andan itibaren de o kişi mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi olacaktır. Kesinlikle bu cenneti kazanacaktır. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde bir düzen var. Allah'ın bir hedefi var. O hedef bizim mutluluğumuz. Allah Teala bütün insanların Allah'a ulaşmayı dinlemekle mutlaka cennete gireceğini Kur'an-ı Kerim'inde açıkladığına göre bunu insanların üzerine farz kıldığına göre acaba bizden ne istiyor? Onu gerçekleştirip Allah'ın cennetine girmemizi istiyor. İslam'da niyet amelden üstündür diye bir temel görüş var. Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir, bir dilektir. Öyleyse böyle bir dileğin varlığını yerine tuttuğumuz zaman tek başına bir dilek bizi kurtarabilir mi? Allah'ın cennetine mutlaka ulaştırır mı? Mutlaka ulaştırır. Çünkü Allah Teala açık bir şekilde amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka kurtuluşa ulaşacaklarını garanti etmiş. Ve Asr suresinde bunu söylüyor. Diyor ki vel asr, asra zamana yemin ederim. İnnel insane lefihüs, insanlar üstündedirler. Girecekleri yer cehennemdir. Bütün insanların
İllellezine aminu. Ama amin olanlar, onlar cennete gireceklerdir diyor Allah Teala. Onlar hariç. Kimdir amin olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrencilerim, Allah'a ulaşmayı dilersek, işte o zaman bizler için kurtuluş kesin. Bu öylesine çarpıcı bir büyük hakikat ki, asırlardan beri bu hakikati unutturmaya çalışan iblis bunu başarmış. Herkes kendini cennete götürmeyecek olan ne varsa onlarla cennete gideceğinden emin. Ama kendilerini cennete kesinlikle götürecek olan şeyi emin olmak bir tarafa, bilmiyorlar bile. Haberleri bile yok. Allah'ın ayetlerinden gafil olmanın temel standardı bu işte. Kimdir Allah'ın ayetlerinden gafil olmayanlar? Allah'ın ilim öğrettikleri. İşte Allah-u Teala'nın öğrettiği bir ilim var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu ilim, Allah'ın öğrettiği ilim. İlk nefesini Allah'a ulaşmayı dilemekle veriyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, Allah sizin için güçlük dilemez, Allah sizin için kolaylık diler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, güçleştirmeyiniz, kolaylaştırınız, nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Öyleyse Allah'ın da hedefi bu ve son derece kolay bir hedef gösteriyor bütün insanlara. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. İşte Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanları yanımdan koyamam. Çünkü onların ruhları mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Ruhlar Allah'a ulaşırsa ne olur? O kişi mutlaka cennete girer. Ruhların Allah'a ulaşması kişiyi mutlaka cennete mi getiriyor? İşte Ali İmran Suresinin 76 ve 77. ayetleri bunu söylüyor. Allah Teala diyor ki, kim Allah'a verdiği misaki gerçekleştirirse o misaki gerçekleştiren onlar takva sahipleridir. Yani onlar cennete girerler. Ama kim de Allah'a verdiği misaki gerçekleştirmezse, ruhunu Allah'a ulaştırmazsa, onların ahirette bir nasibi yoktur. Yani gidecek bir yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir tek dilekle Allah herkesi cennetin almaya hazır. Şeytan Allah'ın bu kolaylaştırışı, bu muhteşem cennet davetiyesini yok ettiğini görüyoruz. Asırlardan beri insanlar bilmiyorlar. 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve hepsi de
ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hepsi de cenneti hak etmiş. Çünkü Allah Teala hem Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin kurtuluş olacağını söylüyor. Hem de Allah Teala Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin mutlaka Allah cennetine gireceğini söylüyor. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sahabenin Hazir-i Azim'in, Fevzi-i Azim'in ve İcr-i Azim'in sahipleri olduklarını söylüyor. Öyleyse Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılmış. Kılmış. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka cennetine gireceğini söylüyor mu? Söylüyor. Öyleyse eğer Allah'a ulaşmayı dileyen insan Allah'ın cennetine girecekse ve Allah Teala bütün insanları farz kılarak buna davet ediyorsa bunu gerçekleştirenler mutlaka Allah'ın cennetine gireceğine göre Kur'an-ı Kerim bu davetiyenin muhtevasını içinde taşıdığı cihetle bir saadet davetiyesidir. Allah-u Teala bunu garanti ediyor mu? Mutlaka garanti ediyor. Kaç defa garanti ediyor? Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde kişinin mutlaka cennete gireceği birinci garantisi. Eğer kişi yaşarsa müşriden ulaşıyor. İki sebepten daha cennete girecek. Bir mümin olduğu için, iki velayetten kurtulduğu için. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman dördüncü bir sebepten daha cennete girecek. Aslında üç sebep daha, altı sebepten daha cennete girecek. Nefs tezkiyesine başladığı için Allah'a verdiği nefs tezkiyesi yeminini gerçekleştirdiği için yarı yarıya tezkiyeyi gerçekleştirmiş, tasfiyeyi henüz tamamlamış oluyor. Fizik vücudun Allah'a verdiği akdi gerçekleştirdiği için şeytanı kovmaktan fizik vücudunu kurtardığı ve nefsini tezkiye ettiği için ruhunu da Allah'a ulaştırdığı için. Üç ayrı yemini kişi burada gerçekleştirmiş olduğu için hepsinin de sonucu mutlaka kişiyi cennete ulaştırmak olduğu cihetle kişi Allah'a verdiği yeminini sakibati yerine getirdiği an üç sebepten dolayı nefsinin yeminini yerine getirdiği için fizik vücudunun ahdini gerçekleştirdiği için ve

ruhunun minsakini gerçekleştirdiği için. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bunu garanti ediyor mu? Ediyor. Bu demek ki açık bir şekilde ortaya koyuyor ki Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Hem mutluluk davetiyesidir, Allah-u Teala farz kıldığı için, hem de mutluluk garantisidir, Allah garanti veriyor. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim bir mutluluk reçetesidir. Nasıl mutluluğa ulaşacağımızı söylüyor. Son derece basit bir olayla başlıyor, bir niyet. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onun mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacağı garanti ediliyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir mutluluk reçetesidir. Ne yapacak insanoğlu? Allah'a ulaşmayı dileyecek. Diledi ve öldü. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Yaşıyor. İkinci safhayı gerçekleştirecek. Müşriğine ulaşacak. İki sebepten daha cennete girecek. Hem mümin olduğu için, hem hayattan kurtulup hidayete adım attığı için. Daha önce de bu yeminin misakinatini gerçekleştirdiği zaman üç gerçekleştirme sebebiyle üç açıdan daha Allah'ın cennetini hak edecek. Tam altı defa Allah'ın cennetini hak etmiş bir insan olacak. Ve Allah-u Teala bu kadar garanti veriyor. Altı garanti veriyor. Sonra mı? Sonra bu hedeflere nasıl ulaşacağımızı söylüyor. Evvela tek başına Allah'a ulaşmayı dilemek bir cennet garantisidir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilese, hemen arkasından ölse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ama Allah Teala ona söz vermiş, mutlaka seni kendime ulaştıracağım ve seni mutlaka cennete alacağım diye, öyleyse kendini ulaştırması için evvela mürşide ulaştırması lazım. Önce mürşide ulaştırıyor Allah Teala. Kişi iki defa daha cennetine hak ediyor. Kişi yaşamaya devam ederse mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Nefsini %50'den daha fazla nurla doldurarak teskin ediyor. Ve fizik vücudunu da şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul olmanın yeri noktasını aşıyor kişi. Ve böylece kişi altı açıdan cenneti hak ediyor. Mutluluk sadece cennet mutluluğu değil, Allah-u Teala dünya mutluluğuna da mutlaka ulaşmamızı istiyor. Yani kim la rahat efi dünya diyorsa, dünyada rahat yoktur diyorsa, dünyada mutluluk yoktur diyorsa, o büyük bir yanlış söylüyor. Allah-u Teala bütün insanların cennette de mutluluğa, dünyada da mutluluğa ulaşmasını temel farzı olarak koymuş. Bu yüzden fizik vücudunuzda, nefsinizi de Allah'a teslim etmenizi istiyor. Ruhunuzun nefesinde. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim ederse cennet saadetinin bütününe zaten daha evvelden kavuşan bu insan dünya saadetinde %90'ına kavuşur. Bu kişi nefsini teskiye ettiği anda, nefsini tasfiye ettiği anda, nefsindeki bütün afetleri yok ettiği anda dünya saadetinin %100'üne ulaşır. Hem iç dünyasında sonsuz bir mutluluğa ulaşır, kesintisiz bir mutluluğa ulaşır. Hem dış dünyasında kesintisiz bir mutluluğa ulaşır. Hem de Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluğa ulaşır. Öyleyse bir insanı bu hedefe ulaştıran şey, dünya saadetinin %100'üne ulaştıran şey, kişinin zikrinin %100'e ulaşmasıdır. Daimi zikre ulaşmasıdır. Hiç kimse daimi zikre ulaşmadan nefsini Allah'a teslim edemez.
Ve bu açıdan değerlendirmek gerekirse İslam olamaz. İslam Allah'a teslim olmak demek. İslam ruhunuzu Allah'a teslim etmek demek. İslam ikinci etapta fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeyi emreder. İslam üçüncü etapta nefsinizi de Allah'a teslim etmeyi emreder. Bir insan üç safhada İslam olabilir. Ruhun Allah'a teslimi birinci safha, fizik vücudun Allah'a teslimi ikinci safha ve nefsin Allah'a teslimi üçüncü safha. Bir insan ancak üçüncü safhada İslam olabilir. Bu ise 28 basamağın 27.sinde gerçekleşen bir yoldur. Ve Allah-u Teala bütün insanları İslam olmaya davet ediyor. Yani Allah'a ruhunu, fizik vücudunu ve nefsini teslim etmeye davet ediyor. Bu bir insan için hedeftir. Böyle bir hedef asıldır. Ve bütün insanlar mutlaka İslam olmak mecburiyetindedirler. Allah-u Teala bütün insanları İslam olabilme fıtratıyla yaratıyor. Gerçekten üç teslimde de hadis fıtratının var olduğunu görüyoruz. İşte Rum suresi 30. ayet-i kerime Allah-u Teala bütün insanları hani fıtratıyla yarattığını söylüyor. 31. ayet-i kerime bu hani fıtratıyla insanın ruhunu Allah'a göndermesini ve takva sahibi olmasını emrediyor. Enam suresinin Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesiyle Allah Teala şöyle söylüyor: "Kemen ahfilu dinen minmen eslemu ve çehu lillahi ve hüve muhsinu." O kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan ahsen olan kim vardır diyor Allah Teala. Veçhini fizik vücudunu Allah'a teslim etmenin standartlarını veriyor Allah Teala. Ve Beyine suresinin 5. ayet-i kerimesinde nefsin Allah'a teslimi söz konusu. Ve ma umiru illa eyavudullâhe muhissine ehuddine minefâye. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini dinde halis kılarak teslim etmekle emrolunmadılar. Ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolunmadılar. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesindeki fizik vücudun tesliminde de yine hanif fıtratını görüyoruz. Birinci teslim, ruhun teslimi hanif fıtratıyla gerçekleşiyor. İkinci teslim, fizik vücudun teslimi hanif fıtratıyla gerçekleşiyor. Üçüncü teslim, nefsin teslimi hanif fıtratıyla gerçekleşiyor. Ve Allah Teala bütün insanları hanif fıtratıyla yarattığını söylüyor. Öyleyse hepiniz üç mutluluğa da ehilsiniz. Üç teslimde sizin yapabileceğiniz, başarabileceğiniz bir özellik taşıyor. İşte bir insanın nefsindeki afetlerin dizaynı hangi standartlarda ise o kadar mutluluğu yaşar. Mutluluğu yaşamanın ayrı ayrı standartları var. Bir insan ne kadar Allah-u Teala'yı zikrederse o kadar mutludur. Ama bu mutluluğun bir son hedefi var. Daimi zikir. Kim daimi zikre ulaşırsa dünya saadetinin %100'ünü elde eder. Hem iç dünyasında hem dış dünyasında, hem alayla onun ilişkilerinde. Bu evrensel gerçek bütün insanları bu hedefe mutlaka ulaştıracak şekilde Allah-u Teala tarafından düzenlenmiş. Bütün insanlar sonsuz bir saadeti yaşayacaklar.
bu saadet, bu mutluluk hali bütün insanlar için geçerli. Öyleyse insanlar için söz konusu olan şey mutluluk. İşte bir insan daimi zikre ulaştığı zaman onun mutluluğu hem iç aleminde garanti edilmiştir. Neden? Çünkü nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. O kişi artık içindeki kavgayı bitirmiştir. Nefs-i ruh artık kavga etmiyor. Nefs başlangıçtaki gibi değil. Başlangıçta nasıldı? Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işleyen bir özellikteydi. Ama bu dizaynda Allah'ın daim zikre ulaşmış olan bir kişideki tecellisi farklı. Kişi nefsinde hiçbir afet kalmamış olan bir insan oluyor. Nefsiyle ruhu aynı şekilde düşünüyor her şeyi. O zaman nefsinde ruhu da Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği hiçbir fiilde işlemek istemiyorlar. O zaman burada bir sonuca gidiyoruz ki kişi sonsuz bir mutluluğa ulaşıyor. İç dünyasında da, dış dünyasında da, Allah ile olan ilişkilerde de. Ama bunun bedeli ağır. Daha müzikle ulaşmak kolay bir şey değil. Kardeşlerimiz gayetle buna çalışıyorlar. Hedefe doğru oldukça yaklaşanlar var, hamdolsun. Daimi zikre ulaşmak üzere yola çıktığınızda karşınızdaki en büyük engelin şeytan olduğunu göreceksiniz. Sizin daimi zikre ulaşmanız için her şeyi yapar. Çünkü daimi zikre ulaştığınız zaman şeytan sizin önünüzde bir oyuncak olur. Bunu da hiç istemez, çok ağır geri dönerim. Ama daimi zikrin çok zor ulaşılan daimi zikrin dışında başka yollar da var mutluluk yolları. Onlardan birisi mücahide, ikincisi riyadet, üçüncüsü bu ikisinden de daha kolay olayı olan olanı, hepsinden daha kolay olanı başkaları için yaşamaya başlamaktır. Öyleyse nedir mücahide? Nefsinizde cihat etmektir. Biliniz ki Allah'ın bir emirleri var, bir de yasakları, nehileri var. Nefsiniz Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmak istemiyorsa ona bunu zorla yaptıracaksınız. Bunun adı mücadele oluyor. Nefsinizde cihat ediyorsunuz. Yapmayı istemediği, yerine getirmek istemediği Allah'ın emrini bana kabul ettiriyorsunuz, zorla gerçekleştiriyorsunuz. Öyleyse burada bir hakikatin bilinmesi lazım. Akıl hangi istikamette bir emir verirse bunu beyni kullanarak fizik vücuda aktarır ve fizik vücut beynin emirlerine %100 itaat eder. Buna göre programlanmıştır. Fizik vücudun elinde beynin verdiği emirleri yerine getirmemek diye bir imkan hiçbir zaman oluşmaz. Öyleyse fizik vücudun içinde bir esir olan nefs, bir rehine olan nefs, ruhun kurtulması için bir rehinedir. Fizik vücut neyi yaparsa onun içinde olduğu için, fizik vücudun içinde olduğu için, fizik vücut uykuya dalmadıkça, bayılmadıkça, ölmedikçe oradan ayrılması mümkün olmayan nefis, fizik vücutla beraber aynı işlemi yapmak mecburiyetindedir. İstese de yapmak mecburiyetindedir, istemese de yapmak mecburiyetindedir. Ama
Bifetul'un nefs, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlerken bu fiilleri işleminin üzüntüsünü, eğer Allah'ın emrine karşı gelen bir işlemse bu veya yasak ettiği bir fiili işlemeye yönelik bir işlemse, nefs bu konuda hiç itiraz etmez. Bundan zevk duyar. Çünkü nefsin başlangıcı afetlerle dolu olmaktır. Ve afetlerle dolu olan nefs başlangıçta bir problemin sahibidir. Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı gelir. Allah'ın yasaklarını mutlaka gerçekleştirmek ister. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Allah'ın emirleri var, yerine getirilecek. Allah'ın yasakları var, işlenmeyecek. Ruhun talebi bu. Ama nefsin talebi başlangıçta tamamen terstir. Allah neyi emretmişse nefs onları asla gerçekleştirmek istemez. Allah neyi yasak etmişse nefs onları mutlaka gerçekleştirmek ister. Akıl ruhun istikametinde reyini kullanmışsa emrini, Allah'ın emrettiği bir işi yapmak istikametinde vermişse, başlangıçta afetlerden oluşan nefs bunu hiçbir zaman severek yapmayacaklar. Ama fizik vücut o işlemi yaptığı için nefs de onunla birlikte yapmak mecburidir, yapacaktır. Ama bundan hiç hoşlanmaz. Ama eğer akıl Allah'ın emrettiği bir fiili işlememeyi emretmişse, o zaman nefs bundan başlangıçta büyük haz alacaktır, zevk alacaktır. Allah'ın emrettiği bir hususu işlememenin, Allah'ın emretmesine rağmen işlememenin, şeytanla birlik olmanın, afetlerden oluşan nefs zevkini yaşar. Ve bu zevkler Allah'ın emirleri konusunda da, Allah'ın yasakları konusunda da, Allah'ın emirlerinin çiğnenmesi, yasaklarının çiğnenmesi şeklinde tecelli eder. Şeytanla işbirliği yapan nefs Allah'ın emirlerine isyan eder. Yasaklarını mutlaka işlemek ister. Akıl bu istikamette bir emir verdiyse her ikisini de zevkle yapar. Ama akıl ruhun istikametine bir emir verdiyse, Allah'ın bir emrinin yapılmasını emretmişse, fizik vücut bunu yapmak mecburidir. Başka bir alternatifi yok. Bir fizik vücudun beyinden gelecek olan emirlere riayet etmemesi, o kişi felç olmadıkça fizik bir iletişim bozukluğu söz konusu olmadığı sürece mutlaka aklın beyne verdiği emri mutlaka gerçekleştirecektir. Yüz üzerinden yüzde. O zaman bunlardan bir kısmı nefsin istemediği işlemler olacaktır. Nefs bu işlemleri yaparken huzursuzluk duyacaktır. Kişi asla itaat etmek istemeyecektir. Sabah namazı okunmuş, kişi kalkmak istemeyecektir. Rahatına bakacaktır. Yatmak isteyecektir. Nefs asla buna itaat etmek istemez. Ama akıl emir vermişse fizik vücut itaat edeceği için nefse itaat etmek mecburiyetindedir. O da abdest alacaktır. O da namaz kılacaktır. Hiç istemediği şeyleri yapacaktır. Buna isyan edecektir. Allah'ın emirlerini değil de yasaklarını işlerkense nefs bundan sadece zevk olur. Ama sonra
ruhun nefse verdiği azap sebebiyle bunun bedelini ağır bir şekilde mutlaka öder. Nefse ruh arasında bu konuda ciddi bir farklılık var. Ruh Allah'ın emrettiği her işi yaparken fizik vücut.

O mutlaka ruh nefse uygular. Ölü taraftan da Allah fizik vücuda uygular. Öyleyse Allah Teala'nın verdiği bir emrin yerine getirilmemesi halinde ruh orada değildir. Allah'ın yasak ettiği bir fiilin işlenmesi halinde gene ruh fizik vücudun içinde değildir. Dışarı çıkar. Yani akıl nefse her şeyi işletebilir. Onun hoşuna giden şeyleri de, hoşuna gitmeyen şeyleri de nefse mutlaka akıl işletir. Nefsin kaçacak bir yeri yoktur. Hoşuna gitse de gitmese de fizik vücut ne yapıyorsa o da yapmak mecburidir. Ama ruh öyle değildir. Ruh Allah'ın emirlerinin çiğnendiği yerde fizik vücutla beraber değildir. Allah'ın yasaklarının çiğnendiği yerde gene fizik vücutla beraber değildir. Akıl ruha onun programının dışında bir şeyi hiçbir zaman yaptıramaz. Yaptırmak yetkisinin sahibi değildir. Beynin ruha bir etkisi söz konusu değildir. Hiçbir zaman bir ruh Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamazlık edemez. Mutlaka o emri yerine getirir. Allah'ın yasak ettiği bir şey ise işlemesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuzun daimi zikre ulaşmadan evvel gerçekleşmesini istiyorsanız, bir taraftan riyazet, bir taraftan mücahide ile Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye çalışan, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanmaya çalışacaksınız. Mücahide nefsinizin Allah'ın emrini yerine getirmemesi halinde ona bunu zorla yaptırmaktır. Riyazet ise Allah'ın yasaklarını işlemek isteyen nefsinize bu müsaadeyi vermemek, bu yasakları işletmemektir. İradenizle ve aklınızla. En neticede Allah'ın emirlerini gerçekleştireceğiniz için hep mutluluğu yaşarsınız. Şimdi bundan sonraki insanları mutluluğa kolayca götürecek olan asıl konumuza gelelim. Bu başkaları için yaşamaktır. Ne zaman Allah'ın size verdiği her şeyi, aklınızı, zamanınızı, gücünüzü, iradenizi, paranızı, elinizdeki her türlü vasıtayı başka insanlardan birinin, birkaçının, birçok insanın mutluluğu için kullanırsanız, seferber ederseniz, o noktadan itibaren mutluluğu yaşarsınız. Bunu 24 saat boyunca hep yaptığınızı farz edelim. 24 saat boyunca mutlu bir insan olursunuz. Tıpkı daimi zikrin sahibi olan bir insan gibi. Daimi zikre ulaşmadınız. Ulaşmadınız ama daimi zikirde olan bir insanın yapacağı bütün güzellikleri, yaşayacağı bütün güzellikleri yaşıyorsunuz. Nefsinizde afetleri var mı? Var. Ama afetlerin değil de hasletlerin emrettiği bir düzen içinde yaşıyorsunuz. Nefsin afetleri başkasına bir yardım götürmenizi, nefsin afetleri başkasını mutlu etmenizi istemez. Nefsin afetleri hep egonun gerçek belirtilerini taşır. Nefs sadece kendisi için vardır. Kendisine hizmet edilmesini ister, kendisine saygı gösterilmesini ister, kendisinin popoklanmasını ister. Nefs afetler itibariyle %100 egoyu temsil eder.

Erli'yi temsil eder. Kişinin haksız yönlerini temsil eder. Bencillik nefsin temel afetidir. İşte ne zaman bencil olursanız, Rabbena hep bana derseniz, kendinize yontarsanız her şeyi, başkalarını hiçe sayarsanız, o zaman başkaları değil, hep siz mutsuz olursunuz. Ne zaman başkalarından yana olursanız, o zaman Allah'tan yana olduğunuz demektir. Ve zaman artık sizin için çalışır. Bir insan başka birisine en küçük bir seviyede de olsa mutluluk ulaştırmak üzere bu mutluluğu nasıl ulaştıracağını düşünmeye başladığı andan itibaren mutlu bir insandır. Allah Teala hepimizin her an yaptığı her şeyden haberdardır. Ve bu haberdar olur, onu en üstün standartlara ulaştırır.

0: Yani Allah o kişiyi en üst seviyede mutlu kılar. O kişi Allah'ın kendisine verdiği her şeyi başka birini mutlu etmek istikametinde seferber ettiyse. Bu kişi bu süreç içerisinde Allah'ın ülkesinde yaşar. Daim zikre ulaşmamışsa bir mutluluk üçgeninde yaşar. Daim zikre ulaşmışsa bir mutluluk dörtgeninde yaşar. Ama başkalarına hizmeti daimi zikre ulaşamayanların mutluluk vesilesi olarak düşünüyorum sen. Ne zaman bir insan başka birisini mutlu etmek istikametinde bir faaliyetin sahibi olursa Allah'ın kendisine verdiği her şeyi o insana mutluluk getirmek, mutluluk ulaştırmak istikametinde harekete geçirmişse, o kişi bir kenarını Allah'ın teşkil ettiği, ikinci kenarını ruhunun teşkil ettiği, üçüncü kenarını da işlediği hayırların kazandığı derecelerden oluşan işlediği hayırların temsil ettiği bir üçgen içinde yaşar. Bu üçgen mutluluk üçgenidir. Kişi daim zikre ulaşmamıştır ama daim zikre ulaşan kişi hangi zevkleri yaşıyorsa aynı zevkleri bu kişi başkalarının hizmet ettiği süreç içerisinde yaşar. Tıpkı zikirde olduğu zaman parçası gibi başkalarına hizmet eden bir insan da aynı mutluluğu yaşar. Allah Teala ona mutlaka saadeti yaşatır. O kişi başkalarına mutluluk ulaştırmayı düşünmeye başladığı andan onu gerçekleştirdiği ana kadar. Ama etrafımızda bir kişi yok ki sevgili izleyenler ve dinleyenler. Pek çok insan var. Birine mutluluğu getirdikten sonra hemen harekete geçer. Bir ikincisi için de aynı şeyi tatbik mevkiine koyabilirsiniz. O zaman yeniden başlar mutluluğunuz. Ta ki o kişiye bu mutluluğu ulaştırasınız. İkincisinden sonra bir üçüncüsü, bir dördüncüsü, bir beşincisi, etrafınızdaki her insan sizin için bir mutluluk vesilesidir. Hepsi bir mutluluk kapısıdır, saadet kapısıdır sizin için. Her biri sizden hep farkına bile varmasalar bile ilgi beklerler. Her biri sizden onlarla meşgul olmanızı beklerler. O zaman eğer siz farkına bile varmadan en yakınlarınızla ilgilenmiyorsanız, onları sevdiğinizi gösteren bir işarette onları bulunmuyorsanız, o zaman farkına varsanız da varmasanız da bu nefsinize, nefsinizin afetlerinize, afetlerine tabi oluşunuzun kesin işaretini taşır. Evvela içinde bulunduğunuz ailenin fertlerine karşı her gün, her an onlarla ilgilenmelisiniz. Onların gönlünü almalısınız. Bunu ihmal ettiğiniz zaman onlara lazım gelen sevgiyi vermiyorsunuz demektir. Bu bencilliktir. Acaba söylediklerimi anlatabiliyor muyum? Etrafınızda kimler var? Eşiniz var, çocuklarınız var, anneniz var, babanız var. Her biriyle ilgilenmelisiniz. Onlara karşı sevgi beslediğinizi onlara hissettirmelisiniz. Hissettirmediğiniz sürece siz onlara sevginizi veremiyorsunuz demektir. Siz sevgi vermenin yaşattığı mutluluğu yaşayamazsınız. Onlar da sizden beklediklerine ulaşamamanın stresi içinde kalırlar. Öyleyse hepiniz, kim olursanız olun, evlatsanız annenize karşı, evlatsanız babanıza karşı, anne babaysanız çocuklarınıza karşı, gene kendi annenize babanıza karşı, etrafınızda bulunan herkese karşı onlarla ilgilendiğinizi göstermek sizi mutlu kılacak olan en büyük hususlardan bir tanesidir. Hep beklerler sevgili kardeşlerim. Hep beklerler sizden kendileriyle ilgilenmenizi beklerler. Hiçbir zaman bir evladın annesine karşı, babasına karşı sevgisi, özellikle annesine karşı olan sevgisi, annenin çocuğuna karşı duyduğu sevgiye ulaşamaz. Annenin sevgisi daima üstündür. Çok ötelerdedir. İşte bu açıdan genellikle evlatlar annelerine, babalarına göstermeleri lazım gelen ilgiyi göstermeyi bir gereklilik saymazlar. Bunun karşı taraf üzerinde oluşturacağı negatif etkilerin onlar farkında bile değillerdir. Günlük hayatın içine dalmışlardır. Evin içinde karşılaştıkları zaman bir şey söylemek gereğini duymazlar, selam vermek gereğini duymazlar, hal hatır sormak gereğini duymazlar. O zaman onlar bencil bir hüviyet içinde yaşamaktadırlar. Bunun kasıtlı yapılması veya yapılmaması karşı taraf için etkiliği değiştirmez. Bir evlat annesine karşı sevgisini göstermiyorsa, bir anne evladına karşı olan sevgisini göstermiyorsa, ikisi de karşı tarafı memnun etmek için, mutlu kılmak için Allah'ın kendilerine verdiği bir imkanı kullanmıyorlar demektir. Bu eksikliktir. Hem karşımızdaki kişileri mutsuz etmenin bir sebebidir, hem de kendimizi mutlu edememenin bir sebebidir. Çünkü bizim onlara bir güzel davranışımız, onların mutluluğunu yüzlerinden derhal anlamamıza sebebiyet verir. Onlara bu mutluluğu veren yaptığımız davranışla, onlarla ilgilenmekle bu mutluluğu veren biz olduğumuza göre mutluluğu verenin yaşadığı saadeti mutlaka biz yaşarız. Birçok evlat için annesiyle ilgilenmemek, babasıyla ilgilenmemek tabii bir işlem olarak görünür. Oysa ki olay böyle değildir. Bir insanın böyle bir dizaynda annesiyle, babasıyla ilgilenmemesi hali onun kalbinde kötü bir şey olmasa da, bir kötü niyetin belirtisi olmasa da bencilliğini gösterir. Öyleyse nefsiniz size bakınız ne oyunlar oynuyor. Belki siz hiç farkında bile değilsiniz. Annenize, babanıza lazım gelen sevgiyi göstermediğinize, onlarla ilgilenmediğinize hiç bakmamışsınız. Farkında bile değilsiniz. Ama onlar bunu sizden beklerler. Ve bu sevgiyi gösterdiğiniz zaman onları mutlu edersiniz. Bu mutluluk mutlaka Allah tarafından size iki kat olarak geri döner. Öyleyse birazcık dikkat, öyleyse birazcık gayret, başkalarını mutlu etmek konusunda bir adım atmak ne olur sevgili izleyenler ve dinleyenler? Ona bir hal hatır sorsanız, onun nasıl olduğunu sorsanız, bir şeyler bahane edip olaylar hakkında ondan bilgi alsanız, dün ne yaptığını, bugün ne yaptığını sorsanız, bir şey kaybetmezsiniz ama çok şey kazanırsınız. Onun kalbini kazanırsınız. Onu sizden ufacık bir ilgi bekleyen annenizi, babanızı mutlu edersiniz. Herkesle ilgilenmeye çalışın. İnsanlar vardır, kıyıda köşede beklerler sizden bir ilgiye ulaşmak için. Onlara o ilgiyi gösterin. Onların beklediklerini verin ki onlar mutlu olsunlar. Siz de onları mutlu ettiğiniz için mutlu olun. Sadece ihmalin ortaya çıkardığı bir annelerle babalarla iyi ilişkilerin içerisinde olmamak, evlatlarla iyi ilişkilerin içerisinde olmamak hep ihmalin getirdiği bir yanlışlığı sergiler. Ama meşgul olduğunuz takdirde onların ne kadar mutlu olacağını düşünmenizi istiyorum. Ve hepinizden bir talebim var. Beni dinleyin. Annenizle, babanızla, evlatlarınızla mutlaka bir diyalog içinde olun. Onlara bir şeyler sorun. Sorma ihtiyacında olmasanız da sorun. Onlarla ilgilenin. Bu onları bekledikleri bir şey olarak büyük ölçüde mutlu edecektir. Sizin hiç beklemediğiniz kadar, düşünemeyeceğiniz kadar mutluluk verecektir onlara. Onlar sizleri seviyor. Sizler de onları seviyorsunuz ama sevginizi göstermiyorsunuz. Göstermemek de yanlış bir etkin olarak çıkıyor karşımıza. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse başka insanlara mutluluklaştırmak, küçük bir işaretinizle, bir güler yüzünüzle, bir hal hatır sormanızla, bir şeyi bahane ederek bir konu hakkında onlardan fikir almanızla insanları mutlu edebilecek olan bütün imkanların sahibisiniz. Öyleyse siz başkalarına mutluluk ulaştıran bir merkez olun, bir kaynak olun. Sizin kaynağınızdan su içmelerini sağlayın. Onların mutluluğu sizin bir damlacık yardımınızla derhal hükme ulaşır. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler, hepinizin sonsuz bir dünya ve cennet mutluluğuna ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Aleyhim ve aleyhim azizlerim ve reddallim. Amin.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak Allah'ın çok büyük bir lütfu diye düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Evvela hepinizi çok ama çok sevdiğimizi söylemek istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, sevmekten başka ne var ki? Allah-u Teala mutlu mu olmak istiyorsunuz diyor, o zaman seveceksiniz diyor. Ancak başka insanları sevenler, ancak onlar başkaları için yaşayabilirler. Mutluluksa, huzursa, saadetse, başkaları için yaşamanın arkasında gizlidir. Hiç denediniz mi sevgili kardeşlerim? Kendinizi başkalarına hasretmeyi, onlar için olmayı, sadece o insanları mutlu etmek için yaşamayı, kendinizi mutlu etmek için değil, onları mutlu etmek için yaşamayı hiç denediniz mi? O zaman beklemediğiniz bir sonuçla karşılaşacaksınız. Çünkü siz başkalarını mutlu etmeye ne kadar çok gayret sarf ederseniz, siz o kadar çok mutlu olursunuz. Bir başka ifadeyle saadetin arkasındaki sır, başkaları için yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, denediğiniz zaman gerçekten böyle olduğunu göreceksiniz. Mutluluktan uçacaksınız. Allah'a çok hamd edeceksiniz. Şükredeceksiniz. Allah Teala bize başkaları için yaşamanın mutluluk olduğunu öğrettiği için, biz de size ulaştırdığımız için. Kim kendisi için yaşıyorsa, o Allah için yaşamayan birisidir. Şeytan onu kontrol altına almıştır. Onun için sadece kendi menfaatleri vardır. O kişi mutlu olabilir mi sevgili kardeşlerim? Olamaz. Ne yazık ki kendisi için yaşayan, hayatını kendisine menfaat temin etmeye adamış olan bir insanın kazanmak istediği parayı kazanması mümkündür ama bir defa daha ne yazık ki mutluluğa ulaşması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, insanlar hep bir ümitle yaşarlar. Sizin ümidiniz başkalarını mutlu ederek onların gözlerindeki mutluluk parıltısını görmek olmalı. Sizden onlara ulaşacak olan bir güzel söz, bir güzel davranış, onları mutlu edecek olan bir ihtiyaçlarını karşılamak, onları sevdiğinizi belli etmek, onları mutluluğun bir vasıtası olarak değerlendirmek. Herkes başkalarının mutluluğu için bir vasıtadır. Etrafınızdaki herkes onlara mutluluğu ulaştırabilmeniz için vardır. Hepsi mutluluğunuzun bir kapısıdır. Çünkü Allah Teala siz ve kendisine mutluluk verebildiğiniz kişi bir üçlü teşkil edersiniz. Siz o kişiye ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz Allah da sizi o kadar mutlu eder. Ama etrafınızda bir kişi yok ki sevgili kardeşlerim. 10 kişi varsa, 20 kişi varsa siz bir kişiye ulaştırdığınız mutluluğun 20 katını yaşarsınız. Her an mutlu olmak mı istiyorsunuz? Çok kolay. O zaman her an etrafınızdaki insanlar kimlerse sadece onları mutlu etmeye çalışacaksınız. Ama göreceksiniz ki siz onları mutlu etmekle en çok mutlu olan kişi o siz oluyorsunuz. Sözlerim belki bir takım insanlara inanılmaz gelir. Oysa ki düşünün, etrafınızda 20 kişi varsa her birine mutluluk için, onların mutluluğu için bir şeyler ulaştırmışsanız ve onları gerçekten o davranışınızla, o konuşmanızla, onların bir ihtiyacını temin etmekle Mutlu kılmışsanız, bu onları mutlu etmenin size ne kadar mutluluk verdiğini hepiniz tek tek yaşayabilirsiniz. Allah'ın istediği de cemaat halinde yaşayan insanlardan, Allah'ın istediği de budur işte sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizin mutlu olmanızı ister. Bunun anahtarlarını da teslim eder. İşte der, anahtar bu. Etrafında kim varsa hepsi senin onlara olan davranışından mutluluk duymalı, huzur duymalı, gerçek anlamda bir dostla beraber olduğunu, onları seven birisiyle birlikte olduğunu idrak etmeleri, kendilerine mutluluk verecek olan bir kişiye baktıklarını düşünmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, kim etrafındaki herkese hiçbir ayrım tanımadan mutluluk ulaştırıyorsa, onu sevdiğini bütün boyutlarıyla ispat etmeye çalışıyorsa ve kalbi gerçekten etrafındaki herkesi mutlu etmek için, mutlu kılmak için çarpıyorsa, o zaman burada yapmacık bir durum oluşamaz. Eğer başkalarını mutlu etmek istiyorsanız, bunu yapmacık bir mutlulukla, mutluluk verme görüntüsüyle yapamazsınız. O zaman başarılı olamazsınız. Ama siz ne zaman gerçekten başkaları için yaşayan birisi olursanız, etrafınızdaki insanlara mutluluk vermek için yaşarsanız, huzurunuzu buna bina ederseniz, onların her birinin gözündeki sizin onlara ulaştırdığınız mutluluk sebebiyle huzur parıltılarını gördüğünüz zaman hayatınız bir başka şekil alır. Her an başkaları için yaşayan bir insanın yaşadığı huzuru, mutluluğu o zaman her boyutunda yaşarsınız. Her yardım ettiğiniz kişi, her ona bir güzel söz söylediğiniz kişi, her onun gözlerinde sizin söylediğiniz veya yaptığınız bir söz veya davranış biçimi sebebiyle gözlerinde gördüğünüz sevinç, mutluluk, huzur sizi en az aynı seviyede mutlu kılar. O zaman etrafınızdaki insan bir kişi değil ki sevgili kardeşlerim. Herkese mutluluk vermelisiniz. Her mutluluk verdiğiniz kişinin arkasından aynı huzuru bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha yaşayabilirsiniz. Neden dost olmak varken neden düşman olacaksınız ki? Allah Teala hepinizin dostudur. Hepinizi çok seviyor. E sizi seven Allah Teala'yı siz de seveceksiniz. Sevginizi başka insanları severek ispat edeceksiniz Allah-u Teala'ya. İnsanları seveceksiniz. Onları mutlu kılmak şiarınız olacak, hedefiniz olacak. Ve her birine verdiğiniz mutluluğun bir katını mutlaka siz yaşayacaksınız. Ne kadar çok insanı mutlu ederseniz, o kadar çok insana huzur vermiş olursunuz. Her birinden onlar kadar pay alırsınız. Onlara hangi huzuru, hangi mutluluğu yaşattıysanız, aynı seviyede mutluluğu da Allah Teala size yaşatır. Kalbinize Huzur verir, mutluluk verir. O zaman siz de aynı şeyi söylersiniz. Hani bir sözümüz var ya, her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, neden bu dünyadaki insanlar hep nefsleri istikametinde bir sürü yanlışı hayatlarına tatbik etmişler? Neden sen demiyorlar da ben diyorlar? Ah, bir deneyebilseler sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir deneyebilseler etraflarındaki insanlara huzur vermeyi, mutluluk vermeyi bir deneyebilseler, onlara verdikleri mutluluk kadar kendilerinin de mutlu olduğunu yaşadıkları zaman, sadece bir kişiye, iki kişiye değil, herkese mutluluk vermek gereğini duyacaklar. Herkesi sevecekler. Sevgi, başkalarına verilen sevgi, sevilmeyi gerektirir. Ve mutlaka başarır. Siz başka insanlardan sizi sevmelerini beklemeyin. Ama siz onları mutlaka sevin, çok sevin. Her davranışınızdan bu sevgi buram buram tütmeli. Her davranışınızda etrafınızdaki insanlar sizinle beraber olmayı bir mutluluk ve huzur vesilesi kabul etmeli. Bu olay kendi kendine gerçekleşemez. Sizin gayretlerinize vabestedir. Sizin gayretleriniz baz olacaktır bu hedefe ulaşabilmeniz için. İşte sadece bir tek husus. Başkalarını neyin mutlu ettiğini araştırmak, onlara o mutluluğu temin etmek, vermek. Bir menfaat karşılığı olmaksızın vermek. Sizden bir şeyler çıkmalı. O kişinin paraya ihtiyacı varsa ona para vermelisiniz. O kişinin mutluluk nasihatlerine ihtiyacı varsa ona mutluluk nasihatleri vermelisiniz. O kişinin hangi istikamette bir yardıma ihtiyacını sezerseniz onu hemen gerçekleştirmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, başkalarına parasal yardım yaptığınız zaman Allah Teala sizin kalbinize öyle bir ferahlık, öyle bir inşirah verir ki bu yardıma ihtiyacı olan herkese bir şeyler vermeniz için sizi harekete geçirir. Dahası var, siz eliniz açıldıkça, daha çok vermeye başladıkça, hiç aklınıza, hayalinize gelmeyen yerlerden o paranın size kat kat fazlasıyla geri döndüğünü göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Ve de o zaman Allah'ın bir kanunu olduğunu göreceksiniz. Allah'ın size vermesi için önce sizin başkalarına vermeniz lazım. Allah için. O insanı mutlu kılmak için. İnsanlar bellidirler. Bir sıkıntılı durumlar olduğu zaman, bir huzursuzluk olduğu zaman onlara yaklaşın. Neden? O huzursuzluğu yaşadıklarını sorun. Hemen problemlerine deva olmak için çözümler arayın. Sevgili kardeşlerim, eğer ararsanız, Allah'tan yardım dilerseniz, Bunu çok büyük boyutlarda başarabileceğinizi göreceksiniz. O zaman Allah-u Teala'ya her yaptığınız yardım için içinize verdiği ferahlık dolayısıyla, huzur dolayısıyla hep şükredeceksiniz, hamd edeceksiniz. İnsanları sevmeniz lazım sevgili kardeşlerim. Sevin. Sevmek Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Her şeyi en güzel şekilde Allah yolunda tanzim edin. Hedefiniz daima başka insanlara, onları mutlu edecek olan sözleri, şeyleri söylemek ve temin etmek olmalı. Öylesine güzel bir dünyada yaşayacaksınız ki Allah-u Teala'ya çok hamd edeceksiniz, çok şükredeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah ile olan ilişkileriniz. Allah bizi neden yarattı sualiyle başlayın yaşamaya. Bir tek sebep için yaratıldınız. Mutlu olmanız için. Ve aslında bu mutluluğu başkalarını mutlu ederek kazanmanız için. Sevgili kardeşlerim, bakınız ne kadar Allah-u Teala'nın formülü kolay ve basit. Ama hep 12'den vuruyor. Öylesine güzel bir dizaynla karşı karşıyasınız ki o Allah'ın dizaynı. Allah sadece verendir. Hep insanlar bir büyük yanlışı şeytanın kendilerine olan telkinleri sebebiyle doğru zannederler. Başkaları derler benim menfaat temin edeceğim kişiler olmalı. Başkalarının bana bir şeyler vermelerini, onlardan bana bir şeyler gelmesini sağlamalıyım. Böyle düşünen kişi hep açlık ve zaruret içinde yaşayan, herkese borcu olan bir zavallıdır. Halbuki o kişi elindeki imkanlarla başka insanların mutluluğu konusunda bir gayretin sahibi olsa, hayatını muhteşem bir mutluluk ve huzur içinde geçirir. Ve şunu gördüğü zaman A kadar verirse onun katı kadarının kaç katı kadarının kendisine geriye mutlaka döndüğünü kesin olarak tespit ederse o zaman o istek daha da artar. Beklemediği yerlerden beklemediği şeyler gelir kendisine. O zaman gayreti artar. Başka insanlara sevgili kardeşlerim, bir güzel davranışınızdan sonra onların yüzündeki ifadeyi görüyor musunuz? O sizin güzel davranışınız onların sizi sevmesi için bir sebep teşkil eder. Ve neticede onun teşekkürü, onun başka bir jestle size bir güzel davranışta bulunması bunun arkasından gelir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Men dakka dukka." Yani kim hangi kapıyı çalarsa onun da kapısı çalınır. Bu pozitif istikametteki bir olaydır. Aynı zamanda negatif istikametteki bir olaydır. Siz başka insanlara mutluluk vermek için yaşarsanız, başka insanların etrafındaki herkesin size mutluluk vermek üzere harekete geçtiğini göreceksiniz. Ama siz, gene siz başka insanlara mutsuzluk vermek için yaşarsanız nefsiniz itibar edilmek ister. Nefsiniz hakim olmak ister. Nefsiniz insanları emri altında tutmak ister. Nefsiniz şeytanın size öğütlediği her şeyi yapmak ister. Ama Allah'ın boyutları bunun tamamen tersidir. Harekat boyutları size verdiği harekat dizaynı onlardan tamamen farklıdır. Allah'ın defterinde vererek alınır. Allah'ın defterinde huzur vermek her bir insandan en az aynı miktarda huzuru geri almaktır. Etrafınızdaki 10 kişiye, 20 kişiye, 30 kişiye her gün onların sizden mutluluk duyacakları birkaç kelime söyleseniz ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Onlardan size dönen şey de gözlerinde bir minnet ifadesiyle sevgi olmayacak mı zannediyorsunuz? Hani bazı insanlar şeytanın kendilerine öğrettiği bir şeyi söylerler. Sev beni, seveyim seni. Daha büyük bir yanlış düşünemiyorum. Karşınızdaki de aynı şekilde düşünüyorsa, siz onu sevmedikçe o sizi sevmeyecektir. O sizi sevmedikçe siz onu sevmeyeceksiniz. İkiniz de aynı fikirdeyseniz. Halbuki taraflardan birisi sevmeyi akıl edebilse, bu konuda bir adım atsa, karşısındaki de belki bir adımdan daha fazlasını atacaktır. Etrafınızdaki herkes sizi sevebilecek olan vasıflarla donatılmıştır. Ama onlar eğer sizi sevmiyorlarsa, siz onları sevmediğiniz içindir. Zaten sevseniz, onlar için yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyle bir dizayn söz konusu ki, insanlar toplu halde yaşamak üzere yaratılmış olan mahluklardır. Hiç kimse her şeyini kendisi sağlayamaz. Yani bir elbiseniz olması için bir terzi ve kumaşa ihtiyacınız var. Kumaşı siz dokuyamazsınız. Terzi değilseniz elbisenizi dikemezsiniz. Öyleyse her an başkalarıyla öyle bir ilişki içerisindeyiz ki herkesin birbirine ihtiyacı var. Hal buysa sizin için bir açık kapı var demektir. Etrafınızdaki insanları dikkatle hayat aynanızı alın, onlara bakın ve düşünün ben bu etrafımdaki insanlara nasıl yardım edebilirim? Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda hayatınızı dizayn ettiğiniz zaman her şeyin en güzel standartlarda oluştuğunu görürsünüz. Sevmek o insanları mutlu etmeniz için Allah-u Teala'nın sizin kalbinize verdiği bir ayrıcalıktır. Nefsinizin afetlerinden Nefreti, kini, düşmanlığı, haseti daimi zikre ulaştığınız zaman devreden çıkarmış olursunuz. Hiç kimseye bunları duyamazsınız. O zaman geriye sadece sevgi kalıyor. Yanlış davranışlarda bulunan insanları da seversiniz. Onların da kurtuluşu için çalışırsınız. Her zaman asık yüzüyle karşılaşsanız da böyle yapmaya devam edin. Herkesin kendisine göre dertleri vardır, problemleri vardır. Onlarla ilgilenin. O zaman dışarıdan tanıdığınız gibi bir insan beklerken farklı bir insanla karşılaşacaksınız. Etrafınızdaki insanlara nasıl hükmedeceğinize değil, onlara nasıl yardım edebileceğinize dair olan düşünceleriniz olmalı. İnsanlara kendinizi nasıl saydıracağınıza dair değil, nasıl ben onlardan daha çok tevazu sahibi olabilirime dayalı bir davranış biçiminiz olmalı. Siz yardım etmelisiniz. Yardım beklememelisiniz. Herkesi, istisnasız herkesi sevmelisiniz. Yanlış davranışlarında sahibi olsa, tasvip etmeyeceğiniz davranışlarında sahibi olsa gene sevmelisiniz. Unutmayın, o kişinin hesabı vereceği yer siz değilsiniz. O kişi de sizin gibi Allah'a hesap verecektir. Kim mutsuzsa arkasında mutlaka nefsi vardır. O nefsi negatif faktörüyle devreye sokan da çevrenin telkinleridir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah Teala etrafınıza bu kadar çok güzelliği koyduğuna göre sevgili kardeşlerim, bu kadar çok güzelliği yaşayan siz nasıl olur da bunun farkına varmazsınız? Her biriniz bir işle meşgulsünüz. İşinizi sevin. İşinizi yaparken zevk almaya çalışın. Başarmak sizin için bir zevk olmalı. Ve de bu bapta başarı kazandığınız zaman huzur duymalısınız, mutluluk duymalısınız. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Etrafınızdaki herkes sizin için bir vasıtadır. Sizin mutluluğunuzun bir vasıtası. Onları sevdiğinizi belli etmekten çekinmeyin. Çok sevdiğinizi söyleyin. Ve de o zaman göreceksiniz ki çok sevileceksiniz. Her birinin bir sıkıntısını, bir problemini halletmeye çalışın. Bunu yaptığınız zaman onun problemi sizin tarafınızdan çözüldüğü zaman onun duyduğu mutluluğun çok daha fazlasını Allah Teala size verir. Siz duyarsınız. O kendisine yardım edilen ve de bu yardımla bir problemi çözülen kişi mutludur. Ama eğer o problemi çözen sizseniz, siz o kişi için yaptınız. O gayretten dolayı Allah-u Teala'nın size nimet olarak verdiği mutluluğu yaşarsınız. Mutluluk Allah'ın bir nimetidir. Bunun için nefsinizin afetlerini devre dışı bırakmak mecburiyetindesiniz. Onun için diyoruz ki sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Sevmeyi öğrenin. Sevdikçe sevilirsiniz. Mutluluk nefretin arkasında değildir. Mutluluk sevginin arkasındadır. Nefret mutsuzluğun anasıdır. Düşmanlık, kin, isyan. A benim sevgili kardeşlerim, neden? Şu dünyada Allah Teala sizi yaratmış, hayata getirmiş. Hepiniz kendinize göre bir hayat felsefesinin sahibisiniz. Ama bu sözlerimi dinledikten sonra hayatınızı farklı bir zemin üzerine, farklı bir temel üzerine bina etmeye çalışın. Kendi kendinize söz verin. Ben deyin bugünden itibaren artık etrafımdaki herkesin yardımcısı olmak üzere varım. Ben arayacağım. Yardım edilmesi gereken insan kimdir? Ben arayacağım. Mutlaka ona ulaşacağım. Ve onun mutlu olmasını gözlerinden anladığım noktaya kadar ben bu istikamette gayret edeceğim. Problemi neyse ben de onunla beraber o problemi çözmeye çalışacağım. Hangi açıdan yardımım gerekiyorsa o açıdan yardım edeceğim. Ama mutlaka şeytanı yeneceğim. Sevgili kardeşlerim, her başka insana yaptığınız yardım şeytanın bir defa daha yenilmesidir. Şeytanı yenmekten zevk almayı öğretecek Allah Teala size. O yenilmeye, milyonlarca defa yenilmeye, onu negatif davranışlarıyla hak eden birisi olarak layıktır. O şu yeryüzünde, dünyada, bütün kainatta ne kadar mutsuz insan varsa hepsinin arkasında mutlaka şeytan vardır. Bütün şeytanlar insanları hep onların mutsuz olacağı bir davranış biçimine iterler. Peki ne çıkar ortaya? Mutsuz bir insan çıkar. Ve onlar bunu doğru zannederek yapmışlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah için olan bir dizaynı düşünün. Her şeyin en güzeli Allah'ın katındadır. Allah'ın katında nefretin, kinin, düşmanlığın yeri yoktur. Olması da mümkün değildir. Allah Teala insanı mutlu olsun diye yaratmıştır. Mutlu olmanın hasletlerini ona verdikten sonra ona emretmiştir. Zikir yapacaksın. Nefsinin afetlerini temizleyeceksin. %100'ünü temizleyeceksin. Bir insan nefsindeki afetleri tamamen temizlediğinde bir de bakar ki artık onun düşmanı yoktur. Ha, ona düşman olabilirler mi? Tümenle. Ama o kimseye düşman olamaz. Sevgili kardeşlerim, işte o pencereden baktığınız zaman Her şey öylesine güzel ki o pencereden. O pencere mutluluk penceresidir. O pencere başkaları için yaşayanların penceresidir. Her an hayatının her anında, her noktada acaba ben kime nasıl bir şey yapabilirim diye yaşar. Sevgili kardeşlerim, işte şu anda biz size mutluluğun sırlarını anlatmakla mükellefiz. Her şey öylesine güzel ki. Hayatınızın her saniyesinde Allah sizinle beraberdir. Eğer Allah için yaşarsanız, şeytan sizinle beraberdir. Eğer nefsinizin kurbanıysanız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olun. Allah için yaşayın. Bütün güzellikleri Allah için oluşturun. İnsanları sevin. Onlar için yaşayın. Şiarınız hep zamanınızı onlar için harcamak olmalı. Bir eser çıkartmak için yaşayın. Bir hedefe ulaşmak için yaşayın. Hep her adımda başka başka insanları mutlu etmek için var olun. O zaman mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onu yaşadığınız zaman bizi hatırlayacaksınız. Böyle söylemişti diyeceksiniz. Doğruymuş. Öyle yaptım. Hamdolsun ki ben de mutlular arasına girdim. O zaman siz de başkalarına bunu söylemeye başlayacaksınız. Başkaları için yaşamaları gerektiğini, veren elin alan elden daima Allah katında üstün olduğunu, hayatımızın başkaları için yaşadığımız takdirde bir mana ifade ettiğini, mutluluğu bütün boyutları

Ya başkaları için yaşayanlar, başkalarına mutluluk vererek Allah'ın en mutlu insanları olabilenler, hayatını başkalarına vakfedenler, insanlığa vakfedenler, sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, her şey öylesine güzel ki, her şey öylesine güzel ki. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşamki sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Her birinizin kalbimizde ayrı bir yeri var. Allah Teala'nın huzurunda sizleri selamlayarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha me as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşamki konumuz Allah'ın 7 nimeti. 7 nimet 7 ihsandan sonra gelir. 7 ihsan bizi 14. basamağa kadar ulaştırır. 13. basamakta 12 tane ihsan tamamlanmıştır. 13. basamakta 12 tane ihsan tamamlanmıştır. Ve kişi mürşidine ulaşmıştır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ondan sonra Allah Teala ona furkanlar vermiştir. Bu furkanlar neticesinde kişi gören, işiten, bilen bir insan olmuştur. Sonra Allah Teala onun kalbine ulaşmıştır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiştir. O kişinin göğsünü yarıp göğsünden kalbine nur yolu açmıştır. Kişi zikir yaptığı zaman kalbine %2, kalbine nurlar girmeye başlamıştır. Bu giren nurlardan rahmet nurları nefsin kalbinde %2 oranında yerleştiği zaman kişi huşuya ulaşmıştır. Ve bu huşuya ulaştıktan sonra

Allah Teala o kişi huşu sahibi olduğu cihette hacet namazını kıldığında ona mürşidini göstermiştir. Kişi mürşidine ulaşmıştır. Bu noktada kişi 12. ihsanı da almıştır. Allah ona mürşidini gösterdiği zaman 12. ihsan alınmıştır. Mürşide gitmek için hazır hale gelmiştir. Kişi mürşidine ulaştı. Basamaklardan neredeyiz? On dördüncü basamaktayız. Bu tabiyet o kişiye tam 7 tane nimet kazandırır. Çünkü bu kişinin tabiyeti 12 tane ihsanla tabiyettir. Yani bir başka adıyla 12 kelimesi kullanılmadan ihsanla tabiyettir. İki türlü tabiyet söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah-u Teala'dan 12 tane ihsan alarak mürşidine tabiyeti mutlaka Allah'ın gösterdiği mürşide kişinin ulaşmasını ifade eder. Veya kişi Allah'a ulaşmayı falan dilememiştir. Ona demişlerdir ki git bir mürşit bul kendine. Mürşide ulaşmayan cennete giremez. O da gitmiştir kendisine bir mürşit bulmuştur. Tabi olmuştur. Ama aslında tabiyeti geçersizdir. Tabiyeti ihsanla tabiyet olmadığı için ona hiçbir şey sağlamaz. Öyleyse mürşide tabi olmadan cennete girilebilir mi? Girilebilir sevgili kardeşlerim. Cennete girmenin ilk adımı mürşide tabiyet değildir. O ikinci adımdır. Birinci adım Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda o kişi küfürden, şirkten, cehennemden, tağutun kulu olmaktan, şeytanın dostu olmaktan, hüsranda olmaktan, dalalette olmaktan kurtulur ve hidayet üzere olur ve de takva sahibi olur. Ve bütün amelleri onun için geçerli olur ve bütün günahları örtülür. Mutlak olarak cennete girmek için hazır hale gelir. Bu kişi her şeyden evvel kafir olmaktan kurtulmuş, mümin olmuştur Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. Bu kişi 14. basamağa ulaştığında ona mürşidi gösterilmiştir Allah Teala tarafından. Unutmayın. Allah Teala diyor ki Alallahu kastü sebil. Sebillerin tayini ve tespiti Allah'a aittir kastedilmesi. Her mürşidin bulunduğu dergâhtan, devrin imamının bulunduğu dergâha bu gözlerle görünmeyen yollar vardır. Bunlar ruhların yollarıdır. Doğru bir çizgi çizerseniz eğer, yeryüzünün sathına paralel bir yol söz konusudur. Bu yol o kişiyi devrin imamının dergahına ulaştırır. O kişinin ruhunu. Nereden? Hangi mürşidi Allah-u Teala'nın göstermişse ve o kişi hangi mürşide tabi olmuşsa o dergâhtan ana dergâha kadar ulaşan yol daima birinci sebildir. Ve sebillerin yani mürşitlerin tayini ve tespiti kastedilmesi Allah'a aittir. Mürşit farz mıdır? Allah-u Teala diyor ki Ya eyyühellezine Aminu ittekullâhe vebtegu ileyhil vesilete. Ey amil olanlar Allah'a ulaşmayı dileyen müminler, ikinci defa takva sahibi olun. Nasıl? Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi isteyin. Allah'tan isteyiniz manası var.
isteğimizin Allah'tan olacağına dair işaretle Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala Bakara 45 ve 46'da buyuruyor ki وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقِي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Diyor ki Allah Teala sabırla ve hacet namazıyla istani isteyin. Hacet namazıyla istani cihetle namazı da geçiyor ama bu namaz hacet namazı. Allah'tan istenecek. Kesin. Zaten istenenin sadece Allah'tan isteneceği Bakara suresinin 6. 5. ayet-i kerimesinde net olarak affedersiniz. Bakara değil. Fatiha suresinin 5. ayet-i kerimesinde açıkça belirtilmiş. Başka bir alternatif yok. İyyâke nestaîn diyoruz. Yalnız senden istihane isteriz diyor mürşidimize. Sadece senden isteriz. Niçin? İhtinas sırat-ı müstakim. Bu bize göstereceğin mürşidimize tabi olarak ruhumuz vücudumuzdan ayrılsın da bizi sırat-ı müstakimine ruhumuzu ulaştırır diye. Sırat-ı lezzine inamte aleyhim. O yol ki sırat-ı müstakim ki üzerlerine, başlarının üzerine nimet verilenlerin yoludur. Gayrıl maddubi aleyhim, üzerlerine gadab duyulanların yolu değildir. Ve dalin ve dalalette olanların da yolu değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizi yerli yerine oturttuğunuz zaman bir muhteva çıkıyor karşınıza. Mürşidinize ulaştığınız zaman Allah'ın bir farz hükmünü gerçekleştiriyorsunuz. Mürşide ulaşmak farzdır. Ama cennet mürşide ulaştığınız noktada başlamaz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada başlar. Dediğim gibi küfürden kurtuluş, cehennemden kurtuluş, Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtuluş, hepsi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada başlar. 14. basamakta mürşidinize Allah sizi ulaştırır. Ve Allah'tan mürşidinizi sorarsınız hacet namazıyla. Allah Teala diyor ki bu büyük bir iştir, zor bir iştir ama huşu sahipleri hariç, huşu sahiplerine için güç bir iş değildir. Yani Allah Teala huşu sahiplerine mutlaka mürşitlerini gösterir. Huşu sahibinin özelliğini veriyor. Onlar اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Onlar kesin şekilde inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır. Ve Allah'a ruhları rücu edecektir. Yani ölümden sonra tekrar ruhları Allah'ın zatına geri dönecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mürşidine ulaşan bir kişi bu noktadadır. Allah-u Teala'dan 12 tane ihsan almıştır ve o ihsanla Allah'ın gösterdiği mürşide, o mürşide sevgi karşı sevgi dolu olarak, çünkü Allah-u Teala mürşidi mutlaka sevdirir kişiye, mürşidine ulaşır ve tabiyetini gerçekleştirir. Bu tövbe yapılırsa ne olur? Bu tövbe yapılırsa kişi 7 tane nimet alır. 1. Kalbinin içine iman yazılır. 2. Devrin imamının ruhu başının üzerine gelir. 3. Devrin imamının ruhunun o vücutta bulunan ruha emri gereğince senin Allah'a mülaki olma günün geldi, vücudu terk et,
Allah'a geri dön. Bu görev artık bizim üzerimizde, bu vücuda, bu vücudun üzerinde biz, içinde değil ama üzerinde biz bulunacağız şeklinde bir emirle o kişinin ruhu vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Üçüncü nimet. Tekrar edelim. Birinci nimet, kalbin içine iman yazılması. İkinci nimet, devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelip yerleşmesi. Üçüncü nimet, ruhun devrin imamından aldığı emir gereğince Allah'a doğru yola çıkması. Dördüncü nimet, nefsin nefs tezkiyesine başlaması. Yani Allah-u Teala'nın katından gelen rahmetle fazla ve rahmetle salavat nurlarından fazlaların kişinin nefsinin kalbinde iman kelimesine yapışarak kalbi işgal etmeye başlaması. Kalpte o güne kadar sadece %100 Allah'ın bütün emirlerine itaatsizlik eden, asla emirleri yerine getirmek istemeyen, yasak ettiği fiillerin de hepsini işlemek isteyen %100 afetlerle doludur nefsin kalbi. Fazıllar gelip yerleşmeye başlayınca o kişinin nefsinin kalbinde Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir işgal başlar. Yani ilahi işgal. Allah'ın oradaki manevi nurları kalbin içine girerler ve kalbi işgal ederler. Karanlıkların nurlarla işgal edilerek yok edilmesi. Böylece nefs tezkiyeye başlar. Bu olay, bu dördüncü nimettir. Demek ki kalbin içine iman yazılması, devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi, ruhun Allah'a doğru yola çıkması başlangıçtaki üç nimetti. Dördüncüsü nefs tezkiyesinin başlaması. Ruh ve nefs böylece nasiplerini aldılar tabiiyetten. Fizik vücuda geliyoruz. Fizik vücut nefsin kalbindeki afetler azalmaya başladığı için afetlerle yapacağı mücadelesinde daha güçlü. 5 oldu. İrade afetlerin azalması sebebiyle o da afetlere karşı yapacağı mücadelede o da daha güçlü. Böylece 6. faktör oluşuyor. 7.'si de o kişinin Allah'tan aldığı nimetlerin iki ayrı açıdan artışı. Bir, her saniye kazandığı derecat bir dereceden 100 derece, bir derecelik bir kazancına o güne kadar Allah-u Teala kelamen katim meleklerine 10 katını yazdırıyordu. Bir dereceye karşılık 10 derece kazanıyordu. Bu noktada 100 derece kazanmaya başlar. Ruhu birinci gök katına ulaşıncaya kadar. İkinci gök katında 200 dereceye yükselir bu bir derece. Üçüncü gök katında 300 dereceye yükselir. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda bir derecelik kazancı 700 dereceye yükselir. Bu derecat kazanma açısından Allah'ın iki nimetinden bir tanesidir. Bu ikisi de derecat kazanmayla alakalı olduğu için bir nimet olarak değerlendiriliyor. İkincisi de Allah-u Teala'nın o kişinin Allah'a ulaşmayı kişi dilediği zaman örttüğü günahlarını bu sefer de bu noktada sevaba çevirmesi. Böylece 7 tane nimet. Evvela nimetleri özetledik. 7 tane nimeti saydık. Şimdi konunun muhtevasına beraberce girelim. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, mürşidine ulaştı, tabiyetini gerçekleştirdi. Ne olur? Mücadele Suresinin 22. ayet kelimesinde diyor ki Allah Teala onların kalplerinin içine iman yazılır. Sonra ne diyor? Ve onların başlarının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderilir diyor.
Allah'ın emrinden, Allah'ın katından ruh gönderilir diyor. Bu devrin imamının ruhu. Şimdi birincisinden başlayalım. Kişinin kalbinin içine iman yazılması nasıl bir olgudur? O kişinin kalbinin içine Allah imanı yazıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kalbinizin içine imanın yazılması. Hücret 14'te Allah Teala buyuruyor ki Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim onlara de ki hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam olduk. İslam dairesine girdik deyin. Çünkü kalbinize henüz iman girmedi. Kalplerine henüz iman girmeyen insanlar. Mümin olmamışlar. Allah'a ulaşmayı dilememişler ve kalplerine iman girmemiş. Ne olacaktı? Allah'a ulaşmayı dileselerdi, kalplerine iman girmiş olacaktı. Mümin olacaklardı. Bu noktada ise kişi imanı artan bir mümin olur. Allah Teala diyor ki onların Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerindeki imanı arttırırız. İlk arttırma buradadır. O kişinin kalbine iman yazıldığı için o kişinin kalbi daha güçlü bir imanın sahibidir. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi o kişinin kalbinin içine iman yazılmasının mutlaka gerçekleşeceğini söylüyor. Kişinin kalbinin içine iman yazılıyor. Manası ne? Niçin yazılıyor? O kişinin nefs tezkiyesi yapması için yazılıyor. Nefs tezkiyesi nefsi karanlıklardan, afetlerden kurtaran bir işlevdir. Ve herkesin üzerine farzdır. Tezkiye de farzdır. Tasfiye de farzdır. Öyleyse Allah Teala nefsimizi tezkiye etmeyi üzerimize farz kılıyor. Bu farzın gerçekleştirilmesi Allah Teala'nın dizaynı içerisinde ancak bu noktada mümkündür. Tezkiyeye başlama olayı kişinin mürşidine ulaştığı noktada mümkündür. Bu noktadan evvel kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıldıktan sonra kalbine girebilen sadece %2 rahmettir. Daha fazlasının girmesi mümkün değildir. Bu nefs tezkiyesi değildir. Tezkiyenin başlangıç noktasıdır. Tezkiyeyi gök katlarına göre tanzim eden dizayn fazıllardır. Rahmet nuru değildir. Rahmet nuru bir öncü kuvvetin kalbe ulaştığını ifade eder sadece. Her %7 fazıl birikiminde ruh bir gök katı Allah'ın zatına doğru, Allah'ın katına doğru yükselir. Öyleyse burada kişinin nefsinin kalbine iman yazması önemli bir etken nefs tezkiyesi için. Çünkü Allah'tan gelen nurlardan rahmet ve fazıl nurları ve salavat nurlarından sadece fazıllar kalbe Allah-u Teala'nın yazdığı iman kelimesiyle karşıt kutbu oluşturur. Fazıllar nefsin kalbine negatif kutup olarak oluşurlar. Nefsin kalbindeki iman kelimesi pozitif kutuptur. Birbirlerini çektikleri için
Allah'ın katından gelen bütün fazıllar iman kelimesinin etrafında, iman kelimesine yapışarak orasını, orada toplanarak nefsin kalbini işgal etmeye başlarlar. Karanlıkların dünyasında nurların karanlıkları yok ederek orasını işgal etmesi söz konusudur. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Allah Teala diyor ki Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Çünkü şeytan, kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlara münkerle ve fuhuşla emreder. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Ancak Allah nefsinizi tezkiye eder. Yani Allah-u Teala'nın nefsinizin kalbine rahmetle fazlı göndermesi lazım ki %2 rahmetten sonra %98'e kadar ulaşan fazıllarla nefsinizin kalbi tezkiye olsun. Öyleyse burası nefs tezkiyesinin yapılması için kalbinize imanın yazıldığı noktadır. Birinci işlevi Allah-u Teala'dan bu Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gireyince kalbiniz içine iman yazılır. Gene Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre ikinci nimet başınızın üzerine devrin imamının ruhunun gelmesidir. Bakıyoruz Secde Suresi 24. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler diye. Enbiya Suresinin 73. ayet-i kerimesine bakarsak eğer, Allah-u Teala peygamberlerden bahsediyor. Kendilerine kitap verilen peygamberlerden bahsediyor. Ve diyor ki, onları imamlar kıldık diyor. Dikkat edin, onlardan imamlar kıldık değil. Onları imamlar kıldık, emrimizle hidayete erdirsinler diye diyor. Onlar peygamber imamlar. Huzur namazının gerçek imamları. Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde onlardan, insanlardan imamlar kıldık diyor. Yani bütün insanları imam kılmıyor. O insanların arasından Allah-u Teala dileğini seçiyor. Onu imam tayin ediyor. Niçin? Emrimizle hidayet erdirsin diye. Lemma saberu ve kânû bi âyâtinâ yûkünûn. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için, hakkul yakin kademesinde yakin hasıl ettikleri için. Böylece insanları hidayete erdirmek, yani insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmak üzere Allah-u Teala nebilerin var olduğu devrelerde nebilerden, nebiler yoksa mutlaka kavim resullerinden bir tanesini imam tayin ediyor. Huzur namazının imamı. İki temel özelliği var. Birincisi sabrın sahibi olması. Yani bir insan ihlas makamına ulaştığı zaman, ulul elbab makamına ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki bütün afetler biter. Sabırsızlık afeti de yok olur. Ama bu yetmez. Bunun üzerine o kişinin imam tayin edilebilmesi için, irşat makamına ulaşabilmesi için 19 mertebe o kişinin nefsinin kalbinin müzeyyen olması lazım. Sabırsızlık afetinin yok olduğu bu noktadan itibaren kişinin 19 defa sabırsızlık alanında da müzeyyen olarak nefsin kalbinin, o kişinin nefsinin kalbindeki sabırsızlık afetinin yok olduğu noktadan itibaren sabrın sahibi olmaya doğru bir gidişat söz konusudur. Nefsin kalbindeki afetler bitmiştir ama kişi sabrın sahibi olmamıştır. Afetler bittiği anda tam 19 mertebe kalbin müzeyyen olması lazım ki nefsin kalbindeki sabırsızlıklar sona ersin. Yerlerin melekutunun gösterilmesi, yerler konusunda, göklerin melekutunun gösterilmesi gökler konusunda kişinin
ilim sahibi olmasını gerektirir. Sonra da bu 14 mertebeye 5 mertebede salâh makamındaki kalbin müzeyyen olması eklenir. 19 mertebe kalp müzeyyen olduktan sonra kişi irşat makamına tayin edilir. İşte bu vasıfların sahibi olan Allah'ın kayyum resimlerinden bir tanesi huzur namazının imamlığına tayin edilir. Özelliği sabrın sahibi olmasıdır. Bir, ikincisi de Allah'ın ayetlerine hakkul yakin seviyesinde yakin hasıl etmesidir. Devrin imamın ruhu kişinin başının üzerine gelir. Onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Allah'ın emriyle Allah'ın katından ruh gönderilir diyor. Secde 24'te de emrimizle insanları hidayete erdirsin diye buyuruluyor. Yani Allah'ın emrinden bir ruh. Ve Mümin Suresi 15. ayet-i kerime. Dereceleri yükselten bir ve arşın sahibi olan Allah, iki, kullarından layık olanların üzerine, üç, emrinden ruh gönderir, dört, o kişiye Allah'a milaki olma gününün, yevmü telakın geldiğini söyleyerek o kişiye ihtarda bulunması için diyor Allah Teala. Arşın sahibi olan demekle Allah Teala arşı tutan meleklerin o merasimde mutlaka bulunduğuna işaret ediyor. Dereceleri yükselten Allah demekle o kişiyi iki açıdan derecelerini yükselttiğini ifade ediyor. Birisi o kişiye biri 10 verirken biri 100 vermeye, sonra biri 700'e kadar bunu çıkarmaya başlayacağı için Allah Teala dereceleri arttıran Allah. İki, o kişinin bütün günahlarını sevaba çevireceği için dereceleri yükselten Allah. Kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden, Allah'ın emrinden ruh gönderir diyor. Ruh gönderilir. O kişiye yevmit talakın geldiğini, Allah'a milaki olma gününün geldiğini söyleyerek o ruha ihtar etmesi için, o ruhun uyarılması için, yani vücudu terk et, Allah'a doğru yola çıkman söz konusu. Mürşide ulaştı sana ait olan fizik vücut, tabiyetini gerçekleştirdi. Senin Allah'a geri dönüşün için gerçekleşti bunlar. Allah'a doğru yola çıkabilirsin. Hiçbir ruh bu emir kendisine resmen devrin imamı tarafından tebliğ edilmedikçe o fizik vücudu Allah'a ulaşmak üzere terk edemez. Yoksa ruh dilediği an vücudu terk edip hiçbir günahta fizik vücudun içinde bulunmaz. Yetmez. Günahın derecesine göre nefsi mutlaka azap edecektir. Nefsi mutlaka huzursuz kılacaktır. Yaptığı günah sebebiyle, işlediği günah sebebiyle ruhun hiçbir günaha fizik vücudun içinde iştirak etmesi mümkün değildir. Ama fizik vücuttan ayrıldıktan sonra da ayrılıyor diye ruh Allah'a ulaşabilecek olan özelliğin, tek başına Allah'a ulaşabilecek olan özelliğin sahibi değildir. Ancak bu şartla ruh Allah'a ulaşmak üzere vücudu terk eder. Tabiyetiyle gideceği bir yer tayin edilmiştir. Devrin imanın dergahından evvel tabi olduğu mürşidin bulunduğu dergaha ulaşacaktır. Bu sebeple vücudu terk etmesi emrolunur. Kim tarafından? Devrin imamının ruhu tarafından. Ne diyor Allah Teala? Onların başlarının üzerine Allah'ın katından, emrinden ruh gönderilir. İşte o gönderilen ruhun özellikleri öyle bir işlev ki olacak ki o işlevde arşıttan melekler bulunacak, devrin imamı bulunacak ve o kişinin başının üzerine gelip ruha vücudu terk et diyecek, bu görevi ben alıyorum. Demek ki iki işlev, kalbin içine imanın yazılması, bir, devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesi, iki, ve o kişinin ruhunun Allah'a doğru yola çıkması, üç. Bu üçüncü
nimet. Nasıl çıkacak? Nasıl çıktı? Sebe suresinin 38 ve 39. ayetlerinde anlatılıyor. Diyor ki Allah Teala Sebe 38'de arşı tutan melekler ve devrin imamı, onların etrafındaki kişi oradadırlar. Kendisine yetki verilen ve Allah'a ulaşacak olan kişinin konuşması söz konusudur. Manevi bir konuşma ve sevap söyler diyor. Daha doğrusu devrin imamının ruhunun konuşması söz konusudur. Sadece onlara izin verilir diyor ve sevap söyler. Yani derecelerinin arttırıldığını bildirir kişiye. Bunun daha açık olarak ifade edildiği ayet-i kerime Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesidir. Allah Teala orada konuyu biraz daha detaylandırıyor. Nimetin hüviyetini biraz daha açık bir şekilde veriyor. Diyor ki arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, Allah'ı tesbih ederler. Yani kesintisiz bir şekilde kendi iradi yapılarının dışında her zaman Allah, Allah, Allah, Allah diye hiçbir şekilde kesilmeden Allah'ı tesbih ederler. Kendi iradeleriyle yapmış olsalardı bunu zikredeceklerdi. Ama meleklerin iradeleri yoktur. Buna göre programlanmışlardır. Tesbih ederler. Devrin imamı da iradesi Allah Teala tarafından teslim alındığı için, o da sünnetullah tarafından bunu yaptırıldığı için zikir, daimi zikir, o da tesbih eder. Ve derler ki diyor Allah Teala, Ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Rahmet ve ilminle sen her şeyi kuşattın. Kim tövbe eder de, yani mürşidine tabi olup mürşidine yapılan tövbeden bahsediyor Allah Teala, tövbe eder de senin yoluna girerse, ruhu vücudundan ayrılıp ilk sıratımızda kim ulaşırsa, ilk sebil, hangi mürşide tabi olduysa onun dergahından devrin imamının bulunduğu dergaha kadar olan birinci sebil, o sebile kim ulaşırsa, Ya Rabbi sen onlara mağfiret eyle. Onların günahlarını sevaba çevir. Ve onları cehennem azabından vikaye et, koru. Öyleyse ifade açık, tabi olup mümin olmak. Tabi olan kişi imanı artan bir mümin olur ve onların günahlarının sevaba çevrilmesi konusunda devrin imamı ve arşı tutan melekler açık bir şekilde talepte bulunuyor Allah-u Teala'dan. Sen onlara onların günahlarını sevaba çevir. Onlara mağfiret et. Mağfiret günahların sevaba çevrilmesi işlemidir. Ve mağfiret olayı günahı sevaba çevrilen kişiyle devrin imamı arasında özel bir nimettir. Mağfiret Allah'la tövbe eden kişi arasında kullanılan tabir, kişinin günahlarının önce affedilmesini sonra da sevaba çevrilmesini ifade eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Nisa 64'te Allah Teala buyuruyor ki Habibim, o nefslerine nefslerini kendilerine Allah Teala burada nefslerden bahsediyor sevgili kardeşlerim. O kişilerin bulundukları seviyeden
durumdan bahsediyor. Kişinin nefsiyle kendi arasındaki ilişki söz konusu. Şimdi bu kişi tövbe etti. Mürşidin önünde tövbe etti. Devrin imamının bulunduğu yerde ve diyor ki o nefslerine zulmedenler var ya diyor Allah Teala. Onlar sana gelselerdi, tövbe etselerdi ve günahlarının affedilmesini isteselerdi, sen de onların günahlarının affedilmesini isteseydin, Allah Teala'nın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin diyor Allah Teala. Burada sahabenin günahlarının sahabenin talebi üzerine affedildiğini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine bir defa daha affedildiğini söylemiş oluyor Allah Teala. Mağfiret günahların örtülmesi değil, sevaba çevrilmesidir. İşte bu olay Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabe arasında şefaat adını alır. Allah ile sahabe arasında mağfiret adını alır. Şefaat bir defa tahakkuk eder ve kıyamet günü tahakkuk etmez. Kıyamet günü şefaat diye bir olay yoktur. O kişiye eğer ihsanla tabi olmuşsa sadece bu takdirde bir defa şefaat edilir. O kişinin günahları sevaba çevrilir. O birinci şefaattir bu noktada. Bir de kişi daimi zikre ulaştığı zaman bir defa daha şefaat olacaktır. Bir defa daha günahlar sevaba çevrilecektir. Ama bu sefer tövbe-i nasuh'tan sonraki şefaattir. Allah-u Teala'nın özel şekilde günahları sevaba bir defa daha çevirmesi olacaktır. Şimdi biz bu noktadaki şefaatten bahsediyoruz. Allah-u Teala bu şefaati anlatıyor. Mümin 15'te anlatmıştı. Dereceleri arttıran Allah diye anlatmıştı. Mümin 7'de anlatmıştı. Ya Rabbi sen onların günahlarını sevaba çevir. Nisa 64'te şefaatin ne olduğunu anlatıyor Allah Teala, günahların sevaba çevrilmesi olayını. Ve kişinin günahlarının sevaba çevrildiği noktaya dikkatle bakın. Burada günahların sevaba çevrildiği noktanın işaretine bakıyoruz. Hangi ayeti kerime? Tövbe gerçekleşmiş, tövbenin arkasından günahların sevaba çevrilmesi. Furkan suresinin 69 ve 70. ayetleri. Furkan 69'da Allah-u Teala cehenneme gidecek olan insanlardan bahsediyor. Furkan 70'de diyor ki ama diyor tövbe eden ve mümin olan ve nefs tezkiyesi yapan, amelü salihat yapanlar hariç diyor. Onlar cehenneme gitmeyeceklerdir diyor. Ve diyor Allah onların seyyiatlerini hasenata çevirir diyor. Kim mürşidinde tövbe eder de mümin olursa, yani kalbine iman yazıldığı için imanı artan bir mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa, ki nefs tezkiyesi ancak bundan sonra mümkündür, ondan evvel mümkün değildir. Amelü salihat, nefsi ıslah edici amel sadece nefs tezkiyesidir. Buna başlarsa Allah onların günahlarını sevaba çevirir diyor Furkan 70. Furkan 71 ve onlar günahları sevaba çevrilmiş olarak, tövbeleri kabul edilmiş olarak Allah'a ulaşırlar, Allah'a dönerler diyor. Yetubu ilallahi metaba diyor. Tövbeleri kabul edilmiş olarak Allah'a ulaşırlar, Allah'a dönerler. Öyleyse Allah'a insan ruhunun geri dönmesi, başının üzerinden ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması.
İşte Nebe suresinin 38. ayet kerimesindeki tövbe merasiminde o kişi ihsanla tabi olan birisi ise devrin imamları mutlaka devrin imamı ve bütün bir grup huzur namazının imamıyla beraber bir grup arşı tutan meleklerden saf saf duran bir grup mutlaka onunla beraberdir ve o kişinin günahları sevaba çevrilir, seyyiat-ı hasenata çevrilir ve o kişiyi Allah Teala 1'e 100 verirken, 1'e 10 verirken affedersiniz, 1'e 100, sonra da 700'e kadar uzanan bir dizi nimet söz konusu olur. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu konuyu işliyor. Diyor ki kim fi sebilillah ise, yani vücudu ruhundan ayrılmış ve Allah'a doğru yola çıkmış, Allah'a ulaşma yolundaysa ve infak ediyorsa sırren veya alaniyeten, gizli veya açık infak ediyorsa, nasıl bir infaktan bahsediyor? Fizik vücut zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye. Allah'tan gelen rahmet ve faz, fizik vücuda Allah'ın verdiği bir rızık. Bunu bir nimet, bu nimeti fizik vücut, fizik vücut zikir yapıyor. Bu sebeple fizik vücudun göğsüne giriyor. Göğsünden kalbine, nefsinin kalbine açılan yolu takip eden rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları kişinin kalbine ulaşıyor. Nefsin kalbinde söylediğimiz işlem gerçekleşiyor. Fazıllar iman kelimesinin etrafına yerleşmeye başlıyor. İşte bu fizik vücudun nefsi infak etmesidir. Kim böyle bir infakı gerçekleştirirse diyor Allah Teala, biz ona bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat grubu kadar ihsanda bulunuruz diyor. Bir başağında 100 tane bulunan 7 tane 100, 700. Ruh birinci kat gök katına ulaştığı zaman o kişiye Allah Teala'nın verdiği 1'e 100'lük değer devam eder. Tabiyetten sonra hemen 1'e 10 olan bu değer 1'e 100'e çıkar. Ruh birinci gök katına ulaşıncaya kadar öyle. Birinci gök katından ayrıldı, ikinci gök katına ulaştığı andan itibaren 1'e 200'dür. Üçüncü gök katında 1'e 300 olur. Dördüncü gök katında 1'e 400. Beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında 500, 600, 1'e 700 olur. Ondan sonra kişi ömrü boyunca 1'e 700 zikir yaptığı zaman her bir saniye en az 700 derece kazanır. Böylece o kişinin günahları sevaba çevrilir ve o kişiye 1'e 700 nimet verilir. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir nimetle beraber ruhun Allah'a doğru yola çıktığı da ifade ediliyor Nebe 39'da. Nebe 38'deki bu İhsanla tövbenin arkasından, müşriklerin de yapılan ihsanla tövbenin arkasından ne olduğunu söylüyor Nebe 39. Zalike yevmül hakkı ve men şâ ittehâze ilâ rabbihî meâbâ. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a götüren bir yol, Allah'a doğru bir yol ittihaz eder. Ve Allah meâb olur diyor. Kimin ruhu bu noktada yola çıkan, kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meab olur diyor, sığınak olur diyor. Meab, sığınak demek. Ve Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 14. ayet kerimesinde vallahi indehu husnul meab diyor Allah Teala. Yemin olsun ki Allah'ın katında en güzel sığınak, Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. İşte bu sığınağa sığınanlara evvap deniyor. Ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmış olan herkes evvap sıfatının, ruhu Allah'a meab olan, sığınak olan Allah'a ulaşmış manasına gelir. Böylece ruhu kişinin Allah'a ulaşacaktır. Bu
muhtevada Allah'ın birer birer 7 tane nimetini değerlendiriyoruz. Bu nimetlerden bir tanesi nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesi nedir? Kişinin nefsi tezkiye olmak için hazır hale gelmiştir. Kişi zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye ister sesle ister sessiz Allah'ın ismini tekrara başlar. Bu tekrar bir şifredir. Ama bu şifre sadece Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği insanlar için geçerlidir. Mürşidine ulaşanlar için dört nur gelir. Rahmetle faz, birinci ikili, rahmetle salavat, ikinci ikili. Böylece rahmetle faz ve rahmetle salavat olmak üzere dört nur gelir. İki grup halinde. Rahmetle faz ve rahmetle salavat. Bunlar Allah'ın katından gelirler göğsümüze. Göğsümüzden Allah'ın açtığı yolu takip ederek kalbimize ulaşırlar. Kalbimizdeki iman kelimesinin etrafına ayrı kutuplardan olmadıkları sebebiyle fazıllar yerleşmeye başlarlar. Bu yerleşme nefsin kalbinde nefs tezkiyesini gerçekleştirir. İlk %7 nur birikimiyle ruh zemin kattan birinci kata kadar yükselmek imkanının sahibi olur. Demin söylediğimiz gibi her %7 rahmet, affedersiniz, fazla birikiminde %2 rahmet birikimi başlangıçtadır. Her %7 fazla birikiminde ruh bir gök katı aşarak Allah'a doğru yolculuğunu yapacaktır. Nefs tezkiyesi de böylece her noktada, her katta %7 nefs daha çok tezkiye edilmiş olacaktır. Nefs tezkiyesi ne zaman tamamlanır? 21. basamakta ruh Allah'a ulaştığı zaman nefsin kalbinde %49 rahmet, %49 7 defa %7 fazıl ve %2 rahmet birikimiyle nefsin kalbinin çoğu nurlanmış olur. Karanlıklar %100'den %49'a düşmüştür. Şeytanın hakimiyet alanı da %100'den %49'a düşmüştür. İşte bu nefs tezkiyesinin gerçekleştiği noktada Allah-u Teala diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapar. Çünkü nefsi ezelde Allah'a yemin vermiştir tezkiye olacağına dair. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır diyor. %51 nur birikimi ruhun Allah'a ulaştığı noktadır. 7 defa %7 birikim sağlanmıştır. Peki fizik vücut ne olur? O kişinin fizik vücudu nefsinin kalbinde nurlar arttıkça afetlerin sayısı azalacağı için afetlere karşı her geçen gün daha çok güçlenir, daha çok hakimiyet sağlar. Demek ki fizik vücudun bu noktadaki başladığı olay nefsin afetler üzerindeki hakimiyetinin her geçen gün artışı. Peki bu da Allah-u Teala'nın 6. nimetidir. Fizik vücudun nefsin afetlerine karşı hakimiyetinin artışı. Ve 7.'si de Allah'ın nimetlerinin irademiz ki nefsin afetlerine karşı devamlı savaş halinde olan, afetlere karşı bizi koruyan ve afetlere karşı savaş veren bir iradi güç. Bu bizim irademiz. Allah-u Teala'nın bize verdiği irade, afetlere karşı, kötülüklere karşı savaş veren bir müessese. Ve nefsimizin kalbindeki afetler azaldıkça irademizin de gücü artar. İşte bu iradenin gücünün de artışını devreye koyduğumuz zaman tam 7 tane nimet oluşuyor. Mürşidimize ulaştığımız zaman birinci nimet
kalbimizin içine imanın yazılmasıdır. İmanı artan bir mümin oluşumuz. İkincisi, başımızın üzerine devrin imamının ruhunun gelmesidir. Üçüncüsü, devrin imamının ruhunun ruhumuza verdiği emirdir. Vücudu terk et, Allah'a doğru yola çık emri. Ruhumuz vücudumuzu terk edip Allah'a doğru yola çıkar. Üç nimet oldu. Dördüncü nimet, Allah-u Teala'nın derece sistemindeki farklılaştırma, hem bire 100 verir, bire 10 verirken bire 100 vermeye, bunun bire 700'e kadar yükseltmeye başlar Allah-u Teala, hem de günahlarımızı Allah-u Teala sevaba çevirir. Dördüncüsü, beşincisi, nefs tezkiyesine başlamamız. Altıncısı, fizik vücudumuzun buna paralel olarak güçlenmesi. Yedincisi de irademizin buna paralel olarak güçlenmesi. Böylece kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dileyen kişi Allah-u Teala'dan 12 tane ihsan alarak mürşidine ulaşır ve mürşidine ulaştığı zaman kendisine 12 tane ihsana ilave olarak taviyetini gerçekleştirdiği anda, 12 ihsanla taviyetini gerçekleştirdiği anda kendisine 7 tane de nimet verilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, 12 ihsanınız ve 7 nimetiniz mübarek olsun. Allah-u Teala'nın elinde hepinizin daha nice aşamalara ulaşmanızı, hem cennet saadetini hem dünya saadetini elde etmenizi dileriz. 7 tane nimet alındığı zaman kişi ikinci kat cennetinde sahibi olur. Allah-u Teala'nın hepinizi ikinci kat cennete değil, 7. kat cennete ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek, hem dünya saadetinin hem de cennet saadetinin bütün boyutlarıyla sizlerin olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine hamd ederiz, şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Bugünkü konumuz şeytanın tuzaklarından bir kavram. Şeytan, mümin kavramını nasıl değiştirdi? Bu konuya Mü'min suresinin 40. ayet-i kerimesiyle girmek istiyorum. Allah Teala orada diyor ki onlar ki amelü salihata nefsin tezkiyesine başlamışlardır. İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Burada Allah-u Teala'nın amelü salihat dediği şeyin nefs tezkiyesi olduğunu biliyoruz. Amelü salihat, ıslah edici ameller demek. Islah edici işlevler, ıslah edici ibadetler, ıslaha muhtaç olan İnsan vücudunda ya da insanın üç vücudundan sadece bir tanesidir. Adına nefs diyor Kur'an-ı Kerim'imiz. Nefsin ıslahı söz konusu. Neticede de nefsin ahsen olması, yani ruh hüviyetine bürünmesi söz konusu.

bu özelliği sebebiyle ahsen olabileceği bir gün var. Ne zaman nefs muhteva itibariyle bütün afetlerinden kurtulur da o afetlerin hepsinin yerini ruhun hasletleri alırsa, işte o noktada nefs ahsen olmuştur. Yani muhtevası artık ruh muhtevasına dönüşmüştür. Afetler yok olmuştur, hasletlerden oluşmuştur artık. İşte bir nefsin bu noktaya gelmesi, amülü salihat adı verilen ıslah edici amellerle geçerli. İşte bu ıslah edici ameller, hepinizin bildiği ameller, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ama bunların temelinde zikir olayı var. Zikir olayıyla vücuda gelen bir nefs tezkiyesi, nefsimizin tezkiye olması, temizlenmesi, arınması, muhtevasındaki afetlerin daha ötesine Allah'ın nurlarının, ruhun hasletlerinin geçmesi. Başlangıçta bütün nefsler tamamen karanlıktan ibaretken, çünkü yalnız afetlerden ibaret bir nefs vardır insanlarda başlangıçta. Sonra yavaş yavaş bu afetlerden oluşan nefsin afetlerinin, nefsin muhtevasının yavaş yavaş değiştiğini ve Allah'ın nurlarının nefsin kalbine yavaş yavaş yerleştiğini görüyoruz. İşte Allah'ın nurlarını nefsin kalbindeki karanlıkların içine yerleştirme ameliyesine nefs tezkiyesi deniyor. Nefsin temizlenmesi, aydınlanması olayı. Ve Allah Teala bütün insanlara bildiğiniz gibi bunu farz kılmış. İşte Allah Teala'nın bahsettiği Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, onlar ki amülü salihata başlamışlardır, İşte onlar müminlerdir. Öyleyse bir insan amülü salihata, yani ıslah edici amellere, yani nefs tezkiyesine başlamadıkça o kişiyi Allah Teala müminlerden kabul etmiyor. Ama müminlerden kabul ettiği kişiler için bir sonucu yazmış Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e. Kim müminse Allah Teala diyor ki, ben onu cennetime alırım ve hesapsız rızıklandırırım diyor. Cennetime alırım ve hesapsız rızıklandırırım. Yani Allah'a göre kim mümin olmuşsa o kişi için sonsuz bir cennet hayatı söz konusu. Zaten Allah Teala cennetini aldığı zaman oradan çıkarması asla söz konusu değildir. Ne yazık ki cehennem için de aynı şey geçerli. Allah'ın cehennemine attığı bir kişinin cehennemden çıkıp da cennete alınması hiçbir standart içinde mümkün değildir. Öyleyse beraberce gene o asli sahneye dönelim. Adem Aleyhisselam yaratılmış, Allah Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürmüş ve etrafındaki bütün cinlere ve meleklere Allah şöyle buyuruyor: hepiniz Adem Aleyhisselam'ın önünde secde edin, çünkü ona ruhumdan üfürdü. Bütün melekler, dört büyük melekte dahil olmak üzere, bütün melekler Adem Aleyhisselam'ın önünde secde ediyorlar. Cinler de secde ediyor ama cin tayfesinden olan iblis secde etmiyor. Allah Teala bunun üzerine İblis'e diyor ki, sen huzurumdan kovuldun. Emrime karşı geldiği için kafirlerden oldun. Seni cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım. İblis bunun üzerine diyor ki Allah Teala'ya, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer bana kıyamet gününe kadar bir ömür verirsen, ben senin bu Adem Aleyhisselam'dan türecek olan bütün insan kullarının önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara saldıracağım. Onların sırat-ı müstakiminin üzerine oturacağım ve hepsini delalette bırakmaya çalışacağım.

kıyamet günü eğer bana bu hayatı bahşedersen, kıyamet gününe kadar beni yaşatırsan, kıyamet günü onların çoğunun, insanların çoğunun sana şükreder olmadığını göreceksin. Onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın diyor. İşte Allah'ın huzurundan şeytanın kovulması olayı, şeytanın insanoğlunu düşman alması olayıdır. Ve Adem Aleyhisselam'dan başlayan bu düşmanlık kıyamete kadar devam edecektir. İblis insanlardan ne istiyor? İblis insanlardan iki şey istiyor. Mutlaka şeytanla birlikte bütün insanların cehenneme gitmesi. İblisin birinci talebi bu. İkinci talebi ise insanların dünya hayatını yaşarken asla mutlu olamamaları, huzursuz bir hayat geçirmeleri, bütün insanların birbirine düşman olmaları, insanların hep fenalık yapar bir yapıda var olmaları, bütün insanların etrafına mutluluk değil, zehir saçmasını, huzursuzluk saçmasını, tabiatıyla saçan insanların da huzursuz olmasını istiyor iblis. Demek ki iblis bütün istikametlerde yalnız ve yalnız insanın huzursuz olmasını ister. İki safhalı bir huzursuzluk, iki safhalı bir mutsuzluk. Bir, insanoğlunun dünya hayatında mutsuzluğu, huzursuzluğu. İki, insanoğlunun cennete değil de şeytanla beraber cehenneme gitmesi. İşte şeytanın temel ilkeleri bunlar. Ama Allah insanlardan ne istiyor diye bakarsak bunun tamamen tersini göreceğiz. Allah da insanlardan sadece insanların mutluluğunu istiyor. Bütün insanların dünyada mutlu olmasını istiyor, huzur içinde yaşamasını istiyor Allah Teala ve cehennemde asla insan kullarının bulunmamasını istiyor. Mutlaka bütün insanların cennete girmesini istiyor. İşte Allah Teala'nın indirdiği Kur'an-ı Kerim bu hedefe yönelik. Yani bütün insanları mutlaka cennete ulaştırmaya bir ve mutlaka bütün insanların dünyada mutluluğu, saadeti yaşamalarını temine yönelik. İşte bu cümleden olarak Allah Teala'nın biz insanlardan üç tane yemin aldığını görüyoruz. Allah Teala bütün nefslerimizden, hepimizin nefslerinden tezkiye olacaklarına dair, temizleneceklere dair, arınacaklarına dair, kalplerinin muhtevasını nurlarla donatacaklarına dair yemin almış hepimizden. Sonra ruhlarımızdan misak almış. Biz ölmeden evvel ruhumuzun Allah'a ulaşacağına dair. Sonra bir üçüncü fonksiyon daha, fizik vücutlarımızdan şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağımıza dair ahd almış. Muradı ne? İşte bu ahitlerden Allah Teala'nın muradı o ki kim bu ahitlerini yerine getirirse o kişi mutlaka cennetlik oluyor. İşte Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayet-i kerimeleri bunu söylüyor. Allah Teala diyor ki: "Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti." Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol. Allah'ın rızasını kazan. Yani Allah'a verdiğin misaki yerine getir. Nefsini tezkiye et. Ruha sesleniyor. İrci'i ila rabbiki, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Yani Allah'a verdiğin misakini yerine getir. Sonra da fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadi. O zaman nefsini tezkiye ettiğin zaman, ruhunu da Allah'a ulaştırdığın zaman iki tane yeminini yerine getirmiş olursun. O zaman kullarımın arasına gir. O zaman ben seni kulluğuma kabul ederim buyuruyor Allah Teala. Öyleyse kulluğa kabulle beraber üç yemini yerine gelmiştir kişinin. Nefsi mi tezkiye olmuştur, ruhu mu Allah'a ulaşmıştır,
fizik vücudumu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmuştur. Bunlar birer vaka ise o zaman 30. ayet-i kerime yürürlüğe giriyor. Vedhuli cenneti ve cennetime gir. Demek ki her kim nefsini tezkiye ederse o cennetliktir. Ruhunu Allah'a ulaştırırsa o cennetliktir. Fizik vücudunu şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul kılarsa o da cennetliktir. Ve bunlardan, bu yeminlerden bir tanesi yerine geldiği an üçü de birlikte muhakkak ki yerine gelir. Ve aleyhül ala bir durum olur. O kişi üç yeminini de yerine getirmiştir çünkü. Görüyorsunuz ki bu kişinin mekanı cennettir. Allah Teala bu yeminleri yerine getirene emrini verdiğine göre ve cennetime gir emrini verdiğine göre demek ki yeminlerini yerine getiren kişi için mekan mutlaka cennettir. Öyleyse şimdi Allah Teala'ya bakalım ne yapmış? Bütün insanları huzurunda toplamış, hiç eksik yok. Zamanın bütün parçalarında yaşayacak olan insanların sırtlarından onların gelecekte yaşayacak olan zürriyetlerini çıkarmış, hepsini birden huzurunda toplamış, hepsine birden hitap etmiş. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ondan sonra hepsinden birden bu üç tane yemini almış. Yemin, misak ve ah. Yetmez, nefsimizin tezkiyesini üç kere üzerimize farz kılmış. Fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olma ahdini üç kere üzerimize farz kılmış. Ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşması konusunda Allah'a verdiğimiz misaki 9 defa üzerimize farz kılmış. Muradı ne? Dikkat ediniz sözlerime, bütün insanlardan yemin alıyor. Dikkat ediniz sözlerime, bütün insanlara bunları farz kılıyor. Muradı son derece açık. Bütün insanların hiç fire vermeksizin cennete girmesini temin edecek olan bütün şartları Allah bir araya getirmiş. Ama ne yazık ki insanlardan çoğu Allah'a verdikleri bu yeminleri yerine getiremeyecek. Çünkü Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık diyor. Anlaşılıyor ki her 100 kişiden 51 kişi mutlaka cehenneme gidecek. En az, belki onun çok daha ötesinde bir rakam söz konusu. Daha ötesinde bir rakamın söz konusu olduğunu kuvvetlendiren emareler var. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Hepsi cehenneme gittiler. Şeytana kul olan herkesin gidebileceği bir tek yer var. Cehennem. Öyleyse burada çok enteresan bir olguyla karşı karşıyayız. Kurtulabilen bir tek fırka, fırkayı naciye diyor Kur'an-ı Kerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adına. Acaba kaç fırkadan bir tek fırka? 73 tane fırkadan bir tek fırka. Çünkü sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ey Allah'ın Resulü kaç tane fırka? 73 diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Anlıyoruz ki 73 fırkadan 72'si mutlaka cehennemlik. Bir tek fırka mümin olanlar, onlar cennetlik. Zaten mümin olanların cennete gideceği buradan anlaşıldığı gibi demin söylediğimiz Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinden de anlaşılıyordu. Ne diyordu Allah Teala? Onlar ki amülü salihate başlamışlardır. Mümin olmuşlardır. İşte onlar müminlerdir. Ve kadın olsun, erkek olsun Allah bütün müminlerini cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Görünen o ki Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin indinde hepimiz için Allah-u Teala cennetini hazırlamış.
Ama ne yazık ki insanlar serbest iradeli mahluklar olarak yaratılmış. Aslında biz ne yazık ki diyoruz, niçin diyoruz? İnsanların çoğu cehenneme gideceği için bu tabiri kullanıyoruz. Ama aslında eğer Allah Teala insanlara serbest irade vermeseydi, en çok sevdiği mahluk da insan olmazdı. Dikkat edin ki Allah'ın kainatta en çok sevdiği mahluk insandır. Allah hem dünyayı hem de bütün kainatı insan için yaratmış. İnsanı meleklerden de üstün yaratmış, cinlerden üstün yarattığı gibi, hayvanlardan üstün yarattığı gibi, cansız mahlukattan üstün yarattığı gibi, meleklerden de üstün yaratmış. Ve melekle insan arasındaki temel farklılık, insanların nefsinin oluşu ve iradelerini serbestçe kullanma haklarına sahip oluşu. Hiçbir melek iradesini serbestçe kullanamaz. Allah bir meleği hangi istikamette programladıysa, melek yalnız programın muhtevasını yerine getirebilir. Ama insan öyle değildir. İnsan serbest iradenin sahibidir. Aklını ya da daha doğrusu aklı vücudunu, nefsini, ruhunu, nefsini ve fizik vücudunu dilediği istikamette kullanabilir. Aklın tesir etmeyeceği bir tek alan var vücutlarımız içinde, ruh. Aklın ruha fonksiyonel açıdan hiçbir tesiri olması mümkün değildir. Ruh, Allah'ın programıyla programlanmış bir melek hüviyetinde bir varlıktır. Niçin melek diyorum? Ruh melek midir? Hayır, değildir. Ama ruh fonksiyonel açıdan melek hüviyetindedir. Çünkü Allah bütün melekleri programlandırmıştır. Her birisi yalnız kendi programının muhtevasını yerine getirir. İşte Allah Teala cennette hurileri vazifelendirmiş, gılmanları vazifelendirmiş, cehennemde de zebanileri vazifelendirmiş. Hepsi melektir. Ama ne cehennemdeki zebaniler cehennem gibi bir yerde vazifelendirildikleri için şikayetçidirler. Böyle bir şikayetleri asla yoktur. Oranın şartlarına göre yaratılmışlardır. Programlanmaları oraya göredir. Hiçbirinin nefsi olmadığı için kendilerine verilen vazifeden en ufak bir şikayetleri söz konusu değildir. Hangi istikamete programlandılarsa o programın gereğini mutlaka yerine getirirler. İşte insanın ruhu, nefsi ve fizik vücudu olmak üzere üç tane vücudu var. Bu vücutlardan sadece ruh Allah ile ilişki kurabilir, Allah'a ulaşmak imkanına sahip olan tek varlıktır. Allah'ın zatına ulaşma, zatında ifna olma, Allah'ın zatında yok olma yetkisi yalnız ruha has bir olgudur. Demek ki insanoğlunun ilişkilerine dikkatle baktığımız zaman Allah Teala ile aralarında devamlı bir ilişkinin var olduğunu görüyoruz ve Allah Teala bütün insanların mutlaka cennete gitmesini istiyor. Çünkü gördük ki bütün insanlara üç tane farz emir vermiş. Bir, ruhunu Allah'a ulaştıracaksın. 9 defa farz kılmış. 2, nefsini tezkiye edeceksin. 3 kere farz kılmış. 3, fizik vücudunu şeytana kul etmekten kurtarıp bana kul edeceksin diyor Allah Teala. Bunu da 3 kere farz kılmış. Muradını gördük. Bütün insanları mutlaka cennetine ulaştırmak istiyor. Peki daha ötesi var mı? Allah Teala daha ötede insanlardan ne istiyor? Bu söylediğimiz husus cennetle alakalı birincisi. Yani üç tane yeminini yerine getiren kişi cennetine girer Allah Teala'nın ve sonsuza kadar cennette kalır. Ahiret hayatı böylece en güzel standartlarda geçer kişinin. Ama böyle bir insan dünya hayatını da mutlulukla geçirecek midir? O seviyede hayır. Belki hayatının %50'den daha büyük kısmı mutlulukla geçecektir ama geri kalan gene hatır sayılır bir kısmı mutsuz bir ortamda geçecektir. Allah Teala'nın ise muradı bu değildir. İstiyor ki insanlar dünya hayatını da bir cennet olarak yaşasınlar. Bunu temin etmek için de
Üç ayrı emir daha vermiş. Üç farz emri var Allah-u Teala'nın. Bir insanı dünya saadetine ulaştıracak olan üç farz emir. Birinci farz daimi zikir. Nisa 103. Feskürunallâhe kıyamet ku'uden ve alâ cürümühüm. Ayaktayken de, otururken de, yatarken de hep Allah'ı zikredin. Hepimizin üzerine farz-ı ayın daimi zikir. Allah'ın ne kadar büyük velisi varsa bilin ki hepsi daimi zikre ulaşmışlardır. İkinci emri Allah-u Teala'nın irşad. Hepimizin mutlaka irşada ulaşmamızı istiyor. Bakara suresi 186. ayet-i kerime Ucibu davete dâi izade ani fel yestecibu li ve yu'minu bi lealehum yarşudun. Beni davet ettikleri zaman davet edenin davetine mutlaka icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar. Bir. Ve böylece irşada ulaşsınlar. İki. Allah-u Teala bütün insanların irşada ulaşmasını burada emrediyor. Davet ediyor insanları irşada. Ve bütün davetlerin farz kılındığına şahit oluyoruz. Çünkü Allah-u Teala Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde diyor ki İstecibu li rabbiküm min kable en yetiye yevmün la merede lehu minallahi. Allah'tan o geri çevrilmesi mümkün olmayan gün, yani ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet et. Allah davet etmiş irşat daveti ve Allah Teala davete icabet et demekle davetleri üzerimize farz kılıyor. İrşat daveti görüyoruz ki böylece üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınıyor. Ve biz insanlar için Allah Teala'nın dünya saadetini ulaştırıcı üçüncü emri teslim emridir. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki emanetleri ehline yani sahibine teslim ediniz. Bu Allah'a emanetlerin üçünü de fizik vücudumuzda, ruhumuzda, nefsimizde teslim etmemiz gereğine işaret. Bakara suresinin 208. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Ya eyyühellezine amenü tulü fissilmi kafeten. Ey amenü olanlar hepiniz silme girin, teslime girin. Yani sizdeki üç emaneti de sahibiniz olan Allah'a, sizi yaratan Allah'a teslim edin. Allah'a teslim olun. Kim bu üç tane temel farzı yerine getirirse her şey daimi zikirle başlar. Dünya saadetinin mutlak olduğu yer, başlangıç noktası daimi zikirdir. Ne zaman bir insan daimi zikre ulaşırsa, daimi zikir noktasında o insan mutlak bir saadetin sahibi olacaktır. Çünkü onun arkasından, mutlaka hemen arkasından ihlas gelecektir. Yani kişi halis olacaktır nefsinin afetleri istikametinde. Yani o kişi Allah'a teslim olacaktır. 21. basamakta, 22. basamakta ruhunu, 25. basamakta fizik vücudunu, 27. basamakta da nefsini Allah'a teslim etmiş olacaktır. Teslim keyfiyeti tamamlanmış olacaktır. Bu ne sağlar bir insana? Bu bir insana dünya saadetini de sağlar. Kim Allah'a teslim olmuşsa, teslim olan kişi İslam olmuştur. İslam kelimesinin iki anlamının da sahibidir. Birinci ve temel anlamı teslimdir. Kişi bu teslimi yerine getirmekle İslam olmuştur. İslam kelimesinin ikinci anlamı sulh ve sükundur. Yani dünya saadetidir. Kişi Allah'a teslim olduğu zaman, üç cesedini de teslim ettiği zaman mutlaka sulh ve sükuna da ulaşır. Çünkü kişinin iç aleminde mutlak bir olgu tahakkuk edecektir. O kişinin iç aleminde sulh ve sükun oluşacaktır. O kişi iç aleminde dünya saadetine üç sebepten dolayı ulaşacaktır.
İnsanoğlunun dünya saadetine ulaşması yalnız iç aleminde oluşmaz. Başka insanlarla olan münasebetini ifade eden dış aleminde de sülh ve sükûne ulaşması lazımdır. O da yetmez. Allah ile olan ilişkilerinde de sülh ve sükûnun sahibi olması gerekir. İşte eğer olay buysa bir insan iç aleminde de, dış aleminde de, Allah ile olan ilişkilerinde de sülh ve sükûna ulaştıysa, o kişi mutlak bir saadetin sahibidir. İşte insanoğluna dikkatle baktığımız zaman Allah'ın insanlardan ne istediğini kesin olarak görebiliriz. Ne istiyor Allah Teala insanlardan? Evvela insanların ahiret saadetine ulaşmasını istiyor. Allah'a verdikleri 3 tane yeminin yerine getirilmesi bu iş için kafidir. Sonra ne istiyor? Sonra insanların dünya saadetine de ulaşmasını istiyor. Sonraki 3 ayet-i kerimede bunu ifade ediyor. Daimi zikre ulaşmak, irşada ulaşmak ve teslime ulaşmak. Şimdi beraberce bakalım. Teslime ulaşan bir kişi gerçekten o dünya saadetinin sahibi olur mu? Muhakkak olur. İşte Allah Teala onu anlatıyor hepimize. Bir insan teslime ulaştığı zaman nefsinin bütün afetleri yok olmuştur. Ruhunun hasletleri ise nefsin afetlerinin boş bıraktığı bütün fakülteleri doldurmuştur. Ve bu sebeple o kişinin nefsinin kalbi artık ruhun kalbi gibi olmuştur. Afetlerle değil, hasletlerle dolu olmuştur. Ahsen olmuştur kişi. Böyle olduğu için o kişi artık iç aleminde mutlaka mutlu olacaktır. Başlangıçtan için insanlar iç alemlerinde huzursuzdur ve sıkıntılıdır. Çünkü vücudun kumandanı akıldır. Ve nefs muhtevasında sadece afetler olduğu için başlangıç kademelerinde akla yaptığı bütün müracaatlarda hep şerri ister. Şer işlenmesini ister. Ruhun bundan derhal haberi olur. Bütün müracaatlardan ruhun haberi olur. Ve ne zaman nefs akla bir şer talepte bulunursa ruh derhal harekete geçerek o da bir hayır talebiyle devreye girer. Ruh hayrı ister akıldan, hayır işlenmesini ister fizik vücutça, nefs de şer işlenmesini ister. İkisi de taleplerinden vazgeçmezler. Bu sebeple kavga kaçınılmazdır. Mutlaka kavga oluşur nefsle ruh arasında. Kavga varsa sulh ve sükun yoktur. Bu sebeple kişi iç aleminde huzursuzdur. Bu kişinin iç alemindeki huzursuzluğun birinci sebebidir. Sonra kişi nefsinin afetleri dolayısıyla sık sık aklı kandıracaktır, aklı ikna edecektir ve günah işletecektir. Her günah işlenmesinin arkasından da kişi huzursuz olur. Yetmez. Her günahın işlenmesinin arkasından akletmeyeni azap ederiz ayet-i kerimesi gereğince ruh nefse azap eder. Kişi bir defa daha huzursuz olur. Öyleyse nefsi emarede bulunan bir insan iç aleminde 3 sebepten dolayı huzursuzdur. 1- Akıl nefsle ruhun devamlı cedelleşmesi sebebiyle o kişinin iç aleminde savaş vardır, sülh ve sükun yoktur. 2. Sık sık aklı kandıran nefs, günah işletmektedir nefse. Her günahın arkasından duyulan huzursuzluk, bu günahların arkasından duyulacaktır. Bu sebeple kişi 2. defa huzursuz olur. Kişi ne zaman bir günah işlerse ruhu nefsine azap eder. 3. defa kişi huzursuz olur. Ama ihlasa ulaşan bir kişinin iç aleminde bu huzursuzluklar artık mevcut olmayacaktır. Neden olmayacaktır? Çünkü o kişi için söz konusu olan şey artık huzursuzluk değildir. Nefsinin bütün afetleri çünkü yok olmuştur. Ruhun hasletleri, akla yaptığı bütün müracaatları hayır talebi şeklinde yapmak mecburiyetindedir. Çünkü muhtevasında
Yalnız hasletler var. Taleplerin hepsi hayır olmak mecburiyetinde. Nefsin bütün talepleri hayırsa, ruhun talepleri zaten ezelden beri hayırdır. Öyleyse herkesin hayrı istediği için hayırla noktalanan bir işlemler dizisi başlar kişinin hayatında. Ama evvela nefs de hayrı istediği için, ruh da hayrı istediği için aralarında sulh ve sükun oluşur. Öyleyse savaş bitmiştir, sulh ve sükun oluşmuştur. Birinci faktör bu. İkincisi, kişi nefsi de ruhu da hayrı istediği için hep hayır işleyecektir. Öyleyse mutlak bir saadetin içinde olacaktır. Hep hayır işlendiği için hayrın arkasından duyulan şey sadece mutluluktur ve huzurdur. Kişi artık ömrü boyunca hep huzuru yaşayacaktır. Hiçbir zaman da ruhu nefsine azap etmeyecektir. Bu sebeple kişi huzur içinde, iç aleminde hep huzurlu bir hayat geçirecektir. Yani iç aleminde sulh ve sükun tesis etmiş. Bu sulh ve sükun kişiyi mutlak bir saadete ulaştırmıştır. Sonra kişinin bakıyoruz dış alemine. Dış aleminde de baştan kişi huzursuzdur. Nefsi duruma hakim olduğu için bu kişi çevresinde yanlış davranışlarda bulunacaktır. Yani zulmedecektir. Her zulüm bir günah olduğu için kişi bu sebeple huzursuz olacaktır. Madde bir. Arkasından da ruh nefsi azap edecektir. Kişi gene huzursuz olacaktır. Madde iki. Bu kişiden çevresine giden her zulmün karşılığında çevresindeki insanlardan da ona zulüm geri dönecektir. Ve çevresini yaptığı zulümler bu kişiyi hep üzecektir. Madde 3. Bu kişinin üzülmesinin arkasından çevresinin yaptığı zulümden intikam almak gereğini duyacaktır kişi. Ve intikam almak için harekete geçecektir. İntikamını alabilirse bir günah işlemiş olacaktır ve huzursuz olacaktır. Madde 4. Her günahın arkasından duyulan huzursuzluk. Arkadan ruhu nefsine azap edecektir. Kaç oldu? 5 mi oldu? Madde 5. Ve çevresindeki insanlarla onun ilişkilerine baktığımız zaman eğer bu kişi intikamını alamazsa o zaman da şuur altı birikimi oluşacaktır. Bu sebeple huzursuz olacaktır. Yani kişi her halükarda huzursuzdur ve sıkıntılıdır. Ama ihlasa ulaştığı zaman bu huzursuzluklardan eser kalmayacaktır. Nefsinin afetleri yok olduğu için ruhunun hasletleriyle hareket edecektir. Öyleyse çevresine zulüm etmesi mümkün değildir. Çünkü bütün davranışları ruhunun talebiyle oluşacağı için çevresine hep huzur veren davranışların sahibi olacaktır kişi. Bu sebeple bu kişinin çevresiyle olan ilişkilerinde bütün hareketleri huzur verici davranışlar olduğu için hep onu mutlu edecektir. Tabiatıyla ruhunun nefsine azap etmesi de hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. 2. Çevresinden birisi kendisine zulüm ettiği zaman bu kişi üzülmeyecektir. İki sebepten dolayı üzülmeyecektir. Birincisi, nefsinde afetler olmadığı için. Madem ki nefsinde afetler yoktur, öyleyse öfke, kin, kıskançlık, haset ve aklınıza gelen daha bütün kötü afetler bu kişide mevcut olmadığı için başka birinin yaptığı zulüm onu kızdıramaz, öfkelendiremez, üzemez. Diğer taraftan başka bir hususunda farkındadır kişi. Çevresindeki insanların kendisine yaptığı yanlış davranışlar sebebiyle üzülmemesinin bir başka nedeni daha var. O başkası kendisine zulmeden kişi derecat kaybeder. Ama bu kişi onun kaybettiği derecatı kazanır. Yani her kendisine zulmeden kişi sebebiyle derecat kazandığı için hayra ulaşır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bize derecat kazandıran bütün olaylar hayırdır, derecat kaybettiren bütün olaylar da şerdir diye tarif edilir. Öyleyse bu kişi başkalarının kendisine zulmetmesi sebebiyle hayra ulaşıyorsa bundan mutluluk duyar. Çünkü böyle bu seviyeye ulaşmış bir insanın, İhlas'a ulaşmış bir insanın, İslam şerefine ulaşmış bir insanın değer verdiği şey insanlarla ilişkileri değil, Allah ile olan ilişkileridir. Ve insanlarla olan ilişkilerinde hakaret görmüştür, ona kötülük edilmiştir ama buna üzülmez. Aksine Allah'ın derecat kazandıran
bir hayra vesile olduğu için kendisine zulmeden kişi bundan mutluluk duyar, huzur duyar. Öyleyse bu kişi hiçbir zaman intikam almak yoluna gitmeyecektir. Neden? Çünkü intikam alabilmek için nefsinde intikam afetinin mevcut olması lazım. Halbuki böyle bir afet yok. Kin afeti yok, intikam afeti yok. Ve ayrıca kendisine zulmeden kişinin yaptığından negatif etkilenmemiştir. İntikam almayı aklına bile getirmemektedir. Öyleyse hiçbir zaman intikam almayacaktır. İntikam almayınca o günahı işlemenin verdiği huzursuzluğu da yaşamayacaktır. Peki bu insan intikam almazsa ruhu nefsine azap eder mi? Görüyorsunuz ki o da mümkün değil. Daha bir adım öteye gidelim. Bu kişi intikam alamıyor diye şuuraltı birikimine ulaşır mı? Onun da mümkün olmadığını görüyoruz. İntikam almayı şiddetle isteseydi ve intikamını alamasaydı şuuraltı birikimi oluşurdu. Ama bu insan değil şiddetle istemek, hiç istemiyor intikam almayı. Öyleyse intikamını alamamaktan bir şuuraltı birikimine hiçbir zaman ulaşması mümkün değildir. Öyleyse böyle bir insana dikkatle baktığımız zaman gördüğümüz şey nedir? O kişi hep huzur içinde yaşayacaktır dış aleminde de. Allah ile olan ilişkilerine gelince nefsi emardaki kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmekte de huzursuzdur. Yasaklarına riayet edememekte de huzursuzdur. Allah emir vermiş, namaz kıl. Ya hiç kılmıyor ya pek az kılıyor kişi. Oruç tut, onu da aynı şekilde safsaklıyor. Zekat ver, hiç zekat vermiyor. Ben diyor vergi veriyorum devlete, zekat vermem. Ve Allah'ın emirlerini hiçe sayıyor kişi. Ama insan vücutları ona göre dizayn edilmiştir ki Allah'ın emirlerini yerine getirdiğimiz zaman huzur duyarız. Yerine getirmediğimiz zaman huzursuzluk duyarız. Bu sebeple kişi huzursuz. Peki Allah'ın yasak ettiği fiillere, nehilerine gelelim. Nefsinde hep afetler olduğu için kişi o istikamette bir büyük sıkıntının içerisinde Allah'ın yasak ettiği fiilleri ne yazık ki işliyor. Allah kumar oynama diyor, oynuyor. İçki içme diyor, kişi içiyor. Başka günahlar işliyor. Ama ihlasa ulaşmış bir kişi bunların hiçbirini yapmayacaktır. Çünkü Allah'ın emirlerine baktığımız zaman 5 vakit namaz diyor Allah Teala. Bu kişi 7 vakit namaz kılıyor. Allah Teala daimi zikir yap diyor. Bu kişi daimi zikrin sahibi. Oruç tut diyor Ramazan ayı boyunca. Ramazan'ı tuttuktan sonra bütün sene her perşembe günü mutlaka oruç tutuyor. Öyleyse kişinin gayreti devamlı artıyor. Ve bu kişi Allah'ın bütün emirlerini en üst seviyede yerine getiren bir insan hüviyetinde. Allah'ın yasak ettiği fiillere gelince, yasak ettiği fiilleri bu kişinin işlemesi zaten mümkün değildir. Neden değildir? Çünkü nefsinde afetler yok. Nefsinde afetler olmadığı için de o günahları işlemesi mümkün değildir. Bizi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye götüren şey nefsimizin afetleridir. Ne zaman o afetlerden kurtulursak asla o istikamette günahları işlememiz mümkün değildir. Olay orada bitiyor. Öyleyse görüyoruz ki Allah'ın bütün insanlara verdiği 3 tane yemin onlara cennet saadetini sağlamak üzere daimi zikir emri, irşat emri ve teslim emri ise insanlara dünya mutluluğunu sağlamak üzere verilmiş ve Allah-u Teala bu emirleri hepimizin üzerine farz kılmış. Öyleyse Allah'ın muradı son derece açık ve kesin. Allah bütün insanların mutlaka cennete gitmesini istiyor. Mutlaka bütün insanların dünya saadetine de ulaşmasını istiyor. Buna karşılık iblis bütün insanların dünyada mutsuz ve huzursuz olmasını istiyor. Aynı zamanda da bütün insanların cehenneme gitmesini istiyor kendisiyle beraber. İşte bu istikamette yapabileceği şeylere dikkatle bakalım. Kavramların değiştirilmesi bunların bir tanesi, yapabileceği şeylerin bir tanesi. İblis eğer elinden gelseydi
nasıl Tevrat'ı değiştirdiyse, Zebur'u değiştirdiyse, İncil'i değiştirdiyse Kur'an-ı Kerim'i de değiştirebilirdi. Ama Allah Teala buna müsaade etmemiş. Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesine şöyle bir ifadeyle yer vermiş Allah Teala: "Bu zikri, bu kitabı biz indirdik. Onun muhafızı da biziz." diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'i indiren Allah Teala onun muhafızı olduğunu beyan buyuruyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Allah Teala tarafından indirilmiş ve bu Kur'an-ı Kerim'le Allah Teala bütün insanlara Allah'ın güzelliklerini öğretmek istiyor. Kendisinde muhafız tayin etmiş. Öyleyse iblis ne yaparsa yapsın Kur'an-ı Kerim'i değiştiremez. Nitekim değiştirmeyi başaramamış bugüne kadar. Ama başka bir şeyi başarmış. Kavramları değiştirmeyi başarmış. İşte bugünkü konumuz olan mümin kavramının neden değiştirilmiş olduğuna iblis tarafından şimdi karar veriyoruz. Neden değiştirilmiş? Çünkü şeytan istiyor ki bütün insanlar cehenneme gitsinler. Acaba konumuzla bunun ilişkisi ne? Mümin kavramıyla. Gördük ki bir insan mümin olduğu zaman Allah mutlaka onu cennetine alacak. Mümin olmanın şartlarını 3 ayrı grupta toplamış Allah Teala. Ruhu sırat-ı müstakime ulaşan kişi mümin olur. Birinci şart. Nefs tezkiyesine başlayan kişi mümin olur. İkinci şart. Kalbine iman yazılan kişi mümin olur. Üçüncü şart. 3 ayrı cepheden Allah Teala bunları koymuş Kur'an-ı Kerim'e. İblis ise insanları aldatmak için mümin kelimesinin anlamını değiştirmiş. Ve nasıl bir mümin kavramı getirmiş Kur'an-ı Kerim'in dışında iblis, ona bakalım. Bugün sokaktaki insanları çevirin, sorun. Sen mümin misin, değil misin diye herkesten aynı cevabı alacaksınız. 10.000 kişi geçse 9.900 küsurundan aynı cevabı alacaksınız. Elbette ben müminim. Sorun bakalım neden müminsin? Cevap alacaksınız. Çünkü Allah'a inanıyorum. Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden 14 asır sonra mümin kavramı Allah'a inanmak şeklinde iblis tarafından değiştirilmiş. Allah'a inanan kişi henüz mümin olmamıştır. Bir insan istediği kadar Allah'a inansın, eğer mürşidine ulaşamazsa o kişinin mümin olması mümkün değildir. Mürşidine ulaşamadığı takdirde o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp da sırat-ı müstakime ulaşmaz, o kişi mümin olmaz. O kişi mürşidine ulaşamadıkça kalbine iman yazılmaz, o kişi mümin olmaz. O kişi mürşidine ulaşmadıkça nefs tezkiyesine başlayamaz, amelü salihata başlayamaz. O kişi bu sebeple mümin olamaz. Mümin olmazsa o kişinin cennete ulaşması da mümkün değildir. Öyleyse iblisin bunu yapmaktan muradı ne? Yani insanlara ben madem ki Allah'a inanıyorum ve madem ki Allah'a inanan mümindir, öyleyse ben de müminim dedirtmekten, bu imajı vermekten, bu zanna insanları uydurmaktan şeytanın muradı ne? İşte Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesi. Allah müminleri kadın olsun erkek olsun cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır diyor Allah Teala. Eğer bir insan Allah'a olan inandığı için mümin olduğuna da inanmışsa o kişi cennete gideceğinden emindir. Madem ki diyor ben Allah'a inanıyorum, öyleyse müminim. Şu tarzda şeyleri çok duymuşsunuzdur.
Biz Allah'a inanıyoruz. Öyleyse müminiz. Allah bizi yaptığımız günahlardan dolayı mutlaka cehennemde bir süre cezalandıracak. Ama ondan sonra muhakkak cennetini alacak. Bütün müminler gibi biz de cennetine gireceğiz. İşte bu kocaman bir palavradır. Bu sözün Kur'an-ı Kerim'de uzaktan yakından ilişkisi yoktur. Neden yoktur? Çünkü Allah Teala bir kişiyi cehennemine attıktan sonra asla oradan çıkarıp cennetine almıyor. Bir kişiyi de cennetine attıktan sonra asla oradan çıkarıp da cehennemine koymuyor. Öyleyse bir insan için ya cennette bulunmak vardır kıyamet günü, o günden sonsuza kadar, veya cehenneme atılmak söz konusudur o kişi için, o günden sonsuza kadar, cehennemin gökleri çatlayıncaya kadar. Cennete atılanların da cennete ulaştırılanların da cennetin gökleri çatlayıncaya kadar o kişinin cennete çıkması söz konusu değildir. Öyleyse Allah Teala ve Tekat Hazretleri'nin bu istikametteki sözleri son derece açık. Bir insan kıyamet günü ya cennete gider ya da cehenneme gider. Olaya baktığımız zaman bir ve cennete gidecek olanlar oradan ayrılıp cennete ulaşırlar. Artık bundan sonraki zaman aralıklarında insanların cehennemden çıkıp da cennete ulaşmaları hiçbir zaman mümkün değildir. Öyleyse insanlara Allah-u Teala'nın verdiği bilgilerin dışındaki bu bilgileri kim veriyor? İblis veriyor. Hep insanları Allah'ın emirlerinden kaçırmak için. Kim mürşidine ulaşırsa o kişi mutlaka cennete ulaşır. Çünkü o gün onun bütün günahları sevaba çevrilir. O kişinin Allah'a ulaşmasına hiçbir kuvvet mani olamaz. Öyleyse insanla Allah arasındaki ilişkileri incelediğimiz zaman olayı net olarak görüyoruz. Herkes için aynı şey söz konusu. İnsanlar Allah-u Teala ile ilişkilerinde hangi şartlarda cennetlik olurlar, hangi şartlarda cehennemlik olurlar, bunun standartları açık açık verilmiş. İnsanoğlunun cennete ulaşabilmesi onun mümin olma kavramına bağlanmış. Eğer insan inanırsa ki ben Allah'a inanıyorum, öyleyse müminim, öyleyse Allah beni nasıl olsa mutlaka cennetine alacak. Orada beni hesapsız rızıklandıracak. Öyleyse diyecek insanoğlu ne gerek var yani benim oruç tutmama, namaz kılmama, zekat vermeme, özellikle zikir yapmama, nefs tezkiyesi diyorlar, mürşide ulaşmak diyorlar, ruhu Allah'a ulaştırmak diyorlar. Bütün bunları benim yapmama ne gerek var diyecek insan. Madem ki Allah'a inanıyorum, ben müminim. Allah da garanti vermiş. Bütün müminleri cennetine alacağına dair garanti vermiş Allah Teala. Öyleyse bu garantinin içinde olduğuma göre diyor kişi, ben mümin olduğuma göre mutlaka Allah'ın cennetine eninde sonunda gideceğim. Varsın Allah bana biraz cehennemde işkence etsin, eziyet etsin. Ama ondan sonra gideceğim yer garanti cennet. Öyleyse bir sürü lüzumsuz ibadetleri ne diye yapayım diyecek insan. İşte iblisin de ulaşmak istediği hedef bu. İstiyor ki bütün insanlar bu büyük huzursuzluğun içine girsinler. İstiyor ki bütün insanlar ben müminim, öyleyse Allah beni mutlaka cennetine alacaktır, benim ibadet yapmama gerek yoktur desinler. Ve böylece bütün insanlar, hakikati bilmeyen zavallı insanlar cehennemin karanlıklarına girsinler sonsuza kadar. Cehennemde kalsınlar. Ne yazık ki zamanımızda mümin kavramı tam bu hali almıştır. Allah'a inanan herkes mümindir. Mümin kavramının karşısında kafir kavramını koymuşlar. Allah'a inanmayan da kafirdir. Bu da doğru değil. Bu kavram da yanlış. Bir insanın kafir olması Allah'a inanmamaktan geçmiyor. Mekke'deki putperestler de kafirdi. Açık açık Allah-u Teala kafir olduklarını söylüyor onların.
Ama soran onlara Allah'a inanıyor musun? Hepsi inanıyordu. Göklerde Allah var diyordu hepsi. Hiç inanmayan yoktu işlerinde. Yalnız onlara soruyorlar, peki bu putlar ne oluyor? O putlar bizi o Allah'a ulaştırmak için, Allah'ın yardımını temin etmek için bizim yaptığımız aracılar. Söyledikleri bu. Allah'a inanmıyorlar mıydı? İnanıyorlardı. İşte bugün bir bütün Hristiyanlık alemi şirk içindedir. Baba Allah, oğul Allah, Ruhul Kudüs diye üç Allah'a inandıkları için teslis akidesi onların hepsini küfre götürmüş durumda. Şirk küfürdür. Öyleyse bu şirkin küfür olduğu istikametindeki olaya baktığımız zaman Allah'a inanmıyorlar mı? İnanıyorlar. Baba Allah diye Allah'a inanıyorlar. Oğul Allah da Hazreti İsa, Ruhul Kudüs de Cebrail Aleyhisselam. Üç tane Allah vardır diyorlar. Allah'a inanmıyorlar mı? İnanıyorlar ama kafirler. Öyleyse ne mümin kavramı yerlerine oturuyor, ne kafir kavramı yerlerine oturuyor. Ne yazık ki halk arasında Allah'a inanan mümindir, inanmayan da kafirdir ifadesi yerleştirilmiş. Ve bütün din adamlarına gidin konuşun, hepsi aynı şeyleri söyleyecekler size. Sen Allah'a inanıyor musun kardeşim? İnanıyorum. Öyleyse sen müminsin. Halbuki bir kişinin mümin olabilmesi tam 14 basamak yükselmesiyle mümkün böyle bir kişinin. Ancak o zaman mümin olacak. İşte bu 14 basamak isimlerini sayarak oraya hemen ulaşalım. Birinci basamakta kişi olayları yaşıyor. İkinci basamakta bu olaylardan hüküm çıkartıyor. Üçüncü basamakta kalbinde Allah'a ulaşmak konusunda dayanılmaz bir arzu duyuyor. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla o kişinin üzerinde tecelli ediyor. Beşinci basamakta Allah o kişiyi sevillerine ulaştırmak konusunda garanti veriyor. Altıncı basamakta Allah o kişiyi kulaklarındaki vakrayı alarak mükafatlandırıyor. Artık irşat makamının söylediklerini işitir hale geliyor. Yedinci basamakta Allah o kişinin kalbindeki ikindeti alıyor, yerine ihbat koyuyor. Kişi irşat makamının sözlerini idrak ediyor ve inanıyor ki irşat makamının bütün sözleri hak denilen sözlerdir. Allah bu noktaya ulaşmış olan kişiyi vuslata ulaştırma konusunda garantiye ulaştırmış. Hem sırat-ı müstakimine ulaştırma konusunda bir garanti veriliyor burada, hem de o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması konusunda bir garanti veriliyor. Böylece 7 basamak tamamlanıyor. 8. basamakta kişinin kalbine Allah hidayet koyuyor, nefsinin kalbine. 9. basamakta bu kalp Allah'ın koyduğu hidayetle Allah'a dönüyor. 10. basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine bir yol açıyor. Rahmet ve fazl yolu. 11. basamakta kişi zikrediyor. Allah'tan gelen rahmet ve faz kişinin göğsünden kalbine ulaşıyor. Ama kalpten içeri yalnız rahmet giriyor. Rahmet de o kişinin kalbinde huşu adlı bir müessese vücuda getiriyor. Yaklaşık %2'lik bir aydınlık. Ve huşu sahibi olduğu için kişi hacet namazını kılıyor. Allah'ına mürşidini gösteriyor. 11. basamak. 13. basamak. Ve kişi mürşidine ulaşıyor, önünde tövbe ediyor, 14. basamak. Demek ki basamaklara baktığımız zaman gördüğümüz o ki bir kişinin mürşidine ulaşabilmesi, yani kişiyi biraz sonra geniş olarak anlatacağımız gibi mümin kılmak, mümin kılacak olan olayın vücut bulması, mürşide ulaşmak 14. basamaktaki bir olgudur. Şimdi bakalım ne oluyor kişi mürşidine ulaştığı zaman? Bir, kişinin başının üzerinde mürşidin ruhu oluşuyor. İki, bu ruhun başının üzerinde bulunan daire şeklinde bir nur dolayısıyla o kişinin kalbine devamlı salavat nuru ulaşmaya başlıyor. Üç, Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Dört, o kişinin bir sevabına karşılık Allah-u Teala evvelce 1:10 ihsanda bulunurken 1:100 vermeye başlıyor. Arkasından da 1:700'e kadar yükseltiyor bunu. 4 oldu. Allah'ın 5. ihsanı kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor. Mürşidin bulunduğu
ana dergaha ulaşıyor. Sırat-ı müstakime ulaşmış oluyor. 5 tane Allah-u Teala'nın ihsanı. Ama ihsanların sayısı 5 değil, 7. 6. ihsanı Allah-u Teala'nın o kişinin kalbine imanı yazmak. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime وَكَتَبَ فِي قُلُوبِهِمْ اِيمَانًا Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah-u Teala. Onların kalplerinin içine imanı yazarız. Ne zaman? Gene Mücadele 22. Onların üzerlerine, başların üzerine emrimizden bir ruh ulaştırırız. Onu desteklemek üzere diyor. Mümin Suresi 15. ayet-i kerime dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerlerine, başlarının üzerlerine emrinden bir ruh ulaştırır. O kişilere Allah'a ulaşma gününün yevm-i talakın geldiğini haber vermek üzere diyor Allah-u Teala. Öyleyse demek ki kişinin başının üzerine mürşidin ruhu geliyor. Kişinin ruhu da vücudundan ayrılıp oraya sırat-ı müstakime ulaşıyor. Bu noktadaki Allah'ın konumuzla alakalı olan işlemi o kişinin kalbinin içine imanı yazmak. Önemli mi? Evet, bugünkü konumuz bununla alakalı. Bir kişinin kalbine Allah imanı yazmadıkça, kalbinin içine imanı yazmadıkça o kişiyi mümin olarak kabul etmiyor. İşte Hücurat Suresi 14. ayet-i kerime. Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. Ancak İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız. Çünkü henüz kalbinizden içeri iman girmedi. Kalbinizin içine iman girmedi. Bir insanın kalbinden içeri ne zaman iman girer? Bir insanın kalbinden içeri imanın girebilmesi ancak mümin olma şartına bağlıdır. Ne zaman bir insan mürşidine ulaşırsa, Mücadele Suresinin 12. ayet-i kerimesi gereğince Allah o kişinin kalbine değil, kalbinin içine imanı yazıyor. Bir kişinin kalbinin içine Allah'ın imanı yazması, o kişinin kalbinin içine imanın Allah tarafından sokulması demektir. Allah o kişinin kalbinin içine imanı yazdığı an, o kişinin kalbinin içine imanı Allah sokmuştur. İşte o zaman o kişinin kalbinden içeri iman girmiştir. Üstelik de Allah tarafından sokularak girmiştir. Bu sebeple kişi o gün mümin olmuştur. Öyleyse bir insanın mümin olabilmesi gördünüz ki direkt olarak şarta bağlanmış Allah-u Teala tarafından kalbine iman yazılması şartına. Gene gördünüz ki bir insanın kalbine imanın yazıldığı yer 14. basamaktır. Kişi 14. basamakta mümin oluyor. Çünkü 14. basamakta mürşidine ulaştığı için Allah onun kalbinin içine imanı yazıyor. Kalbinin içine böylece kişinin iman giriyor. Yoksa kişi ben Allah'a inanıyorum, öyleyse müminim diyemez. Allah'a daha birinci basamakta insan inanıyor. Birinci basamaktaki insanların %90 küsuru Allah'a inanmıştır. Çok az kişi Allah yoktur demek cesaretini gösteriyor. Çok az kişi ben ateistim diyebiliyor. Ve bu insanların da böyle söylemeleri onların problemi, bizi hiç alakadar etmez. Kendileri düşünsünler. Ama 100 kişiden 90 küsuru mutlaka sorarsınız Allah var mıdır, yok mudur, Allah'a inanıyor musun diye. Bu sualin cevabını hep pozitif olarak alacaksınız. Herkes Allah'a inanıyorum diyor. Gördük ki Allah'a inanan insanlar mümin değillerdir.
mümin olmamışlardır henüz. Mümin olmayı

4. ayet-i kerimesine göre mümin olabilir. Mümin olmanın bir başka tarifini Allah-u Teala baştan da bu ayet-i kerimeyle zaten konumuza girmiştik. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesini söylüyor. Onlar ki ıslah edici amellere, amelü salihata başlamışlardır. İşte onlar müminlerdir. Kadın olsunlar, erkek olsunlar, Allah onları cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır diyor Allah-u Teala. Şimdi bu mümin olmanın hangi şartlarda vücuda geldiğine bakalım. Bir defa bir insanın ıslah-ı nefse başlayabilmesi nefs tezkiyesidir. Çünkü ıslah olunan sistem nefstir. Tezkiye olan sistem nefstir. Nitekim bir insanın cennete gitmesinin temel faktörünü Allah-u Teala Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde kat eflaha men zekaha şeklinde dizayn etmiş. And olsun ki o kişiler felaha ulaşırlar, cennete ulaşırlar. Kimler onlar? Tezkiye olanlar, nefslerini temizleyenler, arıtanlar, nefslerini tezkiye edenler. Öyleyse nefsimizin tezkiye edilmesi bizi cennete ulaştırıyor. Mümin oluşumuz cennete ulaştırıyor. Nefsin tezkiye olması, tezkiyeye başlaması noktasından itibaren 7 kademelik bir olgudur. İşte bu tezkiye olayına dikkatle bakalım. Kur'an-ı Kerim ipuçlarını vermiş. Bir insanın nefsi ne zaman tezkiye olmaya başlar? Bu sualin cevabı Nur suresinin kaçıncı ayet-i kerimesinde? 21. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki bir insanın kalbinden içeri Allah'ın rahmeti ve fazlı beraberce girmediği sürece o kişi hiçbir zaman nefs tezkiyesine başlayamaz. Diyor ki وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتِهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı beraberce üzerinize olmazsa, beraberce nefsinizin kalbinden içeri girmezse, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah-u Teala. Demek ki bir insanın nefsini tezkiye edebilmesi şarta bağlanmış. O kişinin kalbinden içeriye Allah'ın hem rahmeti girecek hem de fazla girecek. Şimdi demin saydığımız kademelerden 7'sini hemen geçelim. 8.'de ne yapıyordu Allah Teala? Kalbimize hidayet koyuyordu. 9. kademede bu kalbimize konulan hidayet öyle kalbimiz Allah'a dönüyordu. 10. kademede Allah göğsümüzden kalbimize bir yol açıyordu. Ve bir zikir yapınca 11. kademede Allah'tan gelen rahmet ve fazl göğsümüze geliyordu, göğsümüzden de kalbimize geliyordu. İşte bu rahmet ve fazl kalbimize geliyordu ama bütün insanların kalpleri olduğu gibi bizim de kalbimiz mühürlüydü. Ve kalbimize gelen Allah'ın rahmeti ve fazlı ne yazık ki beraberce kalbimizden içeri giremiyordu. Yalnız rahmet mührün kenarlarından sızarak içeri girebiliyordu ama fazl hiç giremiyordu. İşte bu fazlın hiç giremediği bu noktada rahmet kalpten içeri girip bir miktar girip o kişinin kalbinde huşuyu oluşturuyordu. Huşu ise Allah-u Teala'nın o kişiye hacet namazı kıldığı takdirde mürşidini göstermesi için temel şarttı. Ve nitekim kişi huşuya ulaştıktan sonra hacet namazını kılıyordu ve Allah'ına mutlaka mürşidini gösteriyordu. İşte burada o kişinin kalbine henüz iman yazılmadı. Ve kişi mürşidine ulaştı. Mürşidine ulaştığı zaman Allah kalbine imanı yazdı. Ne olur değişiklik nedir? Kişinin kalbine iman yazıldığı andan itibaren mührün iç kısmına yazılan bu iman kelimesi mührü hareketli hale getiriyor.

0: hareketli hale gelen mühür, zikir yapıldığında Allah'tan gelen, mürşide de ulaşılmış artık, yalnız rahmetle fazlayı bir de salavat eklenmiş nurlara. Kişi zikir yapınca Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat ismindeki üç tane nur o kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbin üzerinde bulunan mührü hareketli hale geldiği için kalbin içine doğru bastırıyor, itiyor. Ve sonunda devamlı zikir yaptığı için kişi o zikir yaptığı süreç içerisinde rahmetin, fazlın ve salavatın baskısıyla mühür zulmani kapıya kadar iniyor. Zulmani kapıyı kapatıyor. Artık o kişinin kalbine şeytanın karanlıkları giremez. Allah Teala bu hususu son derece net olarak anlatmış Bakara suresi 257. ayet-i kerimesinde. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahum ittagute yuhricunehum mine nuri ile zulümati. Diyor ki Allah Teala kişinin Allah amel olanların dostudur. Onların kalplerini zulmetten nuru ulaştırır. Nasıl? Allah rahmet kapısının sahibi. Kalbi Allah'a döndürüyor. Rahmet kapısını Allah'a döndürüyor. Kişi zikir yapınca oradan rahmeti ve fazlı ve salavatı kişinin kalbine sokuyor. Böylece kişinin kalbi Allah'tan gelen rahmetle, fazla ve salavatla nurlandırılıyor. Zulmetten nura çıkarılıyor. Ve kişi zikrini bitirdiği zaman ne oluyor? Bu sefer mühür aşağıdan zulmani kapıyı örten mühür oradan çıkıp yukarıya tekrar rahmet kapısının üzerine ulaşacak. Zulmet kapısı da açıldığı için şeytan oradan karanlıkların tekrar kişinin kalbine ulaştırmaya başlayacak. Öyleyse kalbimizde iki tane kapı var. Birisi Allah'ın nurlarını kalbimize indirdiği kapı. İkincisi şeytanın kalbimize karanlıklarını, zulmetini ulaştırdığı kapı. Birinin adı bu sebeple rahmet kapısı, ikincinin adı zulmet kapısı. İşte bu iki kapı sebebiyle kalbimize hem nurun hem de zulmetin girmesi söz konusu. İşte rahmetin başlangıçta yalnız rahmetin girişi kişinin kalbinde nefs tezkiyesini başlatamıyor. Çünkü Allah'ın koyduğu genel kaide vardı. Yalnız rahmetin girmesi değil, rahmet fazlının beraberce girmesi söz konusu. İşte kişi mürşidine ulaştığı zaman kalbine Allah imanı yazınca bunun arkasından olgunlaşan meyve odur ki kişi zikir yaptığı zaman mühür aşağı iniyor, zulmani kapıyı kapatıyor ama rahmet kapısını terk ettiği için mühür o kapıdan içeri artık Allah'ın hem rahmeti hem fazlı hatta hem de salavatı giriyor ve kişi bu sebeple hidayete erecek ama nefs tezkiyesine başladığı yer işte burası. Neden? Nur 21'e göre hem rahmet hem de fazl beraberce kişinin kalbine girmeye başladı. Öyleyse bu nokta kişinin nefs tezkiyesine, amülü salihata başladığı nokta. İşte kişi amülü salihata başlamışsa Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre mümin olmuştur. Görüyoruz ki kişinin bu istikamette mümin olduğu yer gene aynı yerdir mürşidine ulaştığı nokta. Aynı nokta dalaletten kurtulup hidayete adım attığı nokta, aynı nokta kişinin mümin olduğu nokta, aynı nokta kişinin nefs tezkiyesine başladığı nokta. Aynı nokta kişinin cennetlik olduğu nokta. Öyleyse demek ki kimin kalbine Allah imanı yazmışsa o kişi mürşidine ulaştığı anda kalbine iman yazılıyor. O kişi ıslah-ı nefse başlamak üzere artık hazırdır. Islah-ı nefse hemen başlar. Islah-ı nefse başladığı için de, amel-i salihata başladığı için de o kişi Allah'a göre mümin olmuştur. Öyleyse kişinin ben Allah'a inanıyorum, öyleyse mümin oldum demesi bir şey ifade etmiyor. Bu da birinci basamakta gerçekleşen bir olgudur. Allah'a inanmayan bir insanın olayları değerlendirip de onları pozitif veya negatif diye ikiye ayırması, kalbinde Allah'a doğru bir yola meyil duyması hiçbir zaman mümkün değildir. Zaten meylin başlaması onu ifade eder ki kişi Allah'a inanmıştır. Allah'a dünya hayatında ulaşmaya da inanmıştır. Ulaşmanın kendisi için farz olduğuna inanmıştır. Ve Allah'a ulaşacağına da inanmıştır. Bu vakalara rağmen kişi mümin olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Ne zaman mümin olacak? Ne zaman ki 14. basamağa ulaşacak. 13. basamakta Allah'ına mürşidini gösterecek, hacet namazını kılacak kişi. Mürşidine ulaştığı gün kişi mümin olacak. Neden? Allah onun kalbine o gün imanı yazacağı için ve ancak ondan sonra kalbinin içine rahmet ve faz beraberce girip de ıslah-ı nefse, nefs tezkiyesine başlayabileceği için. Demek ki mümin olmanın iki tane standardını gördük. Bir, kalbe iman yazılması, mümin olmanın birinci şartı. İki, o kişinin nefs tezkiyesine başlaması. Mümin olmanın üçüncü şartına geliyoruz. Bu, bir insanın ruhunun vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmasıyla şekillenir. Bundan evvel kişi bu istikamette mümin değildir. Şimdi konumuza buradan yeniden başlayalım. Sebe suresi 20. ayet-i kerime. Şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul olurlar. Allah Teala böyle söylüyor. Demek ki 73 fırkadan 72 tanesi şeytana kul olacak, yani cehenneme gidecek. Bir tanesi, yani müminler, kurtulacak. Acaba Kur'an-ı Kerim'imizde gene bu fırkalardan bahseden başka ayet-i kerime var mı? Evet, var. Enam suresinin 152 ve 153. ayet-i kerimeleri. Allah Teala buyuruyor ki Enam 152'de ve bi ahdillahi evfu, Allah ile olan ahdlerinizi yerine getirin. İfa edin. Demek ki hepimizin Allah'a verdiği yeminler var. Bu yeminleri yerine getirmemiz isteniyor. Geçiyoruz 153. ayet-i kerimeye. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Allah ile olan ahdlerinizi yerine getirmeniz sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışında herhangi bir fırkaya tabi olmayın ki, herhangi bir yola tabi olmayın ki, o yolların hepsi sizi sırat-ı müstakimden ayırır. Allah'ın sırat-ı müstakimden ayırır ve şeytana kul eder. Öyleyse burada da 73 tane fırka var. 73 tane ayrı ayrı yol, ama bunlardan sadece bir tanesi kurtuluşa ulaşıyor. Sırat-ı müstakim. Öyleyse kim sırat-ı müstakimin üzerindeyse sadece onlar hidayete ulaşırlar. Sadece onlar felaha ulaşırlar. Cennete ulaşanlar sadece onlar. Şeytana kul olmayanlar, cennete ulaşanlar. Enam suresinin bu söylediğimiz 153. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın verdiği işaret son derece açık. Yalnız sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar, diğer 72 fırkaya tabi olmayanlar, kurtuluşa ulaşanlar. Sebe 20'ye göre de yalnız mümin olanlar, 73 fırkadan yalnız bir tanesine tabi olanlar. Öyleyse 73 tane fırkadan sadece bir tanesi kurtuluşa ulaştığına göre, aynı kurtuluşa ulaşan fırka için iki tane tarif var. Birincisi, o kişilerin sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmaları. İkincisi de bu sırat-ı müstakimin üzerinde bulunan insanların mümin adını almaları. Öyleyse 73 fırkadan sadece bir tanesi kurtulduğuna göre, onlar sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar olduğuna göre, 73 tane fırkadan sadece bir tanesi kurtulduğuna göre, onlar mümin olduğuna göre, demek ki sadece bir tane fırka, sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanların fırkası müminleri oluşturuyor. İşte mümin olmak, demek ki bir insanın ruhunun sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmasına bağlı. O zaman Fatiha suresine bakalım. Ne diyorduk Allah-u Teala? Ya günde 45 defa İyyâke nestaîn, yalnız senden istihane isteriz. Mürşidimizi Yalnız senden isteriz. Niçin? İhdina sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakimine ulaştır. Onun için senden mürşidimizi isteriz. Sırat-ı müstakimin özelliklerini sayıyor Allah Teala. Sıratel lezine, o yol ki en'amte aleyhim. Üzerlerine nimet verdiklerimizin, başlarının üzerine nimet verdiklerimizin yoludur. Sadece mürşitlerinin elini öpen kişilerin üzerine Allah Teala mürşidin ruhunu bir nimet olarak gönderiyor. İşte Cuma 2, Allah Teala'nın söylediği Allah müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere Resuller bahseder. Müminlerin üzerlerine, başlarının üzerine bir nimet olmak üzere Allah Resuller bahseder, hayata getirir. Onların arasından birini onların arasında görev yapmak üzere. Öyleyse Fatiha suresini diyoruz. Sırat-ı müstakimin üzerinde kimler bulunabilirler? O sırat-ı müstakim ki üzerlerine nimet verdiklerimin yoludur. Yani kimin başının üzerine mürşidin ruhu varsa o kişi sırat-ı müstakimin üzerindedir. Bu nasıl tahakkuk edecek? Mutlaka kişinin mürşidine ulaşmasıyla. Devam ediyor Allah Teala. Gayril magdubi aleyhim. Allah'ın kendilerine gadap duyduğu kişiler hariç. Onlar sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar. Şimdi beraberce Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala diyor ki Mücadele 22'de o kişiler ki onlar Hizbullah'tır. Acaba ne demek istiyor Allah Teala Hizbullah demekle? Hizbullah Allah taraftarı demek. İşte iki nevi insan var. Allah'ın nimet verdiği insanlar, felaha ulaştıracağı insanlar, gadabına muhatap olan insanlar, cehenneme götüreceği insanlar. Birinci grup Hizbullah, Allah'ın taraftarları. İkinci grup Hizbüşşeytan, şeytanın taraftarları. İşte 73 fırka, işte sadece bir tanesi. 72 tane fırkanın üzerinde bulunan herkes Hizbüşşeytandır. Sadece sırat-ı müstakimin üzerinde bulunabilen, sırat-ı müstakime ulaşabilen insanlar, onlar Hizbüşşeytan olmaktan kendilerini kurtarabilmiş, Hizbullah olabilen insanlardır. Ne yazık ki Hizbullah olamadıkları halde kendilerini net olarak Hizbullah kabul eden milyonlarca insan yaşıyor. Hep şeytanın insanlara verdiği yanlış bilgilerin sahibi oldukları için. Bu insanların acıncak hallerine bakın ki ne kendileri kurtarabilir, kendileri kurtulabilirler, ne de o istikamette bilgi verdikleri insanlar kurtulabilirler. Hiçbirisinin kurtuluşa ulaşması mümkün değildir. Ve buna rağmen hiç incelemek gereğini bile duymadan o kulaklarına gelen okudukları kitaplardan, Kur'an-ı Kerim'den değil, okudukları Kur'an-ı Kerim'in dışındaki kitaplardan öğrendikleriyle hem başkalarına fetva verenler, hem de kendilerini o statü içine sokan insanlar. Bu zavallılar, kendileri de mahvolmaya mahkumdur, etrafındaki insanlar da. İşte bakın, her devirde bu insanların bütün boyutlarında var olduğunu gösteren Ahzab suresinin 67 ve 68. ayet-i kerimeleri. Ya Rabbi, biz devrimizdeki küberaya ve saadatlara tabi olduk. Onlara itaat ettik. Bu sebeple cehennemdeyiz. Onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetle lanetle. Kimdir kübera? O yaşadığı devirdeki, o kişinin yaşadığı devirdeki büyükler. Devrin devlet büyükleri. O küçük kasabalardaki, şehirlerdeki üst seviye bürokratlar. Hepsi büyükler. Ya saadatlar? Saadatlar da insanlara dini vecibeleri, dinin esaslarını öğretmek mevkiinde olanlar, üniversitedeki profesörler, liselerdeki, ortaokullardaki, ilkokullardaki öğretmenler, zamanımızda Diyanet İşleri Teşkilatı, bunların hepsi saadattır. İşte ne yazık ki çağımızda saadatlar da Kur'an-ı Kerim'in doğrularını bilmiyorlar, daha hazini bildiklerini zannediyorlar. Ve yalnız zannetmekle yola çıkan bu insanlar Kur'an-ı Kerim'den değil de o okudukları kitaplardan elde ettikleri bilgilerin doğruluğundan emin olarak başkalarına ulaştırılmasından da kendilerini mesul addediyorlar. Onu da yapıyorlar. Kınıyor muyuz onları? Hayır. Çünkü onlar okullarından bunları öğrenerek mezun oldular. Ve bir insan sadece öğrendiğini öğretebilir. Öyleyse bu insanlar da o istikamette bir gayretin sahibi olacaklardır ne yazık ki ve olmakta da devam etmektedirler. Ama bir gün mutlaka şafak sökecektir. Mutlaka Kur'an-ı Kerim'in hakikatleri 14 asır evvel nasıl tatbik edilmişse bütün sahabe tarafından bugün de mutlaka tatbik edilecektir. Öyleyse o insanlara dikkatle bakın. Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri insanları ikiye ayırıyor. Hizbullah, Hizbüşşeytan. Kimlerin Hizbullah olduğunun standartlarını bu onlar Hizbullah'tır diyen Allah-u Teala veriyor. O Allah onlardan razı olacaktır. Onlar da Allah'tan razı olacaktır. Allah onları mutlaka cennetine kabul edecektir diyor Mücadele 22. Kim bunlar? Mücadele 22 devam ediyor. Onların başlarının üzerine katımızdan bir ruh ulaştırıp onunla onları destekleriz diyor Allah-u Teala. Yetmez. Onların kalplerine o gün imanı yazarız diyor. İşte burada Hizbullah'ın tarifi Bakara ile Fatiha ile birleşiyor. Onlar kimler onlar? O insanlar Allah'ın dostu olmaya namzet olan insanlar, Allah'ın başlarının üzerine nimet verdiği insanlar. O Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın gönderdiği ruhla bir nimetin sahibi olan insanlar. Kalplerine iman yazılmakla bir nimetin sahibi olan insanlar. Onlar Allah'ın gadap duyduğu insanlar olamaz. Demek ki sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar Hizbullah. Allah'ın gadap duydukları hiçbir zaman Hizbullah değil. Ve Allah-u Teala diyor ki Allah'ın gadap duydukları sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar. Ve son ayet-i kerime ile Allah-u Teala konuyu tamamlamış. Veleddalin. Ve dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar. 10 ayet-i kerimeye bakıyoruz beraberce ve olay bitiyor. Ne yazık ki mürşidine ulaşamayan kişi dalalettedir. Dalalette olan kişiler de sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar. Zaten 17 tane ayet-i kerime dalalette olanların zaten cehenneme gideceğini çok açık şekilde ifade etmiş. Nedir bu dalalet ayet-i kerimeleri? 1. Kasas 50. Allah Teala diyor ki Habibim eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar hevalarına tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de hevasına tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır diyor. 2. ayet-i kerime Kehf 17. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o hidayete erer. Kimi de dalalette bırakırsa o kişi için bir evliya, mürşit bulunmaz diyor Allah-u Teala. Demek ki dalalette olan kişi o veli mürşidi arasaydı onu bulacaktı. Aramamış, arama vecibesini yerine getirmemiş, Allah'tan da istememiş ve böylece o kişi dalalette kalmış. 3. ayet-i kerime Taha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Yaşadığınızda bile size hidayetçimiz gelecek. Kim hidayetçimize tabi olursa yalnız onlar dalaletten kurtulurlar. 4. ayet-i kerime Câsiye 23. O hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Hevalarına tabi olanları görmüyor musun? Allah onları bir dilek, bir ilim üzere dalalette bırakır. Hepsinin de kalpleri mühürlüdür diyor Allah Teala. 5. ve 6. ayet-i kerimeler. Birisi Cuma 2, birisi Ali İmran 164. Allah Teala diyor ki o müminlerin başlarının üzerine bir nimet olmak üzere Allah Resuller bahseder. Bu Resuller onlara Allah'ın ayetlerini okurlar. 1. Onların nefslerini tezkiye ederler. 2. Onlara kitap öğretirler. 3. Onlara ilim öğretirler. 4. Ve bu mürşitlere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. İkincisinde gene aynı şeyleri söylemiş Allah-u Teala. Yalnız mürşidin gönderilme sebebinin, mürşidin ümmilerin arasına gönderildiğini söylüyor. Farklılık sadece bu kadar. Ama her ikisinde de o mürşitlere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor Allah-u Teala. Demek 6 ayet-i kerime oldu. 7. ayet-i kerime Ahkâf 32. O Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar var ya, onlar Allah'ı yeryüzünde aciz mi bırakacaklarını zannediyorlar? Oysa ki onların da Allah'tan başka dostları yoktur. Onlar Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. 8.'si Nahl 36. Bütün kavimler üzerine mürşitler bahsederiz, resuller bahsederiz. O kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı hidayete erdiler, bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu. Mürşide tabi olanların hidayete ermesi, olmayanların da dalalette kalması söz konusu. 9. ayet-i kerime Zümer 22-23. Allah Teala diyor ki, işte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah onunla dilediğini hidayete erdirir. Kimi de dalalette bırakırsa o kişi için bir hidayetçi bulunmaz. Bir hidayetçi yoktur. 10. ayet-i kerime Araf 186. Allah Teala buyuruyor ki Allah dilediğini hidayete erdirir, dilediğini dalalette bırakır. Kimi dalalette bırakmışsa o kişi için bir hidayetçi yoktur ve onlar isyanları içinde şaşkın bir halde bırakılırlar. Öyleyse 10 ayet-i kerime gördük ki dalalette olanlar mürşitlerine ulaşamayanlardır ve Fatiha suresi de bize sırat-ı müstakimin üzerinde bunların bulunamayacaklarını söylüyor. Sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar müminler olduğuna göre, müminler de cennete gireceğine göre, demek ki bir insan mürşidine ulaşamadan mümin statüsüne giremiyor. Mümin statüsüne girebilseydi eğer, cennete gidecekti, girecekti ve insanları iblis çok ciddi bir tuzağın içine düşürmüş, Allah'a inanan mümindir diye insanları bir inanca ulaştırmış. İnsanların büyük kısmı şimdi buna inanıyor. Ben Allah'a inanıyorum, öyleyse müminim ve müminleri de Allah cennetine ulaştıracak. Ben muhakkak bir süre cehennemde bile kalsam sonunda cennete gideceğim ve sonsuza kadar cennette kalacağım diye mümkün olmayan bir şeyi insanların kafalarına sokmuş iblis. Muradı da son derece açık. İnsanlar böyle düşünsünler de hiçbir şekilde kurtuluşları olmasın, mutlaka kendileriyle beraber cehenneme gelsinler diye. Zaten bir insan cehennemlikse onun dünya saadetine ulaşması da biraz evvel anlattığımız statü içinde hiçbir zaman mümkün değildir. Öyleyse iblisin bu tarzdaki gayretleri insanları ne yazık ki sadece ve sadece huzursuz ve mutsuz kılacak olan faktörleri oluşturur. Öyleyse demek ki gördüğümüz şey o ki iblis insanları Allah'a inananlar mümindir cümlesiyle çok ciddi bir tuzağa düşürmüş ve insanlar bu büyük tuzağın içerisinde kıvranmaktalar. Eğer insanlar bilselerdi ki ancak sırat-ı müstakimin üzerinde bulunan ruhları sırat-ı müstakimin üzerinde bulunan insanlar mümindir. Nefs tezkiyesine başlayan insanlar mümindir. Kalplerine iman yazılan insanlar mümindir. Ve müminlerin dışında hiç kimse sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamaz. Bunu bilselerdi, bütün insanlar, bunlar 14 asır evvel sahabenin yaptığı gibi, mutlaka hedefe ulaşacaklardı. Bu kainattaki en büyük mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onlar ona ulaşmışlar. Ve hepinizin Allah'ın mümin kulları olmanızı ve Allah'ın cennetine ulaşmanızı, arkadan dünya saadetine de ulaşmanızı Allah-u Teala'dan dileyerek bugünkü sohbetime burada inşallah son veriyorum. Allah hepinizden razı olsun.
1: Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerine hamd ederiz ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Yüce Rabbimiz Allah'ın sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Bugünkü konumuz takva. Bu kelimenin lügat manası sakınmak, korkmak, çekinmek anlamına geliyor. Neden sakınmak, neden korkmak? Allah'tan sakınmak, Allah'ın sevgisinin azalmasından sakınmak. İki ayrı kademe için ikisi de geçerli. İnsanlar başlangıçta Allah'tan çekinirler, sakınırlar, korkarlar. Neden? Allah onları cehenneme atacak diye. Ama velayet kademelerinde ilerleyince bir cehennem korkusu yok olur. Çünkü kişi Allah-u Teala'nın indinde felaha ulaşmanın bütün standartlarına sahip olmuştur. O zaman başka bir sakınma, çekinme, belki bir korku başlar. Bu korku acaba bir hata yaparım da Allah'ın benim üzerindeki sevgisi azalır mı korkusudur. İşte Allah'ın bütün velileri, bütün evliyası eğer sakınma diye, korkma diye bir şey varsa sadece bundan çekinirler, bundan korkarlar. Yani bu korku nefslerinin duyduğu cehenneme gitme korkusu, azap çekme korkusu değildir. Ruhlarının duyduğu acaba Allah'ın bana karşı sevgisinde azalma olur mu tarzında bir korkudur. İşte takva dediğimiz zaman meseleyi başlangıçtan ortaya koyarsak insanlar kendilerine bakıyorlar. Diyorlar ki ben Allah'tan korkuyor muyum? Sakınıyor muyum? Allah beni cezalandıracak diye bir korkum var mı? Var. Öyleyse diyor ben diyor takva sahibiyim. Takva sahibi olmak bu demek değil. Bu tamamen takvanın lügat manasından hareketle konuların nefslere izafe edilmesi halidir. Takvanın muhtevasında Allah'tan sakınmak var. Bu sakınmak öyle bir sakınma ki kişiyi ancak yüceltebilecek olan bir sakınma. Meseleyi böyle algıladığınız zaman takvanın gerçek anlamının ne olduğunu Kur'an-ı Kerim'den tek tek çıkartmanız lazım. Ve çıkarttığınız zaman şunu tespit edeceksiniz ki bir insanın takva sahibi olabilmesi 28 basamaklık bir yaklaşım stratejisinin içinde bir insanın 21. basamağı tamamlamasıyla mümkündür. İnsanla Allah arasındaki ilişkiler bildiğiniz gibi 28 tane basamaktan oluşuyor. Bu 28 basamağın 21.sine ulaşmadıkça, 21.sini hatta tamamlamadıkça hiç kimse takva sahibi olamaz. İnsanlar boşuna kendilerini aldatırlar ben takva sahibi oldum diye. Öyleyse takva sahibi olmanın Kur'an-ı Kerim'deki standartları demek ki bir kişinin 28 basamaktan 21'ini tamamlamasıyla mümkün olmaktadır. Yoksa Allah'tan korkan herkes takva sahibidir diye bir iddia sadece kişinin kendi kendisini aldatmasıdır. Gerçekten Kur'an-ı Kerim böyle mi söylüyor? Beraberce bakalım. Bu konuyu detaylarıyla açıklayabilmek için kısaca 28 basamağı sizlere söylemem lazım. Çok kısa geçmek istiyorum asıl konumuza girebilmemiz için. Birinci basamakta olaylar var. İkinci basamakta bu olayların tarafımızdan değerlendirilmesi var. Üçüncü basamakta bu değerlendirmenin bizi bir yere götürmek üzere harekete geçirmesi var. Bu ya Allah'a doğru bir yolculuğa hasret duymak demektir, Allah'a ulaşmayı dilemek demektir veya ne yazık ki bir takım insanların düştüğü büyük bir hataya düşmek, şeytana ulaşmayı dilemek demektir. İşte bu talep bir insanı Allah'a ulaştıracak istikametteyse o kişi üçüncü basamağa yükselmiştir. Aksi takdirde hiçbir zaman üçüncü ve onun üzerindeki basamakları yükselmesi mümkün olmaz kişinin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse üçüncü basamağın sahibi olmuşsa mutlaka Allah-u Teala dördüncü basamağa onu ulaştırır. Yani Allah o kişide rahim esmasını tecelli eder. Beşinci basamakta Allah bu kişiyi sevillerine, mürşitlerine ulaştıracağı dair garanti veriyor. Altıncı basamakta Allah kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor ve kişi irşat makamının sözlerini işitmeye başlıyor. Yedinci basamakta Allah kişinin kalbindeki ekinliği alıyor, yerine ihfat koyuyor ve böyle bir sistemle o kişiyi irşat makamının sözlerini işiten bu kişiyi idrak etmek imkanına da kavuşturuyor. İşte bu insanlar İrşad makamının sözlerini algılayabilenlerdir. Yani Kur'an-ı Kerim tabiriyle kendilerine ilim verilebilenlerdir. Burası 7. basamak. Kişi kendisine iman verilen, kendisine ilim verilen, iman verilen bir kişi oluyor. Bu kişi amelü olan kişidir. Bildiğiniz gibi Asr suresi 28 basamağın hepsini ihtiva ediyor. Bu 28 basamak bütün olarak anlatılmış Kur'an-ı Kerim'de. İlk 7 basamak kadar olan kesim şöyle. Vel asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İlla lezine amelü. Ama amelü olanlar hariç. İşte burada kişi amelü oldu. Devam ediyor yoluna kişi. 8. basamakta Allah o kişinin kulağına koyduğu, o kişinin kalbine hidayet veriyor. Hidayet koyuyor. 9. basamakta bu hidayetin o kişinin kalbini Allah'a çevirdiğini görüyoruz. Niçin? Allah'tan gelen nurları o kalbin rahmet kapısından içeri sokabilmemiz için. 10. basamakta Allah göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Açmazsa ne olur? Açmazsa Allah'tan gelen nurlar zikir yaptığımız zaman gelir göğsümüze kadar ama göğsümüzden kalbimize ulaşamaz. Göğsümüzden tekrar geriye döner. İşte Allah-u Teala kalbimize ulaşması ve kalbimizi aydınlatabilmesi için Allah-u Teala nurlarının 10. basamakta göğsümüzden kalbimize bir yol açıyor. 11. basamakta zikir yapıyoruz. Allah'tan gelen rahmet ve faz göğsümüze geliyor. Göğsümüzden kalbimize ulaşıyor ama kalbimiz mühürlü. Bu mühürün içine, bu mühürün kenarından içeriye yalnız rahmet sızabiliyor. Faz hiç giremiyor. Bu sızıntı da kalbimizde hafif bir aydınlık için bir oluşum başlattırıyor. Bu 11. basamak. Bu kalbimizdeki nurların oraya yerleşmesi %2 çevresini bulduğu zaman bu bize yeni bir hususu sağlıyor. Artık huşu sahibi oluyoruz. Basamak 12. Huşu sahibi olana da Allah-u Teala'nın sözü var. Kim huşu sahibi olursa, hacet namazını kılarsa ben ona mutlaka müşidini gösteririm diyor. İşte huşu sahibi olan kişi hacet namazını kılıyor. Allah'tan müşidini soruyor. Allah sonra müşidini gösteriyor. 13. basamak. Ve kişi Allah'ın gösterdiği müşide ulaşıyor. Önünde diz çöküyor, tövbe ediyor. Ve la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye kelime-i şehadet getiriyor. Böylece kişi mürşidine tabi oluyor. Burada o kişiye Allah'ın verdiği birçok hediye var. Bu hediyelerden bir tanesi Allah'ın o kişinin kalbine imanı yazmak suretiyle o kişiyi müminler standartlarına geçirmesi. Artık o kişi o gün 14. basamakta mürşidine ulaşıp da onun önünde tövbe ettiği gün mümin oluyor. Çünkü Allah mührü açıp kalbinin içine imanı sokmuş, imanı yazmış. Öyle bir imanın o kişinin kalbine yazılması yeni bir şey daha oluşturuyor. İmanın yazılması için mühür açıldığı için Allah Teala tarafından mühür artık serbest hale geçmiştir. Kişi mürşidine ulaştıktan sonra zikir yaparsa Allah Teala'dan evvela bir hediye alıyor. Yeni bir nur daha, salavat isimli nur. İkinci hediyesi kalbine iman yazılmasıydı. Bu sebepten mühür açılmıştı. Böyle olduğu için kişi zikir yaptığında Allah'tan gelen rahmetle faz ve salavat kişinin göğsüne giriyor. Göğsünden kalbine geliyor. Kalbinin mührünü içeriye doğru itiyor. Zulmet kapısına kadar zulmet kapısını kapatıyor. Rahmet kapısından da içeri rahmetle faz ve salavat beraberce giriyor. Zikir boyunca bu kişinin nefsinin kalbinden içeri zulmet giremiyor, karanlıklar giremiyor. Buna karşılık Allah'ın nurlarının üçü de giriyor. Böyle bir şey o kişiyi amel-i salihata ulaştırıyor. Islah edici amellere, nefs tezkiyesine ulaştırıyor. İşte bu noktada o kişi nefs tezkiyesine artık başlamıştır. Yani amel-i salihata. Vel asr suresinin 2. basamağı burada tamamlanıyor. Vel asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İllel lezîne amelü. Ama amelü olanlar hariç. Ve amel-i salihat, ıslah edici amellerde bulunanlar hariç. 14. basamağı. Kişi mürşidine ulaştı. Bundan sonra bu kişinin neler yapması lazım? Nefsini tezkiye etmesi lazım. Bu tezkiye 7 kademede olgunlaşacak. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, vardiye ve tezkiye. İşte bu 14 basamağı da demin ki 7 basamağı eklerseniz ruh hakka ulaşmış olur. Ve kişi artık hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edilecek olan bir seviyeye vasıl olur. Burası o kişi için takva sahibi olma noktasıdır. Ruh Allah'a ulaşmıştır ve hakkı tavsiye edici bir hüviyet almıştır. Vel asr suresi de şöyle devam ediyordu zaten. Vel asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İlle lezine amenu ve aminu salihat ve tevasav bilhak. Amin olanlar hariç ıslah edici amellere başlayanlar hariç ve hakkı ulaşıp da hakkı tavsiye edenler hariç. İşte 21. basamak. Bugünkü konumuz bu 21. basamağın sonunda bir insanın birinci takvaya ulaşması. İkinci takvaya ne zaman ulaşıyoruz? Bundan sonra 4 tane daha basamak açmamız lazım. Artık bir insan 21. basamağa ulaşıp da Allah'a verdiği yeminleri yerine getirince 3 ayrı cepheden de takva sahibi oluyor. 3 yeminini de yerine getirdiği için. Bu birinci takvadır. Ve kişi ruhu Allah'ta fani oluyor, ifna oluyor, yok oluyor. Bu velayetin birinci basamağıdır. Sonra Allah o kişiye bir taht ihsan ediyor. Ve böylece kişi velayetin ikinci basamağına ulaşıyor. Beka basamağı. Birincisi fena basamağıydı. Sonra bu kişi zühd sahibi oluyor. Zikrini günün yarısından öteye taşırıyor. Üçüncü velayet basamağı. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. İkinci teslim ve ikinci takva velayetinde 4. basamağı. Bundan sonra bu kişi daimi zikrin sahibi oluyor. Velayetin 5. basamağı. Ondan sonra da nefsindeki bütün afetler yok oluyor. 3 vücudunu da Allah'a teslim ediyor. Ruhunu da, fizik vücudunu da, nefsini de bu basamakta nefs teslimi yapıldığı için teslim ediyor. Ve böylece bütün teslimler tamamlanıyor. Kişi 3. takvaya, son takvaya ulaşıyor ve takva elbisesini giyiyor. Burada artık hiçbir günahın işlenmesi mümkün olmayan bir özelliğin sahibidir kişi. Bu sebeple Allah-u Teala bu noktaya takva elbisesini giymek diyor Kur'an-ı Kerim. İşte 3 tane takva ve bunun sonucu bu bir özet. Şimdi konumuzu biraz daha detaylarıyla açıklığa kavuşturalım. Nereden başlar olay? Olay hep Allah'ın insanı en çok sevmesinden başlar. Gene öyle başlıyor. Allah en çok insanı seviyor. Çünkü hem dünyayı hem kainatı Yüce Rabbimiz insan için yarattığını söylüyor. Öyleyse bütün kainat ve dünya uğruna yaratılan bu Allah'ın en çok sevgilisi. Allah en çok insanı seviyor. Bu sevdiği mahlukunun da mutlu olmasını istiyor. Allah'ın bütün insanlardan istediği şey mutlaka onun sadece saadetidir, mutluluğudur. Bu mutluluğu ikiye ayırmış Yüce Rabbimiz, cennet saadeti ve dünya saadeti. Bir insanın cennet saadetine ulaşmasını temin etmek üzere Allah ezelde bütün insanları huzurunda topluyor hepimizi ve hepimize yeminler verdiriyor. Yemin, misak ve ahd. Bizden Allah-u Teala'nın aldığı 3 tane yemin var. Sonra bu yeminleri, misakları ve ahdleri üzerimize farz kılıyor. Ve sonra da buyuruyor ki kim bu yeminleri, misakları ve ahdleri yerine getirirse işte o kişi diyor cennetlik olur diyor. Yani birinci takvanın sahibi olur diyor. İşte şimdi bu hususu biraz daha detaylarıyla açıklığa kavuşturalım. A'raf 172. Allah Teala diyor ki biz ezelde bütün insanların sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık da hepsine birden dedik ki enesi bir Rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bela dediler ki evet. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor. Biz bütün insanları o gün huzurumuzda topladık. Hiç kimse kıyamet günü ben bunlardan haberdar değildim demesin diye bütün insanları o gün huzurumuzda topladık. Yani hiç istisna yok. Bütün insanlar hepimiz Allah'ın huzurundayız. Allah Teala bizlerden yemin, misak ve ahd alıyor. Maide suresinin 7. ayeti kerimesinde Yüce Rabbimiz bizlere şöyle söylediğini ifade ediyor. Sözlerimi işittiniz mi dedim diyor. Siz de dediniz ki işittik. Ben de dedim ki öyleyse itaat edin. Siz de dediniz ki atana itaat ettik. Yani nefsiniz konusunda bana yemin verdiniz tezki olacağınıza dair. ruhunuz konusunda bana misak verdiniz. Ruhunuzun ölmeden bana ulaşmasına dair fizik vücudunuz konusunda da ahd verdiniz. Şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacağınıza dair. Ve ben de size, hepinize bu yeminleri üzerinize farz kıldığımı söyledim. Bu yeminlerle sizin bağlandığınızı söyledim. Öyleyse hepimiz ezelde Allah-u Teala'ya 3 tane yemin vermişiz. Yemin, misak ve ahd. Bunlarla da bağlamış Allah-u Teala bizi. İşte fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd, Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde izah ediliyor. Şöyle buyuruyor Allah-u Teala, Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu leküm adüvül mübin ve eli buduni hâzâ sıratı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimde bulunmaktır diyor Allah Teala. Ya nefsimizden ne almış? Yemin almış. Nefsimizden aldığı şeyin yemin olduğunu açıkça ifade ediyor Allah Teala. Müddessir suresinin 38-39-40. Ayet-i kerimeleri. Buyuruyor, Küllü nefsin bima kesemet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler cehennemde rehinedirler. Ama yemin sahipleri onlar cennette olacaklardır. Kimdir ashabel yemin, yemin sahibi? Yeminini yerine getiren kişi. Yemin sahibi olmak ünvanını alıyor. İşte böylece görüyoruz ki Allah'a bir yemin vermiş nefsimiz. Kim nefsinin yeminini yerine getirirse mutlaka Allah'ın cennetine bu ayet-i kerime gelince gidecek. Yemin sahipleri, yeminlerini yerine getiren nefsler mutlaka cennette olacaklar diyor Allah Teala. Ruhumuzun Allah'a verdiği yemin misak adını alıyor ve Allah Teala Rad suresinin 20 ve 21. ayet-i kerimelerinde şöyle söylüyor. Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler, yerine getirirler. Ve la yenkudunel misak. Misaklerini naksetmezler, bozmazlar. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yus'ale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar. Buyuruyor Allah Teala. Allah Teala burada açık bir olgudan bahsediyor. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Bunu yapan kişi ne yapmıştır? Misakini yerine getirmiştir. Misakini bozmamıştır. Öyleyse misak demek ki ruhumuzun Allah'a ulaşması. İşte Nisan suresi 175. ayet-i kerime Allah-u Teala diyor ki kim Allah'a sarılacaksa, Allah'a vasıl olup da ona sarılacaksa diyor. Vahdesemullahi Allah'a sarılacaksa Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Ve sırat-ı müstakim. Demek ki Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri kimleri Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka kendisine ulaştırıyor. Allah Teala'nın bu istikametteki ifadesi zaten açık. Biliyorsunuz ki insanoğlu bir odak noktasının daima sahibi olmuştur. Nedir bu odak noktası? Bir insanın hayatındaki en önemli olgu, bir an, bir başlangıç noktası. Bu nokta Allah'ı dilediğiniz, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadır. Hayatınızdaki en önemli an budur. Çünkü bu nokta sizi mutlaka cennete ulaştıracaktır. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, böyle bir talebiniz yoksa, o zaman hiçbir zaman Allah'a ulaşamazsınız. Neden? Çünkü Allah da kendisine ulaşmayı dilemeyenleri kendisine ulaştırmıyor. Ankebut suresinin 5 ve 6. ayet-i kerimeleri Allah Teala buyuruyor: "Femen kânû yercü lükâ Allâhi fe inne ecelallâhi le'at." Kim Allah'a milaki olmayı, dünya hayatında ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah'ın dilediği şey, o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması mutlaka gerçekleştirilecektir. Neden? Çünkü o kişi Allah'a varmayı, Allah'a ulaşmayı biliyor. Böyle bir talebin sahibiyseniz hiç endişe edecek bir şey yok. Mutlaka Allah'a ulaşacaksınız. Çünkü göreceğiz ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah tarafından Allah'a ulaştırılır. O kişinin özel gayretlerinin pek fazla bir fonksiyonu yok. Zaten aslında fazla bir gayreti de yok. Allah'ın yardımıyla gerçekleşiyor her şey. Gayretler mi? Ondan sonra hızlanıyor. Allah'a ulaşıncaya kadar nihayet 33 bin zikre ulaşırsınız. Ama Allah Teala sizden daimi zikri istiyor. Öyleyse bu bir ay meselesidir. Birkaç ay içinde, hatta bazı kardeşlerimiz bir ay içinde ona ulaşmayı başardılar. Demek ki birkaç ay içerisinde bu olay gerçekleşir. Kişi 33 bine çıkar. Ruhu da Allah Teala'ya ulaşır, tamam. Ama dünya saadeti onun ötesindeki çok çetin bir iştir. Daimi zikre ulaşmadan hiç kimse Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ifade ettiği dünya saadetine, mutlak saadete hiçbir zaman ulaşamaz. Bunun anahtarı daimi zikirdir. Öyleyse şu aşamada ne görüyoruz? Biz Allah-u Teala'ya 3 tane yemin vermişiz. Yemin, misak ve ahd isimlerini gördük. Neden? Çünkü 3 tane vücudumuz var. Bir fizik vücudumuz var, halk edilmiş, yaratılmış. Bir nefsimiz var, sevva edilmiş, dizayn edilmiş. Bir de ruhumuz var, üfürülmüş Allah-u Teala tarafından. Ve Allah-u Teala bu 3 tane cesedimizin her birisine ayrı ayrı görevler yüklüyor. Her birisinden ayrı bir yemin alıyor. Mahiyetleri de birbirinden tamamen farklı. İşte bu yeminleri yerine getirebilirsek, cennet mekanımız olacağı cihette Allah-u Teala bu yeminlerin hepsini üzerimize farz kılmış. Nefsimizin tezkiyesini 3 defa farz kılmış. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olmasını 3 defa farz kılmış. Ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşmasını ise 9 defa farz kılmış. Ve böylece 3 yeminimiz de Allah-u Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. Bu durumda demek ki biz insanlar 3 tane yemini yerine getirmek mecburiyetinde olanlarız. 2 ayet-i kerime 3 yeminimizi birden üzerimize farz kılıyor. Biri Maide 7, bana verdiğiniz bu yeminlerle hepinizi bağladım diyor. Hepiniz bu yeminlerinizi yerine getirmekle mükellefsiniz diyor Allah-u Teala. Enam 152, ve bi ahdillahi evhu, Allah ile olan ahdlerinizi ifa edin, yerine getirin diyor. 3 yemininizi de yerine getirin. Sonra demek ki yeminlerimizin hepsi 2 defa üzerimize farz kılınmış. Maide 7 ile Maide 105 ile Allah Teala nefsimizin tezkiyesini bir defa daha farz kılıyor üzerimize. Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfiseküm. Ey amin olanlar, nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur diyor. Nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. 3. defa farz kılıyor. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması, o da 3. defa farz kılıyor. Allah Teala buyuruyor ki ya eyyühen nasu müdür rabbiki vellezi halakaküm. Ey insanlar, Allah'a kul olun. Sizi yaratan Allah'a kul olun. Ruhumuzun Allah'a ulaşması ise daha 7 defa farz kılınıyor. Birincisi Zümer 54. Ve enibü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min kavne yetişimi azabı. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a ulaşın ve ona teslim olun. İkincisi Rum 31. Menibine ileyhi, ona dön, ona ulaş. Üçüncüsü Fecr 28. İrci ilâ rabbiki, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Dördüncüsü Zariyat 50. Efirru ilallahi, öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşincisi Lokman 15. Vettebi sebilâ men enâve ileyye, kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Sırat-ı Mustakim üzerinden sen de bana ulaş. Altıncı ayet-i kerime Yunus 25. Allah'ı yedi darüsselam, Allah teslim yoluna çağırır. Zümer 14'te gördük ki teslim Allah'a yapılır. Öyleyse teslim yolu Allah'tır. Allah kendisine çağırıyor. 6. ayet-i kerime ve 7. ayet-i kerime Müzemmil 8 ve eskür ismi rabbike ve temettel ileyhi tebtila, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. İşte Allah Teala ve Tekat Hazretleri demek ki nefsimizin tezkiyesini 3 defa farz kılmış üzerimize. fizik vücudumuzun Allah'a kul olmasını 3 defa farz kılmış. Ama ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşmasını 9 defa farz kılmış üzerimize. Ne olur bu farzları yerine getirirsek? Allah Teala 3 yeminimizden birden bahsederek bunların sonuçlarını çok açık bir şekilde koymuş ortaya. Fecr suresi 27, 28, 29 ve 30. ayet-i kerimeler. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbike radiyeten mardiyye fetkuli fi ibadi vetkuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Yani tezkiye ol. Allah'a verdiğin nefsini tezkiye etme, temizleme, arıtma. Allah'ın nurlarıyla nefsinin kalbini doldurma konusunda Allah'a verdiğin yeminini yerine getir. Ruha sesleniyor. İrci'i ila Rabbiki. Sen de Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Allah'a verdiğin misakini yerine getir. Ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşması. Ve fizik yüzüne sesleniyor. Fethuli fi ibadi. O zaman nefsini tezkiye ettiğin zaman, ruhunu da bana ulaştırdığın zaman, o zaman kullarım arasına gir. Ey fizik vücut, çünkü sen bana kul olacağına dair ahd vermiştin. İşte böylece üç vücudumuzun Allah'a verdiği üç yemin de yerine getirilmiş oluyor. Sonuç ne olur? Fethuli cenneti. Ve cennetine gir. 30. ayet-i kerime. Öyleyse kim Allah'a verdiği nefsini tezkiye etme yeminini, ruhunu Allah'laştırma misakini, fizik vücudunu şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul etme ahdini yerine getirirse, bu kişinin mekanı mutlaka cennettir. Öyleyse Allah Teala bütün insanları huzurunda toplamış mı? Evet. Bütün insanlara yemin, misak ve ahd verdirmiş mi? Evet. Bütün insanlara bu yeminlerini yerine getirdikleri takdirde mutlaka cennete gideceklerini garanti ediyor mu? Ediyor. Öyleyse Allah'ın bütün insanların istediği şey, bütün insanların bu cennet saadetine mutlaka ulaşmalarıdır. Allah Teala biliyor ki nefslerimiz Allah ne emir verirse o emre mutlaka karşı çıkacaklardır. Bunu çok iyi bilen Allah Teala üzerimize farz kılıyor ki bu yeminleri nefsimizin karşı çıkmasına rağmen bu yeminleri yerine getirelim de mutlaka Allah'ın hepimiz için hedef gösterdiği o cennete ulaşalım. Göreceğiz ki bu cennete ulaşmak aslında hiç de zor bir şey değil. Ama insanlar bilmiyorlar. Neden hiç de zor bir şey değil? Çünkü cennete ancak insan Allah'ın yardımıyla ulaşır. Allah'ın yardımıyla cennete ulaşacak kişi ise Allah Teala bir tek şey istiyor. Allah'a ulaşma konusunda o kişinin bir talebin, bir isteğin sahibi olması. Eğer böyle bir isteğin sahibiysek, mutlaka Allah Teala yardımlarıyla bizi hedefine ulaştıracak. Biz zikretmesini sevmeyen biri olabiliriz. Namaz kılmayı sevmeyen birisi olabiliriz. Bu başlangıçtaki halimiz. Herkes böyledir. Çünkü nefs insanları mutlaka bunları yapmaktan önleyecektir. Ama ne zaman ki Allah'a ulaşmayı diledik, Allah rahim esmasıyla tecelli etti. O günden sonra Allah'ın yardımları bizi namazı seveceğimiz, zikretmeyi seveceğimiz, bunlardan zevk alacağımız bir noktaya taşıyor. Allah'ın yardımıyla biz Allah'ın bütün ibadetlerini sever bir hale geliyoruz. Allah'ın bütün ibadetlerini seven bir insan oluyoruz. İşte bunu bize sevdiren Allah-u Teala'dır ki sevgisinin başlangıç noktası bizim Allah'a ulaşmamızı dilememizdir. Her şey oradan başlıyor. Öyleyse Allah-u Teala demek ki bütün insanların mutlaka yeminlerini yerine getirerek takva sahibi olmasını istiyor. Ve takva sahibi olmadan hiç kimse Allah'ın cennetine ulaşamaz. Bu Allah-u Teala'nın indinde takva sahibi olmak keyfiyetinin 3 tane yeminin yerine gelmesiyle gerçekleşeceğini görüyoruz Kur'an-ı Kerim'imizde. Ne zaman bir insan nefsini tezkiye ederse o kişi o noktada takva sahibi olur. Ne zaman bir insan ruhunu Allah'a ulaştırabilirse o noktada takva sahibi olur. Ne zaman bir insan fizik vücudunu şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul ederse o zaman takva sahibi olur. İse Allah'ın bizden aldığı yeminlerle bu yeminlerin yerine getirilmesi ve takva sahibi olmak arasında çok sıkı bir rabıta var. İlliyet rabıtası. En üst seviyede bir bağımlılık rabıtası. Biz insanlar Allah'a yeminler vermişiz, misaklar vermişiz, ahitler vermişiz.

üçüncü takvanın sahibi olduğu zaman takva elbisesini giydiği zaman. Öyleyse cennete girebilmek takva sahibi olmakla eş anlamlıdır. Bir insan ne zaman Allah'ın cennetine girebilir, ne zaman takva sahibi olursa o zaman girebilir.

Demek ki bir insanın takva sahibi olabilmesi onun cennete gitmesini mutlaka gerektiriyor. Eğer cennete gitmek standartını elde eden bir adam, o kişi takva sahibidir. İşte yolun başından itibaren olaylara şimdi beraberce bakalım. Biz demin izah ettiğimiz statü içerisinde Allah'a ulaşmak istikametindeki emirlerini yerine getirmeye ne zaman başlarız? Bu istikamette Allah-u Teala'nın söylediği şeyleri birer birer anlatmıştık çok kısa olarak. Evvela biz insanların etrafında olaylar cereyan ediyor. Bu olayların bizi bir düşünceye ulaştırması lazım. İşte Dehr suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah herkese hidayete ulaştırmayı diler istikametinde bir ifade kullanmış. Arkasından da diyor ki ama dileyen kişi şükredenlerden olur, dileyen kişi küfredenlerden olur. Öyleyse bizim dilememiz asıl. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz takdirde Allah'a ulaşan birisi olacağız. Şeytana ulaşmayı dilediğimiz takdirde şeytana ulaşan birisi olacağız. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse işte burada belli olacak. Birinci basamakta olayları yaşayacağız. İkinci basamakta olayları mukayese edeceğiz, karşılaştıracağız. Arkadan da muhakeme edeceğiz. Bir hükme varmak üzere her değerlendirme sistemini devreye sokarak son bir değerlendirme yapacağız. İşte bu değerlendirmenin sonu son derece önemli. Ya Allah-u Teala'ya varmayı dileyeceğiz veya dilemeyeceğiz. Eğer Allah-u Teala'ya varmayı diliyorsak Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesine tabi olan birisiyiz biz. Allah-u Teala diyor ki La ikrahe fiddini kat tebeyne rüştü minel gayin. Dinde zorlama yoktur. Ancak kim Allah-u Teala ve takat hazırlıklarının bildiğinde Allah'a ulaşmayı dilerse, bunun anlamı ne? Yani irşat yolunu dilerse, işte o irşat yolu gay yolundan tamamen ayrılmıştır. Peki nasıl diler insan? Ayet-i Kerime'nin devamı şöyle söylüyor ki, tağutu inkar ederse, yani gay yolunu, insanı şeytana götüren yolu inkar ederse, ben böyle bir yola asla girmem derse, o kişi mutlaka urvet-i vuslâya sımsıkı yapışır diyor. Urvet-i vuslâ, mürşidin elidir. Kişi gider, mürşidinin elini öper ve Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba urvet-i vuslâya sımsıkı yapışır. İşte Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesi. Bunun üzerine ne oluyordu? Biz Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olduğumuz için Allah rahim esmasıyla üzerimizde tecelli ediyor. Bu tecelli birinci meyvesini Allah'ın bizi bir garantisiyle karşılaştırarak veriyordu. Bu garanti bütün Allah'ın üzerinde tecelli ettiği kişilerin mürşitlerine ulaştırılma garantisidir. Bu Maide suresinin 16. ayet-i kerimesi gereğince gerçekleşir. Allah Teala diyor ki kim Allah'ın rızasına tabi olursa Allah onu mutlaka sevinlere ulaştırır. Daha sonra ne var? Daha sonra Allah Teala kişinin kulaklarındaki bakrayı alıyor. Daha sonra Allah Teala kişinin kalbindeki ekinleti alıyor ve bu kişi Allah'a ulaşmaya ehil olacak çünkü Allah'a ulaşmayı biliyor. Bundan sonraki olayları biliyorsunuz. Allah'ın insanın kalbine hidayet koyması, bu hidayetin o kişinin kalbini Allah'a döndürmesi, arkadan Allah-u Teala'nın nurlarının o kişinin kalbine ulaşması, Allah'ın açtığı yol sebebiyle kişinin takva sahibi olması, mürşidine ulaşması, mürşidinden aldığı 7 tane hediye. Bu noktadan itibaren ne olur? O kişi mürşidinden aldığı emirlerin gereği olarak zikrini giderek arttıracaktır. 14. basamaktan sonra 7 tane nefs kademesinden geçmesi gerekiyor bu kişinin.

0: Birinci kademe nefs-i emmare. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki, Hazreti Yusuf diyor ki yüce Rabbimize, ve ma uberru nefsi inne nefse le emaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam, çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte Allah rahim esmasıyla tecelli etmiş kişi de dördüncü basamakta. Ve bu hedefe bir insanın ulaşması, insanın zikrini giderek arttırmasıyla mümkün. Zikrimizi mürşidimizden aldığı emirler gereğince arttırıyoruz, arttırıyoruz, arttırıyoruz. Öyle bir gün geliyor ki bu zikir kademesinde Allah'tan gelen nurlar nefsimizin kalbinde %7 nispetinde bir aydınlık oluşturuyor, nur oluşturuyor. İşte burası nefsimizin birinci kademesini temizleyebildiğimiz yer. Nefsi emmare. Şerre emreden nefs kademesini böylece aşıyoruz. Ruhumuz bu. Biz mürşidimize ulaştığımız gün ruhumuz vücudumuzdan çıkıp Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi gereğince sırat-ı müstakime ulaşmıştı. Diyordu ki Allah Teala zalikel yevmül hakkı femen şa ittaze ila rabbihi meaba. Böylece Allah Teala'nın ifadesi şu oluyor. İşte o gün hak günüdür. Dileyen kişi kendisine Allah'a ulaşan sırat-ı müstakimi yol ihtiyacıdır. Ve kim Allah'a ulaşırsa Allah o kişi için sığınak olur. Öyleyse ruhumuz vücudumuzdan ayrılmış, Allah'a ulaşmak üzere sırat-ı müstakime vasıl olmuş. Ve biz nefs tezkiyesine başlamışız. Nefs tezkiyesinin birincisini bitirdik. Nefsi emmare. Ruhumuz zemin kattan birinci kata kadar yükselmeye başladı. Zikrimizi daha çok arttırıyoruz. İkinci nefs kademesi. Nefsi levame kıyamet suresi. İkinci ayet-i kerime. Fela uksumu bin nefsi levameti. O levame nefse kasem ederim diyor. Yemin ederim diyor Allah-u Teala. Nefsimiz için Allah-u Teala'nın verdiği şey bu. Nefsimiz için yeminimiz. Demek ki nefsi levameye ulaşıyoruz. Nefsi levame kınanan bir nefse ifade ediyor. Suçlanan bir nefse ifade ediyor. Burada nefsimizi kınıyoruz. Biliyoruz ki nefsimiz hatalar yapıyor. Bunu şeytandan aldığı terkinlerle yapıyor. Ve bu sebeple nefsimizi kınıyoruz. Nefsimizin kalbinde %7 daha nur birikmiş durumda. Ve devam ediyoruz yolumuza. Zikrediyoruz, zikrediyoruz. Ve daha sonra %7 daha nur birikiyor nefsimizin kalbinde. Nefs-i mülkimeye ulaşıyoruz. Allah'tan ilham almaya başladığımız bir nefs kademesi. Ruhumuz mu? O da üçüncü kademeye kadar yükselmeye başlıyor. Allah'tan ilham almaya başladığımız bir kademe. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha. O nefse şeytanın fücuru da Allah'ın takvası da ilham edilebiliyor Allah'tan. İlhamın başladığı nokta burası. Dördüncü kademede mutmainne var. Ya eyyetühen nefsün mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. Böylece Allah Teala ile ilişkilerimizde nefsimizin mutmain olması söz konusu. Ve ne zaman oluyor bu mutmain olma işlemi? Dördüncü basamakta. Nasıl? Allah'ın zikriyle. Mutmain olmak, doyuma ulaşmak demek. Kim nefsindeki hırs adı verilen afeti yenerse, işte o zaman bu kişi mutmain olmuştur. Doyuma ulaşmıştır. Arkadan da Allah'tan razı olacak. %7 daha nur birikecek nefsinin kalbinde. Rıza makamının sahibi olacak. Radiyeten mardiye buyuruyor Allah-u Teala. Fecr 28. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak. İşte burada biz Allah'tan razı oluyoruz. Beşinci basamak. %7 daha nur birikiyor nefsimizin kalbinde. Arkasından Allah da bizden razı oluyor. Altıncı basamak ve böylece ruhumuz da altıncı gökyüzüne kadar yükselmeye başlıyor. Yedinci basamak için Allah Teala tezkiye adını kullanmış. Fatır suresi 18. ayet-i kerime Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil vasir. Kim nefsini tezkiye ederse yarıdan daha fazla Allah'ın nurunu nefsinin karanlıklarına hakim kılmak üzere nefsinin kalbine sokabilirse, bunu başarabilirse, o kişi nefsini tezkiye etmiştir. Ve bunu kendi nefsi için yapmıştır. Neden? Çünkü nefs Allah'a tezkiye olacağına dair yemin vermişti. Ve böylece ruhu Allah'a doğru seyreder diyor. Yani Allah'a ulaşır. Yedinci basamağa ulaşan kişi, nefsinin muhtevasında %50'den fazla nurun yerleştiği bir insandır. %49 nefs tezkiye konusunda 7 kademeden geliyor. %2 de huşudan oluşuyor. Ve böylece %51 nur o kişinin kalbinde oluşuyor. O kişinin kalbi böylece nefs tezkiyesine ulaştı. Allah'a verdiği kişi yeminini yerine getirir. Nefsini tezkiye etmek yeminini. Ruhu 7 kat yükselerek sitetin mütahiyi açtı, yokluğa geçti. Allah'ın zatına ulaştı. Ruh da Allah'a verdiği misaki yerine getirdi. Kişinin fizik vücuduna nefsi tezkiye olduğu için, ruh da Allah'a ulaştığı için Allah'a kul olmayı başardı. Üçüncü yemini de yerine getirdi, geldi. Ne olur? O kişi Allah'ın cennetine muhatap olur. Allah'ın cennetinin sahibi olur. İşte Allah Teala ve tekatatların indinde Allah'ın cennetine muhatap olmak söz konusu burada gerçekleşiyor. Bu noktaya ulaşan bir insanın durumuna yeniden bakalım. Fecr 27, 28, 29, 30'da ne görüyoruz? Ya eyyetüen nefsin mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten madiyye fetkuni fi ibadi vetkuni cenneti. Ey mutmain olan nefs! Allah'tan razı ol! Allah'ın rızasını kazan! Yani Allah'a verdiğin nefsini tezkiye etmek konusundaki yeminini yerine getir. Sonra ruha sesleniyor. İrci'i ila rabbiki, sen de Allah'a ulaş. Ruhunu Allah'a döndür. Allah'a vasıl ol. Misakini yerine getir. Fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadi. O zaman nefsini tezkiye ettiği zaman, ruhunu Allah'a ulaştırdığın zaman, o zaman kullarımın arasına gir. Ve sonucu söylüyor Allah Teala. Yani böylece fizik vücudunda şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul etmiş olursun. Sonucu söylüyor. Vethuli cenneti ve cennetime gir. Anlıyoruz ki her kim nefsini tezkiye ederse, ruhunu Allah'a ulaştırırsa ve fizik vücudunu Allah'a kul ederse o kişi muhakkak Allah'ın cennetine ehil olur. Sözlerimizin başında bunun takva sahibi olmak demek olduğunu söylemiştik. Gerçekten böyle mi? Nefsimizi tezkiye eden bir kişi takva sahibi oluyor mu? Bu sualin cevabı evet. Ruhunu Allah'a ulaştıran bir kişi takva sahibi oluyor mu? Evet. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden, Allah'a kul eden bir kişi takva sahibi oluyor mu? Evet. Bakalım ayet-i kerime. Necm suresi 32. ayet-i kerime. Boşuna nefslerini tezkiye ettiklerini söylemesinler. Boşuna böyle bir iddiada bulunmasınlar. Çünkü Allah takva sahiplerini bilir. Kimdir takva sahibi? Açık bir şekilde Allah ifade etmiş. Takva sahibi nefsini tezkiye eden kişidir. İşte bu 14 basamağa 7 basamak daha ekleyerek 21. basamağa ulaşmış olan herkes ne yapmıştır? Nefsini tezkiye etmiştir. Öyleyse nefsini tezkiye etmek açısından, birinci yemini açısından takva sahibi olmuştur. Acaba ruhunu Allah'a ulaştıran kişi de takva sahibi olur mu? Evet diyor Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve yettekûn. Allah'a dön, ruhunu Allah'a ulaştır ve takva sahibi ol. Demek ki kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa takva sahibi oluyor. İkinci yemininde böylece kişinin misakini yerine getirmesi halinde takva sahibi olduğunu görüyoruz gene. Gelelim üçüncü yeminine, yani kişinin fizik vücudunu Allah'a kul etmesi haline. O zaman da takva sahibi oluyor mu? İşte Bakara suresi 21. ayet-i kerime. Ya eyyühellezîn, ya eyyühen nâsübüdü rabbükümellezî alekâküm leallekûm tettekûn. Ey insanlar! Sizi yaratan Allah'a kul olun. Ve böylece takva sahibi olun diyor Allah Teala. Öyleyse her kim, insanlardan her kim Allah'a kul olmuşsa, fizik vücudunu Allah'a kul etmişse, o kişi fizik vücudunu Allah'a kul ettiği cihetle de üçüncü açıdan da, üçüncü yemin açısından da takva sahibi olmuştur. İşte bu üç tane takvanın üçü de birinci takva basamağını ifade eder sadece. Ayrı ayrı cephelerden ama hepsi aynı noktayı ifade eder. Birinci takva. Nefsin tezkiyesiyle ulaşılan takva, fizik vücudun Allah'a kul olmasıyla ulaşılan takva, nefsin tezkiyesiyle ulaşılan takva, hepsi üç tane yeminimizin muhtevasının her birisi bizi takva sahibi kılıyor. Ama üç ayrı cepheden bakıyoruz meseleye ama üçü de birinci takva. Sadece ilk takvamız, birinci takvamız burada gerçekleşiyor. Önemli mi takva sahibi olmak? Elbette. Çünkü kim takva sahibi olursa o Allah'ın evliyası olur. Evliya olmak deyince hemen türbeleri hatırlıyorsunuz. İşte mutlaka ölmesi lazım kişinin diye düşünen pek çok insan var. İnsanın evliya olabilmesi eskiden mümkünmüş diyorlar. Olmuş eskiden evliyalar ama ölmüşler şimdi hepsi. Hayatta hiç evliya yoktur, hepsi ölmüştür. Böyle bir şeyin geçerli olmadığını Allah Teala söylüyor, şöyle söylüyor. Yunus suresinin 62 ve 63. ayet-i kerimeleri. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Bilin ki, iyi bilin ki o Allah'ın evliyaları var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzunda olmayacaklardır. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar ameli olmuşlardır. İmanın sahibi olmuşlardır. Ve takva sahibi olmuşlardır. Öyleyse kişiyi evliya yapan ne? Takva sahibi olmak. Burada kişi takva sahibi olmuş, evliya da olmuş. Leyumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. Onlara dünyada da müjdeler vardır, ahirette de müjdeler vardır. Mutluluk hem dünya içindir hem ahirettir. Ahiret içindir. Burada kişi ahiret mutluluğunu yakalayabilmiştir. Dünya mutluluğuna henüz ulaşamamıştır. Sonra ne görüyoruz? Allah-u Teala o kişiye bundan sonra bir fena makamının, yani ruhunu Allah'a ulaştıracak olan sistemin sonunda ruhun Allah'ın zatında ifna olması söz konusu. Ne zaman bu olursa ki hemen arkasından olur, o kişi velayetin birinci basamağındadır. Fena makamı. Sonra Allah Teala bu kişiye bir taht ihsan edecektir. Kişi velayetin ikinci makamına gelecektir. Beka makamı. Sonra bu kişinin zikri günün yarısını aşacaktır. Kişi velayetin üçüncü makamına ulaşacaktır. Zühd makamı. Sonra bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Ve velayetin dördüncü makamına ulaşacaktır. İkinci teslimi gerçekleşmiştir. İkinci takvanın da sahibidir. Nisa suresi 125. ayet-i kerime. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhuhu lillahi ve huve muslimun. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah-u Teala. İşte her kim fizik vücudunu Allah'a teslim eder de muhsinlerden olursa bu kişi ikinci takvanın sahibidir. Burada ikinci teslim gerçekleşmiştir. Fizik vücudunda teslimi gerçekleşmiştir. Ve kişi ikinci takvanın sahibidir. Bir sonraki makamda bu kişi daimi zikre ulaşacaktır. Yani ululel makamdır. Beşinci basamak. Ve arkasından da bu kişi daimi zikir sebebiyle nefsinin muhtevasında pek az kalan karanlıkları da nefsinin afetlerinde hep atacaktır. Nefsinin kalbini tamamen Allah'ın nurlarıyla dolduracaktır. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Yani muhtevayı bozacak olan, onun Allah'a nefsinin teslimine mani olacak olan hiçbir afet o kişinin nefsinin kalbinde kalmayacaktır. İşte bu nokta o kişinin nefsini de Allah'a teslim ettiği takva elbisesini giydiği noktadır. Beyine suresi 5. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Ve ma umiru illa leyabudullahe muhlisine lehuddine hünefae. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini teslim etmiş dinde muhlis kullar, halis kullar olmakla emrolundular ve bunu hanif olarak yapmakla emrolundular. İşte burası üçüncü ve son teslimdir. 27. velayet basamak, 27. basamak velayetin 6. basamağı. Bu noktadan sonra kişi artık takva elbisesini giymiştir. Ne demek istiyoruz? Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi bu sualin cevabını veriyor. Diyor ki Allah Teala öyle bir tövbe yapın ki bu tövbe nasuh tövbesi olsun ve Allah sizin günahlarınızı örtsün ve sizi bir nurla mükafatlandırsın önünüzde ve sağınızda başınızın üstünde. İşte kim bir seher vakti Allah Teala tarafından tövbe-i nasuha çağrılırsa bu kişi Allah Teala'nın bir ihsanına hedef oluyor. Nedir o ihsan? Başının üzerinde bir nurun oluşması. İrşada tayin edecekse burada tayin ediyor. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle kişi mürşit oluyor. Ama bu noktanın konumuzla alakalı olan özelliği o kişinin bütün günahlarını Allah-u Teala'nın örtmesidir. Sevaba çevrildikten sonra o kişi hasbelkader günah işlemişse ki işleyecektir. Nereye kadar? Buraya kadar işleyecektir. Çünkü daha bir insan nefsinin bütün afetleri yok olmadıkça her an günah işleme ihtimali vardır. Ama günahın oranı %5'e, %9'a, %10'a düşmüş durumdadır. Ama burada ihlasa ulaştığı zaman kişi artık hiç günah işlemesi ihtimali yoktur. Çünkü nefsinde onu günaha sevk edebilecek olan afetlerin hepsi yok olmuştur. İşte ihlasta bu kişi hiç günah işlemez hale geliyor. Bir sonraki makam olan salahta ise Allah Teala onun o güne kadar ihlasa kadar işlediği günahlarını da örtüyor. Böylece bu kişi kabir azabından beri oluyor. Kabir azabı bu kişi için geçerli değil çünkü bütün günahları örtülmüş vaziyette. Yeniden günah işlemesi ise mümkün değil çünkü nefsinde afetler artık yok. Bir insanın nefsinde afetler yoksa ne olur? Yoksa onu günaha sevk edecek olan hiçbir faktör mevcut değildir. Ruhu zaten bütün boyutlarıyla onu sevaba teşvik ediyordu. Hep Allah'ın emirlerini yapmaya, yasak ettiklerini yapmamaya. Şimdi nefsi mi? Nefsi de aynı hüviyeti kazandı. Allah'ın bütün emirlerini yapmaya çağırıyor onu. Yasak ettiği fiilleri de işlememeye çağırıyor. Öyleyse hem nefsi hem de ruhu, yani aklın iki müşaviri de yalnız hayır işlemesini istiyor. Bu kişi bu sebeple artık günah işlemeyecek bir özelliğe kavuşmuştur. İşte kim nefsini, nefsinin kalbini Allah'ın nurlarıyla bezerse, o kişinin nefsinin kalbi müzeyyen olursa, işte o kalbi oluşturan Allah'ın nurları var ya, o nurlar takva elbisesidir. O kişinin nefsinin kalbini Allah öyle bir elbise giydirmiştir ki, o elbise o kişiyi bütün günahları işlemekten mutlak olarak koruyacaktır. İşte kişi burada takva elbisesi giyiyor. Yani nefsinin kalbi Allah'ın takva elbisesiyle örtülmüştür. O elbiseyi giydiği andan itibaren de o kişinin herhangi bir günah işlemesi ölene kadar artık mümkün değildir. Öyleyse bir kişi burada üçüncü takvanın sahibidir. Takva elbisesini giymiştir. Allah onun bütün günahlarını nurlarıyla örtmüştür ve kişi o nurlardan bir elbise giymiştir. İşte bu takva elbisesidir. Burada üçüncü ve son takvaya kişinin ulaştığını görüyoruz. Bu takva İslam takvasıdır. O kişi İslam olmuştur. İslam'ın gerektirdiği üçüncü ve en üst seviye takvanın sahibi olmuştur. Bu takva elbisesini giymek öyle bir elbise giymek demektir ki kişinin etrafında ne kadar günah olursa o kişi bu günahlara asla iştirak edemez, etmesi mümkün değildir. Hiçbir günahı işletmeyecek olan bir elbiseyi, nur elbisesini Allah o kişinin kalbine giydirmiştir, nefsinin kalbine. Dolayısıyla nefsi bütünüyle bu standartların içine girmiştir. İşte bir benzetme yapın. Nefsinizin kalbinde eskiden kapkara bir elbise vardı. Zulmetten oluşan, günahlardan oluşan, afetlerden oluşan bir elbise vardı. Bu elbiseyi Allah Teala sizden çıkardı, aldı, yerine nur elbisesini giydirdi. Allah'ın nurlarıyla mutlak olarak bezenen bir nefs kalbiniz var. Hiçbir açık noktası yok. Nefsinizin her tarafı Allah'ın nurlarıyla donanmış vaziyette. İşte bu nokta takva elbisesini, o nurları, nefsinizin kalbinin giydiği nokta, sizin de takva elbisesini bütün olarak giydiğiniz nokta. Nefsinizde, ruhunuzda, fizik vücudunuzda aynı takva elbisesini artık giymiştir. Burada siz Allah'ın sizin için hedef gösterdiği dünya saadetinin de sahibi oluyorsunuz. Yani hem iç aleminizde üçüncü takvanın sonu olarak takva elbisesini giyerek mutlusunuz, huzurlusunuz. Hem dış aleminizde başka insanlarla olan ilişkilerinizde mutlusunuz. Hem de Allah ile olan ilişkilerinizde sonsuz bir saadetin sahibisiniz. İşte burada 21. basamakta kazandığınız cennet saadetine Allah Teala evliyalığın temel hedefi olan dünya saadetini de ekledi. Ne diyordu? Onlara cennette de müjdeler vardır, dünyada da müjdeler vardır. Cennette de saadet söz konusudur, dünyada da saadet söz konusudur. Öyleyse nasıl elde ettiniz bunu? Beraberce bakalım. Bir insanın dünya saadetine ulaşması üç ayrı cepheden oluşuyor. Nefsini bu kişi dünya saadetine ulaşabilmek için iç aleminde mutlu olmak mecburiyetindedir. Suç ve sükûne ulaşmak mecburiyetindedir. Dış aleminde mutlu olmak mecburiyetindedir. Suç ve sükûne ulaşmak mecburiyetindedir. Allah ile olan ilişkilerinde mutlu olmak mecburiyetindedir. Bu kişi başlangıçta iç aleminde mutlu değildi. Neden? Nefsinde yalnız afetler olduğu için günah talebinde bulunuyordu ve ruh da hayır talebinde bulunuyordu. İkisi de taleplerinden vazgeçmediği için savaş vardı. İkincisi nefs sık sık aklı kandırıp günah işletiyordu. Bu sebeple kişi huzursuzdu. Sık sık huzursuz oluyordu. Arkadan da ruh nefse azap ediyordu. Kişi bu sebeple ayrıca bir defa daha huzursuz oluyordu. Böylece bu kişi hep huzursuz oluyordu. Ama ihlasa ulaştığı zaman, salaha ulaştığı zaman, takva elbisesini giydiği zaman bu kişi böyle değil. Çünkü nefsinde afetler yok. Nefs de ruh gibi hayrı talep edecektir. Ruh da hayrı talep edeceği için iç aleminde sus ve sükun oluşuyor kişi. Ruh da hayrı istediği için, nefs da hayrı istediği için yalnız hayır işliyor, günah işlemiyor. Bu sebeple kişi hep huzurlu davranışların içinde, ruhun nefsi azalması da mümkün değil. Görülüyor ki bu kişi iç aleminde mutlak bir saadete ulaşmış. Takva elbisesinin saadeti. Dış alemine bakıyoruz kişinin. Dış alemindeki durum ne? Baştan kişi çevresindeki insanlara nefsindeki afetler sebebiyle zulmediyor. Arkadan ruhu nefsine azap ediyor. İki açıdan da huzursuz. Arkadan bu kişiden çevresine zarar, huzursuzluk yayıldığı için, zulüm yayıldığı için çevresindeki insanlar da ona zulmediyor. Gene huzursuz kişi. Başkasının zulmü dokunuyor, ona intikam almayı istiyor, intikam alıyor. Gene huzursuz. Çünkü yeni bir günah işlemiş oluyor. Arkadan ruhu nefsine azap ediyor. Gene huzursuz. İntikamını alamazsa şuur altı birikimi var. Gene huzursuz. Ama ihlasa ulaştığı zaman bunların hepsinin dış ilişkilerinde yok olduğunu görüyoruz. Çünkü nefsi de artık hayrı istiyor. Bu sebeple bu kişi nefsi de ruhu da hayrı istediği için kimseye zulmedemez. Bu sebeple ruhu da nefsine azap edemez. Bundan çevresine hayır yayıldığı için çevresindeki insanlardan da ona hayır gelecektir. Her olayın arkasından mutlu olacaktır. Hasbelkader birisi zulmederse intikam almayı asla istemeyecektir. Çünkü nefsinde intikam afeti de yok. Onu intikama yöneltebilecek diğer afetlerinde hiçbirisi yok. İntikamını hiçbir zaman almayacaktır. Huzursuz da olmayacaktır. Ruhu nefsine de azap etmeyecektir bu sebeple. Ayrıca bu kişi intikam almayı zaten istemediği için intikam alamamaktan oluşacak bir şuur altı birikimi hiçbir zaman bu insanda oluşamaz. Öyleyse dış alemi de mutlulukla geçecek kişinin o günden ölümüne kadar. Peki fizik vücudunu, peki Allah-u Teala ile olan ilişkilerde Allah'ın emirlerini yerine getirmediği için başlangıçta huzursuz. Yasak edilen fiilleri işlediği için gene huzursuz. Çünkü nefsi onları yaptırıyordu onu. Ama şimdi nefsinde afetler yok. Allah'ın bütün emirlerini en üst seviyede yerine getiren bir insan bu. 5 vakit yerine 7 vakit namaz kılıyor. Ramazan ayı boyunca oruç tuttuktan sonra bütün senede her perşembe günü oruç tutuyor. Zekatını 2 kat veriyor, daimi zikrin sahibi. Bütün emirleri en üst seviyede yerine getiriyor. Yasak ettiği fiilleri ise işlemesi mümkün değil. Çünkü nefsinde afetler yok. İşte takva elbisesi bir insanı buraya götürür. Hem iç aleminde, hem dış aleminde, hem de Allah ile olan ilişkilerinde bu kişi mutlak bir saadetin, yani dünya saadetinin sahibidir. Bundan 14'te sıra ver, sahabenin sahip olduğu saadete o da artık sahiptir. Öyleyse hepinizin üç tane takvanın sahibi olarak cennet ve dünya saadetine ulaşmanızı Allah-u Teala'dan dilemek suretiyle bugünkü sohbetimizi burada inşallah tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, seviniz. Şartlar ne olursa olsun, nefret etmeyiniz. Kendinizden nefret ettirmeyiniz. Dünyadaki sizleri mutluluğa ulaştıracak olan en sağlam düstur sevmektir. Severseniz kötülük yapamazsınız. Severseniz sevilirsiniz. Bu mutluluğun anahtarıdır. Sadece iki nevi insan yaşar. Mutlu insan, mutsuz insan. Toplumumuza baktığımız zaman insanların çok çok büyük bir kısmının %90'dan fazlasının mutsuz olduğunu görüyoruz. Arkasında acaba ne var? İnsanların din kültüründen yoksun olarak büyümeleri ve sevginin dışındaki her şeyi başlarına tac etmeleri. Türkiye'deki filmlere bakıyorsunuz. İnsan hayatı ne kadar korkunç standartlar içinde cereyan ediyor. Ahlak ne kadar büyük ölçüde bozulmuş. Sevgi bütün boyutlarda kaybolmuş. Hep dikkat edin haberlere. İnsanların öldürülmesi, hiç yüzünden öldürülmesi. Türkiye'de hırsız girmeyen evin kalmaması. Dünyadaki en çok suç işleyen ülke sıralamasında bizim ülkemiz 5. sırada yer alıyor. Dünyada asırlar boyunca en az 600 yıl dünyada en az suç işlenen ülke olmak şerefini taşıyan, dünyadaki en büyük coğrafyaya bir süre sahip olan Osmanlı İmparatorluğu ve Osmanlı'nın hayran olunacak olan terbiyesi, toplumun çok büyük bir kısmının mutluluğu yaşaması bir tesadüf müdür? Hayır, onlar tasavvuftandı. Tasavvuf, insanların zannettiği şey değildir. Şimdi zamanımızda diyorlar ki bir tane yol var, orta yol. O İslam'ın 5 şartıdır. Bundan çok daha ötesini yaşamak isteyen zavallılar var diyorlar. Onlar tasavvuf diye bir şey tutturmuşlar kendilerine yol. O yolu devam ettiriyorlar. Zavallılar diyorlar. Bir de diyorlar dinlerini hiç yapmayanlar vardır. Birisi tefrittir. Dininin gereğini yapmayan insan tefrittedir. Yani yapılması lazım gelenleri yapmamaktadır. Orta yol İslam'ın 5 şartıdır. Tefrit ise, affedersiniz, ifrat ise yani yapılması lazım gelenden çok daha ötesini yapmak, hatta daha başka bir ifadeyle yaptığını zannetmek. Onlar öyle düşünüyor. Onlar diyor, tasavvuf tasavvuf diye bir şey dolamışlar dinlerine. Bizim dinimizde öyle tasavvuf falan yoktur. Bizim dinimiz
İslam'ın 5 tane şartından oluşur. İslam budur. Namaz kılarsın, oruç tutarsın, zekatını verirsin, hacına gidersin. Kelime-i şehadetini de getirdin mi, keyfini diyecek yok. Gideceğin yerde mutlaka cennet. Hayır sevgili kardeşlerim, gideceğiniz yer cennet değil. Eğer İslam'ın 5 şartıyla kalırsanız, gideceğiniz yer cennet değil, sadece cehennem. Yetmez, bu dünyada da hiçbir şekilde mutluluğu yaşayamazsınız. Hiç düşündünüz mü mutluluk nedir? Size göre nedir mutluluk? Söyleyin bakayım bana. Mesela büyük kısmınız şunu söyleyecektir. Ah bir param olsaydı ben mutluluğu bir yaşardım ki deme gitsin. Yaşayamazdın. Eğer çok paran olsaydı daha çok mutsuz olurdun. Çok paran var, 100 tane dairenin sahibi oldun. Hepsini kiraya verdin. Paşalar gibi yaşayacağını zannediyorsun. Boş paşalar da mutluluğu yaşayamıyorlar ya. Geçelim. Ne olur? Her kiracı dairenden çıktığı zaman sana sadece o dairenin tamir masrafı aldığın kiranın yarısını götürür. Ve hayatın zehir olur. İnsanların ne kadar acımasız olduğunu, ne kadar başkalarının malına hor baktıklarını, sanki özellikle kullandıkları şeyleri mahvetmek için çalıştıklarını, onu göreceksiniz. O zaman hayatınız sadece bir sıkıntılar dizisi olacak. Her biriyle ayrı ayrı uğraşmak mecburiyetindesiniz. Malcanın yongasıdır. İnsanlar mutluluğu hep zenginlikte aramışlardır. Bir zengin olsam benden mutlusu yok diye düşünürsünüz. O kadar isterdim ki sevgili kardeşlerim. Şöyle bir zengin olmanızı, çok çok paranın sahibi olmanızı, ondan sonra da eğer Allah'ı gerekli seviyede tanımamışsanız, onun emirlerini full yerine getirmiyorsanız, nasıl mutsuz olacağınızı düşünüyorum. Sevgili izleyenler, dinleyenler, çoğunuzun beni anlayamadığını düşünüyorum. Eğer benim kadar mutlu olabilseydiniz, o zaman ne demek istediğimi anlardınız. Sevgili kardeşlerim, neden? Hiç sordunuz mu kendinize? Biz dünyadaki en mutlu insanlarken Osmanlı İmparatorluğu boyunca nasıl olmuş da bugün dünyanın en mutsuz insanları haline gelmişiz? Sadece bir tek sebep, Allah'tan ayrılmak. Allah'ı yok saymak. O Allah ki bizi yaratan. O Allah ki hepimizden istediği şey sadece ve sadece mutluluğumuz. Bizim mutlu olmamızdan başka Allah bizden hiçbir şey istemez. Sadece istediği bir tek şey vardır. Bizi mutlu kılmak. Sevgili kardeşlerim, o zaman belki birçok insan bize soracaktır. Hadi ben sen de diyecektir. Allah Allah deyip duruyorsun. Ne olur yani Allah'ın yolunda olsak ne yazar ki? O zaman hırsızlar evimize girmeyecek mi? Girecek. Ama ya onlar da Allah'ın dostu olursa? O zaman girmeyecek. O zaman
Osmanlıların dünyasında yaşayacaksınız. Şimdi bizim burada ülkemizde hırsız girmeyen ev yok. Orada da hırsız giren ev yoktu. Her mahalle titizlikle bütün komşular tarafından korunmaktaydı. Bir defa bir yabancının bir Osmanlı mahallesine girip de orada göze çarpmadan dolaşması imkansızdı. Şu mahalle dizaynına bakalım, gelin beraber sizinle. Ne yapmış Osmanlı? Mahalleye bir tane cami yapmış. Her mahallede mutlaka bir cami var. Adına mescit deyin, cami deyin, bir ibadet yeri. Orada da mutlaka bir imam var. Bir kelimecik daha ilave, tasavvuftan. Herkes tasavvuftan. Esnafın tamamı tasavvuftan. Bir herhangi bir sanat düşünün. O zanaat deniyordu. İşte demirciler, aklınıza gelen bütün zanaat dalları hepsi görevlerini yaparken hep zikirle yapmayı usul haline getirmişlerdi. Sevgili kardeşlerim, hatırlıyorum çocukluğumda, Bursa'da çocukluğumu geçirdim. Yıldırım'da mutafları hatırlıyorum. Kocaman bir salon, keçeden yapılan bir ıslatılmış olan, hadi bizim zamanımızdaki halı gibi bir sistemi böyle daire haline getirmişler. 10 kişi, 12 kişi veya daha fazla kalabalık bir grup çıplak ayaklarıyla tekmeleyerek onu kocaman bir şeyin, binanın içinde bir uçtan bir uca kadar Allah, Allah, Allah, Allah diye her Allah deyişlerinde ayaklarıyla iterek o ıslak keçeyi soldan sağa, sağdan da tekrar sola devamlı döndürüyorlardı. O zaman onların Allah Allah Allah demesi bizim için bir alışkanlıktı. Çünkü kapalı çarşıdan geçerken bakırcılar ellerindeki tahta şeylerle, tokmaklarla bakır döverlerdi. Allah Allah Allah Allah Allah diye vurarak. Hepsi tasavvuftandı. İnsanları aldatmak diye bir olay bilmezlerdi. Öyle büyüdük. Sonra o Osmanlı mahallesinde o caminin imamı aynı zamanda muhtardı. Öyle olacak adamlar tayin edilirdi muhtarlığa. O mahalle ondan sorulurdu. Mahalledeki herkes birbirini yakından tanırdı. Bir mahallede yabancıların gelip de ev soyması, bir şeyler yapması hiçbir şekilde mümkün değildi. O camiye gelenler, akşam namazını kılmak üzere gelenler, yatsı namazını kılmak üzere gelenler, her caminin girişinde bulunan bir taşın oyuğuna parası, başkalarına yardım için bir miktar parası olan herkes parasını oraya koyardı. Ve camiden çıkanlardan, paraya ihtiyaç duyanlar o kovuktaki parayı alırlardı. Kendilerine ne kadar lazımsa sadece o kadarını alıp geri kalanını tekrar koyarlardı. Başka ihtiyaç sahibi olanlar da alsınlar diye. Çoğu zaman paranın çoğu kullanılmazdı, orada kalırdı. Orada kalırdı ve kimse o paraya dokunmazdı.
Sevgili kardeşlerim, komşuluk herkesin birbiriyle ilgilendiği, hastalığına mutlaka yardım gittiği, bütün doğumlarda günlerce o eve başka bütün evlerden yemek taşındığı ve hastalıklarda herkesin o evi ziyaret etmesi usul halindeydi. Çocuklar sadece kendi anne babasının değil, bütün mahallenin kontrolü altındaydı. Her büyük o çocuklara hakikati göstermekle vazifeli tutulurdu. İncitmeden onlara güzellikleri söylemesi gerekirdi. Hatta bir gerektiği zaman ona tedip edici, onu terbiyeye davet eden sözler söylemesi hak olarak verilmişti o mahallenin büyüklerine. Öyleyse her şey herkes tarafından kontrol altında tutulurdu. Kimsenin kimseyi aldatması söz konusu değildi. Bir kişi gidiyor bakkala, sabah ezanı okunmuş. Sabah ezanında herkes kalkardı, camide kalırlardı namazlarını ve ondan sonra bir daha yatmazlardı. Ve işte bu sabah ezanından sonra, namazdan sonra dağılmalarda bakkaldan bir şey almaya gelen bir kişi istiyorum diyor, şunu istiyorum diyor. Bakkal diyor ki vermiyorum. Ben diyor sabahleyin siftahımı yaptım ama bak şu karşımdaki komşu henüz yapmadı. Oradan alır mısın lütfen? O kişi bunun ne manaya geldiğini çok iyi biliyordu. Ve derhal diğer bakkala gelip oradan alıyordu alacağını. Bir kısa anlatılır Osmanlı'nın o devrine ait. Birisi demiş ki ben Allah-u Teala'nın evliyalarını yatacağım. O mahalledeki evliyanın en üst seviyesindekine gitmiş. Demiş ben demiş defter aldım bir tane. Bana demiş söyler misin demiş kimleri yazmam lazım. O da demiş ki demiş evvela beni yaz sen oraya ve çık. Kişi elindeki deftere onun adını yazdıktan sonra çıkmış. Kasabın önünden geçiyor. Kasap sesleniyor. Beni de yaz diyor. Bakkalın önünden geçiyor. Bakkal sesleniyor. Beni de yaz diyor. Manavın önünden geçiyor. Manav sesleniyor. Beni de yaz diye. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala herkese her şeyi söylüyor. Herkes Allah-u Teala'nın yolunda. Anlıyor musunuz? Osmanlı'nın Cihan İmparatorluğu nasıl 600 yıl adaletin tam temsilcisi olarak kaldı? Nasıl hayran olmazsınız Osmanlı'ya? Ve bugün ülkemizin haline bakın. 600 yıl dünyadaki en az suç işlenen ülke ne hale geldi? Bunlara bakıp da nasıl içinize hicran olmaz? Osmanlı'yı tanıyan bir insan için bunlar yüz karasıdır. Biz Osmanlıyız. Osmanlılığımızla iftihar ederiz. Onlar Allah'ın dostlarıydı. İlahi kelimetullah için savaştılar. İlahi kelimetullah diyor bazıları bu söze. Hayır, ilahi kelimetullah değil. İlahi kelimetullah, Allah kelimesinin sonsuza kadar devamı demek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi o kadar çok seviyoruz ki. Allah bize sevmeyi öğretti. Her şeyden evvel
sevmek. İşte biz de size diyoruz ki seviniz. Eğer severseniz sevilirsiniz. Severseniz mutlu olursunuz. Sevilmek mutluluktur. Sevmek, karşılıksız sevmek daha büyük bir mutluluktur. Allah ile dost olmanın yolunun ibadetleri olduğunu zanneden, İslam'ın beş şartını yaşayarak Allah'a dost olacağını zanneden insanlara hep acımışızdır. İslam'ın beş şartı zikirden yoksundur. İslam'ın beş şartı Allah'a ulaşmayı dilemek temelinden yoksundur. Hiç kimsenin İslam'ın beş şartıyla mutluluk adı verilen müesseseyi yaşaması mümkün değildir. Mutluluk nefsin tezkiyesini gerektirir. Yani nefsinizin kalbi afetlerle doludur. Bu afetlerle dolu olan kalbi hasletlerle dolu olan ruhunuzun hüviyetine ulaştırmanız lazım ki kesintisiz mutluluğu yaşayabilirsiniz. İşte ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz gemi iskeleden demir alır, mutluluk gemisi. Ve de mürşidinize ulaşırsınız. Birinci hedef budur. Sonra ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Allah'a doğru yedi katlık bir yolculuğa çıkar. Hangi dergâhtaysanız o dergâhta teslim olursunuz mürşidinize. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılır ama ruhunuz orada kalmaz. O dergâhtan mutlaka hemen ana dergâha ulaşır. Oradaki insan safları arasında onarlık sıralardır. Sağ katta sağ kanat velisi, sol tarafta sol kanat velisi. Onarlık saflar ard arda dizilmiştir. Sizin yeriniz hemen gider gitmez birinci sıraya ulaşmazsınız. Sonlarda bir yerde bir yeriniz vardır. Sonra yavaş yavaş sıranızın öne doğru adım adım ilerlediğini göreceksiniz. Sonra da Allah'a doğru seyri sülük adı verilen bir yolculuk. Biz Allah'a nasıl hamd etmeyiz, nasıl şükretmeyiz ki sevgili kardeşlerim? Bütün bu seyri sülükün her safhasını yüzlerce defa Allah-u Teala'nın göstermesi bizi sonsuz bir mutluluğun içinde yaşatmıştır her zaman. Allah'ı sevdikçe onun tarafından sevilirsiniz. Onun tarafından sevildikçe daha çok seversiniz Allah'ı. Onun tarafından da daha çok sevinirsiniz. Sevgiye karşı sevgiyle merdivenleri birer birer çıkan bir mutluluk yolcusu olursunuz. Sevgili kardeşlerim. O kadar acıyorum ki Allah'ın bu güzelliklerini yaşamayan ama insan olarak yaratılan bu kendilerini insan hüviyetinde görenlere, Allah'ı tanımayan insan olma vasıflarına sahip olamaz. İnsan olmak bir mutluluktur, bir şereftir. Allah'ın dostluğunu kazanmaktır. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'ın yolunu seçerseniz, o zaman başka bir dünyada yaşayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki. Bu kadar güzelliğin içinde sarhoş olacaksınız. Kendinizi kaybedeceksiniz. Mutluyum diye bağırmak gelecek içinizden. Hıçkırıklarla ağlayacaksınız. Gözlerinizden yaşlar süzülecek. Mutluluk gözyaşları. Onu seveceksiniz. Ona aşık olacaksınız. Sonra hayran olacaksınız. Mutluluğunuz her geçen gün biraz daha artacak. Sevinç gözyaşları dökeceksiniz.
Onunla olacaksınız 24 saat. Sevgili kardeşlerim, yaşamak çok güzel bir şey. Biz başka bir varlık olarak yaratılabilirdik. Bir kedi olabilirdik. Bir at olabilirdik. Bir ağaç olabilirdik. Hepsi canlı. Bir cin olabilirdik. Ama Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış. Yani ne diyor? Bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi ey insanlar katımızdan sizin için yarattık. Bütün gökler, göklerdeki her şey, bütün yıldızlar, ay, bütün yerler, bütün arzlar ve onların içindeki her şey, her şey, her şey biz insanlar için yaratılmış. Öyleyse mutluluğunuzun başlangıcı için bu bile yeterli değil mi? En üstün varlık olarak yaratılmışsınız. Donatılmışsınız. Aklınız var. İdrak vermiş Allah Teala, Allah'ı idrak etmenizi sağlamak üzere. Ve işte demiş size, seni dünya adı verilen bu gezegende doğuma şerefine erdirdim. Beni tanıyabilirsen mutlu olursun demiş. Ve şimdi bakıyoruz, haberlere bakıyoruz, filmlere bakıyoruz. Osmanlı'nın torunları bugün huzursuzluğun en büyük boyutunu yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, artık milliyetçilik dendiği zaman insanlar oho diyorlar, bu masal çok eski bir masaldı. Çoktan bitti. Bitmiş mi? İsterseniz tabelaları bir gözden geçirin bakalım, Türkçe bir tane bulabilecek misiniz? Doğru değil mi söylediklerimiz? Ne olmuş sevgili kardeşlerim? Ne olmuş? Benliğimizi kaybetmişiz. Yok olmuşuz. Kendi kendimizi yok etmişiz. İşte Osmanlı'nın 600 sene devam ettirdiği o muhtevayı dünyadaki en dürüst, en sağlam kale olmak şerefini 80 yılda mahvetmişiz. Ne yapmışız? Batılılar neden acaba devamlı Osmanlı'yı inceliyorlar? Nasıl yaptılar bu işi diyorlar? Bu insanlar nasıl insanlar böyle? Bütün Avrupa'yı fethettiler, oralara adalet götürdüler. Fatih Sultan Mehmet'in en çok üzüldüğü şey, Kızıl Elma'ya gidemeden çok erken yaşta ölmesiydi. Yoksa mutlaka oraya varacaktı. Ve İslam'ın başındaki kişi olan Fatih Sultan Mehmet, aynı zamanda Hristiyanların bir bölümünün, Ortodoksların

Osmanlı devrinde her şey öylesine güzeldi ki. Nasıl hayran olmazsınız Osmanlı'ya? Bütün esnaf mutlaka tasavvuftandı. Tasavvuftan olmayanlar çırak olarak bile görevde tutulurken mutlaka tasavvufu yaşaması için devamlı terbiye edilirlerdi. Ve de kalfa olmak için ve usta olmak için tasavvufun kademelerinde yükselmek söz konusuydu. O zaman onlar da tasavvufu yaşayanlar da aynı şeyi söylerlerdi. Hani biz size ne söylüyoruz? Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? İşte onlar öyleydi. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devri boyunca da, duraklama devri boyunca da aynı güzellikler yaşandı. Sonra subaylarımızın bir kısmı bir marifetmiş gibi biz dünyaya harbi öğretirken Fransa'ya harp öğrenmeye gittiler. Ve bir kısmı orada uzun süre kaldılar. Ve bir başka kültürle döndüler ülkelerine. Batı kültürü. Ve sonra devleti idare eden kadronun hemen hepsi Batı kültürünün birer kurbanı oldu. Ya da hayranı oldu diyelim başlangıçta. Sonra da ülkeyi batılılaştırmak hevesine düştüler. Sonra da dinlerini unuttular. Onları o hedefe götüren, dünyadaki en üstün millet haline koyan dinleriydi. Onu yok ettiler. Ve 600 yıl dünyanın en üstün milleti olarak kalan Osmanlı'yı 80 yılda yerle bir ettiler. Sadece Cumhuriyet devrinin başlangıcına bakıyoruz. Büyük Millet Meclisi 3 yetkiyi birden almış. Yasama yetkisi de, yürütme yetkisi de, yasama yetkisi yani kanun koyma yetkisi Büyük Millet Meclisi'nde zaten öyle. Şimdi de öyle. Ama yürütme yetkisi de Büyük Millet Meclisi'nde oldu. Yeter mi? Yetmez. Ve kaza yetkisi de yani kanun koymak ve mahkemeleri idare etmek yetkisi de onların elinde oldu ve İstiklal Mahkemeleri kuruldu. İstiklal Mahkemeleri Allah'ın dostlarına karşı açılmış bir savaştı. ...1500 kişiden fazla insan birer birer tasavvuf erbabı diye asıldı. Sadece dinlerini yaşadıkları için. Bütün dini kuruluşların yerleri devlet tarafından işgal edildi. Ve bütün tekkeler, bütün zaviyeler, bütün tasavvuf yuvaları basılarak insanlar öldürüldü. Ve sonuç mu? Sonuç 80 yılda dünyadaki en çok suç işlenen milliyetini, benliğini, Osmanlılığını tamamen kaybetmiş olan bir

0: Ülke olmak. Acaba söylediklerimiz sizi ne kadar etkiler, onu bilmeyiz. Ama bizim yüreğimizde bir yara var ki hep kanıyor. Bunu bir türlü içimize sindiremiyoruz. Dünyadaki en üstün ülkenin bu kadar dejenere olması, bu kadar pespayı olması, bu kadar benliğimizi kaybetmemiz. Bu millete yazık olmuyor mu? Nasıl oluyor da bu hale düşüyoruz sevgili kardeşlerim? İnsanlar sokaklarda ellerinde çantalarıyla yürüyemez olmuşlar. Bu nasıl bir dizayndır? Bunu değiştirebilecek olan tek bir yol var. O yol Allah'ın yoludur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, toparlanmalıyız. Tekrar Osmanlı benliğimize dönmeliyiz. Bunun manası idari sistemi değiştirmek mi? Hayır. Hiçbir zaman buna gerek yok. Seçim sistemi tamam. Devlet idaresi Allah Teala'nın yakın gelecek için söylediklerine bakın sevgili kardeşlerim. Yakın gelecekte dünyadaki bütün savaşların biteceğini müjdeliyoruz size. Yakın gelecekte bütün dünyanın sulh ve sükuna kavuşacağını söylüyoruz size. Yakın gelecekte dinlerin bir tek din haline geleceğini söylüyoruz size. O Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Tevrat'ta da, İncil'de de tarih sırasına göre konuşuyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim koymuş Allah Teala. Ve Tevrat'ta da Hazreti Musa'nın yaşadığı dinin Hazreti İbrahim'in dini olduğu söyleniyor. Açık ve kesin bir şekilde ifade buyuruluyor. İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de. Biz şu anda Hanif dinini yaşıyoruz. Yani Hazreti İbrahim'in dinini. O dinin üç esası var. Bir, vahdet, tek Allah'a inanmak. Tek bir Allah vardır. Bir başka ilah yoktur. İki, tevhid, ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Üç, teslim. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Bunların hepsi Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farz. Yedi Safa'nın yedisini de Hazreti Musa ve ona tabi olanların yaşadığını, Hazreti İsa ve ona tabi olanların yaşadığını, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanların da yaşadığını Tevrat söylüyor bizatihi, İncil söylüyor ve Kur'an-ı Kerim söylüyor. Eğer üç dinde de yedi Safa dört teslim varsa, hepsi farzsa üç kitapta da, üç kitaplı dinin kendilerine kitap verilen peygamberleri bunu yaşamışlarsa kendilerine tabi olanlarla beraber, o zaman dinler var mı sevgili kardeşlerim? Var mı? Bir tek din var. Merasimler farklı olabilir. O hiç önemli değil. Ama yakın gelecekte dünya bir araya gelecektir. Tağut ve onun taraftarları, İlluminati, istese de istemese de bu gerçekleşecektir. Bu görev kendisine verilen kişi konuşuyor. Bunun şartlar ne olursa olsun mutlaka gerçekleştiğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Kim olursanız olun. Bu sevgimiz değişmez. Severiz. En azdan en çoğa kadar bir sevgi terazisi içinde herkesi severiz. Sevginin derecesini ise Allah kalbimize verir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: El-Fatiha ve as-salavat Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki gene birlikteyiz. Allah Teala sizler ve biz. Ve Kur'an-ı Kerim'den koparılan Kur'an hakikatlerine geçiyoruz. Kur'an'dan koparılan kavramlar bölümünü bitirdik. Şimdi Kur'an'dan koparılan Kur'an hakikatleri. Bunlardan birincisindeyiz. Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın ne dediğini bilmeyen insanlar, Kur'an'dan kopmuş bir din kültürünün sahibi olan birçok zavallı insan, asırlardan beri insanların Kur'an hakikatlerinin dışında söylediği sözleri dillerine pelesenk etmişler, devamlı kullanırlar. Allah Teala diyor ki, onlar Kur'an'ı bilmezler. Onlar emaniyeye tabi olurlar. İlla emaniye. Yani zanlarına dayalı bilgilerin sahipleridir. Ve işte bu zanlara dayalı konulardan birisi de Allah Teala'nın ayet indirmesidir. Gerçekten mukaddes kitaplar, Allah Teala'nın nebileri indirdiği kitaplar surelerden ve ayetlerden oluşur.

Eski Ahit Tevrat, Yeni Ahit İncil, Son Ahit'te Kur'an-ı Kerim'dir. Üçü de birbirinin aslında aynı esaslara itibar eder. Her üçünün de şeriatı aynı şeriattır. Aralarında hiçbir farklılık söz konusu değildir. Öyleyse Allah-u Teala'nın neler söylediğine bakalım. Tevrat için diyor ki, o bir nurdur. O bir hidayet rehberidir. İncil için diyor ki, o bir nurdur. O bir hidayet rehberidir. Kur'an-ı Kerim için diyor ki, o bir nurdur. O bir hidayet rehberidir. Üçü de nur. Üçü de hidayet rehberi. Öyleyse hidayet nedir? Hidayet, eğer Kur'an'daki hidayet kavramıysa, 7 safhalı bir müesseseyi ifade eder. Birinci hidayetten başlayarak 7. hidayete kadar ayrı ayrı hidayet dizaynı söz konusudur. Allah'laşmayı dinlemek, dilediğiniz andan itibaren sizi birinci hidayete ulaştırır. Birinci hidayettesiniz. 14. basamakta mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci hidayettesiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman üçüncü hidayettesiniz. Fizik vücudunuz Allah'a teslim olduğu zaman dördüncü hidayettesiniz. Nefsiniz Allah'a teslim olduğu zaman beşinci hidayettesiniz. İrşada ulaştığınız zaman altıncı hidayettesiniz. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci hidayettesiniz. Her bir hidayet Kur'an-ı Kerim'de ayrı ayrı yer almıştır. Ama Allah-u Teala'nın bir hidayet kavramı var. Bir de hidayete ermek kavramı var. Hidayete ermek deyince konu mutlak olarak teslimleri içerir. Ruhun hidayeti 22. basamakta tahakkuk eder. Ruh Allah'ın zatında, Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Fizik vücudun hidayeti 25. basamakta oluşur. Ne zaman fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirse, meslek ettiği fiilleri işlemez olursa, o zaman hidayete ermiştir. 27. basamak, nefsin hidayetini işaret eder. Nefse hiç afet kalmamıştır. Basamak, nefsin hidayetini ifade eder. Nefste hiç afet kalmamıştır. Öyleyse nefsin muhtevasında hiç afet kalmadığı bir noktada olay tamamlanmıştır. Nefsin Allah'a teslimi, yani hidayeti gerçekleşmiştir. Ve nihayet iradenin Allah'a teslimi, 28. basamağın 5. kademesi, iradenin Allah'a teslim edilmesi. İşte böyle bir dizayn söz konusu. 4 tane teslim, 4 tane hidayete erme. Ruhun hidayete ermesi, fizik vücudun hidayete ermesi, nefsin hidayete ermesi, iradenin hidayete ermesi. Ama hidayete ermek deyince kalın çizgilerle bu ruhumuzun Allah'a teslimini ifade eder. Allah Teala bu konuda Ali İmran 73'te buyuruyor ki, innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet,
Hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'de de buyuruyor ki inne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahu hüdallahi hidayete ermek, Allah'a ulaşmak, inne muhakkak ki hüdallahu Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda hidayettir. Yani insan ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a doğru bir yolculuk yaptıktan sonra Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması hidayetin ta kendisidir. Öyleyse bu muhtevada olaylar dizisine baktığımız zaman hidayete ermeler birbirinin arkasından dört tane hidayet ifade ediyor. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin hidayeti. Ama bunlar yedi safhada teşekkül ediyor. İşte bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'den birer birer koparılmış. Bunlar Kur'an'da var olmasına rağmen Kur'an'dan bugün tatbik edilen Kur'an tatbikatından koparılmış olan faktörler. Ve insanlar Kur'an hakikatlerini bir tarafa bırakmışlar. Kur'an'ı incelemeyi de artık tamamen devre dışı kalmışlar, bırakmışlar. Ayrıca bir şeyler söyleniyor ortalıkta. Sakın Kur'an'ı kendiniz incelemeye kalkmayın. Bunu inceleyenler asırlardan beri incelemişler, kitaplar yazmışlar. Siz Kur'an-ı Kerim'den neticelere ulaşacağım diye boşuna uğraşmayın, kendinizi tüketmeyin. Hem yapamazsınız hem de maazallah çarpılırsınız. Böyle saçmalıkları söyleyenler de var. Allah Teala bize öğrettikçe biz de etrafı açıkladıkça bir takım insanlar bizi ziyarete gelmişlerdi. Böyle 30-40 kişilik bir kalabalık grup gelmişlerdi ve bizi hesaba çekmişlerdi. Biz de sonuna kadar onları dinledik. Belki 20 dakika, 25 dakika konuştular. Biz de sorduk Allah-u Teala'ya ne yapmamız lazım gelir diye. Allah-u Teala buyurdu ki onları yemine davet et. Bu söyledikleri kavramlardan bir tanesi de sen ayetlerle dolu bir kitap yazmışsın. O zaman Allah-u Teala peygamberlerden başkasına ayet indirmeyeceğine göre sen neden bahsediyorsun? Sen bir sahtekarsın. Biz de cevap aldıktan sonra Allah-u Teala'dan çıkardık Kur'an-ı Kerim'i ortaya. Açtık Ali İmran Suresinin 61. ayet-i kerimesini ve onlara dedik ki şimdiye kadar siz konuştunuz. Allah-u Teala bize sus dedi, sustuk. Sözleriniz bitti. Şimdi sıra bizde. Bizim sahtekar olduğumuzu söylüyorsunuz. O zaman söylediklerimize inanmıyorsunuz. Allah-u Teala'nın yazdırdığı kitabı bizim yazdığımızda da inanmıyorsunuz. Allah-u Teala'nın bize yazdırdığına inanmıyorsunuz. Bizim uydurduğumuz karşısındasınız. Öyleyse iki taraftan birisi yalan söylüyor. İşte burada şimdi Allah-u Teala'nın huzurunda karşılıklı yemin edeceğiz. İki taraftan birisi yalan söylüyor. Allah'ın laneti yalan söyleyenin üzerine olsun dedik. Ve hadi bakalım gel koy şimdi elini Kur'an-ı Kerim'in üzerine. Biz de koyduk. Yeminleşelim. Sevgili kardeşlerim, 40 kişilik grup birkaç dakika içinde salonu terk ettiler. Hiçbir şey söyleyemeden salonu terk ettiler. Daha evvel birkaç kişinin böyle bir yeminden sonra öldüğünü öğrenmişlerdi.
Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala acaba peygamberlerden başkasına ayet indirir mi? Bunu şu din konusunda ileri geldiğini düşündüğünüz, bizim televizyonları parsellemiş olan din fukaralarına bir sorun. Hepsi de profesör payesiyle ortalıkta gururla, tekebürle dolaşırlar. Çalımlarından, yanlarından geçilmez. Ama Kur'an bilgisi sadece okudukları kitaplara münhasır kalmıştır. Sorun. Size diyeceklerdir ki asla Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez. O zaman da çok güzel deyin. Hadi bakalım şimdi gelin bakacağız Kur'an-ı Kerim'e. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. A'raf suresi 175. ayet-i kerime. Diyor ki Allah Teala vetlu aleyhim nebe ellezi ateynahu ayatina. Onlara ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku ve onların üzerine ayetlerimizi verdiğimiz kişinin kimsenin haberini oku. Onların üzerine oku ama onlara oku diyoruz biz. Vetlu aleyhim ve onların üzerine oku. Ne ve haberini ellezi onun ateynahu ona verdik ayatina ayetlerimizi. Ve tilavet et, anlat, manasını da söyle. Sen selaha minha, sonra o onlardan ayetlerden, ondan ayetlerden ayrıldı. Fe etbe'a huş şeytanı ve şeytana tabi oldu. Etbe'a tabi oldu. Şeytanı şeytana tabi oldu. Fe o zaman etbe'a huş şeytanı şeytan onu kendisine tabi kıldı. Ve kâne minel gavîn ve böylece zarar görenlerden, azgınlardan, şeytan tarafından ihvaya düşürülenlerden oldu diyor Allah-u Teala. Gavin, şeytan tarafından azgınlaştırılanlardan, zarar görenlerden oldu. Öyleyse tıpkı onlar gibi şimdi birçok din alimiyimde geçinen aslında dinden habersiz bir sürü zavallı şimdi diyecekler ki Allah-u Teala peygamberlerden başkasına da ayet indirirmiş. Bir kısmı ise ayet bu kadar açık yazmasına rağmen bizim üç kağıtçıların yaptığını yapacaklardır. Bizi makasa alıp hayır bu ayet o manaya gelmiyor diyeceklerdir. Sevgili kardeşlerim, şu insanlar ne uğruna bu kadar küçülebiliyorlar? Söyler misiniz sevgili kardeşlerim? Allah'ın hakikatlerini saptırma konusunda bu kadar gayretin arkasında şeytandan başka ne var ki? Şimdi sual. Allah peygamberlerden başkasına ayet verir mi? Allah peygamberlerden başkasına ayet indirir mi? Açık ve kesin indirmez diyor adamlar. Kur'an-ı Kerim'de açık ve kesin indirir diyor. Ayet verir diyor.
İşte ayeti söyledik. Hem de öyle birine ayet vermiş ki Allah Teala, o kişiyi şeytan sonradan kontrolü altına almış. Hem gavinlerden olmuş, ivaya düşenlerden olmuş. Şeytan tarafından azdırılan, saptırılanlardan olmuş. Sevgili kardeşlerim, cevap açık ve kesin olarak geliyor. Allah peygamberlerden başkasına ayet verir mi? El cevap, A'raf suresinin 175. ayet-i kerimesi verir. Hem de öyle bir kişiye vermiş ki, o kişi sonradan azmış, şeytan tarafından, Allah'ın yolundan çıkartılmış. Öyleyse, demek ki kuru kuruya iddia, Kur'an-ı Kerim karşısında iflas etmeye mecburdur. Her ne kadar üçkağıtçılıkla insanların gözünü boyamak kısa bir süre mümkün olabilirse de, hayır bu ayette o değil de şöyle şöyle şöyle şöyle başka manalar vardır diye üçkağıtçılıkla insanların gözlerini boyamaya çalışanlar sonunda mutlaka iflas edeceklerdir. Evvela böyle bir yalana başvurmanın arkasında ne vardır diye bakmak lazım sevgili kardeşlerim. İnkar vardır. Allah'ın ayetleri onlar için önemli değil. Önemli olan insanlar ne yazmış? Asırlardan beri yazılan emaniye kitaplarda insanlar ne yazmış? Onlar için o önemli. Korkutulmuşlar. Sakın Kur'an'a bakma, Kur'an'ı birilerine öğretmeye kalkma, anlamaya kalkma. Bunca alim Kur'an hakkında kitap yazmışlar. Artık Kur'an'ın her tarafı belli olmuş durumda. Kur'an'a bakmanın lüzumu yok. Onlardan dinini öğren. İşte sevgili kardeşlerim, her kim onlardan, o el yazması kitaplardan, emaniyeden dinlerini öğrenmeye kalkarsa, onlar bu gördüğünüz, bu profesör üstadların o korkunç durumuna düşerler. Hamdolsun ki hepsinin yazdığı kitaplar, Kur'an-ı Kerim mealleri elimizde. Ne kadar büyük gaflar yaptığını herkese her an ispatlayabiliriz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizaynda Allah'ın sadece doğruları var. Kur'an bir hak dizisidir. Haksa hakikat kelimesinin kökenini oluşturur. Hakikat hakkın tecellisidir. Kur'an haktan ibarettir. Yani Allah'ın hakikatlerinden. Ne diyorsa %100 haktır. Öyleyse bugünkü konuşmamızın temelini teşkil eden Allah-u Teala peygamberlerden başkasına ayet indirir mi, ayet verir mi sözünün cevabı burada. Allah peygamberlerden başkasına da ayet verir, yazdırır. Aksini iddia eden bu ayet-i kerimeye baksın ve bu iddiadan utanç duysun. Ama utanmayan insanlar hangi standartların içinde olurlarsa olsunlar, yüzsüzce sırıtırlar sadece, utanmazlar.
edep müessesesi tamamen dumura uğramış insanların. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah yolunda güzellikleri yaşamak herkesin hakkıdır. Allah yolundaki olgular hak ve vazifeden teşekkür eder. Önce siz vazifenizi yapacaksınız, sonra da hakkınızı alacaksınız. Peki bu vakta acaba insanın vazifesi nedir? İşte burada durun sevgili kardeşlerim. Aldanışın başlangıç noktası burasıdır. Burada iblisi tanımalıyız. Kimdir iblis? Adem Aleyhisselam'ın baş düşmanı. Hedefi nedir? Adem Aleyhisselam'ı Allah'ın gözünde küçük düşürmek. Hedefi nedir? Onun bütün zürriyetini kendisine tabi kılmak. Yapabilmiş mi? Kıyamet gününe göre konuşuyoruz. Evet. İnsanların büyük kısmını kendisine bağlamayı başaracağı kesin Kur'an ayetleriyle. Öyleyse ne diyordu? Adem Aleyhisselam'a tabi, Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmediği için Allah'ın huzurundan kovulduğunda Allah Teala soruyor, ey iblis, emrime rağmen senin Adem Aleyhisselam'a secde etmemenin sebebi nedir? İblis diyor ki, sen beni ateşten, dumansız ateşten, yani enerjiden yarattın. Onuysa topraktan yarattın. O, ben ondan üstünüm. Onun için onun önünde secde etmem. Allah Teala diyor ki, huzurumdan kovuldun. Derhal oradan uzaklaş. Seni cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım. İblisin cevabına bakıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Ne diyor İblis? Diyor ki, ya Rabbi, beni kıyamet gününe kadar yaşat. Kıyamet gününe kadar bana mühlet ver. Eğer beni kıyamete kadar yaşatırsan, o zaman ben bu Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetini kendime bağlayacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara tesir edeceğim. Sırat-ı müstakimin üzerinde oturacağım. Ve onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Eğer beni o güne kadar tehir edersen, ertelersen, hayatımı o güne kadar uzatırsan, göreceksin ki o gün ben pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Nedir ifade? Pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor İblis. Öyleyse kıyamet günü şeytan bunu başarmış olacak mı? Ne yazık ki evet. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, o gün kıyamet günü şeytan onlara verdiği vaadi yerine getirdi. Onlara olan hedefini yerine getirdi. Zannehu diyor Allah Teala, ama zan sadece bizim Türkçemizdeki zan anlamına gelmiyor. Kesin şekilde inanmak anlamına da geliyor. Hedef tayin etmek anlamına da geliyor. Hedefini insanlar için hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç
bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Her şey insanla şeytan arasında cereyan ediyor. İnsanın en büyük hedefi Allah'ın en üst seviyede kulu olmaktır. Şeytanın da en büyük hedefi bütün insanları bu hedeften mahrum kılmaktır. Herkesi kendisiyle beraber cehenneme almaktır. Evvela Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi kesin bir gerçeği ifade ediyor. Bir tarafta cehennemde iblise tabi olanlar, iblis ve iblise tabi olanlar. Öbür tarafta Allah'a tabi olanlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu müminleri vücuda getiren bir tek fırka. Öyleyse olay aydınlık kazanıyor. Bir tek fırka, müminleri oluşturan bir tek fırka. Kimdir müminler? Çok açık. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Peki dilemeyenler geriye kalan bütün fırkalar. O bir tek Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu fırkanın dışındaki bütün fırkalar. Onlar şeytana tabi olanlar, şeytana kul olanlar, şeytana insan ve cin şeytanlara dost olanlar. Öyleyse o ayette ne diyor Allah Teala? Öyle bir insana bile Allah Teala Araf 175. Öyle bir insana bile Allah Teala ayet indirmiş ki o kişi sonradan şeytana tabi olmuş. Şeytana uymuş, şeytanın ihvasına düşmüş. Allah Teala insanları sadece ikiye ayırıyor. Birinci grupta Allah'a ulaşmayı dileyenler var. İkinci grupta onun dışındakiler var. Onun dışındakiler bütün negatif faktörlerin sahibi. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse. Dilemezse ne olur? Dilemezse şeytanın dostu olur. İnsan ve cin şeytanların dostu olur. Bir, insan ve cin şeytanlara kul olur. İki, tağuta kul olur. Öyleyse kimdir Allah'a dost olabilen kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Kimdir Allah'a dost olamayıp da tağuta dost olan kişi? Allah'a ulaşmayı dilemeyendir. İki grup ayetten bakalım neticeye. Dost olmaktan bahsediyoruz. Dost olmak, evliya olmak diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ın velisi olmak, Allah'ın evliyası olmak. Veli, dost, evliya da dostlar demek. Ama Türkçe'ye evliya kelimesi tekil olarak girmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bu dizayn içerisinde hepimiz için en uygun sonuç var ortada. Bu sonuç hepimiz için Allah'a ulaşmayı dilemeyi muhtevasını alıyor. Eğer yoksa böyle bir şey, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsak o zaman tağuta dostuz ve tağutun kuluyuz. Evvela dostluk meselesini beraberce inceleyelim. Ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Gördüğümüz şey açık değil mi? İşte Yunus suresi
62, 63, 64. ayetler. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul bişra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Kimmiş Allah'ın dostları? Takva sahipleriymiş. Takva sahipleri kimmiş? Amin olanlar. Allah'ın evliyası amin olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. Hem takva sahibi olmak, hem de amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan başlar. Bu konunun başlangıç noktası, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Amin olmak ve takva sahibi olmak, her ikisinde birincisi. Ne zaman bu kişi mürşidine ulaşırsa, ikinci defa amin olur ve tarbiyet takvasının sahibi olur. On dördüncü basamak. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırır. 22. basamakta ruh Allah'ın zatında yok olur. Evvap takvanın sahibi olur kişi. Yani meaba sığınmış olan kişinin takvası ve bu seviyede bir amin olmakta söz konusudur. Evvaplar seviyesinde amin olmak. 22. basamak. 25. basamak fizik vücudunu teslim edenlerin takvası, muhsinler takvası ve muhsinler seviyesinde amin olmak. 27. basamakta söz konusu olan şey nefsin teslimi, ihlas takvası ve ihlas seviyesinde amin olmak. Sonra 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşmak. Burada irşad takvası ve irşada ulaşanlar seviyesinde bir amin olur. Ve 5. kademesinde iradenin de Allah'a teslimini ihtiva eden bir hakkın takva veya hakka tukatihi takva. Mürşitler takvası. Bir hakkın takva ve bir hakkın amini olmak. Rüyetullah takvası, Rüyetullah'ta Allah'ın zatını görerek amin olmak. 7 tane safa, 28 basamağın 5. basamağına kadar bir insanın çıkabileceği, normal standartlardaki bir insanın çıkabileceği en yüksek seviye. Sevgili kardeşlerim, öyleyse her şeyin en güzelini görüyorsunuz. Allah yolunda önemli olan Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyince ameni oldunuz. Ve dilediğiniz zaman ne oldunuz? Allah'ın evliyası oldunuz. Allah'ın dostu oldunuz. Ondan evvel çok açık bir şekilde tağutun dostuydunuz. Öyleyse gerçekten öyle mi?
Hadi gelin bakalım beraberce. Bakara suresinin 256 ve 257. ayetlerine bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala, la ikrahe fid dini kad tebeyne rüştü minel gay femen yekfir bit tağutu ve yu'min billahi fekat istemseke bil uvvetin uska nefsame leha Allahü semin alim. Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümün tağute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Neden bahsediyoruz? Bahsettiğim şey son derece açık. Allah Teala diyor ki dinde zorlama yoktur. İrşat yoluyla, rüşt yoluyla, gay yolu birbirinden tamamen ayrıldı, tebellir etti, belirdi. Yani hudutları çizildi. Aydınlandı, ifade edildi. Kim tağutu, insan ve cin şeytanları inkar ederse, reddederse, devre dışı bırakırsa ve aminu olursa, Allah'a aminu olursa, o zaman Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı sarılır diyor Allah Teala. Hem Allah'ın ipine sarılır, sırat-ı müstakimin üzerinde olur, hem de insanlardan bir ipe sarılır. Bakara 256 burada tamamlanıyor. 257'ye bakıyoruz. Allah Teala diyor ki Allah amini olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Demek ki amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ın dostları. Amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ın dostları. Peki, kafirlere geliyoruz. Kafirlere gelince diyor Allah Teala, onlar da tağutun dostlarıdırlar. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete döndürülürler. Öyleyse kim Allah'ın dostu? Allah'a ulaşmayı dileyen, amin olanlar. Kurtuluşun başlangıç seviyesi sevgili kardeşlerim. Amin olmak, mümin olmak demektir. Allah'a inananlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin olabilirler. Allah'a inanmak mümin olmak için yeterli değildir. Öyleyse kimdir bu amini olanlar? Allah'ın dostlarıdır. Allah amini olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur sadece. Allah'a inanmak kurtuluş için yetmiyor. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek temel şarttır. Olmazsa olmaz şarttır. Eğer kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa kurtuluşu hiçbir şekilde mümkün değildir. Peki kimlermiş tağuta dost olanlar? Kafirler. Kafirler, küfredenler, inkar edenler, neyi? Allah'ı inkar edenler her şeyden evvel. Peki bu inkar eden kişiler, onların gideceği yer cehennem. Kalpleri de zaten nurdan tekrar karanlığa döndürülüyor. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi gereğince.
Öyleyse neyle karşı karşıyayız? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bir güzelliği söz konusu. Açık bir şekilde Allah'ın dostlarının kim olduğunu söylüyor. Aminu olanlar. Allah'ın dostları. Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece, amin olanlar, sadece onlar Allah'ın dostu. Geri kalan hiç kimse Allah'ın dostu değil. Öyleyse bu Allah'ın dostu açısından olaya bakışımız. Bir de Allah'a kul olmak açısından bakalım. Kimdir tağuta kul, kimdir Allah'a kul? Cevap Zümer 17'den geliyor. Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ febeşşirî ibâdî." Sahabeden bahsediyor. Onlar tâgûta kul olmaktan kendilerini kurt kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Peki ne yapmışlar da kurtarmışlar? Allah'a ulaşmayı dinlemişler, Allah'a yönelmişler ve bu sebeple tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmuşlar. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala, kullarımı müjdele diyor. Tağuta kul iken kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Önce tağuta kul olduklarını söylüyor. Tağuta kul olmaktan kurtulduklarını söylüyor. Sonra da Allah'a kul olduklarını söylüyor. Kim bunlar? Sahabe. Ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Öyleyse tağuta kul iken Allah'a kul olmuş sahabe. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bunlar Kur'an bilgileri. Şu din öğretenlerin kitaplara bakmak suretiyle din öğrendiklerini zannedenlerin hiç bilmedikleri konular. Eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi, biz de sizlere öğretemeyecektik sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Eğer Allah dostunuzsa, o size dost olmuşsa, sizi dost kılmışsa kendisine, şu dünya üzerinde daha ötede ne var ki? Kainatta, alemlerde daha ötede ne var ki? İşte hepiniz için aynı şey söz konusu olmalı. Allah'a dost olmak. Allah'a kul olmak. Kulluğun da, dostluğun da başladığı nokta orası. Allah'a ulaşmayı dilemek. Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlerde Resul biat ederiz. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler. Yani o kavimdeki Resul'e tabi olmuşlar ve tabi oldukları Allah'a ulaşmayı dilemişler Resul'ün talebi üzerine. Diledikleri anda şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar.
ve Allah'a kul olmuşlar. Daha sonra da zaten tabi olmuşlar. Ama ötekilerden de bahsediyor Allah Teala. Bir kısmınınsa diyor üzerine

Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalette. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlara bakıyoruz. Bu insanlar dalalette kalıyorlar.

Bu insanlar küfürde kalıyorlar. Bu insanlar Allah'ın ayetlerinden kafirler. Bu insanların gidecekleri yer cehennem. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar için kurtuluş söz konusu değildir. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah Teala şöyle buyuruyor. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünyâ ve atme'endü bihâ ellezînehüm an âyâtina gâfilûn. Ulaike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksebûn. Allah Teala diyor ki onlar ki bize mülaki olmayı ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razı olmuşlardır. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir diyor. Kazandıkları dereceler itibariyle onların gidecekleri yer ateştir. Kazandıkları dereceleri itibariyle onların gidecekleri ateştir. Ne demek? Ne demek olduğunu müminin yüzüşte görüyoruz. Kıyamet günü kimin günahları sevaplarından fazla olursa onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Hüsranda olanların dalalette olanlar olduğunu görüyoruz. Araf 178. Hüsranda olanlar dalalette olanlardır diyor. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsranda, gidecekleri yer cehennem, Allah'ın ayetlerinden kafirler ve dalaletteler. Gördünüz ki bu insanlar aynı zamanda şeytanın dostları, tağutun dostları ama asla Allah'ın dostları değil. Allah'ın dostları sadece amin olanlar. Amin olmaksa Allah'a inanmakla değil, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetire. Sadece irşat yolunu tercih edecek olanların yolu. Gay yolunu tercih edenlerin hiçbir zaman kurtulma şansları yok. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kimdir o takva sahibi olmayan insanlar, dalalette kalan insanlar, şirkte olan insanlar, kimdir şirkte? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir.

Sevgili kardeşlerim, sözlerimize çok kızanlar var. Bunu yakinen biliyoruz. Ama korkup gözlerini kapatmak ölüme çare değildir. Öyleyse ya sözlerimiz dikkate alınacaktır, dikkate alanlar mutlaka kurtulacaktır veya dikkate alınmayacaktır. O zaman insanların gidecekleri yer cehennemdir. Ve biz bunu herkese öğretmekle vazifeliyiz. Sevgili kardeşlerim, özellikle din öğretenlere öğretmek mecburiyetindeyiz. Gözümüzün önünde bırakınız başka ülkeleri ama bizim ülkemizde 60 milyondan insan, fazla insan cehenneme doğru yürüyor. Sadece din konusundaki cehaletleri sebebiyle. Bir tek dilek hepsini kurtaracak ve insanlar sözlerimize inanmıyorlar. Ayetlere bakıp onları net olarak tespit etmek yerine soruyorlar cahil din adamlarına. Doğru mu söylüyor diyorlar. Onlar da diyorlar ki hayır doğru söylemiyor, yalan söylüyor diyorlar. Neden öyle söylüyorlar? Kibirlerini yediremiyorlar. Şimdiye kadar söylediklerinin yanlış olduğu onlar tarafından anlaşılacak da küçümsenecekler diye. Sevgili kardeşlerim, bu bencilliğin bu kadarı çok korkunç bir şey değil mi? 60 milyondan fazla insanın cehenneme gitmesine göz yumarak insanların karşısında küçülmek istemeyen din alimleri. Aslında küçülmek diye de bir şey söz konusu değil. Çünkü bilmemekte hatalı değiller ki. İnsanlar sadece öğrendiklerini öğretebilirler ve onlara öğretilen de öğrettikleri ilim yanlış ve eksik. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Konumuz bitirirken bir defa daha tekrar ederim. Allah peygamberlerden başkasına ayet verir mi? Ayet indirir mi idi? Gördük ki Araf suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala peygamber olmayan yani nebi olmayan hatta resul de olduğuna dair bir işaret olmayan üstelik de daha ötede şeytana neticede tabi olan birisine dahi açık ve kesin bir şekilde ayet indirdiğini ifade ediyor. Öyleyse Kur'an'a bakmadan sakın bir şey söylemeyin sevgili kardeşlerim. Kur'an'a bakmadan sakın insanların söylediğine inanmayın. Şimdi hepinizin üzerine düşen vazife Araf suresinin 175. ayet-i kerimesine bakıp bu hakikati tespit ve tescil etmek. Allah peygamberlerden başkasına ayet indirdiğini açık ve kesin bir şekilde Araf 175'te ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir araya getirdi. Bir defa daha bir aradayız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'tan bahsetmek üzere. Bir büyük güzelliği yaşamak üzere Allah'tan bahsetmek mutlulukların muhakkak ki en büyüğü. Bizi yaratan sahibimiz olan Allah. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu güzelliği yaşayalım. Kurumuz Kur'an-ı Kerim tefsiri. Kod numarası 1.2.12.3. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Bakara Suresinin 106. ayet-i kerimesiyle İnşallah başlıyoruz. Allah Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yevme tebyaddu vücuhun ve tesveddu vücuh. Fe emmellezî nes veddet vücuhuhum ekefertum Bade imanikum fe zukul azabe bima kuntum tekfurun. Allah Teala diyor, o gün bazı yüzler ağracak, bazı yüzler kararacak. O zaman yüzleri kararan kimselere imandan sonra küfre mi döndünüz? Öyleyse o küfrünüz sebebiyle azabı tadın denilecektir. Kıyamet günü bazı insanların cennete girmesi söz konusu. Onlar yüzleri ağranlar. Bazı insanların cehenneme girmesi söz konusu. Onlar da yüzleri kararanlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İki grup insan. Bütün insanlıkta sadece iki grup vardır. Cennete girecekler, cehenneme girecekler. Ebrar, fücur. Kafir, mümin. Allah'a ulaşmayı dileyenler, dilemeyenler. Hep aynı iki grup. Birinci grup cehenneme gidecek olanlar, ikinci grup cennete gidecek olanlar. Ve Allah Teala konuyu tamamlıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Allah Teala burada enteresan bir ifade kullanıyor. İmandan sonra küfre mi döndünüz? Ekefertüm ba'de imanikum. Öyleyse o küfrün sebebiyle azaldı. Burada Allah Teala imandan sonra küfre dönüşün varlığını kesinleştirmiş. Ayet 106. İmandan sonra küfre dönüş.

Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala acaba? Demek istediği şey son derece açık ve kesin. Bazı insanlar tabi olacaklar. Ruhları Allah'a ulaşacak. Ama vuslata erdikten sonra irşat makamından şüpheye düşecekler. Bu şüpheye düşenler için fıska düşmek kesindir. İşte onlar mürşitlerine ulaştıkları zaman, daha vuslata ermeden evvel mürşitlerine ulaştıkları an, onların kalplerindeki mührü Allah-u Teala açar. Kalplerin içindeki küfür kelimesini alır. Kalplerin içine iman kelimesini yazar Allah-u Teala. Böylece o kişiler mümin olurlar. Ve sonra hiçbir kuvvet onların ruhlarının Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Ruh mutlaka Allah'a ulaşır o kişi hayattayken. Eğer ölmüşse ölümünden sonra gene ulaşır. Her halükarda ulaşır. Ama şimdi bu kişinin hayatta olduğunu düşünüyoruz. Ruh Allah'a mutlaka ulaşır. Ulaştı. Ulaştıktan sonra eğer bu kişi irşat makamından şüpheye düşerse ne olur? Eğer bu kişi irşat makamından şüpheye düşerse bu noktadan itibaren o zaman

O kişi fıska düşer. Allah Teala nasıl o kişinin kalbinde Allah'a ulaşma talebini görmüşse, o kişiyi cennetlik kılmışsa, o kişiye 10 tane ihsan vererek onu mürşidine ulaştırmışsa, mürşidine ulaştıktan sonra 10 tane nimet vererek onun ruhunun kendine ulaşmasını temin etmişse, bu yardımları Allah yapmışsa, o kişiye Allah'a ulaşmayı diliyor diye ve böylece Allah sözünü yerine getirmişse, kim bana ulaşmayı dilerse ben ona mutlaka kendimi ulaştırırım sözünü Allah yerine getirmişse, kişi vuslata ulaştıktan sonra irşat makamından şüpheye düşerse, Allah aynı şekilde onu da işitir, bilir ve görür. Ve gördüğü anda derhal hükmünü uygular. O kişinin kalbinin mührünü açmıştı Allah Teala. O kişinin kalbindeki küfür kelimesini almıştı, kalbinin içine iman yazmıştı. Şimdi de ters işlem yapacak. İlk iş olarak son yaptığı işi yok eder Allah. O kişinin kalbine yazdığı iman kelimesini oradan söker alır. Ve o kişinin kalbine küfrü yazar. Ondan sonra da o kişinin kalbini başlangıçta nasıl mühürlüyse şimdi de mühürler. Allah Teala Bakara suresinin 5 ve 6. ayetlerinde şöyle bahsediyor kafirlerden: Habibim, sen onlara söylesen de söylemesen de birdir. Onlar kafirlerdir ve iman etmezler, mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Onlar kafirlerdir, mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Yani mühürü biz açmadıkça mümin olmazlar diyor Allah Teala. Ve kişi mürşidine ulaştığı zaman Allah Teala onların kalplerindeki mührü açıyor. Kalbin içindeki küfür kelimesini alıyor, kalbin içine imanı yazıyor. Ondan sonra da kişinin ruhu Allah'a ulaşıyor. Kişi Allah'ın evliyası oluyor. Bundan sonra fıska düşünmesi mümkün mü? Her zaman mümkün. Böyle bir durumda Allah Teala geriye rücu ediyor. O kişinin kalbindeki iman kelimesini alıyor. Son yaptığı işi ilk yapıyor. İkincisi, bu kişinin kalbine tekrar küfür kelimesini yazıyor. Üçüncüsü, kişinin kalbini tekrar mühürlüyor. Kişi tekrar kalbi mühürlü olan bir kişi oluyor. Kafir oluyor. Zaten kalbinin içinde de artık küfür yazısı var. Küfür kelimesi yazıyor. Yani bu istikamette bir sonuç var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada o kişinin kalbinde küfür kelimesinin yazması, Allah-u Teala tarafından tekrar küfür kelimesinin kalbine yazılması, kalbin tekrar mühürlenmesi söz konusu. İşte böyle bir işleme maruz kalan bütün insanların Kur'an-ı Kerim'deki adı fasıklardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fasıklar. Bu imandan sonra küfre dönmek olarak anlatılıyor. Gerçekten kalbinde kişinin iman varken Allah Teala o iman kelimesini alıyor, kalbin içine küfür kelimesini yazıyor. Ve tabiatıyla cehennem günü, kıyamet günü onlar cehennem azabına tabi tutulacaklar. Küfürden sonra, imandan sonra küfre dönmeleri sebebiyle cehennemde azaplanacaklar sonsuza kadar. Ayet 107 Ali İmran suresi, Allah Teala buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Ve emmellezine ebyeddat vücuhuhum fefi rahmetillah hüm fiha halidun. Yüzleri ağaranlar ise
Allah'ın rahmeti içindedirler. Ve onun içinde, cennetin içinde ebediyen kalacaklardır. Allah Teala cennet içinde Allah'ın bir rahmeti diyor. Cennet, bütün insanların hayalini kurdukları yer. Hiç de zor yakalanan bir yerde değil cennet. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi cennet ehli olmuştur. Allah'a ulaşmayı diledi ama Allah'a ulaşamadan öldü. Gene cennet ehlidir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah işitir, bilir ve görür kalbindeki talebi. Ve bu kişi o gece ölse, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra o gece ölse, sabaha çıkamasa, hiçbir amel yapmadan ölse, Allah Teala onu da mutlaka cennetine alacaktır. Çünkü söz var, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. Ayrıca kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cehennemden kurtulur diyor Allah Teala. Allah'ın cennetine mutlaka ulaşılıyor. Her zaman sözünü tutar Allah Teala. Allah'ın sözünde hulf yoktur diyor Allah Teala. Hilaf olamaz. Ne söylemişse Allah sözünü mutlaka ama mutlaka tutar diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte Allah'ın rahmeti insanda her zaman tecelli edebilir. Bu tecelli Allah-u Teala'nın indinde mutluluğu oluşturur. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın güzelliğini yaşamak gibi bir imkanınız var. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için mutlaka bu hedefe ulaşmaları, buna ulaşmak söz konusudur. Allah razı olsun. Ayet 108'de Allah-u Teala buyuruyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. Tilke ayetullahi netluha aleyke bil hakkı. E vallahi yuridu zulmen lil alemin. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Bunları sana hak ile tilavet ediyoruz, okuyoruz, anlatıyoruz, manasını veriyoruz. Allah alemlere zulmetmek istemez diye bitirmiş Allah-u Teala sözlerini. Ve vallahi yuridu. Allah ma yuridu diyor. Allah dilemez. İrade etmez. Dilemez. Zulmetmeyi bütün alemlerin üzerine. Öyleyse Allah-u Teala'nın zulmü hiçbir zaman söz konusu değil. Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Allah-u Teala diyor ki hiç kimseye kıl kadar zulmedilmez. Biz diyor Allah-u Teala kimseye zulmetmeyiz. Onlar kendi nefslerine zulmederler diyor Allah-u Teala. Zulüm nedir? Kişinin derecat kaybettiği bütün olaylar. Ne zaman bir insan Allah'ın bir emrini yerine getirmezse derecat kaybeder, kendine zulmetmiştir. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerse gene derecat kaybeder, gene kendisine zulmetmiştir. Peki bunun ötesindeki olay ne?
Zulmeden kişi derecat kaybeden kişidir. Öyleyse Allah neden kimseye zulmetmez? Çünkü Allah'ın vücuda getirdiği olayların adına kader diyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kaderle hiç kimse derecat kaybedemez. Allah'ın vücuda getirdiği bir olay bir kişi üzerinde onu üzen veya sevindiren bir olay olabilir. Hangisi olursa olsun o kişi asla derecat kaybetmez. Allah-u Teala bir insanın derecat kazanmasına sebebiyet verebilir. Ama derecat kazanması, derecat kaybetmesi, kader sebebiyle bir insanın derecat kaybetmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Derecat kaybetmek demek, Allah'ın bir emrine asi olmak, bir emri yerine getirmemek veya isek ettiği bir fiili işlemek ama derecat kaybetmek. Kader sebebiyle bir insan derecat kazanabilir. Bir başka irade bir kişiye zarar verebilir. Zarar veren kişi zalimdir. Zalimin amel defterinde, hayat kitabında, hayat filminde yaptığı zulüm kadar derecat kaybı kesinlikle hemen kaydedilir. Ve aynı rakamlar zulüm görene, mazluma pozitif olarak kaydedilir. Yani o derecat kazanır. Yani hayra ulaşır. Başka birinin kendine yaptığı zulüm sebebiyle hayra ulaşır. Ne yapmıştır? Kişi ötekine kötülük etmiştir, zulmetmiştir. Zulmünün bedelini derecat kaybederek öder. Öteki de gördüğü zulmün bedelini derecat kazanarak telafi eder. Bu kişi ne yapmıştır? Diğer tarafa zulmeden kişi zulmetmiştir. Ona bir kötülük yapmıştır. Şimdi aksini düşünelim. Ona bir iyilik yapsın birisi. Aynı kişiye bir iyilik yapsın. Bu iyiliğin karşılığında mesela bir hediye versin ona. Onu memnun edecek olan bir hediye. Kişi o hediyeyi almanın mutluluğunu yaşar. Ama derecatında hiçbir değişiklik olmaz. Derecatı ne artar ne eksilir. Hediye veren bundan derecat kazanır. Karşılıksız olarak hediye veriyorsa başka birisine bundan derecat kazanır. Bu ona derecat kazandırır ama ötekine derecat kaybettirmez. Öyleyse olaya dikkatle bakın. Bütün insanlar için söz konusu olan şey derecat kazandığı zaman hayra ulaşmaktır. Derecat kaybettiği zaman zulme ulaşmaktır. Şerre ulaşmaktır. Bütün zulüm müessesesi şerle noktalanır. Gördük ki başka bir irade bir iradeye bir zarar verirse karşılığında zarar gören derecat kazanıyor, hayra ulaşıyor. Ama kendisine bir fayda sağlanırsa derecat kaybetmiyor. Ne yapılırsa yapılsın, başka birinin bir fiili sebebiyle hiç kimse derecat kaybetmez. Onun için başkaları sebebiyle hiç kimse kendisine zulmetmiş olamaz. Başkasına zulmetmiş de olamaz. Yani kısaca derecat kaybedemez. Öyleyse Allah-u Teala Allah alemlere zulmetmek istemez diyor. Bütün insanlar için söylediği şey Allah kimseye kıl kadar zulmetmez. Yani onların derecat kaybetmesine hiçbir zaman Allah sebebiyet vermez diyor Allah-u Teala. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Böyle bir şey mümkün değildir. Allah size ne yaparsa yapsın siz derecat kaybedemezsiniz. Allah size bir şey yaptı diye. Yaptığı işlem hangi istikametli bir işlem olursa olsun hiçbir zaman bu işlem size derecat kaybettirmez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah alemlere
bütün alemleri hesaba katın, hiçbirine zulmetmez. Böyle bir şey söz konusu değildir. Ve bunun için diyoruz ki kader derecat kaybettirmez, şerre sebebiyet veremez. O zaman hayır da şer de Allah'tandır sözü geçerli olmuyor. Hayır Allah'tan olabilir ama şer hiçbir zaman Allah'tan olmaz. Hiç kimse Allah'ın üzerinde bir olay yarattı diye o kişinin derecat kaybedemez, zulme uğrayamaz, şerre ulaşamaz. Allah razı olsun. 109. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis semavati ve ma fil ardı ve ilallahi turcu'un umur. Bütün gökler ve yerler peki her şey Allah'ındır. Göklerdeki ve yerlerdeki her şey Allah'ındır. Ve işler, bütün işler, umur, emirler Allah'a döndürülür. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Göklerde ve yerlerdeki her şey Allah'ındır. Bütün emirler Allah'a döndürülür. Nedir emir? Allah'tan gelip bir görev yaptıktan sonra tekrar Allah'a dönecek olan her şey emir adını alır. Öyleyse nötronlar geliyor Allah'ın katından. Elektronları harekete geçiriyor, sonsuz dönüşünü temin ediyor. Dönüşü bitmeden yeni bir nötrona geliyor, yeniden döndürüyor elektronları. İşte bu olay elektronların devamlı dönüşünü temin eden nötronların girişlerinin sonunda bütün nötronlar tekrar Allah'a geri döner. Allah Teala diyor ki gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı, tekrar göğe yükseleni Allah bilir diyor. İşte bu nötronodur. Allah'ın katından gelen, elektronlara ulaşan, onların dönüş hızını arttıran, tekrar Allah'a geri dönen enerji partikülleri. Karşıt nötronlar içinde, karşıt elektronlar içinde karşıt nötronlar Allah-u Teala'nın katından gelir ve sonucu en iyi ulaştırır. Elektronlar sonsuz bir dönüşle, dönmelerine devam ederler. Bunların birer emir olması söz konusudur. İşte Allah'tan gelip de tekrar Allah'a dönecek olan emirlerden birisi de ruhumuzdur. Allah Teala diyor ki ruh Rabbinin emrindendir. O da Allah'tan gelir. Biz de bir emanet olarak bir süre kalır. Onu Allah'a iade ettiğimiz zaman Allah'a geri döner. Ruhumuz da bir emirdir. Allah razı olsun. 110. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnâsi te'murûne bil marufi ve tenhevne alil münkeri ve tu'minûne billahi ve lev âmene ehlil kitâbi lekâne hayran leküm minhümül mü'minûne ve ekserühümül fâsıkûn. Allah Teala diyor ki siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmet oldunuz diyor. Maruf ile emreder, münkerden, kötülükten alıkoyarsınız. Allah'a iman edersiniz. Eğer kitap ehli de iman etmiş olsaydı,
kendileri için elbette hayırlı olurdu. Onlardan mümin olanlar da var. Ama onların çoğu fasıklardır. Öyleyse Allah-u Teala bu ayet-i kerimede ne söylüyor? Siz insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmet oldunuz diyor Allah-u Teala sahabe için. Ne olmuş sahabe? Mürşit olmak şerefine ermişler. İnsanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmet oldunuz buyuruluyor. Öyleyse ne yapmışlar da hayırlı ümmet olmuşlar? Biliyorsunuz ki bütün sahabe irşat makamına ulaşmıştı. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bu hususu kesinleştiriyor. Allah Teala buyuruyor ki o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir kısmı ensardandı, bir kısmı da macirindendi. Bir de onlara, ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah-u Teala. Öyleyse ensar, macirin ve ensara ve macirine tabi olanlar. Öyleyse tabi olunmuş, ister ensar olsun ister macirin, sahabeye iki gruba da tabi olunmuş, iki grupta mürşit olmak şerefine gelmişler. Öyleyse Allah Teala'nın burada söylediği hayırlı bir ümmet olmak böyle gerçekleşmiş. Şimdi bu hayrın muhtevasına bakıyoruz. Maruf ile emreder, münkerden alıkoyarsınız. Emri bil maruf, nehyi anil münkeri. Öyleyse bütün sahabe, irşat makamının sahipleriydi. Hayırla emrediyorlardı ve münkerden nehyediyorlardı. Yani insanların hayır kazanacak olan olayları işlemelerine sebep oluyorlardı. Ve onların günah kazanacak olan işlemleri işlemelerine mani oluyorlardı. Kendilerine tabi olanlara bu güzellikleri yaptırıyordu sahabe. İrşad makamının sahiplerinin iki temel vasfı. Hayırla emretmek, münkerden nehyetmek. Böylece onların derecat kazanmalarına sebebiyet vermek ama derecat kaybetmelerine mani olmak söz konusu oluyordu.

Bu iki ayrı cepheden incelenmesi lazım gelen bir konu. Münkerden alıkoymak nasıl bir olgu bu? Ne zaman bir kişi mürşidine ulaşırsa bir hadis çöküp tövbe ettikten sonra nefs tezkiyesine başlar. Nefs tezkiyesi boyunca o kişinin nefsinin kalbindeki afetler adım adım azalacaktır. Bu azalma stratejisi içerisinde kişi devamlı münkerden nehyolunacaktır. Yani nefsteki afetler azaldıkça ruhun hasletleri gelip faziletler adıyla oraya yerleşecektir. Faziletler yerleştikçe kişi hep hayra dönük işler işleyecektir. Yani şerre dönük işler işlemesinin oranı giderek azalacaktır. Öyleyse böyle bir dizaynı yerlerine oturttuğumuz zaman hem dünya üzerindeki aksiyonları itibariyle sahabe kendilerine tabi olan tabiine güzellikleri emretmişler. Güzel davranışlarda bulunmalarını, namaz kılmalarını, oruç tutmalarını, zekat vermelerini ve özellikle zikir yapmalarını emretmişler. Onlar da onları gerçekleştirmişler. Böylece sahabe onları hayra davet etmiş ve hayra ulaştırmış. Aynı zamanda sahabe onların yasakları işlemesine de mani olacak emirleri vermiş. Ve onlar böylece yasakları işlemekten de men olunmuşlar. Öyleyse bir taraftan sahabenin dünya üzerindeki işlemler itibariyle tabiini negatif şeylerden alıkoyması var. Günahlardan ve şerden, münkerden men etmesi olayı var. Onlara tembihatta bulunarak, onların o kötü işlemleri yapmalarına mani olarak onlara derecat kazandırmışlar. Bir taraftan da her bir tabiin sahabeye tabi olduğu andan itibaren nefs tezkiyesine başladığı için kötülükleri otomatik olarak azaltan bir mekanizmanın sahibi olmuşlar. Nefslerindeki afetler azaldıkça tabiatıyla kötülükten de nehyedilmiş oluyorlar. Allah razı olsun. Böylece görüyoruz ki sahabe için Allah Teala bunları söyledikten sonra ve diyor siz Allah'a iman edersiniz diyor Allah Teala. Eğer kitap ehli de iman etmiş olsaydı kendileri için elbette hayırlı olurdu. Onlardan mümin olanlar da var ama onların çoğu fasıklardır diyor Allah Teala. Sahabe gibi kitap ehlinden de bir kısmı böyle bir mümin olmak şerefine ermişler. Peygamber Efendimiz hasretleri ve tabi olup kalplerine iman yazıldığı için mümin olmak şerefine ermişler. Ama çoğu tabi olmamış. Kendi müşriklerine de tabi olmadıkları cihetle kalpleri karanlıkta kalmış, küfür ehli olmuşlar. Allah Teala burada bir açık kapı bırakmış. Onların içinde mümin olanlar da var ama onların çoğu fasıklardır diyor. Kimdi mümin? Mürşidine ulaşarak önce Allah Teala'ya ulaşmayı dileyen kişi, sonra bu kişinin mürşidine ulaştığını biliyoruz. Mürşidine ulaştıktan sonra önünde çıkıp tövbe ediyor. Allah Teala kalbindeki küfrü alıyor, kalbin içine imanı yazıyor ve kişi mümin oluyor. Bu tarzda tabiiyetle az bir kısmı Hristiyanlardan ve Yahudilerden mümin olmak şerefine ermişler.
Ama onların içinde zaten böyle olanların da var olduğunu Allah-u Teala daha sonra söylüyor. Yani mümin olanların, Hristiyanların ta Hazreti İsa'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in devrine gelinceye kadar birbirinden el almak suretiyle devam ettirdikleri güzellikleri yaşayanlar var. Nasıl bugün 14. sıra ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayatı yaşayanlar varsa, o zaman da Hazreti Musa'dan gelen, Hazreti Musa'dan itibaren tabiiyet yoluyla ta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yaşayanlara kadar ulaşan bir Allah'ın emirlerine itaat ve zekati fiilleri işlememek ve Allah'a teslim olmak keyfiyeti hep devam etmiş. Bunlar Hristiyanların içinde de, Yahudilerin içinde de küçük bir grubu temsil ediyor. Küçük bir grup tarafından yaşanıyor. Her iki tarafta da küçük gruplar yaşıyor İslam'ı. Geri kalan büyük topluluk ne yazık ki İslam şerefinden mahrumlar. İşte o büyük gruptan bazıları tabi oluyorlar. Tabi oldukları noktadan itibaren mümin oluyorlar. Allah Teala diyor ki onların içinde mümin olanlar da var. Tabi buradaki mümin olma kavramı iki grup içinde geçerli. Allah Teala onların içinde mümin olanlar da var deyince, ya bu mümin olanlar kendi peygamberlerinden bu tarafa gelen zaman içerisinde mürşitlerine tabi olmuş olanlar, ya da öyle değil ama küfrün içindeyken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldukları için bu sebeple mümin olanlar. Onların çoğu fasıklardır diyor Allah Teala. İster mümin oluşları kendi mürşitlerine tabi olduğu için gerçekleşmiş olsun, onların aralarında da mürşitler elbette var. İsterse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olsunlar, mümin olsunlar. Ama her halükarda onların arasında müminlerin de var olduğunu görüyoruz. Allah razı olsun. Allah Teala Ali İmran Suresinin 111. ayet-i kerimesinde diyor ki Bismillahirrahmanirrahim لَنْ يَدُرُّكُمْ اِلَّا اَذَا وَاِنْ يُقَاتِلُكُمْ يُوَلِّكُمُ الْاَدْبَارِ سُمَّ لَا يُنْسَلُونَ Size eziyet etmenin dışında size bir zarar veremezler. Sizinle savaşsalar bile size arkalarını dönerler, kaçarlar. Sonra onlara yardım da edilmez. Buyuruyor Allah-u Teala.

这个，Allah seni onların çoğu fasıklardır deyince Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmayanlar olduğunu söylemiş oluyor. Çünkü Resul Risaletini tebliğ ettikten sonra tabi olmayanların hepsinin Allah-u Teala fasık olduğunu söylüyor Nisa suresinin 81. ayet-i kerimesinde, 82. ayet-i kerimesinde. Öyleyse bu Hristiyan toplumun içinde, bu Yahudi toplumun içinde insanların bir kısmı mümin olmak şerefine ermişler, bir kısmı ise fısıkta kalmış.

Şimdi bu küfürde olanlar için Allah-u Teala'nın söylediği, size eziyet ettikten başka bir zarar veremezler diyor onlar. Sizinle savaştıkları takdirde arkalarını dönerek oradan kaçarlar diyor Allah-u Teala. Sonra onlara yardım da edilmez buyuruyor Allah-u Teala. Bir savaşta müminler ve mümin olmayanlar söz konusuysa, savaştan kaçanlar her zaman mümin olmayanlardır. Allah razı olsun. Ayet 112. Allah Teala buyuruyor ki: Bismillahirrahmanirrahim. Duribet aleyhimüzzilletü. Eynema sukifu illa bihamlin minallahi ve hablin minennasi ve ba'u bi gadavin minallahi ve duribet aleyhimül meskene. Zalike bi'ennehum kânu yekfurûne bi âyâtullâhi ve yaktulûnel enbiyâe bi gayri hakkı. Zalike bimâ âsâ ve kânu ya'tedûn. Allah Teala diyor ki onların üzerlerine nerede olurlarsa olsunlar zillet damgası vurulmuştur. Nerede olurlarsa olsunlar zillet damgası onların üzerlerine vurulmuştur buyuruyor Allah Teala. Ancak Allah'ın ipine ve insanlardan gripe sarılanlar müstesna, sarılıp sarılanlar hariç. O zaman ne demek istiyor Allah Teala acaba? Bakalım Allah Teala Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde ne söylüyor? La ikrahe fid-dini. Dinde zorlama yoktur. Kad tebeyne rüştü minel gay. İrşat yolları ile gay yolları tebeyyün etmiştir, beyan edilmiştir, açıklık kazanmıştır. Birbirinden farklı hale gelmiştir, fark edilmektedir. Femen yekfir bit taguti, kim tagutu inkar ederse, devre dışı bırakırsa, taguta yüz vermezse, ve yu'min billahi, Allah'a aminu olursa, fekat istemseke bil uvvetil vuska, onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan en sağlam kulba sımsıkı yapışırlar. İşte bu mürşidin elidir. Mürşidin önünde tövbe etmişlerdir ve onun eline yapışmışlardır. Allah'tan kopması mümkün olmayan bir ele sımsıkı yapışmışlardır. Bunun neticesi en sağlam kulba diyor Allah Teala. Ne olur? Allah işitir ve bilir. Onların kalplerinde Allah'a ulaşma talebi varsa Allah Teala o talebi işitir ve bilir. Ne olur Allah Teala o talebi işitirse ve bilirse derhal harekete geçer. Onları mutlaka müşriklerine ulaştırır. Derhal harekete geçer. O kişiye 10 tane ihsan verir. Daha sonra müşride ulaşınca o kişi 10 tane de nimet verir Allah Teala.

Şimdi bu burada adı geçen Allah'ın ipi sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Ruhumuzu Allah'a ulaştıracak. Peki insanlardan bir ip ne? İnsanlardan bir ip de mürşid. Kim mürşidine ulaşırsa o Allah'a ulaştıracak olan ipe ulaşmıştır. Sımsıkı sarılır. O ipin Allah'tan kopması mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Çünkü Allah-u Teala'nın irşat makamına tayin ettiği kişi, salah makamının sonuna ulaşmış olan kişidir. Bu kişinin ise Allah'ın yolundan ayrılması mümkün değildir. Allah'tan kopması mümkün değildir. Çünkü nefsinde hiçbir afet kalmamıştır. Nefsin bütün afetleri yok olmuştur. Allah-u Teala böyle olmayanlara, mürşitlere ulaşmayanlara, onların üzerlerine meskenet damgası vuruldu ve onlar Allah'ın gazabına uğradılar diyor. İşte buna sebep diyor Allah-u Teala, onların kesinlikle Allah'ın ayetlerini inkar etmiş olmaları ve haksız yere peygamberleri öldürmüş olmalarıdır. İşte bu onların Allah'a isyan etmelerinden ve haddi aşmış olmalarındandı.

0: הרבה שנה בסדר גמור, נצאים מחופש.
1: Allah Teala buyuruyor ki onların üzerlerine meskenet damgası, miskinlik damgası vuruldu. Sebebi neymiş? Allah'ın ayetlerini inkar etmiş olmaları ve Allah'ın peygamberlerini öldürmüş olmaları. İster Allah'ın ayetlerini inkar etsinler, ister peygamberleri öldürsünler, her halükarda Allah'a isyan etmeleri ve haddi aşmış olmaları söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala görüyorsunuz ki eğer insanları temize çıkartırsa, hedefe ulaştırırsa hep müşrikler eliyle yapıyor bunu. İnsanlardan bir ip diyor. Allah'ın ipi, Allah'a ulaştıran ip, sırat-ı müstakim, insanlardan bir ip, mürşit. Bakara Suresi, Ali İmran Suresi, 112. ayet-i kerime.

113. ayet-i kerimede Allah-u Teala şöyle söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Leysu seva.

Ama onların hepsi bir değildir. Şimdi bu kitap ehlinden bir takım insanların var olduğunu söylüyor Allah Teala. Bir kısmı mümin olmuşlardır ama bir kısmı kafirdir diyor Allah Teala. Bir kısmı fasıktır diyor. onuncu ayet-i kerimede onlardan mümin olanlar da var ama onların çoğu fasıklardır diyor. Şimdi 113. ayet-i kerimede 3 ayet sonra Allah Teala kafirlerden bahsediyor gene. Yani kitap ehlinden bahsediyor. Hristiyanlardan ve Yahudilerden bahsediyor. Onlar hakkında şunu söylüyor. 113. ayet-i kerime. Ama onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinden gece saatlerinde kıyama durup Allah'ın ayetlerini tilavet eden ve secdeye kapanan bir ümmet vardır. Yani gece saatlerinde hem kıyam yapan hem secde yapan, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe gibi namaz kılan, hem de gece saatlerinde gizli gizli bunu yapan Allah'ın dostları vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse işte bunlar o insanlar, Allah-u Teala'nın söylediği bu insanlar kitap ehlinden yolda olanlardır. Yani eğer bunlar Yahudilerin içindense, Hz. Musa zamanından beri devam eden el öpme suretiyle bütün nesillerin birbirine bağlandığı, Hz. Musa zamanındaki Allah'ın koyduğu İslami adetlerin hepsini gerçekleştiren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le onunki birbirinin aynıydı. Hz. İsa'nınki de aynıydı. Çünkü tek Allah bütün peygamberlerine bu hedefe yönelik olarak emirlerini vermiştir. Onun için Hz. Musa'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında gelinceye kadar nesiller boyunca hep tövbe ederek, tabiiyette bulunarak, mürşitlerin eli öpülerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrine ulaşılmış. O devirde de o insanlar devam ettiriyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaptığı hayatı, yaşamayı devam ettiriyorlar. Eğer söz konusu olan Hristiyanlardansa, onlar da Hz. İsa zamanından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıncaya kadar geçen 600 yıl içinde tabiiyetlerini sürdürerek Hz. İsa'dan o devre kadar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrine kadar aynı hayatı yaşıyorlar. Gece kalkıyorlar, kıyam ediyorlar, secde ediyorlar. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini tilavet ediyorlar ve zikir yapıyorlar. Aynı şeyleri yaşamaya devam ediyorlar. Allah razı olsun. Ayet 114'te Ali İmran Suresi'nin Allah Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yüminine billahi vel yevmil ahiri ve ye'murune bil marufi ve yenhevne anil münkeri ve yusari'une fil hayrati ve ulaike mine salihin. Şimdi bu insanlardan bahsediyor Allah Teala, secde eden, ayetleri tilavet eden insanlar. Bunları sadece namaz kılanlar olarak düşünüyorsanız yanlış. Çünkü bu insanlar sadece namaz kılanlar değil. Onun ötesine geçmişler. Onlar diyor gömül ahire iman ederler. Yani ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşacağı güne

0: iman ederler. Allah'a iman ederler. Her şeyden evvel. Yevmil ahire, ruhun ölmeden Allah'a ulaşmasına iman ederler. Öyleyse ne demek bu yevmil ahir? Eğer doğumunuz size göre yevmil evvelse, ölümünüz yevmil ahirdir. Kainatın yaratılmasını yevmil evvel kabul edersiniz, kıyamet günü yevmil ahirdir. Mürşidinize ulaştığınız günü, tövbe ettiğiniz günü yevmil evvel kabul ederseniz, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız gün yevmil ahirdir. Ve burada bundan bahsediyor, yevmil ahirden bahsediyor. Bu yevmil ahirden. Ruhun Allah'a ulaştığı, ölmeden evvel ulaştığı, hayattayken ulaştığı gün ona iman ederler. Maruf ile emrederler ve kötülükten alıkoyarlar. Görüyorsunuz ki bunlar mürşitlerin görevi. Öyleyse o insanların arasında da aynı mürşitler var. Hayırlara koşuşurlar, hayırlarda yarışırlar diyor Allah Teala. Hayırlara koşuşurlar. İşte onlar salihlerdendir. Yani salih makamının sahipleridir. Yani Allah'ın 7 tane velayet makamının 7.sine ulaşabilmiş olanlardır diyor Allah Teala. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim, burada mürşide ait olan özellikleri veriyor Allah Teala. Maruf ile emrederler, irfan ile emrederler. Kendileri irfanı yaşıyorlar. Kendileri aynen yakinin ve hakkul yakinin sahibi olmuşlar. İlmel yakini çoktan aşmışlar. Hakkul yakini de sahibi olmuşlar. İrşad makamına Allah Teala onları tayin ettiğine göre mutlaka böyle. Görevleri marufla emretmek ve münkerden men etmek. Münkerden nehyetmek. O zaman mürşit oldukları kesinleşiyor. Tabiatıyla kitap sahiplerinin arasında yaşayanlardan küçük bir grup bu. Ama Allah Teala bundan evvelki ayetlerde sahabenin arasında böyle bir grup olduğunu söylüyordu. Şimdi onların arasında da böyle bir grubun var olduğunu Allah Teala kesin bir şekilde ifade ediyor. İşte bu insanlar Hristiyanların arasında da Yahudilerin arasında da mevcut ve dünya sulhünü kuracak olanlar, işte bütün dinlerden İslam dininin salah makamına ulaşanlarından, Hristiyan dininin salah makamına ulaşanlarından, Yahudilerin dininin salah makamına ulaşanlardan oluşacak. Ama sevgili kardeşlerim, hepsi sadece İslam olmak hüviyetinde olacaklar. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü onların hepsi Allah'a ruhlarında, beşlerinde, neslerinde teslim etmişler. Ve irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani salahın son mertebesinin sahibi olmuşlar. Allah'a köle olmayı başarmışlar. Ve 115. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve ma yef'alu min hayrin felen yukferuh vallahi alimin bil muttakin. Hayırdan onlar hayırdan yana hayır olarak ne yapmışlarsa asla inkar edilmeyecektir. Allah takva sahiplerini bilen alimdir. Sevgili kardeşlerim, bu Hristiyanların ve Yahudilerin arasında sahabeyle aynı hüviyette olan insanların varlığı size ne anlatıyor? Hazreti Musa'nın da Hazreti İsa'nın da aslında Allah'a teslim olduğunu. Sadece bir tek Allah var ve bütün peygamberlerine aynı emri vermiştir. Allah'a teslim olmak. İşte bu güzellikleri bugün bunlar sergileyecektir. Bu insanlar. Şu anda bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri hayatta yaşıyor, İslam'ı yaşıyorlar ve İslam'ı başka insanlara öğretiyorlar. Öyleyse sayıları az ama bütün kavimlerde var. Bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri ve yaşadıkları din İslam, yani Allah'a teslim olma dini, İslam kelimesi bu dinin, Allah'ın yegane dininin Arapça adı. Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bugünkü Kur'an-ı Kerim tefsiri burada tamamlanıyor inşallah. Allah Teala'nın bizleri tekrar bir araya getirmesi dileğiyle ve hepinizin cennet ve dünya saadetine ulaşmanız dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve izzetle.
1: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâs sırâtal müstakîm. Sırâtal lezîne en'amte aleyhim gâirel mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha sizlere mutluluktan bahsetmek üzere. Konumuz mu? Mutluluk. Allah'ın sizi yaratmaktan yegane muradı budur. Tek muradı budur. Sizi mutlu kılmak. İnsan Allah'ın en çok sevdiği mahluktur. Kainatta en üstün olarak yarattığı mahluktur. Kendisine mutluluğu, saadeti mutlaka ulaştırmak istediği mahluktur. Öyleyse insana dikkatle bakın. Sizler insansınız ve Allah sizin sadece mutlu olmanızı ister. Yaratılış sebebiniz budur. İbadet etmek için yaratılmadınız. Yani ben kullarımı yaratayım, onlar bana ibadet etsinler. Hayır, Allah-u Teala'nın hedefi bu değil. Ben kullarımı yaratayım, onlar mutlu olsunlar. Mutluluğun yolu hidayetten geçiyor. Mutluluğun yolu ibadetten geçiyor. Ve ibadetler olmazsa mutlu olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, birçok insan zanneder ki Allah-u Teala insanı İbadet etsin diye yaratmış. Ve ma alektel insi vel cinni illa leyabudun. Zariyat suresi 56. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Abd olmak, Allah'a kul olmak, ibadet etmekse kulun vazifesi, hedefi değil, o hedefe ulaşmak için mutlaka yapmak mecburiyetinde olduğu bir nesne. Sevgili kardeşlerim, bir hedefe yönelik olarak yaratıldınız. Mutluluğa ulaşmak üzere yaratıldınız. Bunun gereklerini yerine getirmediğiniz takdirde o insanların Allah bizleri ibadet etsinler diye ibadet edelim diye yarattığı zanneden insanların hayatları hep ibadetle geçse gene kurtulamadıklarını görecekler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şeyi söylüyor. İbadetler kimseyi kurtaramaz diyor. Arkasında ne yattığını düşünmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Öyleyse Allah'ın yaratış maksadına baktığınız zaman iki unsur görürsünüz. Bir, hedefler ve neticede nihai hedef, tek isimle hidayet. İki, bu hedefe ulaşmak için vasıtalar. Hedefiniz mutlu olmaktır. Mutlu olmak için Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bir, 10 tane ihsan alacaksınız Allah-u Teala'dan, mürşidinize ulaşacaksınız, tabi olacaksınız. İki, sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim edeceksiniz. Üç, sonra fizik vücudunuzu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir hüviyete ulaştıracaksınız. Allah'a teslim edeceksiniz. Dört, nefsinizdeki bütün afetleri temizleyip tasfiye olacaksınız. Allah'a verdiğiniz yemini yerine getireceksiniz. Beş, irşada ulaşacaksınız. Altı, ve iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Yedi. Yedi tane safa, yedi tane menzil. Hedefleriniz bunlardır. Neticedeki hedefle iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman Allah'ın size emrettiği dört emaneti de onların gerçek sahibi olan Allah'a teslim etmiş olursunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a teslim edilen ruhunuz, veçiniz, nefsiniz ve iradeniz. İşte bu hedefler için yaratıldınız. Mutluluğunuz hepsinde giderek artar. Hem dünya mutluluğunuz artar, hem cennet mutluluğunuz artar. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizleri cennet saadetine ulaştırmak üzere, en mutlaka dünya saadetine ulaştırmak üzere yarattığını hiç unutmayacaksınız. İbadetlerse bu hedeflere ulaştıracak olan vasıtalardır. Ulaşılması lazım gelen yer ibadet değildir. İbadetleri kullanarak bir yere ulaşacaksınız. İbadetler oraya ulaşmak için kullanmak mecburiyetinde olduğunuz olmazsa olmaz şartlar. Ama o şartlar için yaratılmadınız. Daha açık bir misal vereyim. Kapınızın önünde bir araba var. Bir de gitmeniz lazım gelen 7 tane ülke var. Önce birinci ülkeye gideceksiniz, sonra ikinci ülkeye, sonra üçüncüye, sonra dördüncüye, sonra beşinciye, sonra altıncıya, sonra yedinciye. Hedefiniz bu. İşte Allah Teala sizi bu 7 tane hedefe ulaşmak üzere yaratmış. Oraya ulaşmak içinse o sizin kapınızın önündeki arabayı kullanmak mecburiyetindesiniz. Araba hedef değildir. Araba sizi o ülkelere, yani hedeflere, menzillere götürecek olan vasıtanın adıdır. İşte bu saydığımız 7 tane hedefe ulaşmak için kullanacağınız vasıtanın adı otomobil değil, ibadetler. İslam'ın 5 tane şartını sayın: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ama bütün bunların hepsini toplayın, terazinin bir kefesine koyun, öbür kefesine de zikri koyun. Zikir hepsinin toplamından daha ağır basar. mutluluğun, ulaşmak istediğiniz menzilin olmazsa olmaz şartı ibadetlerdir. Onların arasındaki olmazsa olmaz şartının en büyüğü de zikirdir. Allah Teala zikri Kur'an-ı Kerim tilavetinden de namaz kılmaktan da daha büyük olarak telakki ediyor. Diyor ki Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde utlu uhiye ileyke minel kitabe ve ekumus salat inne salate tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Habibim, sana kitaptan vahyettiğimiz o şeyleri onlara oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü namaz, yani senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek, zikrullah, diğer ikisinden daha büyüktür. Bu üçünün arasındaki en büyüktür. Evvelce siz de bizim evvelce bildiğimiz gibi biliyordunuz. Namaz dinin direğidir. En büyük ibadet namazdır. Hayır sevgili kardeşlerim, değil. En büyük ibadet namaz değil, zikir. Zikir yapmayan bir insanın nefs tezkiyesi yapması mümkün değildir. Namaz kılmak hiç kimsenin nefsinin, kalbinin içine Allah'ın nurlarının gelmesini sağlamaz. Öyleyse Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesindeki Allah Teala'nın buyurduğu husus, neyi ifade eder? Zariyat 56'da Allah Teala leyabudun kelimesini kullanıyor. İlla leyabudun. Allah ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, kul olsunlar diye, Allah'a abd olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Abd kelimesi ve abid kelimesi birbirine aynı kökten gelen, yabudun kelimesi de gene aynı kökten gelen kelimeler. Abd kul demek. Abid kulluk eden, ki kulluk etmenin standartlarında Allah'a her açıdan itaat etmek var. Allah'ın hidayetine doğru yol almak var. Sadece kullar hidayete ulaşırlar. Yani hidayete ulaşmak kulluğa ulaşmaktır. Mutluluğa ulaşmak hidayete ulaşmaktır ve kulluğa ulaşmaktır. Öyleyse kul olan, abd olan kişi ne yapar? Abittir, ibadet eder. İbadet kelimesi, abid kelimesi, abd kelimesi, yabudun kelimesi, hepsi aynı kökten geliyor. Yaratılışınızın arkasında Allah'a kul olmak yatıyor. Kul olmaksa Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman imajiner kulluktasınız. Yani kuvvede olan bir kulluk, düşünce platformunda olan bir kulluk. Allah'a ulaşmayı düşünüyorsunuz, planlıyorsunuz ve diliyorsunuz. Bu sizi mutlaka kurtuluşa ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama kul oldunuz mu Allah-u Teala'ya? Hayır. Kul olmayı planlamak da, bunun tatbikata sokulmuş şekline ulaşmak da, yani Allah'a ulaşmayı dilemek de kurtuluşun sınırları içindedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi dalaletten kurtulmuştur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi hüsrandan kurtulmuştur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi cehennemden kurtulmuştur. Öyleyse bu noktada sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada bir güzelliği yaşıyorsunuz. Bir muhteşem olay. Bu olaya dikkatle bakın.

Allah'a ulaşmayı dilemek neyi ifade eder? Cehennemden kurtuluşu, cennete, birinci kat cennete mutlaka ulaşmayı ifade eder. Öyleyse konumuz neydi? Mutluluk, cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu. Her şeyin bir başlangıç noktası vardır. Mutluluğun da başlangıç noktası bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edelim, çok şükredelim ki Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış, kainata yarattığı en üstün mahluklar olarak. Bu dahi tek başına bir mutluluk vasıtası değil mi? Eğer Allah Teala bizleri şu kainattaki en üstün varlıklar olarak yaratmışsa, bizim Allah Teala o zaman bizden ne ister? En üstün olarak yarattığı varlık niçin üstündür? En çok sevdiği için üstündür. En çok Allah Teala dünya ve kainat dizaynı içerisinde insan adı verilen bu mahlukunu seviyor ve onun mutlu olmasını istiyor. Onu mutlu olsun diye yaratmış, mutlu olsun diye şekillendirmiş, mutlu olsun diye akıl vermiş, Fuat vermiş, Basar vermiş, Sem'i vermiş, görme, işitme ve idrak etme hastaları vermiş. Allah Teala insanı yarattıktan sonra ne olduğunu anlatıyor Secde Suresi'nin 9. ayet kelimesinde. Biz insanı yarattık, biz ona yarattıktan sonra ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Sonra ona semi verdik, yani işitme hastası, basar verdik, görme hastası ve fuat verdik, idrak etme hastası diyor Allah Teala. Burada hastanın sonuna kadar olan standardını kullanmış. Bir insan dünyaya gelir, gözleri açıktır, görür. Ama Allah Teala o insanları görür olarak kabul etmez, bakar olarak kabul eder. Ne zamana kadar? O kişi Allah'a ulaşmayı dileyene kadar. Bakmak başkadır, görmek başkadır. Bakmak gözün işidir. Görmekse aklın işidir. Bakmak gözün işi, baktığını akla iletmek gözün işi. Duymak ve duyduğunu akla ulaştırmak kulağın işi. Gözler görmez, kulaklar da işitmez. Sadece duyar. Kulak duyduğundan bir mana çıkarabilecek olan bir mahluk değildir. Duyduğunu akla ulaştırıp aklın onu manalandırmasını temin edecek olan bir varlıktır. Öyleyse Allah Teala'nın bizleri yaratmaktan muradı görmemizdir, işitmemizdir, duymamızdır, işitmemizdir ve idrak etmemizdir.
Bu üç vasfı da Allah Teala bize Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde söylediği gibi vermiş. Ve sonumuzdan bahsediyor Secde Suresi'nin 11. ayet-i kerimesinde. Ölüm melekleri gelecek, sizi öldürecekler diyor Allah Teala. Ve Rabbinize döndürüleceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. O dizayn bir bütünü içerir. Yaratılış sebebiniz, yani Allah-u Teala'nın sizi yaratmasının sebebi, sizi mutlu kılmak. Allah-u Teala bundan, sizin mutluluğunuzdan büyük zevk duyar. Hedefine ulaşmış görür kendisini. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, serbest iradeyle yaratıldınız. Cüz'i iradeniz serbest iradedir. Cüz'i kelimesini birçok kişi yanlış yazıyor ve yanlış okuyor. Cüz'den sonra yukarıdan bir virgül ve i kelimesi üzerinde de şapka var. Cüz'i. Ama birçok kardeşimiz bunu cüz'i diye yazıyorlar, çift z'yle yazıyorlar ve bilgisayarımıza bile böyle geçmiş. Bu hatanın mutlaka düzeltilmesi lazım. Cüz'i irade, kişisel irade demek. Bir cüz oluşturan, bir kişiye ait olan bir irade demek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu muhtevada her şeyin en güzelini Allah Teala bizler için yaratmış, bizlere vermiş ve ulaşmamızı istediği şey sadece bizim mutluluğumuz. Bu saadet müessesesine dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutluluk sizin de hakkınız. Ve o mutluluğu yaşayabilecek olan bütün vasıflarla mücehhessiniz. Ama başlangıçta herkes kördür, bakar, hidayet makamına bakar. Ama sadece bakar, görmez. Neyi görmez? Onun hidayetçi vasfını görmez, sezmez, anlamaz, idrak etmez. Herhangi bir kişiden onu ayırt edemez. O sebeple Allah-u Teala şöyle söylüyor. Habibim, onların sana baktıklarını görürsün. Gördüklerini sanırsın. Ama onlar bakarlar ve seni görmezler. Yani manevi kimliğini hissedemezler, sezemezler. Manevi kimliğini göremezler. Risalet vasfını sezemezler, diyor Allah Teala.
bütün insanların kulaklarında vakra olduğunu söylüyor Allah Teala doğuştan itibaren. Onlar diyor işitmezler. Onlar mezardaki ölüler gibidirler. Sen ölülere işittiremezsin diyor Allah Teala. Öyleyse her şeyin en güzeli bu dizayn içerisinde sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Her şey sizin için yaratılmış. Şu mavi gökler, beyaz bulutlar, şu artık sararmaya başlamış olan, sararmış, hatta dökülmüş yapraklar, ağaçlar, denizler, karalar, her şey sizin için yaratılmış. Her şey mutlak olarak insan adı verilen bu mahluka bir fayda temin etmek için yaratılmıştır. O faydanın ne olduğunu arayıp bulmak da kendisine akıl verilen insanın görevidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah Teala bizleri yaratmış bir hedefe makrun olarak. O hedefe ulaşmak üzere. Öyleyse bir hedefe ulaşmak üzere yaratıldınız. Bu hedef mutluluktur. Yedi safhada nasıl bir dizaynla mutlu olursunuz? Gelin bu noktaya beraberce bakalım. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz an Allah Teala için siz mutlaka cennete girecek olan bir insansınız. Evvela şunu unutmayın. Dilediğiniz anda Allah Teala o Allah'a ulaşma dileğinizi aynı an, dilediğiniz an işitmiştir, bilmiştir ve görmüştür. Aynı an. Bu gördüğü anda derhal rahim esmasıyla üzerinize tecelliye başlar. Neden başlar? Çünkü sözü var. Diyor ki kim bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Kullarımdan pek çok insanı kendime seçerim. Ama bunlardan bir kısmı bana ulaşmayı dilerler. O seçtiklerimden sadece bana ulaşmayı dileyenleri, bana enabe olmak isteyenleri, bana enabe olanları, yönelenleri bana ulaşmayı dileyerek bana yönelmeyi başlatmış olanları mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Hangi şartla o kişiye kendisine ulaşacak kadar hayat verirse, yani 3-4 aylık veya kişilere göre değişir veya 5-6 aylık bir zaman parçası. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey sizler için, her şey mutluluğunuz için,
bilmiş olsaydınız. Yaratılan ne varsa her şey sizin için yaratılmış ve her şey sizi mutlu kılmak üzere yaratılmış. Mutlaka size bir fayda sağlamak üzere. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda birinci cennet sizindir. Dilediniz, ertesi gün öldünüz. Fark etmez. Hiç ibadet yapamadınız. Fark etmez. Gideceğiniz yer mutlaka birinci cennettir. Allah-u Teala sizi eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz kendisine ulaştırmak konusunda söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ifade açık ve net olarak görünüyor. Allah sizi o kadar çok seviyor ki, öylesine çok seviyor ki, bir dileğiniz Allah'ın cennetine girip sonsuz bir mutluluğu yaşamak için, yaşamanız için yeterli. Sadece dileyeceksiniz. Hayatınızın en önemli yardımı gelecek. Allah Teala Rahim esmasıyla sizi ölüyken hayata geçirecek. Körken görür yapacak. Sağırken duyar yapacak. İdraksizken idrakli yapacak. Ve siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde bu muhtevaya dikkatle bakın. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alıyor Allah Teala. İrşat makamına bakıp da onu başka insanlardan ayıramayan kişi, onun irşat vasfını, mürşit olma vasfını görüyor. Hidayetçi olma vasfını görüyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor, kişi irşada mütalik, hidayete müteallik söylenenleri anlamaya başlıyor. Sonra onun kalbindeki idraki önleyen ikinliti alıyor, yerine ihbat koyuyor. Kişi idrak etmeye başlıyor. Bunları vücuda getirirken de devamlı kişiye derecat kazandırıyor. Ve kişi derecat kazanıyor. Arkasından Allah Teala kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Yetmez, yine kalpte başka bir ameliye yapıyor. O kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin
üzerinde vücuda gelen bu olaylar birkaç dakika içinde gerçekleşir. Ve her biriyle Allah-u Teala o kişiye yeterli miktarda derecat kazandırır ki o kazandırdığı dereceler o kişinin kaybettiği derecelere eşittir. Bir başka ifadeyle o kişinin günahlarını örter Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman o kişinin günahlarını Allah-u Teala mutlaka örter. Ne olur o zaman? Kişinin sevapları günahlarından fazla olur. Muradı ne? Muradı sizi cennete ulaştırmak. Ama koyduğu kanunlar var. Bu kanunlardan bir tanesi derecat kanunudur. Bir insan cehenneme gidecekse onun mutlaka kaybettiği derecat, yani nakıs derecat, yani negatif derecat, yani eksi derecat toplamı kazandığı derecelerden, yani artı derecat, pozitif derecat, zaid derecattan fazladır. Demek ki kim cehenneme gidecekse onun kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazladır. Kanun böyle. İnsanlar demek ki öylesine şeytanın emirlerini dinliyorlar ki kesin bir şekilde kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla oluyor. İstisna hiç yok. Herkes doğduğu andan itibaren dalalette, herkesin kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazla. Aslında eşitliği düşünün sevgili kardeşlerim. Nefsinizin kalbinde %100 afetler var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, iftiralar, isyan vesaire. %100 nefsinizin kalbi afetlerle dolu. Ama Allah Teala eşitliği kurarak vermiş size. Eşitliği kurarak bunları size vererek kulvara göndermiş. Hayat yarışına gireceksiniz. Hayat yarışına girdiğiniz zaman eşitlikle giriyorsunuz. Terazinin iki kefesi birbirine eşit. Ruhunuzun kalbi %100 güzelliklerle, hasletlerle dolu, özellikleri Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen. Nefsiniz ise baştan aşağı afetlerle dolu, özellikleri Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, asla Allah'ın emirlerini gerçekleştirmeyen, yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isteyen bir yapı. Ama iki taraf eşit ağırlıkta olduğu için dengeyi kurmuş Allah-u Teala. Hayata biz insanları getirdiği zaman bir denge unsurunun içinde dünya yarışına, hayat yarışına başlıyoruz. Ama böyle başlayan insanın aslında kaybettiği derecelerle kazandığı derecelerin birbirine eşit olması gerekir. Yani en azından yaklaşık olması gerekir. Fakat öyle olmuyor. %100 kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazla. Bütün insanlar hüsrandadır diyor Allah-u Teala. Vel Asr suresi 1. ayet-i kerime. Vel Asr, Vel Asri, Asra yemin olsun.
İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. Muhakkak ki insanların hepsi hüsrandadırlar. İllel lezîne âmenû. Ama âmenû olanlar hariç diyor Allah Teala. Ama âmenû olanlar hariç. Öyleyse amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değil. Şimdi gelin bakalım hüsranda olanlar kimlermiş? Allah Teala hüsranda olanların tarifini veriyor. Müminin 103. Müminin 102'de Allah Teala kimin sevap tartıları ağır gelirse, yani günahlarından fazla olursa, onların gideceği yer cennettir. Ebediyen orada kalacaklardır diyor. Bir sonraki ayet-i kerimesinde müminin 103'te de kimin de sevap tartıları hafif gelirse, yani günah tartıları ağır gelirse, onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah Teala. Sonra da buyuruyor ki o insanlar için onlar hüsranda olanlardır. Öyleyse hüsranda olanların derece standartları kesinlikle belli. Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlar. Onlar gidecekleri yer cehennem olanlar. Ama amini olanların da gideceği yerin mutlaka cennet olduğunu söylüyor Allah Teala. Amini olanların hüsranda olmayanlar olduğunu söylüyor. Cennete gireceğini söylüyor. Hüsranda olmayanlar, yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden az olanlar. Amin olanların durumu bu. Onlar hüsranda değiller diyor Allah Teala. Öyleyse bütün insanlar dalalette olarak doğar. Dalalette olan insanların da hepsi hüsranda olanlardır. Araf 178. Dalalette olanlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Dalalette olanlar ve hüsranda olanlar sadece iki basamaktır. Birinci basamakta ve ikinci basamakta yaşayan insanlar. Özellikleri ne? Özellikleri Allah'a ulaşmayı dilememek. Kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazla. Nereden biliyoruz? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: "Ellezine la yercune likayna ve radu bil hayatet dünya vatmennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahimun naru bima kanu yeksubun." Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdır. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Onların gidecekleri, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Sevgili kardeşlerim, ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar
Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateş. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlar. Yani hüsranda olanlar. Öyleyse hüsranda olan bu insanların muhtevasına bakın. Kaybettikleri dereceler fazla. Özellikleri Allah'a ulaşmayı dilememek. Allah'ın ayetlerinden gafiller. Sevgili kardeşlerim, gafil olmak demek Allah'ın ayetlerini bilmemeyi ifade eder. Bir, Allah'ın ayetlerini bilmeyenler Allah'ın ayetlerinden gafildir. Ama bir sonraki ayetle 8. ayetle birleştirirseniz onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir deyince sadece bilmemek olayı olmuyor. Bir de Allah-u Teala'nın bütün bu hidayet ayetlerini binip de özellikle şeytani bir dizayn içerisinde insanlardan bu ayetleri bilerek saklayanlar, gizleyenler söz konusu. Onlar da gafiller. Oradaki gaflet, bilmeme gafleti değil, daha ağır bir suçu istilzam eder. Daha ağır bir suçu gerektirir. Bilerek Allah-u Teala'nın hidayetini saklamak. Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti gizlerler. Gizlerler diyor Allah-u Teala. Yani bilirler hidayetin ne olduğunu, bilmelerine rağmen bilerek, isteyerek başka insanların cehenneme gitmesini temin etmek üzere Allah'ın ayetlerini, özellikle hidayet ayetlerini gizlerler diyor Allah-u Teala, ketmederler diyor. Üstelik de diyor Allah-u Teala onları kitaplarda beyinelerle, ispat vasıtalarıyla açık ve kesin olarak anlatmasına rağmen bunu gizlerler. İşte bu çağ o çağdır, o ayet-i kerimenin çağıdır.

insanların büyük kısmı Allah'ın resullerini hep inkar etmişlerdir. Her devirde aynı olay tahakkuk etmiştir. İşte insanların çoğunun inanmamasını temin eden, aslında ayetleri bilip de onları bilmelerine rağmen özellikle ayetlerin tersini yapan ve kendileri hidayet üzere olmayan, sırat-ı müstakime ulaşmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanlar, başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani oluyorlar. İşte bu mani olan insanlar bilerek, isteyerek hidayeti gizleyenlerdir. Onlar da gafildirler. Bilmedikleri için değil, bilerek Allah Teala'nın hakikatini sakladıkları için. Allah'ın ayetlerine inanmayanlar gafildirler. Gaflet içinde olanların hepsinin gideceği yer cehennemdir. Ve bilerek saklayanların neticesini söylüyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi lanet eder. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir olguyla karşı karşıyayız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennemdir. O insanlar gaflet içindedirler. Mutlaka kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır. Bir insanın cennete girmesi için Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın bütün günahlarını o an, bunu gördüğü an Rahim esmasını tecelli ederek örtüyor. Ard arda vücuda getirdiği o güzelliklerle örtüyor. Kişinin mutlaka sevapları da olacağı için sıfır olan günahlarından daha fazla sevabı oluyor. Eğer kişi birkaç dakika içinde bu hedefe Allah-u Teala tarafından ulaştırılıyor, ertesi gün ölse bile gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek dilekle hepinizi cennetine almaya hazır. O cennet ki enerji bedenlerle yaşayacaksınız, sonsuza kadar yaşayacaksınız, ihtiyarlamadan hep aynı yaşta yaşayacaksınız. Herkes cennette aynı yaşta olacak. Ne çocuk? Bebek, çocuk, yani sübyan, ne de yaşlı olmayacak. Herkes genç ve aynı yaşta. Karşılığı mı? Bir tek dilek. Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğinin farkında olmayanlar hala var mı aranızda? O Allah ki bu kadarla kalmıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ona 10 tane ihsan verip mürşidine ulaştırıyor. Ayrıca bir de ondan sonraki bütün günahlarını sevaba çeviriyor Allah-u Teala. Yeter mi? Hayır. Orada da bırakmıyor. 14. basamakta vücuda gelen bu olayın ötesinde mutlaka o kişi yaşarsa onun ruhunu kendisine ulaştıracak. Ona 5-6 aylık bir ömür vermesi yeterli Allah-u Teala'nın. 5-6 ay içinde o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacak. İrşat makamına ulaştığı zaman ikinci kat cennetin sahibi ruhunu Allah'a ulaştırır.

0: geldiği zaman, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdığı zaman, üçüncü kat cenneti kişi ne yapmış? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'ın bu ulaştırdığı noktada, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığı noktada, kendisine ulaştırdığı noktada size verdiği dünya saadeti %50'yi aşıyor. Dünya saadetinin %50'den fazlası üçüncü kat cennetin sahibi kılıyor sizi. Siz ulaşmıyorsunuz. Allah ulaştırıyor. Sizi bütün ibadetleri sever hale getiriyor. Her şeyin en güzelini sizin için oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, seviliyorsunuz. Bu bir müjdedir. Kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa, o Allah'ın üzerindeki sevgisi çok olan kişidir. Sevgisizliğin ötesinde Allah'ın sevgisi vardır bu kişiye. Sevgisi ağır basar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin üzerinde Allah mutlaka kurtarıcı rolünü gerçekleştirir. O kişiyi kendisine ulaştırıp onu üçüncü kat cennetin sahibi yapar. Dünya saadetinde 150'den fazlasını ona bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı teslim eder. Öyleyse mutlu olmak için çok sebebiniz var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu hakikatlerin, hidayet hakikatlerinin bu devirde açıklanması artık onun zamanı gelmiştir. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Ve sıratel müstakim. Sıratel lezine en'amte aleyhim. Gayril magdubi aleyhim ve leddallin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Mutluluğunuzu engelleyen sadece nefsinizin afetlerine hakim olamayışınız. Onlara şeytanın hakimiyeti. Ama bu silah size verilmiş. Zikrinizi arttırdıkça şeytanı sıfır noktasına kadar kapı dışarı edebilirsiniz. Öyleyse neden Allah'ın en üstün insandır dediğini şimdi anlıyor musunuz? Şeytan sizin üzerinizdeki hakimiyetini siz ona müsaade ettiğiniz sürece devam ettirir. Başlangıç noktası %100 afetlerinize tesir eder. Zikre başladınız, daha 33 gün zikirde yarıyı aştınız. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlasına artık şeytan kumanda edemiyor. Allah'ın nurları kumanda ediyor. Zikrinizi arttırdıkça daimi zikre doğru bu %51, 61, 71, 81, 91 %10-10 yükselecektir. Ve şeytanın hakimiyeti giderek sıfıra doğru yaklaşacaktır. Daimi zikirde sıfırlanacaktır. Öyleyse şeytanın üzerinizdeki hakimiyetine, size verdiği mutsuzluğa mani olmak sizin elinizdedir. Siz bunu yapabilecek olan imkanların sahibisiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o güçlü değil,
1: İblis güçlü değil, şeytan güçlü değil. Siz güçlüsünüz. Anahtar sizde. Eğer o anahtarı kullanıp kendinizi müdafaa etmiyorsanız, şeytanla savaşmıyorsanız, o zaman hatayı şeytana yükleyemezsiniz. İblis bunun için yaşıyor. Size düşmanlık etmek için var. Sonsuz hayatını bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme taşımak için kullanıyor. Öyleyse onu devreden çıkarmak sizin yetkinizde. Öyleyse sorabilir miyim? Neden o büyük gayretin sahibi değilsiniz? Onu bütünüyle devreden çıkaracak olan daimi zikirdir. Neden her geçen gün daha çok zikretmiyorsunuz? İblis size tesir ettiği için. İşte artık düşmanınızı tanıyorsunuz. Ona bu imkanı vermemelisiniz.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileğiyle İnşallah sohbetimize başlamak istiyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor sevgili kardeşlerim? Bu akşam sizlere mucizeden bahsetmek istiyorum. Konumuz mucize. Biliyorsunuz ki hepimiz fizik bir dünyada yaşıyoruz. Şu zahiri alem bizim fizik vücudumuzun alemidir. Berzah alemi nefsimizin afet alemidir. Yani öldükten sonra, biz öldükten sonra nefslerimizin kıyamete kadar yaşamaya devam edecekleri alemin adı. Sonra da ruhumuzun alemi var, emr alemi, yedi gök katları, hepsi ruhların alemidir. Ve bunların zıttı var. Fizik vücudumuzun aleminin zıttı, nefsimizin ölümden sonra yaşayacağı berzah alemi, cinlerin yaşadığı gayb alemi var, onun zıttı onların berzah alemi, ruhların yaşadığı emr alemi var, onun zıttı şeytanların alemi olan zulmani alem. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik alemde zahiri alemde fizik vücutlarımız, bu vücutlarımız bu alemin kanunlarına tabidir. Bu alemin yer çekimi kanunu fizik vücudumuzu kendisine çeker. Ama nefsimizi çekemez, ruhumuzu çekemez. Öyleyse fizik kanunların geçerli olduğu bir fizik alemde bir vücut yaşıyor, bir fizik vücut. Bir mekan, ruha da mekan, nefse de mekan. Öyleyse şartlar fizik standartlarda dizayn edilmiştir. Bu fizik standartlarda Allah'ın kanunu, kanunları her an geçerlidir. Bunlardan bir tanesi yer çekimi kanunudur.

ve fizik vücudumuzu sadece tesiri altında bulundurur. Öyleyse mucize dediğimiz zaman fizik kanunların dışında fizik kanunların geçerli olmadığı herhangi bir olayı nebilerin veya resullerin yaşaması olayıdır. Ne zaman nebiler fiziğin ötesinde bir olay yaşarlarsa veya Allah fizik alemde fizik kuralların tamamen dışında bir olayı gerçekleştirirse, fizik standartlarda bir insanın yapması bunu imkansızsa ama Allah Teala oluşturmuşsa ve bir nebi eliyle oluşturmuşsa ve peygamber eliyle oluşturmuşsa bu bir mucizedir. Din tarihi mucizelerle doludur. Evvela Adem Aleyhisselam'ın topraktan insan haline gelmesi bir mucizedir. Her şey oradan başlar. Salsalin veya tin adı verilen bir topraktan organik hüviyete bürünebilen bir toprak muhtevası sebebiyle organik hüviyete bürünebilen bir toprak, bir çil, Hazreti Adem'in vücudunu oluşturuyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın şeklini vücuda getiriyor. Onu sevva ediyor, dizayn ediyor. Topraktan yaratıyor. Sonra da ona ruh üfürüyor. Sonra Adem Aleyhisselam'a hayat veriyor. Hayat, canlılık, hayat veren sadece Allah'tır. Hayatı sona erdiren de Allah'tır. Birçok zavallı insan zanneder ki insana hayat veren ruhtur. Bunu Kur'an tefsirlerinde bu zavallı kardeşlerimiz açık açık yazıyorlar. İnsana hayat veren ruhtur diyorlar. Peki Allah'ın hayat veren biziz, sadece biziz ayet kelimesi hangi anlama geliyor acaba? Hayatın ve ölümün sahibi sadece biziz diyor Allah Teala. Bizden başka hiç kimse hayat veremez diyor. Öyleyse her canlının husule gelmesi, yaşar hale getirilmesi, ölürken diriltilmesi, her biri Allah'ın bir mucizesidir. Sevgili kardeşlerim, mucize ile keramet arasındaki farklılık, kerametin Allah'ın nebi ve resul olmayan huzur namazının imamı olmayan insanlar tarafından vücuda getirilen olaylar. Yani evliyanın vücuda getirdiği zannedilen olaylar, fizik ötesi olaylar, bunlara keramet denir. Keramet kelimesi ikramdan geliyor. Allah-u Teala'nın özel olarak verdiği, tahsis ettiği bir husus.
Allah dilediği kulunu herhangi bir konuda keramet sahibi yapar. Birçok evliyanın birçok keramet gösterdiği bir vakadır. Şems Hazretleri'nin Mevla Celaleddin Rumi'nin kitabını suya atması, sonra da sudan çıkan kitabın tozlarını üfürmesi, yani kitabın hiç ıslanmaması Allah'ın ona bir kerametidir. Ona yaptırdığı, ona verdiği bir yetkiyi ifade eder. Hazreti Yunus'un ve onunla beraber olan diğer iki dervişin Allah'tan sofra istemeleri ve Allah'ın onlara sofrayı göndermesi olayı da Allah Teala'nın evliyasına verdiği bir keramettir.

Aynı olay Hazreti İsa tarafından talep üzerine gerçekleştirilince bu bir keramet değildir. Bu bir mucizedir. Orada Nebi vardır. Orada Peygamber vardır. Öyleyse farklı dizaynlar görüyoruz. Mucizeler Hazreti Adem devrinde başlıyor. Allah Teala'nın Hazreti Adem'i yaratması, yoktan bir toprak hüviyetinde bir insan vücudu oluşturması ve ona hayat vermesi bir mucizedir. Yetmez. Allah Teala'nın Hazreti Adem'in kaburga kemiklerinden bir tanesiyle Hazreti Havva'yı vücuda getirmesi bir mucizedir. Allah Teala tarafından vücuda giren muhteşem dizaynlar. Bütün peygamberler zamanında mucizeler yaşanmıştır. Birçok kavmin Allah Teala tarafından yerle bir edilmesi, yok edilmesi her biri bir mucizedir. Hazreti Lut'un kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi Allah Teala tarafından yok edilmiştir. Her biri Allah'ın bir mucizesidir. Fizik standartların ötesinde vücut bulan olay. Allah Teala bunlar için diyor ki Allah ol der, o da hemen olur. Ol dediği şey hemen olur. Allah'ın ol demesi yeterlidir buyuruyor Allah Teala. Öyleyse peygamberler dizaynına baktığımız zaman hep mucizeler görürüz. Hazreti Nuh'un kavmi Hazreti Nuh'a devamlı eziyet ediyordu. Onu yaşadığına pişman etmek için her şeyi yapıyorlardı. Allah Teala'nın Hazreti Nuh'a yaptırdığı gemi bugünkü transatlantiklerden daha büyük bir gemi olduğu söyleniyor. Tanrı kaynadığı zaman ifadesi bir nükleer santrali ifade eder gibi görünüyor. Ve gemi bütün dünyayı dolaşıyor. Bu geminin dünyayı dolaştığı noktadaki mucize Allah-u Teala'nın bütün dünyayı en yüksek dağları da içine alacak kadar yüksek bir su seviyesiyle doldurmasıydı. Bu tufan sadece Hazreti Nuh'un bulunduğu dünyanın o bölümünü değil, bütün dünyayı kaplayan bir su tabakasını oluşturdu. Öyle bir olaydı ki Allah'ın olayın başladığı günün tarihini vermesi söz konusuydu. Ve vakit gelmeden önce de ortalıkta hiçbir işaret görünmüyordu. Ve Hazreti Nuh'un kavmi devamlı Hazreti Nuh'la alay ediyorlardı. Ve o günde, yani Nuh tufanının başladığı günde
Ortalık pırıl pırıl güneşli ve herkes Hazreti Nuh'la alay ediyor. Kavminin çok büyük bir kısmı Hazreti Nuh'a karşıydı. Her devirde böyle olmuştur sevgili kardeşlerim. Her devirde Allah'ın Resulleri mutlaka büyük kesim tarafından, insanların %90'dan fazlası tarafından reddedilmiştir, inkar edilmiştir. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala, biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Yani hiçbir kavim yoktur ki hiçbir devrede o kavimde Resul bulunmamış olsun. Bütün devrelerde, bütün kavimlerde Resullerimiz yaşar. Yani bir Resul öldüğü anda onun yerine mutlaka aynı kavimden bir başkasını Resul olarak tayin ederiz, yetkilendiririz diyor Allah Teala. Kıyamete kadar da bu olay böyle cereyan edecek. Hatta diyor ki Allah Teala, en küçük bir kabile yoktur ki orada da eğer bizim ilmimizi bilen birisi yoksa, mesela varken öldürülmüşse, biz derhal oradakilerden birine vahyetmek suretiyle ilmimizi o kabileye yeniden ulaştırırız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve gönül dostlarım, Hazreti Nuh'un tufanı Allah'ın bir mucizesiydi. Bütün dünyayı kaplayan, en yüksek dağları da, Everest tepesi de dahil, her tarafı suların kapladığı, hiçbir noktada kara parçasının kalmadığı bir mucize yaşadı dünya. Unutmayın, şu anda bu dünyada kimler yaşıyorsa hepimiz o Nuh kavmindeki geminin içinde olup da ölmekten kurtulan insanların torunlarıyız. Onlar da tabiatıyla Adem Aleyhisselam'ın torunlarıydı. Öyleyse böyle bir muhtevada Allah'ın mucizesine bakın ki bütün dünya global bir hüviyette en yüksek dağları bile aşağıda bırakacak bir su tabakasıyla kaplanıyor. Şunu düşünüyoruz ki gemi birçok yerlere sular çekildikçe ulaşmış. Oralarda inenler olmuş. Ve aradan geçen binlerce, on binlerce yılda insanlar oranın şartlarına uygun hüviyetlere bürünmüşler. Ve ayrı ayrı ırklar husule gelmiş. Her kesimin bulunduğu standarda uygun türde bir insan oluşması yüzlerce, binlerce yıla ihtiyaç gösterir. Öyleyse geçiyoruz Hazreti Nuh'u, Hazreti İbrahim devrine geliyoruz. Allah Teala İbrahim'in putları parça parça etmesine emrediyor ve Hazreti İbrahim bütün putları parçalıyor, bir tanesi hariç. Hazreti İbrahim'i yakalayıp da getirdikleri zaman, bu putları, sen bizim putlarımızı kırmışsın diye, o da diyor ki hayır, ben kırmadım. Kıran mutlaka büyük olandır. O zaman düşünüyorlar adamlar, hiç diyorlar bu put öteki putları kırabilir mi? Hazreti İbrahim diyor ki gördünüz mü? Başka putları bile kıramayan, böyle bir hüviyetin bile sahibi olamayan bir zavallı hüviyeti, bu zavallı putu siz tapınacak bir varlık olarak düşünüyorsunuz. Farkında değil misiniz diyor Kur'an-ı Kerim. Onların o zaman
farkına vardıklarını söylüyor bunun. Başlarını önlerine eğdiklerini söylüyor. Sonra mı? Sonra şeytan ve nefisleri onları Hazreti İbrahim'i yakmaya kadar götürüyor. Odunlar toplanıyor, ateşler yakılıyor. Hazreti İbrahim de mancınıkla atılacak. Nereye atılacak? Ateşlerin içine. Allah'ın mucizelerinden birisi tahakkuk edecek. Evvela Cebrail Aleyhisselam geliyor, ne istersen yaparım diyor. Ateşi söndüreyim, seni buradan alayım, bunları yok edeyim. Hazreti İbrahim diyor ki, benim Rabbim her şeyi bilir. Ben ona güvenirim. Allah-u Teala mı ne yapıyor? Hazreti İbrahim'in mancınıkla boşluğa atıldığı anda Allah-u Teala ateşe, İbrahim'e karşı serin ol diyor. Ve ateş su oluyor. Bir göl oluşuyor. Hazreti İbrahim, mancınıktan atılan Hazreti İbrahim oraya göle düşüyor. Ya odunlar, onlar da balıklar. Bu göl, bu su birikimi hala Urfa'daki o caminin önündedir. Kutsal balıklar da odunların balık haline gelmiş olanlarının kim bilir kaçıncı kademedeki torunları orada o suyun içinde yüzmektedir. Ne yapmış Allah-u Teala? Bir mucize vücuda getirmiş. Hazreti İbrahim yere inmeden önce ateşi su haline getirmiş ve orası bu istikamette Hazreti İbrahim'in kurtuluşuna medar olmuş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu bir mucizedir. Hazreti İbrahim mucizeler yaşadı mı? Elbette yaşadı. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e diyor ki, ey İbrahim, sen bana teslim olmak istemiştin. İşte teslimin için bir imtihandan geçmek gerekiyor. Oğlunu bizim için kurban edeceksin. Hazreti İbrahim oğluna gidiyor, İsmail'e diyor ki, evladım, Allah-u Teala'nın emri böyle. Seni kurban etmem gerekiyor. İsmail, ben hazırım diyor. Derhal diyor, gerekeni yapalım. Gidiyorlar. Hazreti İbrahim bilediği bıçağını çıkarıyor. Oğlanın gözlerini bağlıyor. Ve bıçağı Eyzü Besmele'de Hazreti İbrahim'in boynuna sürtüyor. Ama bıçak Hazreti İsmail'i kesmiyor. Ve yeni bir dizayn oluşuyor. Hazreti İbrahim İsmail'i kesmeyen bıçağı taşa sürtüyor. Ve taş Hazreti İbrahim'in bıçağı tarafından kesiliyor. Taşı kesebilecek keskinlikte olan bıçak Hazreti İsmail'i kesmiyor. Ve yeni bir mucize, Cebrail Aleyhisselam bir kurbanla geliyor. Bunu kurban edeceksin diyor. Ve kurban bütün dünyadaki insanlara bu olayla farz kılınıyor. Öyleyse her peygamber mucizeleri yaşamıştır.
Hazreti Zekeriya Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Ya Rabbi diyor, görüyorsun ki yalnızım, çocuğum yok. Sen varis kılanların en hayırlısısın diyor. Beni varissiz bırakma diyor. Allah da ona bir evlat hibe ediyor. Hediye ediyor. Çocuk yapamayacak olan durumda olan eşini, hanımını çocuk yapabilecek hüviyete getiriyor ve Hazreti Zekeriya'yı çocuk sahibi kılıyor. Aynı konu Hazreti İbrahim için de geçerli. Çok yaşlandığı bir devrede Allah-u Teala'dan çocuk isteyince Hazreti İsmail onun son çocuğu olarak geliyor dünyaya. Ve bu arada diğer çocuğunu ve eşini Kabe'nin yanında bulunan bir tepeye bırakması emrediliyor Allah-u Teala tarafından. Hazreti İbrahim götürüyor hanımını ve çocuğunu orada bırakıyor. Çocuk susuzluktan bir büyük sıkıntıya düştüğü sırada Allah-u Teala ayağını yere vur diyor annesine. Ve oradan bir su çıkartıyor Allah-u Teala. Bu su şu anda Kabe'de bulunan zemzem akmakta olan zemzem suyudur. Hala akar. Allah-u Teala'nın Yahud kavmine 12 tane sıptan, 12 kabileden oluşan Yahud kavmine 12 tane pınar oluşturması, o da bir mucizedir. Allah-u Teala diyor ki 12 tane pınar vücuda getirdik. Her kavim, her sıpt, her kabile hangi pınardan su içeceğini bildi diyor. Aralarındaki anlaşmazlığı Allah-u Teala böylece önlemiş. Mucizeler birbiri arkasından bütün peygamberlerin yaşadığı mucizeler. İşte Hazreti Eyüp gelmiş geçmiş ve var olan bütün peygamberler devresinde en sabırlı peygamber olarak vasıflandırılıyor. Şeytanın Hazreti Eyüp'ün mutluluğunu kıskanması çok kesin bir olay. E diyor ki elbette bu kadar eşi var, bu kadar çocukları var, bu kadar arazisi var. Her istediği emrinde o mutlu olmayacak da kim mutlu olacak? Allah-u Teala birer birer hepsini alalım diyor. Bakalım diyor gene şükredecek mi? İblisin söylediği o zaman onun şükrettiğini görmeyeceksin diyor. Ve Allah-u Teala hepsini birer birer alıyor, bir eşik alıyor. Çocukları yok. Ve vücudunu, hem vücudunun dışını baştan aşağı yaralar sarmış, hem içindeki bütün organlar hasta. Ve Hazreti Eyüp Allah'a şükretmekte devam ediyor. Ve Hazreti Eyüp Allah Teala'nın Hazreti Eyüp'i iyileşme talebi üzerine, iyileştirme talebi üzerine Hazreti Eyüp'in hanımı diyor ki böyle bir şeyi Allah Teala gerçekleştirecek. Ne dersin? Diyor ki kaç senedir diyor biz mutsuzuz. Şu kadar sene. Ondan evvel kaç sene mutlu yaşadık? Çok daha fazla. O mutlu yaşadığım kadar o Allah-u Teala'nın bize
verdiği o büyük nimetleri kullandığımız ve onun hazzını yaşadığımız devreye kadar ulaşmadıkça ben Rabbimden beni iyileştirmesini isteyemem diyor. Utanırım diyor. Utanç duyarım bundan. Ve Allah Teala bunun üzerine Hazreti Eyyub'e diyor ki ayağını yere vur. Hazreti İbrahim vuruyor. Ve orada o mağarada yerden bir su fışkırıyor. Allah Teala buyuruyor suyu iç. Hazreti Eyyub suyu içince iç organlarındaki bütün hastalıklar şifa buluyor. Şimdi diyor bu suyla yıkanıyor. Dışındaki bütün hastalıklar da şifa buluyor. Her şeyi bir sebebe bağlayan Allah Teala burada da o suyun şifa kabiliyetiyle Hazreti Eyyub'u dünyada yaşamış olan peygamberlerin en sabırlısını iyileştiriyor. Sevgili kardeşlerim, fizik standartlar bu söylediklerimizin insanlar tarafından yapılmasına imkan vermez. Biz insanlar mucize sahibi değiliz, keramet sahibi de değiliz. Gördüğünüz gibi mucizeyi vücuda getiren de Allah'tır. Keramet dediğimiz olayların da sahibi her zaman Allah'tır. Öyleyse görüyoruz ki peygamberler birer birer yaşamışlar ve mucizeleri de yaşamışlar. Hazreti Musa Tur Dağı'nda Allah Teala ile konuşurken Allah Teala tabletleri oluşturuyor. Yani Tevrat'ın esasını teşkil eden tabletler. Hazreti Musa evvela 30 gün için Tur Dağı'na çıkmış. Sonra 10 gün daha bırakmış Allah Teala onu da 40 güne tamamlamış oradaki süreci. 40 günün sonunda Hazreti Musa elindeki tabletlerle iniyor. O tabletler birer mucize değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala yazılı bir şekilde teslim ediyor Hazreti Musa'ya. Öyleyse Hazreti Musa'nın hayatında mucizelerin mevcudiyetini biliyoruz. Diyor ki Allah Teala Hazreti Musa'yla kardeşi Harun'a siz ikiniz Firavun'a gidin diyor. Biz Allah'ın Resulleriyiz deyin. Belki aklı başına gider, gelir de Allah'ın yoluna girer. Hazreti Musa ile Hazreti Harun gidiyorlar Firavun'a. Biz Allah'ın Resulleriyiz diyorlar. Firavun bu içe fena halde içerliyor. Ve diyor ki o Allah dediğiniz nasıl bir şey bilmem ama diyor ilah denilen kişi sadece benim diyor. Ben Allah'ım diyor. Hazreti İbrahim zamanında da o zamanki Firavun Hazreti İbrahim'e ben Allah'ım dediği zaman Hazreti İbrahim sen Allah değilsin diyor. Benim Rabbim Allah'tır. Benim Rabbim ölüleri diriltir. Firavun diyor ki ben de diriltirim. Dirilt bakalım diyor İbrahim, Hazreti İbrahim. Bir idam mahkumunu affediyor Firavun. İşte diyor bu adam yarım saat sonra ölecekti. Ama diyor ben onu öldürmüyorum, affediyorum. Yani böylece onun hayatını bağışlamış oluyorum. Ona hayat veriyorum.
Hazreti İbrahim diyor ki, benim Rabbim diyor, güneşi bu taraftan doğudan doğdurur diyor. Eğer sen de Allah'san, madem ki Allah'sın, hadi bakalım diyor, güneşi bu taraftan batıdan doğdur. Firavun'un cevap veremediği bir olay bu. Hazreti İbrahim zaten bu yüzden diş biliyor. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Musa Firavun'a böyle söylediği zaman, biz Allah'ın Resulleriyiz, size hak dini, Allah'ın dinini tebliğ etmek için geldik deyince, Firavun fena halde içerliyor bu işe. Diyor ki, imtihana tabi tutulacaksınız. Ve Hazreti Musa ve kardeşi Harun bir tarafta, Firavun'un bütün sihirbazları karşı tarafta, en usta sihirbazlar bir arada ve gelmişler. Kimin galip geleceği olayın sonunda belli olacak. Ve onlar diyorlar ki, büyücüler sen mi atarsın diyorlar, yoksa biz mi atalım? Hazreti Musa diyor ki, siz atın. Büyücüler birer birer ellerindeki ipleri atıyorlar. İpler bir yılan gibi görünüyor. Allah Teala da Hazreti Musa'ya emrediyor ki, şimdi elindeki asayı at, korkma diyor. Hazreti Musa elindeki asayı atınca, Hazreti Musa'nın asası bir canavar oluyor ve bütün yılanları yakalayıp birer birer yutuyor. O zaman büyücülerin akılları başlarına geliyor. Diyorlar ki, sen bizden daha büyük bir sihirbazsın. Bize de öğret. Bunu nasıl yapıyorsun? Hazreti Musa diyor ki, ben sihirbaz değilim. Bunu diyor, ben yapmadım. Bunu yapan o diyor, Allah. Ve diyor, sizi o Allah'ın dinine davet ediyorum. Firavun'un gözünün önünde bütün sihirbazlar Hazreti Musa'ya tabi oluyorlar. Kainatın tek dinini, Hanif dinini, Allah'a teslim olma dinini kabul ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, işte Hazreti Musa Firavun'un huzuruna gelince, Firavun'a bir mucize göstermesi isteniyor Allah-u Teala tarafından. Bu olay tahakkuk etmeden evvel, yani asa ve ipler atılmadan evvel, Allah-u Teala buyuruyor ki, koynundan yenin içindeki elini dışarıya çıkar. Hazreti Musa elini dışarıya çıkardığı zaman eli bembeyaz, ışık saçar bir hüviyet gösteriyor. Ve Firavun o zaman onun bir büyücü olduğuna inanıyor. Ondan sonra büyücülerin toplayıp olayı tahakkuk ettiriyor. Sonra mı? Sonra biliyorsunuz ki Hazreti Musa ve kavmi Mısır'dan kaçtılar. Firavun da arkalarına düştü. Ve Allah Teala buyurdu ki, Kızıldeniz'e girin, karşı sahile doğru yürüyün. Biz suları açarız. Allah Teala denizin iki yakasını yukarıya doğru kaldırdı ve sular yukarıya çıkarak denizin kumları üzerinden bir yol açtı Allah-u Teala onlara karşı sahile kadar. Hazreti Musa ve arkadaşları
Oradan karşıya geçtiler. Firavun da ordusuyla beraber onların arkasından sulara daldı. Aynı yola daldı. Yol açıktı. Sular yolun iki tarafında yukarıya doğru yükselmişti. Yol kuruydu. Ama Hazreti Musa ve arkadaşları tamamen karşıya geçtikten sonra onlara yetişmek üzere hızla yaklaşan Firavun ve ordusunun üzerine Allah-u Teala suları kapattı. Hep başta Firavun olmak üzere bütün ordu sularda boğuldular. Bu da Allah-u Teala'nın bir mucizesiydi. Hazreti Musa da ordusu da kurtulmuştu. Aslında ordusundan bahsetmek de çok geçerli değil. Çünkü bir nevi esirdiler Hazreti Mısırlıların içinde. Hazreti Musa ve etrafındakiler sadece bir esirdiler. Sonra mı ne oldu? Hazreti Musa Tur Dağı'ndan indiği zaman elinde tabletlerle aşağı indiğinde hayretle baktı ki Samiri bir böğüren buzağı heykeli yapmış mücevherlerden ve heykel böğürüyor. Samiri demiş ki bu Hazreti Musa'nın putuydu, tanrısıydı ama sonradan o unuttu. Aşağıda bıraktığı Harun'un haricindekiler buzağa tapmaya başlamışlar. Hazreti Musa inince onların buzağa taptıklarını gördüğü zaman evvela kardeşine sinirleniyor. Diyor ki nasıl bunların bu puta tapmasına müsaade edersin? Ben diyor onlara, Hazreti Harun diyor ki ben onlara böyle yapılmaması lazım geldiğini söyledim. Ama ne yazık ki onlar bu buzağa tapmaya devam ettiler. Nasıl yaptın bu buzağı diyor Hazreti Musa Samiri'ye. Samiri de diyor ki Cebrail Aleyhisselam'ı gördüm diyor. Onun bastığı yerdeki toprakları aldım. Onunla karıştırdım diyor. Bunları erittim. Bu buzağı heykeli oluştu. Ve ses çıkarıyor bu buzağı heykeli. Musa'nın kavmine Allah-u Teala onların bu pisliği temizlemek üzere ölmelerini emrediyor. Burada açık bir şekilde emir dinlenmiyor. Temize çıkmaları emrediliyor da diyebiliriz. Ama gereken yapılmıyor. Allah-u Teala da Hazreti Musa'yı da aralarına katarak Hazreti Musa, Hazreti Harun ve o sırada yaşamakta olan bütün Yahud kavmi Konya Ovası kadar bir yerde 40 yıl göçebe olarak dolaşmaya mahkum ediliyor. Cebrail Aleyhisselam bir bulut olarak görünüyor, bir bulut kümesi gibi. Nerede durursa kavim orada duruyor. Ne çiftçilik yapmalarına, ne para kazanmalarına Allah-u Teala müsaade etmiyor. 40 yıl süreyle kudret elması ve bıldırcın yiyorlar sadece. Başka bir yemek de verilmiyor. Şeria nehrinin öbür tarafına geçmelerine izin verilmiyor Allah-u Teala tarafından. 40 yıl süreyle bu insanlar sadece
Kudret helvası ve bıldırcınla yaşamışlar. Kudret helvası da bıldırcın da Allah-u Teala tarafından özel olarak gönderiliyor. İki nevi yiyecekleri var. Doyana kadar bunları yemelerine müsaade ediliyor. Bunlar, bu yemeklerin gelişi de göklerden inen bu yemekler birer mucize. 40. yılın sonunda son gün Allah-u Teala Hazreti Musa'yı da alıyor. Ondan evvel Hazreti Harun'un dışındaki bütün buzağı heykeline tapanlar Allah'a taparken ondan vazgeçip de buzağı heykeline tapanların hepsi 40 yıllık yol boyunca hayatlarını birer birer kaybediyorlar. Hepsi ölüyor. Şeria Nehri'nin öbür tarafına geçebilen sadece Hazreti Harun oluyor. Geri kalan herkes büyüyen çocuklar, hepsi yolda doğmuş ve bu şartların içinde 40 yıl bıldırcınla ve kudret helvasıyla yaşamış olanlar. Onlara karşıya geçme müsaadesini veriyor Allah-u Teala. Her peygamber zamanında bu Allah-u Teala'nın mucizeleri hep oluşmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkesin Allah'ın dinini yaşaması için onlara hep tebliğde bulunurdu. Allah'ın emri üzerine. Ve tebliğde bulunduğu bir gün Mekke kafirlerinin azılılarından birileri de orada. Diyorlar ki bizim sana tabi olmamızı gerçekten istiyor musun? Evet diyor, istiyorum diyor. Allah'ın emri budur. Öyleyse diyor, diyorlar bize şu gökteki ayı görüyorsun ya, o ayı ikiye ayır. Eğer bunu yapabilirsen biz hepimiz sana tabi oluruz. Peygamber Efendimiz

ayın ikiye bölünmesinden sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara diyor ki, hadi bakalım diyor, ay ikiye bölündü. Elbette biz bölmedik, Rabbimizden talepte bulunduk, dua ettik. Allah-u Teala da hamdolsun ki duamızı kabul buyurdu ve ayı ikiye böldü. Hadi bakalım şimdi tabi olun. Cevap şöyle, bu bir büyüdür, bu bir sihirdir. Sen mutlaka bir sihirbazsın. İşte sevgili kardeşlerim, hep böyle olur. İnsanlar Allah-u Teala'dan öldükleri zaman talepte bulunurlar. Ya Rabbi, bize biz ölmeden evvel bir Resul gönderseydin de biz ona tabi olsaydık olmaz mıydı? Bunlar o Resul var olduğu halde ona tabi olmayanlar, Resul'ü kabul etmeyenler. Allah-u Teala diyor ki, gönderseydik onu mutlaka sizler inkar edecektiniz. Her zaman insanlar ya Allah onları Resul göndermiştir, onu reddetmişlerdir, inkar etmişlerdir. Veya o Resul kendilerine Allah-u Teala tarafından beyan edilmeden evvel bunu söylemişlerdir, bize bir Resul gönder. O sırada o Resul işlerinde yaşamaktadır, onlara tebliğde de bulunmaktadır ama onu reddetmişlerdir. Böyle bir dizaynda her halükarda Resul'den evvel Resul istemek, Resul gelince Resul'ü reddetmek konunun temelini teşkil etmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Ebubekir beraberce kaçıyorlar Medine'ye gitmek üzere. Yakın takipteler, bir mağaraya sığınıyorlar. Ve Hazreti Ebubekir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir zarar gelecek diye korkuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, korkma diyor ya Ebubekir, söylediğimi yap. İçinden, iç sesinde Allah Allah Allah diye Allah'ın ismini tekrar et, zikir yap. O sırada Allah Teala bir örümceğe mağaranın ağzını tamamen ördürüyor. Mağaranın ağzı örümcek ayıyla tamamen kapatılıyor. Oraya ulaşanlar bakıyorlar ki örümcek ağı gelmiş mağaranın kapısını örtmüş. Tartışıyorlar. Bir kısmı diyorlar ki, örümcek ağı olsa da olmasa da bir içeri girelim, emin olalım. Diğerleri de diyorlar ki, bu örümcek ağı buraya uzun süredir kimsenin girmediğinin kesin işaretini ifade eder. Öyleyse girmemize gerek yok. İşte Allah-u Teala'nın bir mucizesi, örümcek ağının o mağaranın kapısını kapatması. Her peygamber zamanında hep mucizeler olmuş. Allah-u Teala Hazreti İsa'ya tüyleri, derileri, saçları ve kaşları bembeyaz olan insanları, abraşları normal hale getirmek konusunda yetki vermiş. Ölüleri diriltmek konusunda yetki vermiş. Yani Allah Teala Hazreti İsa ile birçok mucize göstermiş insanlara. Her seferinde Hazreti İsa aynı şeyi söylerdi. Bu emri bana Allah verdi. Şu anda o bunu vücuda getiren

Ben sadece bir vasıtayım. Böyle derdi ve Allah-u Teala onun vasıtasıyla, onu bir vasıta olarak kullanarak ölüleri diriltti ve onun birçok mucize göstermesine sebebiyet verdi. Derdi ki, evinizde neyi sakladığınızı, neyi yediğinizi ben size hemen söyleyebilirim. Gizli gizli konuştuklarınızı söyleyebilirim. Hastalıkları iyi edebilirim. Bunları benim yaptığımı görürsünüz. Benim yaptığımı zannedersiniz. Oysa ki yapan ben değilim Allah'ın izniyle. Allah yapar bunları. Beni bir vasıta olarak kullanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an-ı Kerim peygamber adları geçtikçe onlara yaptırdığı, onlar eliyle vücut bulan mucizeleri anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Her biri ayrı bir açıdan bir mucizedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ordusu bir yiyecek bulamadıkları bir noktada, bir tepede yaşlı bir kadının evine ulaşıyorlar. Kadıncağızın bir tek keçisi var. Keçinin de birazcık sütü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, keçiyi bana getirin. Getiriyorlar. Ve sağmaya başlıyor. Etrafındaki bütün insanların, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve evin sahibi olan yaşlı hanımın hepsinin karnını doyuracak kadar olan süt, o bir tek kişinin sağladığı süt oluyor. Hep Allah-u Teala peygamberleri eliyle mucizeler oluşturur. Dualar kabulü ve mucizenin oluşması. Sevgili kardeşlerim, eğer fizik ötesi olay bir peygamber eliyle, bir nebi eliyle gerçekleşiyorsa, onun adı mucizedir. Eğer evliyalar eliyle gerçekleşiyorsa, onun adı keramettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miraca çıkması da Allah'ın bir mucizesidir. Miraca çıkıyor. Ruhu vücuduna örtü olmuş vaziyette, ruhunun baş gözüyle Allah-u Teala'yı görüyor, onunla konuşuyor, aşağı iniyor ve diyor ki Allah-u Teala kalbi, yani nefsinin kalbindeki kalp gözüyle gördüğü Allah'ı bir de orada görüyor, kalbi gördüklerini, ruhunun baş gözüyle gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mucizeler, Kur'an mucizeler yoludur. Bu mucizelerin hepinize, herkese örnek olması ve Allah'a sizleri daha çok yaklaştırması, daha bir sevgili kılması için dualar ederek hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı, Zülcenahayn olmanızı, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve as-salavat.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'ya hamd ve sena ederim ki sizlere bugün sevgiyi anlatmayı bize nasip kıldı. Sevgi ruhumuzun 19 hasletinden en önemli olanıdır. Nefsimizde 19 tane afet var. Bunlardan bir tanesi de nefret. Bu nefrete karşılık, nefsimizin kalbindeki bu nefrete karşılık ruhumuzun kalbinde sevgi var. Ve Allah Teala ister ki onu sevelim. Allah'ı sevelim. Birçok insan din öğrenmek durumunda olanlara hep korkuyu aşılamak ister. Allah'tan korkun, Allah sizi cehenneme atar, Allah şöyle yapar, Allah böyle yapar diye. Allah'ı sanki bütün insanları cehenneme atan bir tanrı olarak göstermek isterler. Oysa ki bu son derece yanlıştır ve Kur'an-ı Kerim'in ne lafzına ne de ruhuna uymamaktadır. Allah Teala korkulmayı istemiyor, sevilmeyi istiyor. Bilirsiniz ki insan bir şeyden korkarsa ondan kaçar, severse ona koşar. Ve Allah Teala kendisine koşmanızı istiyor, Allah'a firar etmenizi istiyor, Allah'a kaçmanızı istiyor, Allah'a ulaşmasını istiyor. Ancak severseniz Allah'a gidersiniz. Yetmez, Allah-u Teala'dan size ulaşan şey sadece sevgidir. Unutmayın, bu kainatta Allah en çok sizi seviyor, insanları seviyor. İşte Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hüvellezi, o yüce Allah'tır ki, halekaleküm ma fil ardı cemiyan. Arzda yarattığı, dünyada yarattığı ne varsa hepsini sizin için yarattı. 7 kat atmosfer, Van Allen kuşakları, kuzey ve güney kutuplar, karalar, denizler, bitkiler, hayvanlar, melekler, cinler, her şey sizler için yaratılmış. Şu arzda diyor neyi yarattıysam, yarattığım her şey sizin için yaratıldı diyor Allah-u Teala. Sadece bu dünyada mı? Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesi bunun kainat içinde geçerli olduğunu söylüyor. Bu dünya, bu kainata bir toz zerresi. Acaba bütün kainatta insanın konumu nedir? Bakınız ne diyor Allah Teala Câsiye suresi 13. ayet-i kerime. Ve sahareleküm ma fis semavati ve ma fil ardı cemian minhu. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı diyor. Sizlerin emrine hasretti. Sizlerin emrine verdi. Bunun için yarattı, sizin için yarattı. Ve sizin emrinize teslim etti. Öyleyse bütün bir kainatta Allah'ın insandan başka yarattığı bütün mahluklar hepsi Allah için yaratıldı. Ve Allah Teala'nın indinde bu olay son derece önemlidir. Melekler de, cinler de, hayvanlar da, aklınıza ne geliyorsa canlı olarak ve ne geliyorsa cansız olarak hepsi ama hepsi sizler için yaratıldı. Her şey sizin için. Bütün bu varlıklar sizin için yaratıldı ve sizin emrinize verildi Allah Teala tarafından. Öyleyse Allah bu kainatta, bu koskoca kainatta en çok kimleri seviyor? Cevap son derece açık olarak geliyor. Sizleri seviyor. En çok sizleri seviyor. Öyleyse Allah-u Teala sizlerden daha fazla birilerini sevseydi, mesela melekleri, sizi de melekler için yarattım diyecekti. Cinleri sevseydi, sizi cinler için yarattım diyecekti. Öyle demiyor. Cinleri diyor, melekleri de, yarattığım her şeyi de sizin için yarattım diyor. Öyleyse Allah'ın katında en değerli mahluk, en çok sevilen mahluk sizsiniz. İşte Allah Teala muhakkak ki şöyle söylüyor. Diyor ki Habibim, de ki diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere ulaştırsın. Ve sizi dünyada en mutlu insan kılsın. Bakınız, olayı Allah-u Teala bir şarta bağlamış. Hangi şarta bağlamış? Allah'ı sevme şartına bağlamış. Evvela şartlardan birincisine bakalım. Allah bizi seviyor mu? Şüphe götürmez bir gerçek. Allah bizi bizim kendimizi sevdiğimizden binlerce kat fazla sever. Allah bizi bizim kendimizi sevdiğimizden binlerce kat fazla sever. İşte o yüce Allah'tır ki hepimiz için söz konusudur. Ve Allah-u Teala için söz konusu olan şey bizi sevmekse bizim de onu sevmemiz söz konusu olmalı. İnsanlar var Allah'tan sadece korkarlar. İnsanlar var bütün insanları Allah'tan korkmaya davet ederler. Bunların ikisi de yanlış. Allah sizi sevmeye hazır, Allah sizi seviyor. İstiyor ki siz de onu sevesiniz. Siz de Allah'ı sevesiniz. Yetmez. İstiyor ki siz de insanları da sevesiniz. İnsanları sevmek üzerinize Allah-u Teala tarafından vazife verilmiş. Bakınız sahabeyi bugünün insanından ayıran en büyük özellik nereden gerçekleşiyor? Bakınız ne diyor Allah-u Teala? Ali İmran suresi 119. ayet-i kerime. Ey sahabe, onlar sizden nefret ettikleri halde, onlar size buğz ettikleri halde, siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz, sevgi beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe tabi olursunuz. Ne demek bu? Kur'an'ın bütününe tabi olmak, bugünkü insanlar, İslam'ı özellikle yaşadığını iddia edenler, Kur'an-ı Kerim'in bütününe asla tabi olmuyorlar. Bugün dünya üzerinde Kur'an'daki İslam yaşanmıyor. Sahabenin yaşandığı İslam yaşanmıyor. İslam sevgiden mahrum bir din değildir. İslam sevgiyi bütün boyutlarıyla muhtevasına alan, İslam'ı yaşayan herkesin enine boyuna sevgiyi yaşaması lazım geldiğini öneren bir dindir. Kainattaki tek dindir. Ve bütün varlığı sevgiye dönüktür. Bütün temelleri sevgi temelidir. Öyleyse bugünün insanı neden mutsuz? Bu ülkenin insanı mutlu mu? Hayır, mutsuz. Çünkü bu ülkede İslam yaşanmıyor. Peki İslam ülkelerinde İslam yaşanıyor mu? Şeriatın tatbik edildiği ülkelerde İslam yaşanıyor mu? Hayır. Oralarda da yaşanmıyor. Bugün dünya üzerinde büyük kütlelerin İslam'ı yaşadığı hiçbir ülke mevcut değil. Sadece küçük kitleler, küçük insan grupları 14 asır evvel sahabenin yaşadığı o bütün boyutlarıyla sevgiye dayalı İslam'ı yaşıyorlar. Sevgi. Sevgi başkalarından size doğru akması lazım gelen, sizden de başkalarına doğru akması lazım gelen bir muhteşem duygudur. Ve eğer mutlu olmak istiyorsanız insanları seveceksiniz. Dikkat edin. Bu kendi kendine oluşmaz. Siz ne kadar kendinizi zorlarsanız zorlayın, insanları sevemezsiniz. Onları sevebilmeniz iç yapınızın değişmesine bağlı. Ne zaman nefsinizin afetlerini belli istikametlerde azaltırsanız, Allah-u Teala'nın zikrini giderek arttırarak bütün afetleriniz azalacaktır. Bu arada nefretiniz de azalacaktır. Buna karşılık ruhunuzun bütün hasretleri çoğalacak ve sevginiz de çoğalacaktır. Ne demek istiyorum? Bakınız size matematik olarak bir tablo çizmek istiyorum. Beraberce bakalım. Başka bir gün bu tabloyu enine boyuna inceleriz. Bir insanda 19 tane afet var. Bu 19 tane afet, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar vesaire diye gidiyor. Şimdi Allah-u Teala'nın bunların her birine 10'ar puan verdiğini düşünelim. Bütün insanlarda afetler toplamı 190 puandır. Eğer 19 tane afet varsa, ki 19 tane var, daha fazla varsa o da önemli değil. 19 tane tespit ettik, 19 olduğunu kabul ediyoruz. Bu 19 tane afetin her biri 10'ar puan alıyorsa, bütün insanlarda afetler toplamı 190 puandır. Bu hiçbir insanda değişmez. Adalet asla zedelenmez. Bütün insanlarda ruhun hasretleri de 19 tanedir. Hasretlerin toplamı da 10'ar puandan 190 puan eder. Hiçbir insan 191 puan veya 189 puanlık bir sonuca sahip değildir. Öyleyse bütün insanlarda eşitlik ilkesi hem nefs afetleri açısından hem de ruh afetleri açısından bütünüyle mevcuttur. İkisinin de toplamı yüzdür. Denge tam olarak bütün insanlarda tahakkuk eder. Peki ne olur sonra? İnsanlar zikir yapmadıkça nefslerindeki karanlığı şeytan daha çok arttıracaktır. Afetler giderek o kişinin ruhun hasletlerine doğru hareket edecektir ve onları tesirleri altına alacaktır. Karanlıklar aydınlıkları bütünüyle yok etmek, o istikametinde hareket edecektir. Unutmayın, bir afetin karşılığı mutlaka bir haslettir. Bir misal vereyim. Nefsin isyan afetinin karşılığı ruhun itaat hasletidir. İkisinin toplamı 10 puanlık bir devreden bahsediyoruz. Dağılımın ortalama 10 puan üzerinden yapıldığını düşünüyoruz. İsyan afetiyle itaat hasletinin toplamı mutlaka 20 puan eder. Anlamı ne? Bir insanda isyan afeti 3 puandır. Buna mukabil o kişinin nefsindeki itaat hasleti 17 puandır. İkisinin toplamı daima 20 eder. Başka bir insanda ise isyan afeti 15 puandır. Buna karşılık itaat hasleti 5 puana düşmüştür. Mutlaka toplam 20 çıkacaktır. Bu sebeple birindeki eksiklik diğerindeki fazlalıkla tahakkuk edeceği için iki taraf daima 190 puan eder. Ve bir insandaki sevgi hasletinin 4 puan olduğunu düşünelim. O kişinin nefret afeti 16 puandır. İşte zikrinizi gün geçtikçe arttırdığınız sürece nefsinizin kalbindeki afetler yavaş yavaş yok olur. Yerini ruhun hasletleri almaya başlar. İşte böylece o kişinin iç dünyasında değişim başlar. Ve nasıl başlamıştı? Diyelim ki en kötü standartlar olsun. Bir kişinin nefsinin iç dünyasında nefretin puanı 19. Bu insanın iç dünyasında ruhun sevgi hasreti sadece 1 puan. Bu kişi doğuşundan itibaren etrafına karşı hırçındır. İnsanlara karşı nefretle hareket eder. Tatbikatı hep başka insanları zedeleyici, yaralayıcı ve kendisini küçük düşürücü afetlerle tayin eder. Şimdi bu kişinin bir gün tasavvufa girdiğini, İslam'a girdiğini ve İslami kaideleri gerçekleştirdiğini, mürşidine ulaştığını, zikre başladığını düşünün. Zikirle beraber bu kişinin nefsinin kalbinde %7 nur biriktiği zaman bu devam ettiği sürece her bir %7 nur birikiminde %51'e kadar o kişide 7 kademede nefsin afetlerinin yarısı yok olur. Bu devam eden kademeleri 10 kademe olarak düşünelim. Öyleyse 19 puan nefrete sahip olan bu insanda her bir kademe ilerleyişte 1.9 puan, onda biri kadar bir puan azalma olacaktır. Buna karşılık ruhun hasletlerinde o kadar çoğalma olacaktır. Öyleyse bu kişi 10 kademenin daha birincisinde 1.9 puan nefsinin bu nefret adı verilen afetini azaltır. İkinci kademede 1.9 daha azaltır. Üçüncü kademede bir o kadar daha. Böyle ki bu kişi daimi zikre ulaşmadan evvel nefsinin kalbinde 1.9 puan bir karanlık kalmıştır. Sadece daimi zikir onu da yok eder ve dikkat edin, bunun nefsinin kalbinde 1.9 karanlık kaldığı zaman ruhunun sevgi hasreti 18 onda bir puana yükselmiştir. O kişi artık etrafındaki insanları seven, onlara saygıyla bakan, onların kırılmaması lazım gelen kalplere sahip olduğunu sezen ve etrafına sevgi dağıtan bir özellik taşımıştır. Ve daimi zikre ulaştığı zaman bu husus artık son noktaya ulaşır. O kişi bütün insanlara karşı muhteşem bir sevgi beslemeye başlar. İşte nefretin sevgiye dönüşü zikir adı verilen bir anahtarın kullanılmasıyla gerçekleşir. Zikir sebebiyle kalbinize Allah'ın nurları doldukça nefsinizdeki bütün afetler birbirine paralel olarak azalma gösterirler. Yani paralel olmaktan şunu kastediyorum. Diyelim ki birinin tam 19 kademelik bir afeti var, nefret afeti. Ama başka birinin Bu nefret afeti 3 kademede, yani 3 puanda. Birisi 10 kademede, bunların hepsinin yok olacağını düşünelim beraberce. Birisi 1.9 puan olarak her seferinde azalacaktır. Ötekisi ise 0.3 puan olarak azalacaktır. Her ikisi de 10 defada hedefe varmalıdır. Birisi 10 defada 19 puanı toparlayacaktır. Birisi 10 defada 3 puanı toparlayacaktır. Öyleyse 3 puanın 10'da biri 0.3 puandır. 19 puanın 10'da biri ise 1.9 puandır. Öyleyse kişi nefreti büyük olan kişi o nefretini aşmak konusunda zikrini arttırdıkça 1.9, 1.9, 1.9 olarak büyük rakamlarla nefreti azalacak. Nefreti az olan kişinin ise nefreti 0.13'lük daha küçük rakamlarla azalacaktır. Ama neticede daimi zikre ulaştığı zaman bir insan kısa bir zaman sonra nefsinde hiçbir afet kalmaz. Bunun anlamı şudur ki o kişi artık sevgiyi bütün boyutlarıyla yaşamaya başlamıştır. İşte Allah-u Teala'nın emri budur. Madem ki diyor benden size akan şey sadece sevgidir, hepinizi seviyorum, öyleyse siz de başka insanlara bu sevgiyi dağıtmak mecburiyetindesiniz. Dikkat edin ki insan İslam'da, tasavvufta yükseldikçe Allah'ın sevgilisi olur ama başka insanların da sevgilisi olur. Bir insandan çevresine yalnız sevgi akıyorsa, her etki kendi istikametinde tepki doğuracağı için bu insandan çevresine akan sevginin karşılığında bütün insanlardan da ona sevgi geri dönecektir. İşte Allah'ın istediği şey bir gün o hedefe ulaşmanızdır. Eğer nefsinizde öfke afeti kalmamışsa, gayz afeti kalmamışsa, kin afeti kalmamışsa, intikam afeti kalmamışsa, hırs afeti kalmamışsa, isyan afeti kalmamışsa, siz başkalarına karşı yalnız sevgi ulaştıran birisiniz. Bütün davranışlarınız hayır davranışıdır. Bunun sebebini kısaca izah edelim. Neden böyle olur? Nefsinizde başlangıçta afetler olduğu cihetle hep başkalarına karşı mutlaka yanlış davranışlarda bulunacaksınız. Eğer nefret afetiniz hakimse onlara zulmedeceksiniz. Bu zulüm sebebiyle huzursuz olacaksınız. Çünkü her zulüm bir günahtır. Kim günah işlerse hayır işleyenin duyduğu mutluluğu ve huzuru yaşamak yerine onun tam zıttı olan huzursuzluğu yaşar. Her günahında bunu yaşayacaktır kişi. Öyleyse konunun başlangıcı budur. Sonra ne olacaktır? Sonra ruhumuz nefsimize azap edecektir o günah işlediğimiz için. Bir defa daha huzursuz olacağız. Bu kadarla bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Eğer bizden çevremize zulüm yayılıyorsa, o zaman çevremize yayılan bu zulmün karşılığı tekrar bize geri dönecektir. Etrafımızdaki insanlar da bize zulmedecektir. Öyleyse biz çevremize, bütün insanlara zulmettikçe bu zulmün arkasından huzursuzluk duyuyoruz günah işlediğimiz için. Arkadan ruhumuz nefsimize azap ediyor, bir defa daha huzursuzluk duyuyoruz. Her kişi için ayrı huzursuzluk duyuyoruz davranışlarımızda. Başkalarının bize zulmetmesiyle etrafımızda 100 kişi var diyelim, 100'üne de zulmetmişiz. Onların her birisi de bize zulmettiği zaman nefsimizdeki öfke afeti, kin afeti, intikam afeti kabarıyor, hemen harekete geçiyor. Bir defa onların bize zulmetmesine dehşetli bozuluyoruz. Ve bu bizi huzursuz ediyor. Öyleyse hem kendi davranışlarımız itibariyle huzursuzuz, hem de başkalarının bize geri dönen davranışları itibariyle huzursuzuz. Yetmez. Nefsimizdeki intikam afeti hemen harekete geçer ve şöyle düşünür. O bana madem ki bunu yaptı, ben de ona mutlaka en az o kadarını yapacağım. Ve nefsimiz bu intikam afetinin sebebiyle harekete geçer ve o kişi etrafından kendisine zulüm geri döndüren kişiye mutlaka zulmetmek için bir imkan arar. Bunu yakalayabilirse bu imkanı o kişiye zulmedecektir. Böyle bir zulmün gerçekleştiği an o kişi için söz konusu olan şey muhakkak bu hedefe ulaşmaktır. Yani intikamını almaktır. İntikamını almak başkasının işlediği günahı aynen işlemektir. Bu sebeple kişi yeniden huzursuz olur. Yetmez. Arkadan mutlaka ruh nefse azap eder. Kişi bir defa daha huzursuz olur. Eğer bütün bunların ötesinde bu kişinin intikamını alamadığını düşünelim. Eğer kişi intikamını alamıyorsa o kişinin iç dünyasında bir birikim başlar. Ve bu birikim strese dönüşür. Ve strese dönüşen bu birikimin sonunda o kişi stres sebebiyle yeniden huzursuz olacaktır. Öyleyse sevgisiz bir insana dikkatle bakın. Sevgisiz bir insan kaç açıdan birden huzursuz? Etrafındaki insanlara zulmettiği için huzursuz. Bunun üzerine ruhu nefsine azap ettiği için huzursuz. Ve bu kişinin etrafına karşı yaptığı zulüm sebebiyle o insanlardan kendisine zulüm geri dönmesi sebebiyle gene huzursuz. Bu zulmün üzerine intikam alan kişi intikam aldığı ve bu sebeple bir günah işlediği için huzursuz. Arkadan ruhu nefsine azap ettiği için huzursuz. İntikamını alamazsa bu sefer de intikam alamadığı için şuur altı birikimi stres oluştuğu için huzursuz. Ama hep huzursuz. Böylece Allah Teala'nın indinde bir huzursuzluk had safhada kendisini gösterir. Ve bu huzursuzluğu yer yerine oturttuğumuz zaman kişide sevgisizliğin vücuda getirdiği bir faktör olduğunu yakalarız. Öyleyse sevdiğimiz zaman, Allah'ı sevdiğimiz zaman, onu sonsuz sevdiğimiz zaman bizden, Allah'tan bize doğru akan sevgiyi biz hem ona karşı çevirmiş oluyoruz, hem de çevremizdeki insanlara karşı çevirmiş oluyoruz. Böyle bir durumda acaba ne olur? Böyle bir durumda bakınız sevginin hakim olduğu noktada neler oluyor. Bu kişinin iç dünyasındaki sevgi sebebiyle başkalarına zulmetmesi imkansızdır. Onun için hep etrafına onların hoşuna gidecek, sevgisinin tabi neticesi olarak onların hoşuna gidecek davranışlarda bulunur. Öyleyse hiç kimseyi üzmez. Bütün davranışlarıyla etrafına sevgi dağıtan bu insan davranışların hiçbiri sebebiyle huzursuz olmaz. Peki arkadan ne olur? Tabiatıyla ruhu da nefsine azap etmez. İkinci faktörde de mutlu. Başka insanlarla olan ilişkilerinde ikinci faktörde de mutlu. Şimdi üçüncü faktöre ulaşıyorum. Bu kişiden çevresine hep sevgi akıyorsa, her etki kendi istikametinde tepki doğuracağı için çevresindeki bütün insanlardan da ona karşı sevgi akını başlayacaktır. Çevresindeki hiç kimsenin de ona zulmetmesi artık söz konusu değildir. Onu tanıyan, gerçekten tanıyan hiç kimse ona zulmedemez. Bu mümkün değildir. Öyleyse böyle bir şey neyi sağlar? O kişinin başka insanlardan gelen tepki sebebiyle de huzur içinde kalmasını sağlar. Yetmez. Arkadan ruhu nefsine hiçbir zaman azap etmeyecektir. Neden? Çünkü bu kişi intikamını asla almayacaktır. İntikamını almadığı için intikam alan bir kişinin yaşadığı huzursuzluğu hiçbir şekilde yaşamayacaktır. O hep mutlu bir insan olacaktır. Başkalarından intikam almadığı cihetle hep huzur içinde yaşayacaktır. Böyle bir dizayn içerisinde bu kişinin huzursuz olması başkalarından intikam almadığı cihetle mümkün değildir. Tabiatıyla arkadan ruhunun nefsinden intikam alması da ruhuna azap etmesi de mümkün değildir. Bu sebeple de kişi huzurludur. Gelelim kişinin iç dünyasındaki strese. Böyle bir insanda stres oluşabilir mi? İşte bu mümkün değildir. Nefsindeki bütün afetlerden arınan bu insan nefreti değil sevgiyi yaşadığı için asla etrafındaki insanlara karşı kin duyamaz ki iç dünyasında stres oluşsun. Anlamamış bir intikamın kine dönüşmesi sebebiyle stres oluşsun. Böyle bir şey mümkün değildir. Öyleyse bu insan başka insanlarla olan ilişkilerinde mutlak saadeti yakalamış olan bir insandır. İşte İslam, işte tasavvuf insanları sevgiyle böyle bir noktaya getirir ki bu noktada kişi hem iç aleminde sonsuz bir mutluluğun sahibi olur, hem dış aleminde başka insanlarla olan bütün ilişkilerinde sonsuz bir mutluluğun sahibi olur, hem de Allah ile olan ilişkilerinde sonsuz bir mutluluğun sahibi olur. İşte görüyorsunuz ki sevgi bütün insanları mutluluğa, saadete mutlaka ulaştırır. Hepinizin sevgiyle donanarak, etrafınızdaki insanlara sevgiyle davranarak hem cennet saadetini hem de dünya saadetini bütün boyutlarıyla yaşamanızı Yüce Rabbimizden diliyorum. Dualarımla.
1: Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin. Ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah Teala'nın katından size eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka rahmetle fazl ismindeki iki tane nur gelir. Daha üst kademede dört olur bunlar. Rahmetle fazla, rahmetle salavat da eklenir. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bana mı öyle geliyor? Yoksa sizler de benim gibi mi düşünüyorsunuz? İsterseniz şöyle yapın. MP3 alın bir tane. Ona çekin. Zikri Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye ya da bizim zikrimizi koyun. Onu kulağınıza takın ve unutun orada. Bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır.
2: Muhterem dinleyiciler, izleyiciler ve de sevgili öğrenciler, yine sizlerle birlikteyiz ve güzel bir günde eşsiz bir sohbetinde daha muhterem efendimiz, tasavvuf doktoru İskender Ali Mehir. Sizlerle birlikte olacaklar az sonra ben hiç vakit kaybetmeden müsaadenizle inşallah muhterem efendimize dönüyorum. Muhterem efendimiz, öncelikle hayırlı günler diliyoruz. Ellerinizden sonsuz hürmet yapıyoruz ve çok kıymetli dualarınızı beklerken bugünkü bu eski sohbetinizde de zaten muhterem dinleyici, izleyici ve de sevgili öğrencilerimizi baş başa bırakıyoruz. Tekrar mübarekelerinizi ümit ediyoruz inşallah.
3: Allah razı olsun Berhan. Biz de hepinizin gözlerini yapıyoruz. Ve inşallah besmeleyle başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ım selam. Lakin abdu ve yakin esayetin asrağına sakin sultan. Amin. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah Teala hepinizden razı olsun. Bir yeni güne başlamanın sevinci içerisinde sizlere sesleniyorum. Sevgili öğrencilerim, izleyenlerim, dinleyenlerim, Mir Vakfı'nın değerli mensupları, televizyon olsun, radyolarımızın, farkımızın, dergimizin değerli mensupları, Allah Teala hepinizden razı olsun. İşte bir defa daha beraberiz. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz. Bize yeni bir gün, yeni bir güzellik ihsan buyurduğu için, bizi bunlarla nimetlendirdiği için. Sizlere hitap etmek, Allah-u Teala'nın bana ihsan edildiği, bize ihsan edildiği bir sonsuz zevk sevgili kardeşlerim. Bu zevki bir defa daha el ele gönül gününe yaşıyoruz. Gönül dostları bir arada hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya. Allah'ın yolundayız. Onun yolunda mutluyuz. Mutluluğu O bize öğretti. Öyleyse Allah'ın bize öğrettiği yolda bütün güzellikleri yaşamak üzere bir aradayız. Allah-u Teala'nın indinde güzellikten başka ne var ki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Mutluluktan başka ne var ki? Ama şeytanın yanında sadece mutsuzluk, sadece huzursuzluk, sadece sıkıntı, keder, söz konusu olur. Bu menhus varlık. Bütün insanları mutsuz etmek için sonsuz hayatı boyunca kıyamete kadar yaşamaya devam edecek. Kıyametten sonra zaten herkes tekrar dönecek. Bir sonsuz yaşantı yaşanacak. Bu sonsuz yaşantısı içinde sadece insanlara tuzak kurmakla meşguldür. Her türlü tuzak onun marifetidir. Bir tek gayesi var. Hepinizi mutsuz etmek. Şu dünyayı size mutsuz bir hayat olarak yaşatmak. Ve yetmez onun için kıyametten sonra da sizi mutlaka kendisiyle beraber cehennemde görmek ister. Ve Allah-u Teala kıyamet günü cehennemde söyleyeceklerini şöyle ifade ediyor. Allah da size söz verdi, ben de verdim. O Allah sözünü tuttu. Ben de şeytanım, ben sözünü tutmam. Bana niye kızıyorsunuz, kendinize kızın. Ben sizi zorla mı bu noktaya cehenneme getirdim? Size teklifte bulundum. Siz de kabul ettiniz. Kendi nefsinize kızın, bana kızmayın. İşte iblisin o gün insanlara söyleyecekleri şey bunlar. Sevgili kardeşlerim, İblis sizin huzursuzluğunuzdan, sıkıntınızdan, güç vaziyette olmanızdan sadece zevk alır. Bu onun zevkidir. Sadece insanları huzursuz etmek, sıkıntıya sokmak, kederlendirmek, işte onun temel görevleri bunlardır. Kendi kendine görev edindiği şeyler. Allah-u Teala asla iblise bu istikamette bir görev vermemiştir. Ama o kendi kendisini insanların felaket tellalı olarak vazifelendirmiştir. Ve de bu sonsuz hayatında her geçen gün insanları Allah'tan biraz uzaklaştırmak için elinden geleni ardına koymamıştır. Korkunç tuzaklarla insanların çok büyük bir kısmını bugün cehenneme mahkum etmeyi başarmıştır. Dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala biz insanların çoğunu cehennem için yarattık buyuruyor. Bunun manası biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. İnsanlar her şeyi yanlış anlamaya dünden hazırlar. Allah-u Teala'nın söylediği şey, ben insanları yarattım. Bu yarattığım insanlar var ya, onların büyük kısmı cehenneme gidecekler. Manası bu. Ama Bundan mana çıkartıyor bir takım insanlar. Allah-u Teala insanları yaratmış. A'yı, B'yi, C'yi cehenneme gitsin diye yaratmış. B'yi, E'yi, F'yi de cennete gitsin diye yaratmış. Ve de Allah öyle istediği için A, B, C cehenneme gidecek. Gene Allah öyle istediği için D, F de cennete gidecek. Sevgili kardeşlerim, böyle bir düşünce şeytani düşüncedir. Çünkü Allah-u Teala'nın dileği herkese Allah'ın cennetine ulaştırmaktır. Ve inanılmaz bir kolaylık getirmiştir Allah-u Teala insanlığa. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu ölene Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişi sadece bu dilek sebebiyle mutluluğu yakalamıştır, cennet mutluluğunu. Hiçbir kuvvet onu cehenneme götüremez. Salt, Allah'a ulaşmayı dilediği için, ruhunu ölmeden ve Allah'a ulaştırmayı dilediği için o kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, gönül dostlarım, daha büyük bir kolaylık olabilir mi? Daha kolay bir şey olabilir mi? Sadece bir dilek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, cennete gitmek isteyen cennete gider. Sahabe soruyor, bu kadar kolay mı? Gayet tabi diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu kadar kolay. Ey Allah'ın Resulü, bu cennete gidenler nasıl gidecekler? Bana ulaşmayı dileyecekler diyor. Son derece basit sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dilemek nedir? Bir dilektir. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Cennete gitmeyi dilemek nedir? O da bir dilektir. Peki bir fiil var mı devrede? Hayır, yok. Sadece dilemek bir insanı her halükarda, hangi standartların sahibi olursa olsun, mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Yani insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bunu dileyen kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine girer. Öyleyse cennete ulaşmayı dilemek de sadece bir dilekse, Allah'a ulaşmayı dilemek de sadece bir dilekse, sadece bir kelime değişikliği var. Allah'a ulaşmayı dilemek şeklinde cennete ulaşmayı dilemek bir değişiklik gösteriyor. Allah'a kelimesini aynı cümle içinde cennete kelimesiyle değiştiriyorsunuz. Tamam mı? İkisi de bir dilek sevgili dinleyenler. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem %100 haklı değil mi? Cennete ulaşmayı dileyen cennete girer diyor. Eğer bu bir dilekse, herkes cennete ulaşmayı diler. İnsanların bilmediği şey, Allah'a ulaşmayı dileyenin mutlaka Allah'a ulaşacağıdır. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı diliyorsa, Allah mutlaka bu dileği o kişinin kalbinde işitecek, bilecek ve görecektir. Gördüğü anda olay tamamlanmıştır. Allah'ın yardımları ard arda gelir. Eğer Allah Teala o kişiye mühlet verirse, hayat verirse, o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Allah'ın evliyası olacaktır ve cenneti mutlaka hak edecektir. Ama Allah Teala'nın tayin ettiği hayat o kadar uzun değil. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ertesi gün hiçbir şey yapamadan Allah ondaki emanetini geri aldı. Öldürdü onu. O kişi gene cennete girer. Çünkü Allah Teala bu kulum bana ulaşmayı diledi. Ben onu mutlaka kendime ulaştıracaktım. O ulaşmayacaktı bana. Ben onu kendime ulaştıracaktım. Ve ona bana ulaşma fırsatını vermeden onu öldürdüğüne göre onun elinde bana ulaşmak için zaman yok. Ulaşması mümkün değil. Öyleyse ben önlemiş oluyorum. Onun ruhunu bana ulaştırmasını ben önlemiş oluyorum. Eğer hayat verseydim ben onun ruhunu kendime ulaştıracaktım. O ulaştırmayacaktı, ben ulaştıracaktım. Öyleyse diyor Allah Teala, bu yetkiyi ona vermediğime göre ben sözümü tutarım. Ulaştırmışım gibi onu mutlaka cennetime alırım. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi dilediği anda şekil şartlarına ulaştırması bu sebebe dayalı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an kulaklarındaki bakra alınır. Dilediği an kalbindeki ekinlet alınır. Dilediği an kalbine ihfat konulur. Dilediği an İrşat makamıyla arasındaki hicabı mestire alınır. Sevgili izleyenler, öğrenciler, dinleyenler ve Allah'a ulaşmayı dilemenin şekil şartları ard arda belirir. Bununla yetinmez Allah-u Teala arkasından o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Arkasından o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar ve onu arkasından huşu sahibi kılar. Gördünüz mü? Allah-u Teala sizin ona ulaşmayı dilemekle Allah'a doğru attığınız bir tek adıma Allah'a ulaşmayı dilemek bir düşünce platformunda bir aksiyondur. Diliyorsunuz. Bir dakika evvelki durumunuzda Allah-u Teala'ya ulaşmayı henüz dilememiştiniz. Ama şimdi dilediniz. Hayatınızın en büyük değişikliğini, size en büyük mükafatı kazandıracak olan bir dileği dilediniz. Artık Allah'a ulaşmayı dilemeyen biri değilsiniz. Dileyen birisisiniz. Öyleyse bir takım mükafatları hak ediyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Benim bir düzende hepiniz için bütün güzelliklerin var olduğunu ifade etmek istiyorum. Öyleyse bu kadar basit, bu kadar kolay, insanların şu dünyada yaşadıkları 50-60 senelik bir ömrün 100 sene, 150 sene, 200 sene olduğunu düşünün. Ne yazar sevgili kardeşlerim? Cennet hayatı 200 trilyon mu desem, 200 trilyon mu desem, öyle bir sonsuz zaman aralığı. Bizim akıl standartlarımız içinde o zaman büyüklüğünü canlandırabilmemiz hastalığımızda mümkün değil. Zaman ölçülerimiz bunu idrake yetmiyor ve sonsuz deyip işin içinden çıkıyoruz. Sadece bir rakamı koyun, arkasından sıfırları sıralayın. 10 sıfırlı, 20 sıfırlı, 30 sıfırlı, 300 sıfırlı, 3000 sıfırlı bir rakam. sevgili kardeşlerim, daha bırakan 6-0 ulaşıp milyon olunca ve bunların her birisi bir yılı temsil edince 1 milyon yıl. Şunun şurasını kaç senelik bir ömür sürdünüz? Onunla onu mukayese ettiğiniz zaman insan hayatının sonsuz katı uzunluğunda bir hayat göreceksiniz, bir cennet hayatı. Sonsuza kadar uzayan bir cennet hayatı. Bunu sağlayabilmeniz ise sadece ben cennete ulaşmayı diliyorum gibi bir dilek, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi beni kendine ulaştır. Ben sana ulaşmayı diliyorum. İşte kim affedersiniz, böyle bir dileğin sahibi ise sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cennete ulaşmayı herkes diler, öyle değil mi? Herkes Allah'ın cennetine girmeyi diler. İnanan herkes en büyük hedef olarak bunu düşünürler ve kendilerini bir türlü oraya layık göremezler. Umamazlar böyle bir şeyi. Ama Allah-u Teala'nın ölçüleri de son derece basit ve kolay. Cennetin kapılarını herkese açmış, gelin diyor, alay alay, bölük bölük gelin. Yaşayanların hepsi, kapım diyor, hepinize açık. Sadece cennetime girmeyi dileyeceksiniz. Nasıl? Ben Allah'ın cennetine girmek istiyorum dileği bir kelime değişikliğiyle başlayacak. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Ben Allah'ın cennetine ulaşmayı diliyorum yerine affedersiniz. Ben Allah'ın cennetine ulaşmayı diliyorum yerine ben Allah'a ulaşmayı diliyorum sözü. Ben cennete ulaşmayı diliyorum yerine ben Allah'a ulaşmayı diliyorum sözü. Böyle bir söz sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracak. Öyleyse diyelim ki siz bugün üzüntülüsünüz, hüzünlüsünüz. Etrafınızdaki insanlarla aranızda bir anlaşmazlık olmuş. Size hakaret etmişler, kötü davranmışlar falan filan. Bunların hepsi fasafiso sevgili kardeşlerim. Boşuna kendinizi üzüyorsunuz. Dış olaylarla başkalarının yaptığı davranışlar sebebiyle boşuna üzülüyorsunuz. Allah'ın cenneti sonsuz bir zaman parçası için düşünemeyeceğiniz kadar, düşüncenizin standartlarına sığamayacak kadar uzun, sonsuz uzun bir zaman parçasında Allah'ın cennetini garanti ediyorsunuz. Bir tek cümleyle. Gerçekten bunu istediğiniz bir vakaysa Allah'ın cennetine girmemeniz mümkün değil. İşte bu kadar kolay bir şeyi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'ine koyuyor. Biz de herkese ilan ediyoruz ki her ne kadar sizin bundan haberiniz yoksa da Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de böyle söylüyor. Ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer diyoruz. Din kültürü aldıklarını düşünen ve zanneden insanlar, böyle bir şey kendilerine öğretilmediği için ellerinin tersiyle kendilerini cennete götürecek olan bu talebi geri çeviriyorlar. Diyorlar. Biz Allah'a ulaşmayı istemiyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler,

Özüründe insanlar kafile kafile oraya gidiyorlar. Sırf kültürün bu noktasından mahrum oldukları için. Düşünebiliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Bugünkü din kültürü insanların kurtuluşunu kesinlikle engellemiş durumda. İblis insanları öyle bir tuzağa düşürmüş ki kurtuluşa ait olan bütün reçeteleri bir kibrit çakarak yakmış sanki. Yok etmiş. Artık insanlar 21. asırda insanların çok çok büyük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemenin sadece bir tek dileğin kendilerini mutlak olarak Allah'ın cennetine ulaştıracağından haberdar değiller. Tüylerim ürperiyor sevgili kardeşlerim. Bu insanlar gözümün önünde sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için şeytan onlara bunu reddettirdiği için Allah'a ulaşmayı, dilemeyi reddettikleri için cehenneme gidecekler. Düşünebiliyor musunuz? Kurtuluş bu kadar yakın. Bir tek dilekle herkes, kimi düşünüyorsanız düşünün, herkes mutlaka Allah'ın cennetine gidebileceği halde insanların büyük kısmının cehenneme gitmesi kesinleşmiş durumda. İblis ağlarını örüyor. İnsanları tuzağına düşürmüş vaziyette. Söylediklerimiz insanların çoğu için bir mana ifade etmiyor. Biz onların mutlulukları için hayatımızı vermeye hazırız. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler. Ama inanılmaz bir olay vücut buluyor. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar.

dikkat edin, bugün din alimleri arenasında, bizim dışımızda hiç kimse Allah'ın bu hakikatinden bahsetmiyor. Ve şeytan bunu bütün insanlığı tuzağına düşürecek olan bir vasıta olarak kullanıyor. Diyor ki, bakın, bu kadar alim, bu kadar binlerce kişi, sadece Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 80 bin kadrosu, belki de şimdi 100 bin olmuştur. Bunca profesör, doçent, yardımcı doçent, lise öğretmenleri, ortaokul öğretmenleri, bu kadar alim bunu söylemiyor. Allah'a ulaşmayı dilemenin insanı kurtuluşa ulaştıracağını söylemiyor. Sadece bir sivri akıllı çıkmış, bir sahtekar çıkmış ve insanlara diyor ki, siz Allah'a ulaşmayı dileyin, kurtulursunuz. Eğer söyledikleri doğru olsaydı, bütün alimler aynı şeyi söylerdi. 14 asırdır bir din öğretisi sürüyor diyor İblis. Bu öğretinin bugünkü tatbikatçıları işte bunlar diyor. Bu profesörler, bu doçentler, bu öğretim üyeleri, bu öğretim kadrosu. Hiçbir Allah'ın kulu çıkıp da bunların arasından, ey insanlar, bilin ki Allah'a ulaşmayı

dilemek bir insanı mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır demiyor. O zaman bu sahtekarın söyledikleri doğru olabilir mi? Sevgili izleyenler, öğrenciler, dinleyenler, bu kocaman kitlenin 60 milyon insanın içinden sadece sizler çıktınız doğruyu yakalayabilen, beni şu anda dikkatle dinleyen, haşyetle dinleyen, huşuyla dinleyen sevgili kardeşlerim, sizler, kurtuluşa ulaşabilecek olanlar yalnız sizlersiniz. Hiçbirinin aklına gelmiyor. Bu adam bir şeyler söylüyor. 30 küsur senedir. Söyledikleri yanlış olabilir. Ama ya doğruysa demek milyonlarca insanın aklına gelmiyor. İblis onların beyinlerini yıkamış. Sevgili kardeşlerim, şu beni dikkatle, ihtimamla dinleyen sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sizler geleceğin ümidisiniz. Düşünün ki iblis insanların kendisiyle beraber cehenneme gitmesi için bütün kurtuluş kapılarını kapatmayı başarmış. Öyle bir din öğretisiyle insanları kontrolü altına almış ki bu din öğretisinde insanları cennete ulaştıracak olan bütün kapılar kilit üstüne kilit vurulmuş, aşılmaz demir kapılar haline getirilmiş. Hiç kimse o kapıları aşıp öteye geçemiyor. Hiç kimse incelemek gereğini görmüyor. İnceleseler, Kur'an-ı Kerim'in öyle yazdığını, bütün sahabenin Allah'ın o yazdığı ayetleri tatbikata sokarak hepsinin Allah'ın cennetine ehil olduğunu görecekler. İblis insanları korkunç bir tuzağa düşürmüş. Şeytana tapanlardan tutun da Allah'ın yoluna girmeyen, girmek istemeyen herkesi içine alan bir daire içerisinde kurtuluşa ulaşanların sayısı parmakla gösterilecek kadar az. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاهِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاَطْمَعَنُ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah Teala buyuruyor ki o onlar ki bize mülaki olmayı bilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onları manevi hayat ilgilendirmez. Onlar dünya hayatıyla uğraşırlar. Dünya hayatıyla huzur bulurlar. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Manevi hayat
ruhlarını Allah'a ulaştırmak onların işi değildir diyor Allah-u Teala. Onlar dünya hayatıyla huzura kavuşurlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Ve Allah-u Teala buyuruyor ki onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Kur'an-ı Kerim tabiriyle aminu olmazsa o kişinin hangi cins ameli işlerse işlesin kurtuluşa ulaşması hiçbir şekilde mümkün değildir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse insanlardan hiç kimse kurtuluşa ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı bilemedikçe. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasını kurtarmayı ne kadar istemiştir. Ama amcası Allah'a ulaşmayı dilemedi. Ve kurtulamadı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kurtulması mümkün olmadı. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin sözü. Ancak hidayete ermek isteyenin hidayete erebileceği Allah'ın kanunu olduğu için geçerlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki bütün sahibeyi hidayete erdirmiş. Hepsi hidayete ermek şöyle dursun. Allah'ın mürşitleri olmuşlar. Yani bir insanın hidayete erdiği yer 22. basamaktır. Oysa ki onlar ruhlarını Allah'a ulaştırarak hidayete ermenin ötesinde fizik vücutlarında nefslerini de ahsen kılarak onların da hidayetini sağlamışlardır. Üç hidayetini elde etmişlerdir. Yetmez. Allah'a kul olmak onlara yetmemiştir. Allah'a köle olmayı dilemişlerdir. Allah'a köle de olmuşlardır. Ve böylece irşat makamının sahibi olmuşlardır. İrşada ermekle kalmamışlar, irşad etmek yetkisinin de sahibi olmuşlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şunu gördük ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi Allah'a ulaşamaz, cennete hiçbir şekilde giremez. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin kapısının anahtarıdır. Herkesin hiçbir zahmete katlanmadan elde edebileceği bir anahtar kainatın her noktasında insanlar için. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Geri kalan Allah'ın işi. Peki ne yapacak Allah sevgili öğrenciler, isteyenler ve dinleyenler? Çok basit. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracak.
ne demek istiyoruz? Yani Allah'ın kendisine ulaştırmayı istediği insanlarla kendisine ulaştırmayı istemediği insanlar mı var? Evet sevgili izleyenler ve dinleyenler, aynen öyle. Allah'ın kendisine ulaştırmak istediği insanlar var, ulaştırmak istemediği insanlar da var. Kim bunlar? Allah'ın kendisine ulaştırmayı istediği insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'ın kendisine ulaştırmayı istemediği insanlar, Allah'a ulaşmayı istemeyenler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah onları zorla, onların iradeleri Allah'a ulaşmayı, kurtuluşu dilemediği halde, onları zorla cennetine alacak değildir. Cennete girmeyi aklın sahibi yaptığı insanların dilemesine bırakmış. Dilerlerse Allah'ın cennetine girerler. Dilemezlerse giremezler. Dilerlerse Allah'ın zatına ulaşırlar. Dilemezlerse ulaşamazlar. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifi, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı gerek görürse Allah da onu kendisine ulaştırmayı gerek görür. Öyleyse Araf 186'ya bakalım sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne diyor Allah Teala? Allah dilediğini velayette bırakır. Onlar için onları kurtaracak bir mürşit, söz konusu bir hidayetçi yoktur. Allah onları İsyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ezelde Allah'a verdikleri misaka riayet etmeyenler. O misak ki üç yemini birden içerir. Muhtevasını alır. İhtiva eder. Ruhumuzun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasını, ulaştıracağımıza dair yemin vermekle taahhüt etmişiz Allah'a karşı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala İnan Suresi'nin 125. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki kim Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, bir başka ifadeyle hidayete erdirmeyi dilerse onların göğsünü yarar ve İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar. Kimlerin göğsünü Allah şerh ediyormuş, yarıyormuş, İslam'a teslimi açıyormuş, kimi kendisine ulaştırmayı, kimi hidayete erdirmeyi dilerse, öyleyse hidayet nedir diye bakıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala ruhun hidayetini söylüyor. Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnnel hüda hüdallah.
Bakara suresi 120. ayet-i kerime İnne lillahi ve inna muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala Allah kimi hidayete erdirmeyi dilerse diyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah kimin ruhunu kendi zatına ulaştırmayı dilerse diyor. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği insanlar var. Böyle bir ifade bir kısmını dilemediğini de açık şekilde ortaya koyuyor. Bir kısım insanları Allah kendisine ulaştırmayı diliyor, bir kısmını dilemiyor. Öyleyse dilemediklerinin isyan edenler olduğunu görüyoruz. Nasıl bir isyan? Yeryüzünde fesat çıkarmak olarak Allah'ın isimlendirdiği bu olay nasıl bir olay acaba? Rahat suresinin 20 ve 21. ayetlerinde Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُصَلَ. Onlar Allah ile olan ahdlerini, yani ruhlarını Allah'a ulaştırma işlemini gerçekleştirirler. Ve böylece Allah'a ezelde verdikleri misaki, yani yeminlerin hepsini birden çiğnemezler. Allah'a verdikleri yeminlerin, Allah'a verdikleri, ezelde verdikleri misaki çiğnemezler. Nakletmezler, bozmazlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar ve böylece ahdlerini yerine getirirler diyor Allah-u Teala. Ve gene Rad suresinin 3-4 ayet sonrası 25. ayeti onlar Allah'a verdikleri, ezelde verdikleri misake rağmen ahdlerini yerine getirmezler. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor Allah-u Teala. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı reddederse ve insanlara hayır, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir derse, o kişi yeryüzünde fesat çıkaran bir insan olarak Allah-u Teala tarafından vasıflandırılıyor. Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Bakara suresi 159. ayet-i kerime. Onlar Allah'ın ayetlerini yalanlarlar ve hidayeti insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını kesmederler, gizlerler diyor. Hidayeti de Allah'ın ayetlerini de gizlerler diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, ne olur gizlerlerse insanlar hidayeti bilerek gizliyor demektirler. Bilerek gizliyorlar demektir bu. Yani hem biliyorlar insanın ruhunun mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaşması lazım geldiğini, bunun hidayeti